Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran, gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor, dedi. Trump, iki yol var, bence bu daha akıllıca olan. Ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek, diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Haberleri dinlediniz.

0: Turgut Reis 9. Bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman, Zafer Ergin, Maltalı, Haluk Kurdoğlu, Rüstem Paşa, Alpay İzbırak, Sokullu Mehmet Paşa, Ertan Savaşçı, Charles Ken, Çetin Köroğlu, Andrea Doria, Alp Öyken, Silvana, Serap Büyük Ağoğlu, General Erol Kardeseci, Uluç Ali Reis, Levent Öktem, Deli Cafer, Kaya Akarsu, Sancaktar, Nurtekin Odabaşı.
1: XVI. Yüzyılın başları. Barbaros kardeşler bütün Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirme yolundayken, İtalya, İspanya sahillerinde bir başka Türk denizcisi de ün salmıştır. Turgut isimli bu genç korsan, tek bir perkende ile güçlü donanmalara kafa tutmakta, Dragut Kaptan geliyor sözünü bir fırtına gibi bütün Akdeniz yalılarında estirmektedir. Turgut ve Hızır reisler bir gece Cerbe Adası'nda karşılaşır, sevgiyle kucaklaşırlar. Artık hayatları boyunca ayrılmayacaklardır. Uzun yıllar boyunca peş peşe zaferlerle bütün Avrupa'yı titretirler. O dönemde Osmanlı Devleti'nin başında Kanuni Sultan Süleyman bulunmaktadır. Avrupa işlerine varan fetihlerinden sonra denizlerde de güçlü bir donanma gezdirmenin gereğini duymaktadır. Bir hattı şerif çıkararak Hızır Reis'i İstanbul'a çağırır. Hızır Reis bundan böyle paşa rütbesiyle Osmanlı donanmasının kaptanı deryasıdır. Turgut'un da yardımıyla Preveze'de Haçlı Donanmaları Komutanı Amiral

0: Andrea Doria'ya karşı büyük bir zafer kazanır. Artık Akdeniz bir Türk gölüdür. Kaptanı Derya Hızır Paşa'nın İstanbul'a dönüşünden sonra da Akdeniz'in tek hakimi Turgut Reis'tir. Yıllar peş peşe fetihlerle, zafer destanlarıyla geçer. Amiral Doria, Preveze'nin intikamı için yanıp tutuşmaktadır. Turgut'un donanması Kavli Koyun'da bakıma çekilmişken Kavli Kalesi komandanı ile işbirliği yapan Doria ünlü korsanı gafil avlar. Türk Leventleri büyük bir kahramanlık örneği verirler. Ancak Turgut'un Arap tayfaları ihanet etmiş, Kavli Kalesi'nin topları Türk gemilerini iki ateş arasında bırakmış, Turgut ve Leventleri için şehitlikten başka ümit kalmamıştır. Turgut elinde pala saatlerce vuruşur ama küffarın eline tutsak olmaktan kurtulamaz. Yaşlı denici Doria'nın kadırgasında küreye çakılır. Daha sonra Cenova zindanlarında aylar geçer. Ama Turgut Reis'in ümidi hiç sönmez. Ve bir sabah Cenova önlerinde görünen Osmanlı donanmasının kaptanı Deryası Hızır Paşa derhal Turgut Reis'in serbest bırakılmasını yoksa şehri yakacağını bildirir. Korku ve telaşa düşen Cenova senatosu için alınabilecek tek karar vardır. Koca denizci serbest bırakılır. İki dost sevgiyle kucaklaşır, sevinç gözyaşları dökerler. Hızır Paşa yedek kadırgasını Turgut Reis'e armağan eder.
1: Baba Reis, kadırganın çevresi binlerce sandalla, binlerce kadınla, çoluk çocukla çevrildi. Hepsi de yalvarıp ağlaşırlar.
2: Ne isterlermiş Maltalı?
1: Bizim Cerbe'ye gideceğimizi öğrenmişler. Orada tutsak olan yakınlarının azat edilmesini dilerler. Dragut Reis merhametlidir, bize acısın diye yalvarırlar.
2: Anladım Maltalı. Pekala, onları eşlerine, çoluk çocuklarına, babalarına kavuşturacağım. Hele Cerbe'ye varalım da.
1: Buna çok sevinecekler baba reis. Bugün Cenova'ya çıkmıştım. Zavallılar öyle ağlaşıyorlardı.
2: Sen ki... bugün şehre çıktın öyle mi?
1: Evet reis baba.
2: Tedbirsizlik etmişsin. Tehlikeye atılmışsın. Ya yakalansaydın nasıl bulabilirdik seni?
1: Önemli bir işim vardı reis baba. Affet, izinsiz çıktım. Silvana'yı görmek istemiştim.
2: Silvana mı? Görebildin mi?
1: Evet reis baba. Hem de evine gitmeme lüzum kalmadan. Sahildeydi.
2: Nasıl, iyi mi?
1: Solme ailesi sıkıntı içinde reis baba. Mario sürgünde.
2: Mario kız kardeşini de beraberinde götürmemiş demek. Neyle geçinir bu kadın şimdi?
1: Elinde avucunda olan 3-5 kuruşla idare etmiş bugüne kadar. Ama bundan sonrası ne yapar bilemem.
2: Abisinin yanına gidebilirdi.
1: Beni bağışla reis baba. Anladığıma göre burada kalması için önemli bir sebebi vardı.
2: Neymiş bu sebep?
1: Siz reis baba.
2: Yıllarca önce yaptığım bir iyiliği hiç unutmadı. Vefalı kadınmış. Yazık. Belki onu bir daha göremeyeceğim.
1: Belli olmaz reis baba.
2: Ne demek istersin Maltalı? Sende bir gariplik var.
1: Hiç reis baba. Hiç.
2: Keşke şehre çıkarken bana haber verseydin. Birkaç torba düka altını gönderebilirdim. Neyse, gün kararıyor. Yarın sabah şafakla yelken basacağız. Ben kameramdayım Maltalı.
1: Peki reis baba.
2: Kim var orada?
3: Benim Turgutcuğum.
2: Silvana, buraya nasıl geldin?
3: Beni gördüğünüze sevinmediniz mi?
2: Böyle bir şey demedim. Ama birdenbire pek şaşırdım da.
3: Beni buraya Maltalı Abdullah getirdi. Öyle özlemiştim ki sizi.
2: Silvana, bu kaçıncı fedakarlığın?
3: Aylardır bugünü bekledim Turgutcuğum. Kurtulduğunuz, kavuştuğumuz günü. İzin verirseniz bir daha yanınızdan hiç ayrılmayacağım.
2: Sevgili kadınım, iyi hoş ama biz deniz adamıyız. Cenkeriyiz. Bizim aramızda kadın barınamaz.
3: Oh, Turgutcuğum, yalvarırım.
2: Sen çok güzel bir kadınsın Silvana. İncesin, duygulusun, fedakarsın. Ama bir korsan gemisinde bir kadına yer yoktur.
3: Turgutcuğum, hiç değilse beni hemen salıverme. Hiç değilse bir süre yanında kalayım. Sonra istersen beni Sicilya'ya, abimin yanına gönder. Ama ara sıra gel, göreyim seni. Aylarca yolunu gözlerim, beklerim kadırganı. Yeter ki adaya yaklaşan bir gemide senin forsunu tanıyayım. Yeter ki yılda bir olsun sana kavuşayım.

0: Senatosu bir hata işlemiş. Ama ben Grelletta'daki zaferin bir benzeriyle Kaptan Dragut'u tekrar küreye çakmasını bilirim.
1: Amiral Doria, saçmalıyorsunuz. Grelletta'nın bir zafer olmadığını çocuklar bile anladı. O korkunç denizciyi pusuya düşürdünüz. Talih ve tesadüfler sizden yanaydı.
0: Yüce İmparatorum, bana güvenmenizi rica ederim. Göreceksiniz, çok yakında size zafer haberleri uçuracağım.
1: Yarın sabah donanmanızın başına geçip yelken açmalısınız. Akdeniz yalıları korku içinde. Papa hem beni hem de sizi lanetliyor. O müthiş denizciyi katırganızda tutmalıydınız. Cenevo zindanlarına göndermekte çok yanlış bir iş yaptınız.
0: Efendimiz, göreceksiniz, çok yakında her şey düzelecek.
2: Yüce İmparatorum.
1: Söyleyin general, ne var?
2: Akdeniz'den yeni haberler efendimiz.
1: Çabuk söyleyin, çabuk.
2: Haberler pek sevindirici değil efendim. İspanyol ve Sicilya donanmaları büyük yenilgilere uğramışlar. İspanyol donanması amirali 300 denizcisiyle birlikte esir edilmiş.
1: İnanılır şey değil. İspanyollar donanmalarını güçlendirmişlerdi. Güvenilir bir armadaydı o.
2: Haberler bu kadarla bitmiyor Yüce İmparatorum. Pozel ve Castella Maria şehirleri yanıyormuş. Saint Jean tarikatının Malta gemileriyle Trablusgarp'a gönderdiği 70 bin dük altını kaybedilmiş.
1: Peki kim yapmış bütün bu işleri?
2: Kaptan Dragut efendimiz.
1: Doria, duyuyorsunuz değil mi? Niçin susuyorsunuz? Biraz önce atıp tutuyordunuz. Konuşsanıza, bir şeyler söylesenize. Birkaç dakika önce size güvenmemi istiyordunuz. Pekala, güveniyorum size. Derhal Akdeniz'e açılmanızı emrediyorum.
0: Emredersiniz imparatorum.
1: Şunu da aklınızdan çıkarmayın amiral Doria. Bu size verilen son fırsattır. Zafer haberleriyle dönmeyen bir Andrea Doria'yı görmek istemem.
3: Aradan aylar geçti, yıllar geçti. Almanya İmparatoru Şalken Andrea Doria'dan beklediği haberi alamadı. Üstelik Osmanlılar Avrupa işlerinde de peş peşe zaferler kazanıyor, günden güne daha da güçleniyorlardı. Şalken çaresizdi. İstanbul'a ricacı elçiler göndererek barış diledi. 1546 yılı Temmuz ayının 4. pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa şanlı hayatını tamamladı, Tanrı'nın rahmetine ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde, Cezayir'de, bütün Akdeniz'de yas tutuldu. Kanuni Sultan Süleyman denizlerin bu eşsiz kahramanı için acısını saklayamadı.
4: Cihan böyle bir derya adamını bir daha göremez. İçimiz kan ağlar. Kaptanı deryalık makamına kim gelirse gelsin, onun yeri doldurulamaz.
5: Tanrı'nın rahmeti üzerine olsun. Büyük kahramandı. Dinin, devletin has kuluydu.
4: Vezirlerim, Hayrettin Paşa'dan sonra kaptanı deryalık görevine kimi düşünürsünüz?
6: Sultanım, ol yüksek makam için en isabetli tayini siz buyurursunuz.
4: Ben kaptanı deryalığa 40 yıl denizlerde dolaşmış, nice zaferler kazanmış Turgut Reis'i düşünürüm. Rahmetli Hayrettin Paşa'nın Turgut için o benden de yeğdir dediğini hatırlıyorum.
6: Sultanım, izin verirseniz bir düşüncem vardır. Turgut kulun yüreklidir, iyidir ama eninde sonunda sadece bir korsandır. Devlet adabını bilemez.
4: Prevese'de büyük yararlığı görülmüştür. O yüce zafer Turgutsuz kazanılmazdı.
6: Beni bağışlayın sultanım. Bence o zafer Büyük Hayrettin'in hüneridir. Emrindeki reisleri cenge nasıl süreceğini böylesine bilen bir Hayrettin'in yanında kim olsa iyi görev yapardı. Turgut kulun için şöyle düşünürüm ki, denizlerde Levent gezmek başkadır, Kaptan Paşalık başkadır. Yine de en doğrusunu siz bilirsiniz sultanım.
4: Pekala Rüstem Paşa, pekala. Öyleyse bana bir başkasını salık verin. Genç, zeki, bilgili ve yürekli olmalı.
6: Efendimiz, böyle biri yakınınızda, divanınızdadır. Kethüda Sokullu Mehmet kulunuz şimdiye kadar hiçbir işinde kusur göstermemiştir.
4: Sokullu Mehmet kulum?
5: Buyurun sultanım, emrin başım üzeredir.
4: Vezir-i Azam'ın Rüstem Paşa'nın düşüncesine

0: katılırım. Seni kaptan paşa tayin kıldım. Mirmiran rütbesiyle hemen görevine geç. Devlete hizmette kusur kılma.
1: Sultanım, bilirim Barbaros Hayrettin Paşa'ya halef olacak iktidarımız yoktur. Bu bizim talihsizliğimizdir. Ancak padişah efendimizin sayesinde ikdam gösterip yüz aklıyla çıkmaya gayret edeceğiz.

0: Turgut Yarayız kamerasına kapandı. Sel gibi gözyaşı döküyor. Dün sabahtan beri güverteye çıkmadı.
1: Hayrettin Paşa'nın ölümünü öğrendiği zaman benzi kül gibi oldu. Yüreğine inecek sandım. Eli ayağı titredi. Şöyle sallandı kaldı. Barbaros'um, ah Barbaros'um, bizi öksüz koydu diye hıçkırdı.
2: Hepinizi öksüz koydu Hayrettin babamız. Onsuz Akdeniz'in tadı mı olur? Akdeniz, Akdeniz değil artık.
0: Turgutçamız yadigar bize. Hayrettin Paşa'mız gitti, o kaldı. Allah onu başımızdan eksik etmesin.
2: İstanbul'un donanmasına yapamadım. Kaçtım geldim. Derya cengini bilmez bir kapıcılar ket hüdasını kaptan paşa yaptılar. Ben Sokullu'nun yanında yelken basmam.
1: Hayrettin Paşa'dan sonra kaptanı deryalık Turgut ağamıza yaraşırdı. Sultan Süleyman Han'ın da fikri buymuş ama...
2: Ne var ki o padişah damadı başvezir Rüstem Paşa gün olur karşıma dikilir diye Turgutça'dan korkarmış. Tersanede ünlü kaptanlar biz Turgutça'yı isteriz diye direttik ama söz geçiremedik. Türlü dalavereyle padişahın fikrini de çelmesini becermiş.
3: Deli Cafer Reis haklı. Kaptanı deryalık Turgutça'nın layığıydı.
1: Susun reis kardeşler. Turgutça geliyor.
4: Reis kardeşler, sizinle bir kararımı konuşup danışmak isterim.
0: Buyur Turgut ağam.
4: Yıllardır düşünürdüm. Ama şimdi kararın zamanıdır. Hepiniz 20-30 yıldır denizlerde levent gezmiş yiğitlersiniz. Ölüme razı, serazat kişilersiniz. Korsanlık, başıboşluk, derya kulluğu hoştur ama deryada pervasız dolanmanın da bir sonu, bir amacı olmalıdır derim. Hiçbirimiz kaderin bizleri denize attığı günden beri mala ve paraya tamah etmedik. Din düşmanlarına, Türk düşmanlarına pala salladık. Ama şimdi bu kadarını yeterli görmem. Bir emelim vardır. Kuzey Afrika'da bir beylik kurmak dilerim. Hayrettin Paşa'mızın da yolu buydu. Biz de onun yolunu sürelim. Kurduğumuz beylikte Sultan Süleyman Han adına hutbe okutup sikke kestirelim. Eğer padişah şerefimize uygun bir görev verirse devlet kulu olarak hizmette bulunalım.
0: İyi düşünürsün Turgut ağam. Hoş düşünürsün de ya Derya Leventli'yi? Biz de bırakırsak Derya Leventli ölür. Meydan küffara boş kalır.
4: Sancaktar kardeşim, Uluç kardeşim, Deli Cafer'im, endişenizde haklısınız. Ama merak etmeyin, palalarımız Akdeniz'de küffarın başı üzerinden eksilmeyecektir. Derya'yı boş koymayacağız gene.
2: Şimdi ben de ferahladım Turgutçağım. Yeter ki Leventlik mesleği ölmesin. Elbette devlete kuluz.
4: Amacım Trablusgarp'tır. Fethi bize müyesser olur, beyliğimizi kurarsak devlet katında da hizmet eylemiş sayılacağız. Baharda sefer düşünürüm. Önce Sus, Sfax ve Metiye kaleleri, sonra Trablus.
2: Sen nasıl olsun görürsen öyle olsun.
5: Ben söylemiştim size Amiral Doria, bu Dragut çoğa kalmaz bütün Avrupa'nın başına bela kesilir demiştim. İşte buyurun, Sus, Sfax, Monastır kalelerini ve Metiye'yi basıp ele geçirmiş. Siz hala süslü apuretlerinizin altında saray balalarında caka satıyorsunuz.
6: Haşmet Bab, inanın bana Akdeniz'de Türklerin sonu gelmek üzeredir.
5: Size yıllardır inanmakla budalalık ettim Doria. Artık başka çareler düşünmeliyim. Size güvenim kalmadı.
6: İspanyol ve İtalyan donanmaları ile ilgi kurdum Haşmet Meab. Dragut'un donanması bakım ve onarım maksadıyla Cerbe'de bulundu.

0: bulunmaktadır. Pek kısa bir zaman sonra onu Grelletta'daki akıbetine uğratacağım.
1: Doria, siz Avrupa'nın en ünlü, en tecrübeli amiralisiniz. Büyük Almanya'nın imparatoru olarak elim kolum bağlı kala kaldım.
0: Casuslarım çok değerli bilgilerle döndüler efendim. Dragut'u tarihten silmek için gereken bütün hazırlıklarımı tamamladım. Cerbe emiri Fazlı bizimle işbirliği yapmaya, tıpkı Grelletta'daki gibi onu iki ateş arasında bırakmaya hazır olduğunu bildiriyor. İnanmanızı rica ederim, bu seferden eli boş dönmeyeceğim. Tunus Sultanı Mevlay Hamit de bizimle beraberdir.
1: Pekala Doria. İmparatorluğumun bütün imkanlarını önüne seriyorum. Yeter ki beni bu korkunç denizciden kurtar. Ardında bütün Avrupa'nın ve papalığın desteği olduğunu da unutma.
0: Hiç merak etmeyiniz imparatorum. Bu sefer Cerbe koyunu Dragut'a mezar edeceğim.

Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül. Gam-ı ferdayı düşünme gel efendim gül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül. Nuri Halil Poyraz'ın Muhayyer makamındaki bestesine Ahmet Üstün'ün yorumuyla selamladık bu gece sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum size her gece olduğu gibi. Bu gece Muhayyer ve Uşak makamında şarkılarla huzurlarınızda olacağız. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Melahat Pars'a ait muhayyer eser var sırada. Bestekarın kendi sesinden, Melahat Pars'tan dinliyoruz ikinci şarkımızı. Eşi yoktur, bana bir sevgili vermiş ki felek. Yüzü sümbül gibi, şen gözleri bal, ağzı çilek.

Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var. Şükrü Tunar'ın bu muhayyer eserini Perihan Boran'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi Ziya Taşkent'e ait muhayyer eseri de Mustafa Sağyaşar ve Pelin Uyanıker'den dinliyoruz. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırına şadıma gelsen. Supi Ziya Özbekkan'ın muhayyer eseriydi, Gül Yazıcı'dan dinlediğimiz şarkı. Hacı Arif Bey'in muhayyer şarkısını da Ahmet Özhan'dan dinliyoruz şimdi. Ey ateşi gam, bağrımı yak, kanlı kebabet, viran olası hani kalbimi harap et.

İltimas etmeye yare varınız, kula kul oldum aman kurtarınız. Güfte ve bestesi Hacı Arif Bey'e ait bu muhayyer eseri de Cengiz Han Sönmez'den dinledik hep birlikte. Güftesi Semih Mümtaz'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait muhayyer eser var sırada. Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim, ta fecre kadar balkonun altındaki bendim. Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim, ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

güneş gibi şahsım olsa, devlet gibi tahtım olsa, gazi gibi bahtım olsa yine bana gelen olmaz. Talibi Coşkun'un güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bu muhayyer eserini de İnci Yaman'dan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında beraberliğimize Uşak makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk Uşak şarkıyı Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz. Hikmet Müreccioğlu'nun sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin bir bestesi. Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrarımı, bilmiyor avare gönlüm öldüren kalp ağrımı. İstemem bir aşk yeter, ben şimdi buldum yarimi.

Kaldı ateşler içinde yine sevdalı serim. Nereden gördü seni kahrolası didelerim? Hanende Karabet'in Uşak makamındaki bu şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki Uşak eser Refik Fersan'ın bir bestesi, Koray Safkan'dan dinliyoruz. Bekliyorum günlerdir, gelmiyorsun sen a güzel. Hayalinle, sevginle yalnız kaldım ben a güzel.

Gittin, bu gidiş bence ölümden de beterdi. Gönlüm geri dönmez o giden sevgili derdi. Mesut Kacaralp'in bu sözlerine Şerif İçli'nin Uşak makamındaki

bestesini de Mustafa Erses'ten dinledik hep birlikte. Şimdi de Yıldırım Gürses'i dinleyeceğiz. Şevki Bey'in Uşak makamındaki şarkısında. Eserin güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait. Canım gibi sevdikçe seni...

Hastasın zannım, vefa mahzunusun. Söyle gönlüm, sen kimin meftunusun? Mehmet Hafit Bey'in güftesine Şevki Bey'in uşak şarkısıydı. Türkan Tokyay'dan dinledik bu eseri de. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede böylece sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Son şarkımızı Nermin Demirçay'dan dinliyoruz. Hüseyin Çolak'ın sözlerini yazdığı Semahat Özdenses'in uşak bestesi. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 24 Temmuz Cuma bugün saat 13.19. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Haftanın son Ailece programında 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün çocukta güven duygusundan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Her zaman konuşuyoruz çocukların ailelerine güvenmesi gerektiğinden, her şeyi çok rahat anlatabilmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Ama acaba bu nasıl olacak? Çocukta bu güven duygusunun zemini nasıl gelişir? Ve güven duygusunun hayatındaki önemi nedir? Hepsini çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Yasemin Başlı ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi söylediğim gibi güven duygusunun önemini biliyoruz. Evet. Bir çocuğun hayata hazırlanmasında, problem çözmesinde, arkadaşlarıyla ilişkisinde, ileride daha sağlıklı bir yaşam kurmasında son derece önemli güven duygusu. Ama acaba bu güven duygusu nasıl geliştirilir ve güven duygusunun her şeyden önce içeriği nedir? Güven dediğimizde ne anlamalıyız? Hı hı. Önce buradan başlayalım isterseniz.
3: Aslında doğumun ilk yıllarıyla başlıyor. Hatta anne karnına düşmesiyle bebeğin başlayan bir olgudan söz ediyor. Altyapısı çok geniş.
0: Evet.
3: İstenen bir bebek miydi? İstenen bir gebelik miydi? Hani bunlara kadar uzanıyor. Aslında anne karnına kadar uzanıyor. Ve ilk iki yıl çok önemli. Hani o temel güven duygusunu kazanmak bebeklik döneminden geçiyor. O bebeklik döneminde bebek her istediği, ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaçları karşılanıyor mu? İstediği zaman doğru şekilde nitelikli olarak ebeveynler bakım verebiliyor mu?
0: Hı hı.
3: Ya da işte ihtiyaçları gözetiliyor mu? Uygun bir çevrede yetişme ortamı sunuluyor mu? En büyük kıstasımız aslında ilk iki yıl. İlk iki yılda sağlıklı bir şekilde aslında ebeveynler bakım verdiyse, aslında hep anneler diye eski literatürler söyler ama son yıllarda babaların da bu işte çok
0: tabii,
3: çok önemli olduğu ve çocuktaki temel güven duygusunun babalıkla birebir de çok örtüştüğü artık yapılan çalışmalarla çok ispatlanmış durumda. Dolayısıyla babanın da bebeğin bakımına katılması, bebeğin ihtiyaçlarını gözetmesi, onunla oyun oynaması, onu görmesi, duyması, yani bebeğin ihtiyaçlarını görmek bile çok önem arz ediyor. Yani ilk iki yılda o atılan temel güven duygusu kolay kolay sonraki yıllarda zedelenmiyor ama tabii ki sonraki yıllarında çok kıymeti var.
0: Hı hı. Mesela o ilk iki yılda belki istenen düzeyde gerçekleşmedi,
3: evet,
0: o güven duygusu. Çünkü anne için de zor, baba için de zor, yeni bir hayata adapte olmaya çalışırken kimse mükemmel değil. Belki mükemmel bir güven duygusu gelişememiş de olabilir. O zaman tamam, bitti artık diye bir düşünce yanlış tabii değil mi?
3: Ki,
0: sonrasında
3: ki
0: nasıl geliştirilebilir
3: yani
0: bu güven duygusu?
3: Gelişim zaten ömür boyu devam eden bir süreç ve ömür boyu bir şey.

0: telafisi yapılabilir.
1: Evet.
0: Nasıl geliştirilebilir? En büyük kıstası burada, yani çocuğun ihtiyaçlarını anlayabilecek yakınlıkta ama kural ve sınırları koyacak kadar da yetkinlikte bir ebeveyn olabilmek.
1: Evet.
0: Yani oradaki kıstas çok önemli. Hani şeyle karışıyor. Sonsuz sevgi verelim, sonsuz oyun oynayalım. Çocuğun güven veya psikolojisi zedelenmesin. Hani güven,
1: evet,
0: duygusu
1: her
0: zedelenmesin.
1: Her istediğini yapalım.
0: Her istediğini alalım. Her istediğini yapalım.
1: Hı hı.
0: Hani burada ciddi anlamda sınırlar ve kurallar asıl önemli olan. Neden? Hı hı. Çünkü hani çocukta zaman kavramı yok. Beyin gelişimi henüz buna müsait değil. Nesne devamlılığı yokken bile bir şeyleri anlayabilmenin yolu ebeveynlerinin ona koyduğu sınırlar ve kurallarla mümkün. Çünkü belli bir noktada hareket etme şansına sahip oluyor. Bu da güven duygusunu en çok besleyen aslında olgu. Ama burada ebeveynlikle çok karışıyor. Yani sonsuz bir sevgi verelim, sonsuz ihtiyaçlarını giderelim. Orada işte yetkinlik dediğimiz şey burada devreye giriyor. Genelde babalarda görüyoruz. Çok oyun oynuyorlar. Çok güzel çocuklarıyla vakit geçirdiklerini söylüyorlar ama iş kurallar noktasına gelince orada ben yokum. Annesi ilgilensin.
1: Sen ya. Evet,
0: annesi
1: sen
0: ilgilensin.
1: Söyle.
0: Annesi söylesin.
1: İyi polis, kötü polis durumu,
0: evet,
1: olabiliyor hakikaten.
0: Ya da işte hani çocuğun annesinin uygun bulmadığı bir yiyecekle ilgili babalar maalesef ki işte yesin ne olacak? Ağlatmayalım ne olacak? Gibi bunlar
1: ya
0: aslında.
1: Ya da babaanneler, anneanneler de olabiliyor.
0: Evet.
1: Burada devreye girebiliyorlar. Evet.
0: İşte burada da aslında çocuğun yine temel güven duygusunu zedeleyen anne baba ya da işte çocuğun bakımından sorumlu kişilerin birbirleriyle olan maalesef ki tutarsızlıkları oluyor.
1: Evet, evet. Aslında en önemlisi o değil mi?
0: Evet.
1: Bir tutarlılık gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten. Öbür türlü kafa karışıklığına ve hangisine güveneceğim, hangisi doğru söylüyor acaba gibi çocuğun da tedirgin olmasına sebep oluyor.
0: Ya da işte istediklerini farklı yöntemlerle yapmasına sebep oluyor.
1: Hı-hı.
0: Ama bu da çocukta o temel güven duygusunun oluşmasını çok zedeliyor.
1: Hı-hı. Bir tutarlılık olacak, belli sınırlar, kurallar olacak. Onun,
0: evet,
1: haricinde sevgi, ilgi tabii ki gösterilecek.
0: Hı-hı.
1: Başka neler söylersiniz? Hangi noktalar çok önemli güvende?
0: Güvende temel noktalar bir miktarda güvensizlik hissedecek. Yani hani pamuklara sarıp da büyütmeyeceğiz aslında bebeğimizi.
1: Hı-hı,
0: hani
1: hı-hı,
0: bir miktarda o ayırt edebilme becerisi için ya da o beynin algılama becerisi için hani bir miktarda çocuk, evet, bir şeylerle mücadele etmesi için o güvensizlikleri de görecek. Ne bileyim, anne her istediğinde, evet, belli bir yaşa kadar, 1,5 yaşına kadar belki anne her istediğinde kucağına almalı ama işi varken artık işi olduğunu söylemek zorunda gibi. Ya da işte her dakika oyun oynamak da doğru bir kavram değil.
1: Evet.
0: Yani çocukların etrafında dönen anne babalara dönüştü maalesef son yıllarda,
1: evet,
0: ebeveynler. Yani çocukların her istediğini yapan ama bir baktığınız zaman çocuklar da mutsuz, anne babalar da,
1: evet,
0: mutsuz.
1: Herkes mutsuz.
0: Herkes mutsuz, herkes yılgın bir şekilde.
1: Hı-hı.
0: O yüzden hani bir miktar sınırlar, kurallar, her şeyin bir usulüne uygun olması gerekliliği çok küçük yaşlardan itibaren verilmeli aslında.
1: Çocuklar, evet, sonsuz isteklere sahip hakikaten. 5
0: evet.
1: Saatinizi onunla geçirseniz haydi tekrar diyerek o 6. saati de isteyebiliyorlar. Dediğiniz gibi burada büyük bir bıkkınlık söz konusu,
0: evet,
1: olabiliyor. Hem annede hem babada. Çocukta da bir doyumsuzluk olabiliyor.
0: Hı-hı.
1: Ne yapılmalı bu aşamada? Bu oyun saatleri vesaire nasıl düzenlenmeli?
0: Yani şey diye ben örnek veriyorum. Genelde danışanlarıma da bunu örnek veriyorum. Şimdi bir doktora gittiğimiz zaman antibiyotiğin her zaman aynı saatte verilmesi gerekliliğiyle ilgili hani çok ciddi anlamda bu uyarıyı dikkate alıyoruz değil,
1: evet,
0: mi? Her gün aynı saatte vermeye çok dikkat ediyoruz.
1: Hı-hı.
0: Şimdi çocuklarda 7-8 yaşına kadar zaman kavramı gelişmediği için aslında onlar için işte bu sürelerin uzamasının sebebi tam anlamıyla bu beyin gelişimleriyle ilgili. Dolayısıyla sabah bir saat belirlediğimiz bir saatte 20-25 dakika ya da yarım saat, akşam da belirlediğimiz bir saatte 20-25 dakika bir oyun vakti ya da nitelikli zaman dediğimiz ama tamamen çocuğumuzla olduğumuz,
1: hı-hı,
0: tamamen,
1: hı-hı,
0: ona ait olduğumuz, gözümüzün bir taraftan telefonda veya ekranda olmadığı bir zaman belirlersek emin olun 2-3 hafta sonra çocuk o düzene o kadar alışıyor ki ve sonrasına talep etmemeye başlıyor. Ama bizim koyduğumuz o rutin

0: rutinlerle, çocuklar rutinler içerisinde güvende ve düzende hissederler. O rutin düzen içerisinde aynı saatlerde yapılan o nitelikli etkinlikler çocuğun güven duygusu oluşturmasına, sakin kalabilmesine. Evet, annem veya babam benimle oyun oynayacak ama henüz vakti gelmedi diyebilmeye erişirler.
1: Ama tabii burada zorlu bir süreç var. O oturana kadar, evet, biraz sıkıntı yaşanabiliyor
0: kadar,
1: değil mi?
0: Tabii ki sıkıntı yaşanıyor ama orada da üzmemek, kırmamak, yani ağlatmadan çocuk büyütmek çok da mümkün değil. Ama istediğimiz şey şu anda bu. Okulda ağlamasın, kimseyle kavga etmesin, evde ağlamasın. Ama çocuk kendini ifade etmek için de ağlar ya da daha iyi hissetmek için de ağlar. Bazen de
1: biz
0: regüle,
1: de ağlıyoruz bu,
0: evet,
1: arada.
0: Bazen de regüle olabilmek için ağlar. Hı-hı. Yani hani çok sıkışmıştır. Çünkü onların duyguları bizim gibi adlandırmaları o kadar kolay değil. Tabii. Küçük yaşlarda. Çok sıkışmıştır, bunun için ağlar. Ama şimdi ebeveynler zannediyor ki ağlatmadan çocuk büyüteceğiz. Ama bu mümkün değil maalesef.
1: Yani doğrusu da bu değil.
0: Doğrusu
1: zaten
0: da bu değil. Evet.
1: Bu arada. Çünkü hayatta ağladığımız zamanlar da var. Güldüğümüz, evet, zamanlar da var. Ama biz öyle bir işte travmalarla belki büyüyoruz ki o ağlamalar bizi tetikliyor. Yani, hı-hı, bizim içimizdeki belli sıkıntıları tetikliyor ve orada kendimizi suçlamaya başlıyoruz belki. Benim yüzümden ağladı ya da bu çok kötü bir şey. Ağlıyorsa şöyle bir sorun vardır, böyledir vesaire. Yani biz tetiklendiğimiz için aslında onu direkt bitirmeye çalışıyoruz.
0: Ya da şöyle diyelim, biz tetiklenmemizin sebebi sürekli bir sosyal medyada bir algı var. Kimse mükemmel değil, kimse,
1: tabii,
0: mükemmel anne baba değil. Ve sürekli kendimizi sorgulatan bir sistemin çok içerisindeyiz şu anda. Hı-hı. Dolayısıyla aslında doğal olanı çok getir. Hani sanki çocuğumuza bir kere sesimizi yükseltsek çocuk travma,
1: dünyanın sonu gibi, evet.
0: Evet, travma geçirecekmiş, hı-hı, gibi. Bunların hiçbirisi travma sebebi değil. Hiçbirisi değil. Aslında tam tersi. Yani o doğal süreçlerin çok maalesef ki önüne geçti. Herkes kendini sorguluyor. Herkes mükemmel ebeveynlik derdine düşmüş durumda.
1: Evet.
0: Ama bir çocuğun en iyi ebeveyni kendi ebeveynleri zaten. Ve onlar zaten onun ihtiyaçlarına göre dünyaya gelmiş durumda. Hani bu böyle de bir gerçeklik var. Dolayısıyla çocuğun ihtiyaçlarını anlayabilen, ilgisini esirgemeyen, sınırları ve kuralları doğru koyabilen ve rutinlerini oturtmuş her ebeveyn mükemmel ebeveyn zaten. Bu kadarı yeterli.
1: Hı hı, yani zaten mükemmel olmaya,
0: evet,
1: da gerek yok.
0: Gerek
1: dediğiniz
0: yok
1: gibi.
0: Evet.
1: Yani demek ki çocukta güvenin gelişimi anne babanın kendine güveniyle de
0: kesinlikle
1: ilgili aslında.
0: Çok ilgili.
1: Değil mi?
0: Aslında birazcık da daha öncesinde karı koca olmakla da çok ilişkili. Biz de maalesef kavramlar çok çabuk hızlı hareket ediyoruz evlendiğimiz zaman. Karı koca sistemi tam olarak oturmadan evliliklerde, o sistemi tam olarak içimize sindiremeden anne babalığa geçiyoruz.
1: Evet.
0: Anne babalık farklı bir rol. Karı kocalıktan çok daha farklı bir yer. Hani dolayısıyla orada birazcık işler çok karışıyor. Belki tam anlamıyla eşimize güven duymuyoruz. Çocuk yetiştirme biçimine güven duymuyoruz. Çünkü farklı farklı yerlerden gelen, farklı farklı şekilde büyütülmüş iki insanın,
1: tabii,
0: birleşmesi evlilik.
1: Hı-hı.
0: Hani dolayısıyla buralara da bakmak lazım. Yani birazcık evlilik öncesindeki ya da anne baba olmadan önce o sorumluluğu taşıyabiliyor muyuz? Bunları iyi tartmak gerekiyor.
1: Hı hı. İki kişi arasındaki güvenin çocuğa yansıması, bunlar,
0: kesinlikle,
1: da son derece önemli.
0: Evet.
1: Peki özellikle güven zedeleyici davranış olarak adlandırabileceğiniz davranışlar var mı? Şöyle şöyle yapılırsa bu çocuğun güven duygusu zedelenir gibi.
0: Yani şunlar var, yani özellikle 0-3 yaşta çok uzun süreli yalnız bırakılmaması gerekir,
1: hı-hı,
0: çocuğun.
1: Hı-hı.
0: Ya da işte annenin ya da bakım veren işte hala anne sütü alıyorsa uzun ayrılıkların olmamasını öneririz.
1: Hı-hı.
0: Bir de şimdi kaçar gibi ayrılıklar, evden çıkmalar, işe,
1: evet,
0: başlamalar. Lütfen çocuğun da bir beyni olduğunu, bir aklı olduğunu unutmayalım. Ona da haber verelim. Evet, çok kısa vedalaşmalar tutalım ama haber verelim evden gideceğimizi. İşte şu saatte geleceğiz ya da işte sen öğle uykusuna yatacaksın, sonrasında geleceğim gibi. Çocuğun gözünde somutlaştıracak şekilde.
1: Hı-hı.
0: Bunlar ona zedeler. Ya da çok uzun süre işte ağlatmak yine güven duygusunu zedeler, yalnız olduğunu. hisseder çocuk.
1: Bir de söz verip yapmamak.

0: yapmak
1: söz
0: var,
1: verip yapmamaklar çok zedeler. Evet. Hı-hı.
0: Bunu yaparsan sana şunu alacağım ya da hı-hı, şu durumda hı-hı, ben sana bunu getireceğim ama sussun diye. Ama sonrasında o unutur, o nasıl olsa diye yapmamak değil mi?
1: Ama en güvendiği bizim penceremizden, bizim gözümüzden dünyaya açılıyor çocuklarımız. Evet, hani evet, annelerin, babaların gözünden açılıyor. En güvendikleri böyle yaparsa o çocuğun başkalarına veya olsun, dünyaya güveni nasıl olsun, hı-hı, dediğiniz gibi.
0: Belki aile içerisinde böyle bir güvende sıkıntı yok ama dış dünyadan artık özellikle de işte okul çağına geldiğinde, hı-hı, okul çağı ilerlediğinde vesaire, burada güvenle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyor çocuk. Tabii ki hepimizin yaşadığı gibi arkadaşlarıyla, evet, öğretmeniyle vesaire. O durumda neler yapılabilir? Belki aileden kaynaklanmadı sorun ama dışarıda böyle bir durum yaşadı.
1: Hı-hı. Yani eğer özgüvenle ilgili bir problemse bunu aile içerisinde çözmem gerekiyor. Hı-hı. Yani aile içerisine bakmam gerekiyor. Orada bastırılan bir kişilik mi var? Çok mu korkutulan bir çocuk var? Ama dış unsurlara karşı temel güven duygusunu kazanan bir erken çocukluktaki bir çocuk okul döneminde evet zaman zaman hepimizin yaşadığı güvensizlikleri yaşar, hı-hı, ama kolaylıkla telafi eder bunları. Ama anne babanın her zaman çocuğuyla her şeyi anlatabilecek mesafede kalması, çocuğun, evet, ona ulaşabiliyor olması, çocuğun sorunlarını dile getirebiliyor olması en önemli etken. Çocuğun çünkü en güvendiği alan ya da yer evinin içerisi olması gerekiyor. Anne babası olması gerekiyor. Anlattığı zaman da iyi dinleyip neyi anlatıyor, neyi, ne, nereden problem yaşıyor, bunları tespit edip o yönde adımlar atmak gerekiyor.
0: Çok fazla didaktik olmak da bazen sıkıntı oluyor değil mi? Kesinlikle. Çocuk bir şey paylaşıyor, bir duygusunu, arkadaşıyla yaşadığı bir problem. Belki bize çok saçma geliyor, hı-hı, o yaşlar için normal olmasına rağmen. Biz unutuyoruz o yaşları,
1: biz
0: yaşadığımızı.
1: Biz unutuyoruz, evet, evet. Ben hep oraları hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle. Ailelere.
0: Biz de çünkü o yollardan geçtik veya şu an devir farklı, zaten bambaşka problemler ortaya çıkabiliyor. Hemen bir şey öğretme yoluna gidebiliyoruz, evet, değil mi? Bunu, evet, ben bazen kendimde de gözlemliyorum bir, hı-hı, öz eleştiri olarak. Hemen orada hayır şunu şöyle yapmalısın, bu böyle dediyse o zaman kendini şöyle korumalısın vesaire gibi. Bunlar fazla olduğunda da sanırım o anlatma durumu azalabiliyor değil mi?
1: Evet, azalıyor. Kendini kapatma durumu oluyor. Hı-hı. Ne olursa olsun çocuk sosyalleşmeyi de bizimle öğreniyor aslında. Ama evet, toplumsal olarak baktığımızda evimize misafiri kabul etmeyen bir devir haline geldik maalesef ki. Ve çocuklarımız bir takım sosyal becerilerde beceriksiz hale geldiler.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü hani eve gelen misafirlerle bir yetişkinin arkadaşına, akrabasına nasıl davrandığını, nasıl oturması gerektiğini, nasıl kalkması gerektiğini çocuk böyle öğrenirdi. Hı-hı. Ama şu anda böyle maalesef ki zamanlarımız yok. Maalesef ki çocuklar ekranla büyüyorlar birçoğu. Hani tenzih ediyorum birçok aileyi ama maalesef ki çok düşmüş durumda ekran kullanım yaşı,
0: evet,
1: inanılmaz düşmüş durumda ve dolayısıyla çocuklar sağlıklı bir iletişim kuramadan, sağlıklı bir sosyal beceri öğrenmeden okula başlıyorlar ve okulda dolayısıyla da beceriksizlikler ve bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar da güvensizlere neden oluyor.
0: Evet. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine çocukta güven duygusuyla ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor. Saat 13.41 sevgili dinleyenler. Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Yasemin başlığıyla sohbetimizi sürdürüyoruz. Çocukta güven duygusundan bahsediyoruz. Bir takım güven zedeleyici davranışlardan bahsettik. Güven duygusunun nasıl güçlendirilebileceğinden bahsettik. Özellikle tutarlılığın ne kadar önemli olduğunu söyledik. Ve konuşacak tabii ki çok daha fazla şey var güven duygusuyla ilgili. Mesela bir çocukta güven duygusunun eksik olduğunu biz nasıl anlarız bir çocukta, bir gençte, bir uzman gözlemlediğinde vesaire ya da bir öğretmenin gözüne takılan neler olabilir?
1: Yani zaten hani bedensel hareketleriyle de çocuk o temel güvensizliği çok yansıtır. Hı hı. Çok çekiniktir. Her an böyle yanlış yapacakmış gibi gözünde bir izlenim vardır. Ya çok suçlanmıştır. Yani ya da tam tersi hani çok böyle sınırsız hareket eden çocuklarda da temel güven duygusundan yansındır. Çok sınırsızlık ve tam tersi çok içe kapalılık olarak gözlemleyebiliriz.
0: Hani uçlarda davranışlar varsa burada güven duygusunun eksikliğinden bahsedebiliriz.
1: Aynen öyle.
0: Söylediğimiz gibi işte söz verip tutmamak vesaire bunlar güven duygusunu zedeliyor ama sadece bunlar değil, değil mi? Yeterli vakit ayırmamak, görmemek, duygularını küçümsemek ya da o duyguları aktarmasına izin vermemek, o duyguyu kötü olarak niteleyip bastırmasını sağlamak, bunlar da güven duygusunu zedeliyor değil mi?
1: Kesinlikle yani o bastırmalar ya da işte izin vermemek, konuşmasına, duygusunu anlatmasına ya da başına gelen bir olaya anlatmasına müsaade etmemek, dalga geçmek, ebeveynlerin özellikle belki babaların dalga geçmesi çok etkili. Yani zaten güven duygusuyla babalar hani sosyalliğin aslında kapısıdır. Hı hı. Dışarıdaki dünyaya açılan kapı babanın çocuğuyla kurduğu iletişimle çok ilintilidir. Bir çocukta güven duygusu ne kadar yüksekse onun babasıyla ilişkisinin de o kadar iyi olduğunu varsayabiliriz. Ya da işte IQ puanlarında bile ciddi anlamda etkisi var babayla kurulan ilişkinin. Şimdi hep sırtımıza yapışmış durumda anneler büyütür çocukları ama ciddi anlamda yapılan son yıllardaki çalışmalar babanın rolünün babanın daha doğrusu ebeveynlik rolünü iyi yapan babaların çocuklar üzerinde çok ciddi anlamda etkileri olduğu çalışmalarla zaten ispatlanmış durumda. Ama özellikle güven duygusu dediğimiz zaman o güven duygusunun kapısı babadan
0: değil
1: geçiyor.
0: Mi? Aslında bazen anne ne yaparsa yapsın orada bir eksik varsa.
1: Anne biraz iç dünyayı besliyor, biraz duygu dünyasını besliyor ama babanın varlığı, babanın etkin olarak ebeveynlikteki varlığı ciddi anlamda çocuklarda güven duygusunu çok geliştiriyor.
0: Siz yıllardır bu mesleğin içerisindesiniz. Hem aile danışmanlığı yapıyorsunuz, hem çocuk gelişimi uzmanısınız. Birçok kişiyle karşılaştınız, birçok danışanınız oldu. Siz en çok hangi alanlarda sorun gözlemliyorsunuz bizim ülkemizde size gelen danışanlardan yola çıktığınızda?
1: Çok şeyiz hani her şey istediğimiz gibi olsun istiyoruz çocuklarımızla ilgili ya da bizim çocuklarımıza atfettiğimiz bazı anlamlar var. Çok fazla şey bekliyoruz. Evet. Çok yüksek beklentilerle çocuk yetiştiriyoruz. Ama maalesef ki o çocuğun da kendi bir hayatı, kendi dünyası var. Ve buna müsaade etmeden yetiştiriyoruz. Ve dolayısıyla çocuklarda aslında hani o temel güven duygusundan yoksun çocuklarda ileriki yaşlarda ergenlikle birlikte yoğun kaygılı çocuk, yoğun kaygılı yetişkinlere dönüşüyorlar. Hani anksiyete dediğimiz yoğun kaygı durumu maalesef ki aslında temelleri o zamanlardan atılıyor. Ya hepimiz mükemmeli hedefliyoruz. Mükemmel çocuk yetiştirmek. Belli bir kalıbın içerisinde çocuk yetiştirmek.
0: O bizi de geriyor bu arada.
1: Bizi de geriyor. Yani dediğim gibi doğallıktan çok uzağız. Ya da çocuğumuzun bir takım özelliklerini, güzelliklerini, farklı olan duygularını yaşamadan aslında bizimle aynı olsun istiyoruz.
0: Ya da bizim hayalimizi yaşasın.
1: Hayalimizi yaşasın istiyoruz. Yapamadıklarımızı yapsın istiyoruz. Hı hı. En büyük sıkıntı bence şu anda gördüğümüz, yıllar içerisinde de gördüğümüz bu. Çocukların kendi olmasına izin vermiyoruz.
0: Hı hı. Ne yapılabilir bu aşamada? Nasıl şeyler önerirsiniz velilere, annelere, babalara? Çünkü bunu fark etmek bile aslında büyük bir başarı. Sonrasında nasıl ilerlemeliler?
1: Yani sonrasında işte çocuklara biraz müsaade etmeleri gerekiyor. İlgi alanlarıyla ilgili ya da yönlendirmeleri ona göre yapmaları gerekiyor. Birazcık daha demokratik dediğimiz hani aile tutumunu benimsemek, çocuğu da dahil etmek, çocuğu da belli sınırların, belli kuralların konuşulduğu aile toplantıları yapmak burada çok etkilidir. Çocuğun duygularını anlamak gerekiyor. Çocuğun ne hissettiğini anlamak gerekiyor. Haftada bir çok değil aslında, bir arada bir pazar kahvaltısında yapılan aile toplantıları çocuğun kendini hem aidiyetini yükseltir, hem güven duygusunu besler, hem de kendi olabilme fırsatı sunar.
0: Nasıl bir toplantı bu? Neler yapılabilir orada?
1: Neler yapılabilir? İşte duygularımızı anlatalım. Yani bizde en çok bastırılan yerler zaten duygularımız.
0: Tabii.
1: Aslında çocukların duygularından bahsediyoruz ama biz yetişkinler olarak da duygularımızın çok farkında
0: onu
1: değiliz.
0: Onu öğreniyoruz çünkü bastırmayı.
1: Hala öğreniyoruz belki. Ya da işte ifade ederken hala en zorlandığımız yer duygularımız.
0: Öfke, üzüntü, kaygı hepsi birbirine karışıyor. Mesela hepsine öfke diyebiliyoruz. Hepsine üzgünlük, üzüldüm diyebiliyoruz.
1: Ya da hep mutlu olmak zorundayız gibi bir algımız var.
0: O zaten
1: var.
0: Genel pompalanan bir durum şu an.
1: Pompalanan bir durum şu anda. İşte mesela başımızdan geçen o hafta içerisindeki olaylar, işte ben böyle bir olay oldu. Hani örneklendirerek ve bunu hissettim. Burada model oluyoruz zaten. Evet. Çocuk ilk başta bunu anlatmayacaktır. Zaten hemen buna karşılık vermeyecektir. Ama bu model olma davranışımızı ne kadar sürdürürsek, tutarlı bir şekilde bunu sürdürürsek, çocuk da duygularının farkında.

0: farkında, çok daha kendini bilen ve kendi duygularını ifade edebilen bir birey haline gelir.
1: Şimdi çok fazla akademik de bakabiliyor ya bazen anne babalar
0: Evet.
1: mevzuya. Aslında buralardaki gelişim akademik hayata da
0: Çok
1: yansıyor, değil
0: yansıyor.
1: mi?
0: Tabii ki tabii ki çok yansıyor. Yani ihmal ediyoruz. Ben hep şu örneği veriyorum. Biz ilkokulda ödev yapmıyorduk. Bakın şimdi
1: Ne
0: ciddi
1: kadar çok
0: anlamda,
1: ödev var şu
0: evet
1: an.
0: şu anda
1: Evet.
0: ciddi
1: Ve
0: anlamda
1: anne babalarla
0: anne
1: çocuklar birbirine
0: babalar
1: girmeye
0: birbirine
1: başladı.
0: girmiş
1: Evet.
0: durumda.
1: Evet.
0: Duygularını hiç anlamıyorlar. Çocuğun oyun ihtiyacı hiç
1: Ne
0: görülmüyor.
1: yazık ki.
0: İşte görülme kısmı çok önemli. Çocuğun ihtiyaçlarını görme kısmı çok önemli orada. Ve ona göre müdahale edebilmek gerekiyor. Maalesef ki bir yarışın içerisindeyiz hepimiz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklar.
1: Evet, maalesef.
0: Ama en çok etkilenen maalesef yine çocuklarımız
1: Çocuklar
0: oluyor.
1: oluyor. Biz de elimizden geldiğince bu yayınlarla biraz olsun destek olmaya çalışıyoruz. Size de çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: geldiğiniz için.
0: ediyorum
1: Sağ olunuz.
0: davetiniz için.
1: Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Yasemin Başlı bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi ailece programında buluşmak üzere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
3: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
3: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

Radyo 1. Üretmek cesaret ister. Emek ister, sabır ister. Türkiye için üreten, iş dünyasının temsilcilerini konuk ettiğimiz Üreten Türkiye, her Perşembe saat 15.10'da TRT Radyo 1'de.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Kobe Bryant Los Angeles Lakers'taki 20 yıllık kariyeri boyunca tam 5 kez NBA şampiyonluğu yaşadı. 2006'da Toronto Raptors'ı ağırladıkları maçı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra bir maçta en fazla sayı atan ikinci basketbolcu unvanını aldı. 2007 Mart'ında 4 maçta üst üste 50 sayı barajını geçen efsane basketbolcu, Wilt Chamberlain'den sonra bu rekoru kıran ikinci NBA oyuncusu oldu. 2013'te bir maçta tam 47 sayı, 8 rebound, 5 asist, 4 blok ve 3 top çalarak tarihe geçti. 37 yaşındayken Utah Jazz karşısında 60 sayı kaydederek bu barajı aşmıştı.

0: ulaşan en yaşlı NBA oyuncusu unvanına sahip oldu. NBA'de normal sezonda çıktığı 1346 maçta 25 sayı, playoff'ta ise 220 müsabakada 25,6 sayı ortalamasını yakaladı. İki kez en değerli oyuncu ödülünü alan Kobe Bryant, kariyeri boyunca 135 karşılaşmada 40 sayı, 25 maçta ise 50 sayı üzerinde skor üretti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alem-i İslam içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadele ile sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir, partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel, ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseltildi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Ayrıca malül, vazife malülü, dul ve eğitim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 sanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran, gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi. Trump, iki yol var, bence bu daha akıllıca olan ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya, Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

gerçekleştirildiğini açıkladı. Spor. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Haberleri dinlediniz.

arkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçların

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu, bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Lozan Antlaşması'yla teyit edilen hakların kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadele ile sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir, partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel, ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 44'e düştü. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseltildi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Ayrıca malül, vazife malülü, dul ve eğitim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 sanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi. Trump, iki yol var, bence bu daha akıllıca olan ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi, Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkati çekti.

0: Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3 metre yükseklikte. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yükseklikte, görüş iyi, yağış anında orta. Ege Denizi parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 2 ila 3 metre yükseklikte, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 2 ila 3 metre yükseklikte, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre yüksekliğinde, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Vefa Lisesi Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sayın Abdullah Bayındır Hocamız. Abdullah Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
1: Abdullah Hocam, aile yapımız çok önemli. İslam aileye çok önem verir. Resulullah Efendimiz mükemmel bir aile yapısı kurmuştur. Fakat ailede aile fertleri arasındaki muhabbet, sevgi ve saygı da çok önemli. Biraz bu aileyi konuşalım. Türk ailesi bunu yüzyıllardır başarmış bir aile yapısına sahip. Ne dersiniz? Buyurun.
2: Aile çok önemli bir kavram her şeyden önce. Ne kadar önemli bir kavram onu söyleyeyim. İlk aileyi Rabbimiz kurmuş diyelim. Çünkü Rabbimiz Hazreti Adem'i yarattığında peşine Hazreti Havva'yı yaratıyor. Evet. Yani aslında insanın, erkeğin kadınla birlikte olduğunda bir güç oluşturabileceğini, kadının da erkekle birlikte
1: bir bütün oluşturabileceğini,
2: bir ne diyelim, oradan hikmet, güzelliklerin oradan çıkabileceğini aslında göstermiş oluyor. Yani demiyor ki, yani şunu da yapmıyor Rabbimiz, yani Adem seni yarattık, aha dünyaya koyuyoruz. Havva seni de yarattık, dünyaya koyuyoruz. Siz birbirinize bulun. Hayır, sizi birbiriniz için yarattık diyor Rabbimiz. Çünkü öyle. Adem ve onun yaratıldığı ruhtan Havva yaratılıyor. En nihayetinde bu anlamda ilk insan Hazreti Adem yaratılmıştır derken, ikinci insan da Hazreti Havva. Yani bunlar aileyi yaratan Rabbimiz. İnsanı yaratan aileyi de yaratmış oluyor.
1: Doğru.
2: Fakat tabii şöyle bir şey de var. Rabbimizin bu aileyi yaratışında bir bazı espriler de var. Onlar da hani biz ailede sevgi saygı üzerine bugün inşallah konuşmayı düşünüyoruz da. Yani tabii ki Hazreti Adem ile Havva yaratıldıklarında hata ettiler. Biz biliyoruz Allah'ın yaklaşmayın dedikleri şeye yaklaştılar. Ağaca yaklaştılar ve o ağaçtan yediler ağacın meyvesinden. En nihayetinde utanılacak bir halde kaldılar. Kur'an-ı Kerim'de öyle duruyor. İşte edep yerleri açıldı, utanılacak bir halde kaldılar diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve onlar tabii ki şey yapmadılar, hatada ısrar etmeyip Allah-u Teala'ya af dediler Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala da onları dedi ki, ben sizi koymuş olduğum bu bahçeden, bu cennetten çıkarıyorum. İşte artık dünyanın değişik yerlerine gideceksiniz. Fakat dedi ki, birbirinize düşman olarak. İşte burada birbirinize düşman olarak ifadesi, insanlar diyor ki yani bunu ayeti yorumlayan, tefsir eden kişilerden bazıları insanlığa hamle diyor. Yani insanlıkla düşmanlık olacak. Ama o anda insan olarak iki kişi var henüz. Yani sadece Adem'le Havva.
1: Evet.
2: Bu da aile içerisinde sevgi olduğu kadar düşmanlığın da, yani düşmanlık derken bu düşmanlığı tabii ki şey demeyelim.
1: Kanlı bıçaklı bir düşmanlık
2: değil. Yani kanlı bıçaklı bir düşmanlık değil. Bu uyumsuzluk, iki birbirini seven insanın bile kendi aralarında bazen işte birbirlerine soğuklukları falan ya da görüş ayrılıkları diyebiliriz. Bunu aslında Rabbimiz yine ilk aileyi yaratan Rabbimiz yine insanlarla alakalı kurmuş olduğu ilk ayetler, söylemiş olduğu ilk cümlelerden birisinde söylüyor. Bu anlamda zaten aslında ilk evlenen çiftlere de bu ayetlerin okunması taraftarıyım. Çünkü en nihayetinde daha ilk gün cicim zamanlarında, evet, yani bu düşmanlığın da görüş ayrılıklarının da diyeyim daha yumuşatarak bu işin özünde olabildiğini, en birbirine yakın olan kalplerin bile bir yerde uyumsuzluklar gösterebildiğini ve bunun Rabbimiz tarafından ifade edildiğini söylemek lazım.
1: Zaten iyi günde kötü günde denir ya hocam, nikahta iyi günde kötü günde yanında olmak, desteklemek gibi bir dipnot.

0: bir şey vardır.
1: Evet.
0: Tabii ki. Kötü gün aslında bu, hani ufak tefek anlaşamamazlıklar olabilir. Başka şeyler olabilir. Bunlar kötü günün göstergeleri.
1: Evet.
0: Aslında

0: Kur'an'da belki vardır, bilmiyoruz, Rabbimiz daha iyi bilir, ama boşanma ile alakalı bir durum yok. Evet. Yani tabii ki boşanma Allah tarafından helal kılınmış, biz Katolik mezhebinde, Hristiyanlığın Katolik mezhebi gibi değil. İslamiyet'te boşanmak da vardır. O konuda sure de vardır. Hatta Talak suresi boşanma ile ilgili. Ama bakıyoruz mesela iki peygamber eşlerinin hallerinden çok muzdarip olmalarına rağmen, Hazreti Nuh'la Lut, onlar eşleriyle yine de o yuvayı devam ettiriyorlar. Hatta Hazreti Nuh eşini de bindiriyor gemiye, yani gemide. O gemide işte inananlarla birlikte, tabii Hazreti Nuh'a şu şey verilmişti. Yani gemiye inananları al, bir de aileni alabilirsin diye. Tabii ailesini alabiliyor, eşini de alıyor ve böyle yollarına devam ediyorlar. Tabii Lut peygamberi o ayrıcalığı Rabbimiz tanımıyor. Diyor ki senin eşin artık, yani öyle öyle böyle değil. Onu sabahleyin işte inananlarla birlikte bu mekandan çık, eşin de geride kalsın. Onu da geride kalanlardan olmasını biz arzuladık diyor ve öyle ayrılıyor gidiyor. Yani bu anlamda sevgi, saygı çok mühim. Fakat aile yuvasına önem vermek, onu ne olursa olsun götürebildiğin kadar götürmeye çalışmak da önemli bir şey olduğunu söyleyebilirim.
1: Kesinlikle. Hocam bizim aile yapımız bu bakımdan, yani Türk Anadolu aile yapısı umut verici bir şeye sahip gerçekten. Biz birbirimizi severiz. Hani halk arasında görücü usulüyle evlenmek diye bir şey vardır. Buna rağmen nikahta keramet vardırla bu işi çözmüşüzdür mesela.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten. Hakikaten nikah yaklaştırır, değiştirir, uzlaştırır. Abdullah Hocam bir müzik arası verelim müsaadeniz.
0: Tabii.
1: Devam edelim. Zaharya'nın sonradan Mir Cemil adını almış bir İstanbul bestekarı, Müslüman olup, bir Rum bestekardır aslına bakarsanız, Müslüman olmuş ve Mir Cemil adını almış, çok değerli bir bestekardır. Hicaz makamındaki eserini Güldeyen Terun seslendiriyor. Terk eyledi gerçi beni olmah cemalim. Buyurunuz.

0: Abdullah Hocam, ailede sevgi ve saygı gibi önemli bir konuyu konuşuyorduk. Tekrar size bırakayım sözü. Zira ben kapatmıştım konuşarak. Buyurun.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Aslında yine eşlerden bahseden bir ayet-i kerime de Rum suresinin 21. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki yanlarında rahatlayasınız, huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunu da düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Yani aslında eşin varlığı da insan için huzur sebebi. Tabii günümüzde biraz daha böyle bencilleşen, hep kendini düşünen bir insan grubuyla haşır neşir oluyoruz, onlarla şey yapıyoruz. Halbuki yani sen karşı tarafı, karşısındaki insanı memnun edebildiğin, mutlu edebildiğin kadar o da mutlu eder. Hani bir hikaye var, iki tane uzun kaşık vermişler ve birer ikişer tabak koymuşlar iki insan, iki bencil insan önüne. Bir türlü o yemekleri yiyememişler ama iki tane... ne diyelim, diğer kam olan insan gelmiş ve uzun kaşıklarla biri almış bir kaşıktan karşı tarafı yedirmiş, diğeri almış bir kaşık, o kendi kaşığıyla karşı tarafı yedirmiş. İkisi de bir güzel doyarak kalkmışlar. Bizim de bu ayetten hareketle huzur bulmak için Rabbimiz o aile düzenini var etmiş, yaratmış insanı. Biz huzur bulacağımız eşlere huzur da vermemiz gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Yani huzursuzluk oluşturmamamız gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmemiz, riayet etmemiz gerekiyor. Bir başka ayet-i kerimede de yine kadın ve erkeğin birbirleri için birer elbise gibi olduklarını Rabbimiz anlatıyor. Eşin elbise örneği çok güzel bir örnektir.
0: Evet, evet,
1: elbise
0: evet.
1: Ne yapar? Elbise insanı güzel gösterir.
0: Örter,
1: yani
0: evet,
1: örter, tabii, ayıplarını tabii, örter, tabii. Onu güzel gösterir. Onu tehlikelerden korur. Mesela hava soğuksa ona göre elbise olur. Tabii. Hava sıcaksa ona göre elbise giyinir. Onun için kadın ve erkek, yani vezir de eder, rezil de eder diye bir şey var ya, bu anlamda düzgün bir Kur'an-ı Kerim'e uygun bir aile yapısı insanı tabii ki vezir eder, insanı yüceltir. Tabii ki bu ayet-i kerime, az önce okuduğum Rum suresinin ayetinde Allah-u Teala diyor ki böyle bir durumda aranıza sevgi merhameti ben koyacağım, yaratacağım diyor. O zaman insan, iki iyi insanın birbirleriyle konuşmasında, işte anlaşmasında Allah'ın merhameti, Allah'ın sevgi ve rahmeti de peşinden geliyor demektir. Aşk güzel bir şeydir. İnsanları bir araya getirir ama aşk vurur geçer. Önemli olan aşkın sevgiye dönüşmesi. Rabbimiz de bunu garanti ediyor. Diyor ki ayeti kerimede, siz yeter ki birbirinize huzur verin. Ben o sevgiyi yaratacağım aranızda diyor. Bu çok önemli bir ayet. Allah'ın garantisi kesindir. Ama yeter ki bizim bir gayretimize bakıyor olay. O da huzur gayreti. Bunun olması gerekiyor. Tabii biz bugün sevgi ve merhamet dilinden bahsediyoruz ailede. Resulullah buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, müminlerin iman bakımından diyor en iyisi, en olgunu, ahlakı en güzel olandır. Sizin en hayırlısınız da diyor ailesine karşı en iyi davrananızdır. O anlamda yani müminlerin en hayırlısını, en hayırlarını Peygamberimiz ailesine en güzel davranan olarak nitelendiriyor, vasıflandırıyor. Bir kimse o anlamda kendi eşine, çoluğuna, çocuğuna karşı tabii ki merhametli olmalı. Tabii ki şu da var. Her şey karşılıklı.
0: Tabii
1: çocuğunu
0: ki
1: o saygı içerisinde büyütme. Önce saygı, işte büyüklerine karşı, annesine, babasına karşı nasıl saygı göstermesi gerektiğini, kuralları, toplumsal kuralları, ahlaki kuralları, işte örf adet kurallarını öğrenip işte buna göre yaşayan çocuklar yetiştirilmeli ailede. Bu da tabii ki çocukları böyle yetiştirirken çok böyle kaba saba değil, daha merhamet dili, daha güzel dilleri, doğruyu gösterme, anne baba güzel örnek olmalı. Mesela namaz konusunda bile. Hani nasıl namaz, çocuğu namaz kılmaya nasıl teşvik edileceği onu anlatan Rabbimiz diyor ki ve mur ehleki bis salati ve sabir aleyhi. Ailene namazı emret. Ama sen de düzgün kılın. Önce evet, sen yapacaksın.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Sen düzgün bir şekilde, sabırlı bir şekilde o namazı kılacaksın ki ailene de onu emredebilme hakkına sahip olacaksın. Yani sevgi dili kullanacak, kırıcı olmayacak anne baba çocuğuna, çoluğuna karşı. Tabii ki ondan da belli bazı şeyler bekleyecek bunun karşılığında. Bu da tabii ki eğitimin iki taraflı, yani tamamen sevgi ve merhamet dilini kullanacak diye hani günümüzde bazen bunun kantarın topuzu kaçırılıyor. Bazı anne babalar tarafından işte evlatlarına karşı bu anlamda anne baba tabiri caizse evladının hizmetkarı gibi bir
0: aynen,
1: konuma
0: aynen
1: düşüyor ne yazık
0: aynen
1: ki. Böyle de olmayacak. Her şey denge içerisinde
0: tabii
1: olacak.
0: Aileyi çocuk yönetiyor. Öyle evet, bazı şeyler var ki hocam biliyorsunuz yani.
1: Evet, herkes bu anlamda işte bir şeyler söylüyor. Ama bence Yani özellikle insanlar Kur'an'dan konuşmalı bu konuda. Kur'an'da da Allah-u Teala ana babaya saygıyı en ön planda tutuyor aile içerisinde. Tabii ki evladının karşısında merhamet, düzgün durumu. Hatta Resulullah diyor ki merhamet etmeyen merhamet bulamaz diyor.
0: Evet.
1: Yani
0: doğru.
1: Allah'tan tabii merhamet bekliyorsan merhamet edeceksin. Onun için çocuklara karşı, eşlere karşı sevgi dili, tabii saygı da çok önemli. Bunları hayatımızdan asla çıkarmamamız gerekiyor.
0: Çok haklısınız. Hocam çok teşekkür ederim. Konu çok mühim. Allah-u Teala bu ailede sevgiyi, saygıyı oluşturan, kuruyan kullarından eylesin bizi inşallah. Çok teşekkürler.
1: Peki, ben teşekkür ederim.
0: Efendim, Abdullah Bayındır hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Ülkemizde kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet olayları bitmek bilmiyor. Şiddet gördüğü için boşanmak istedi diye, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak istemedi diye sokağa çıktı, soru sordu, söz söyledi, baktı, güldü diye katlediliyor artık kadınlar. Bıçakla, ateşli silahla, asitli sıvılarla, tokatla, yumrukla, öldürmeyi kafasına koymuş kişinin aklına ne gelirse onunla saldırıya uğruyor, hepimizin gözü önünde hayatlarını kaybediyorlar. Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan şiddet gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Kadına, çocuğa, doğaya, hayvanlara, bütün canlılara karşı öfke dolu bazıları. İşlenen şiddet suçlarına karşı cezaların yeterli olmayışı, şiddet uyguladığı için gözaltına alınanların tutuklu yargılanmaması, şiddet gören kadınların sessiz kalmaya, eşleriyle barışmaya zorlanması durumu giderek zorlaştırıyor. Şiddetin önüne geçebilmek için çıkarılan yasalar uygulamada yetersiz kalıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin 2019 yılı cinsiyet ayrımcılığı raporuna göre kadınlara yönelik şiddetin en yaygın olduğu ülkeler arasında Türkiye'de var. Cinsiyet ayrımcılığının yaşandığı 129 ülke arasında ne yazık ki 26. sıradayız. OECD'ye üye 37 ülke arasında kadına yönelik şiddet sıralamasındaysa birinciyiz. Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 2021 yılında Türkiye 156 ülke arasında 133. sırada yer aldı. Endekste yer alan ülkelere cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için eğitim, sağlık, siyaset ve ekonomi alanlarında ürettiği politikalara bakılarak puan veriliyor. Yazılı maddelere baktığımızda büyük bir eksikliğimiz bulunmuyor. Fakat anlaşılıyor ki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yazılı yasalar, yönetmelikler yeterli değil. Önemli olan bu yasaların, yönetmeliklerin, projelerin toplumsal hayatta karşılığını bulması. Kadınların iş gücü piyasasında yeterince yer almayışı, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duramayışı, merkezi ve yerel politikalarda ve toplumun diğer alanlarında yeterince söz sahibi

sebebi olmaması, cinsiyet eşitsizliğinin de kadına yönelik şiddetin de artmasına sebep oluyor. Asıl soru, buna nasıl ve ne zaman dur diyebileceğimiz.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Murat Yumak var. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Ayşe Yürekli'den alınan Eskişehir türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Aynam düştü yerlere, karıştı gazellere, tabiatım kurusun, kıyamam güzellere.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Kaş Üzümlü köyünden Hamdi Bozkurt'la Margaz üzümü üzerine konuşacağız. Ardından Halil İnalcık'la ilgili bilgi vereceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında emekli kültür müdürü Cevat Yanar'la döşeme altı halıları ve halı tarlaları üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Ümit Tokcan'ı Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği Nurettin Bayhan'dan alınan Niğde yöresine ait Sarı Kızın Saçları isimli türküde dinleyelim. Ardından Kaş Üzümlü köyünden Hamdi Bozkurt'la Margaz üzümü üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz.

0: Sayın dinleyiciler, programımızın bu bölümünde size Kaşabağlı Üzümlü Köyü'nden sesleniyoruz. Sayın Hamdi Bozkurt da bizim konuğumuz. Hamdi Bey, hoş geldiniz programımıza.
1: Efendim, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Şimdi sizi programımıza konuk etme sebebimiz aslında buranın buraya özgü üzümü, coğrafi işaret almış üzümü. Köyün de zaten eski adı Margaz, ben yanlış bilmiyorsam.
1: Aynen efendim, doğrudur.
0: Üzümün de ismi bu, Margaz.
1: Margazi. Bunu köylüye de sorsam belki bilmeyecek ama Margazi olaraktan bunun ismi Margazi.
0: Evet, şimdi bu üzümün özelliklerinden bahsedin bize. Üzümlü köyünden bahsedin. Ne yapılır burada? Üzümü ne yaparsınız? Geniş alanda yetiştiriliyor mu yoksa unutulmaya yüz mü tuttu? Bir duyalım sizden.
1: Efendim şöyle söyleyeyim. Biz Antalya'nın Kaş Kazası, eski ismiyle Margaz, şu anki ismiyle Üzümlü. Yaylamız Dargaz. Tabii ki buradaki atalarımızın yaşantıları Margaz'dan Dargaz'a. Yani buranın hasadı bittiği zaman göçen insanlar ve insanların bir çocuğu varsa zeytin, hayvancılık ve üzüm. Bir hasat döneminde üzüm çok kıymetli bir üzüm. Ondan önce bahsedeyim. Bu üzüm tabii ki zamanında buradan kalkana, selelerle gemilere götürüp Rodos'a bir taraflara sevk oluyordu. Bizim çocukluğumuzda hatırladığımız dönemlerde ve ondan sonra işte Bekmez, daha sonrasında pazarlar buldu. İç Anadolu, Ankara, Kırıkkale, Samsun, Merzifon, Amasya gibi ve İşte Antalya'dır, Burdur'du, çevreye pazarcılar bu şekilde çok bir arz talep buldu. Tabii ki hayatlarını bu şekilde atalarımız devam ettirdiler. Üzüm, zeytin, hayvancılık ve şu gölde tarım. Böyle çocukluğumuz bu şekilde geçti. Çok dayanıklı, uzun süre koyarsınız, topladığınız zaman Mart'ta, Nisan'da yersiniz.
0: Peki şimdi bu üzümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce pekmez dediniz. Köylülerin tamamı üzüm işinde var mı? Onu da bize söyleyin.
1: Efendim lütfen. Şöyle, zamanında atalarımız tabii ki burada bunlarla uğraşıp mücadele veren bir insan. Artık atalar gitti. Yeni nesiller bu işe, buradaki işte şimdiki bu görmüş olduğunuz binalardan dolayı çok şey bulmuyor. Az talep, insanlar önemsemiyor gibi. Ama biz yeniden bunu ayağa kaldırmak için şimdi müracaat ettik. Ve bunun aynı zamanda şu andaki pazarı var. Tüm fabrikalar bunun sonuna kadar bunun alımını devam ettiriyorlar. Evet,
0: talep gören bir üzüm.
1: Talep gören bir üzüm ve bu bitmesini istiyoruz. Biz de aynı zamanda bu yıl Kaş ilçe Ziraat Odası aracılığıyla 7000 tane bu köylere tamamında var. Muğla'nın Fethiye'ye kadar, tabii ki buradan yayılmış. Temeli buradan gitme zaten. Çok uzun ömürlü, rafı tane yapmaz ve yaprağı kepekli bir yapraktır.
0: Yaprak konusunda çok nitelikli olmasa da nitelikli, sadece
1: evet.
0: Yerel halk burada onu kullanıyor ama.
1: Kullanıyor.
0: Onun ticari anlamda
1: yok efendim. Yok, yani evet. Bir Manisa gibi öyle yok. Evet. Yani burası sadece ama üzüm tabii ki bu yayla kısmında falan çok güzel oluyor. Burada.
0: Peki şimdi bağ oluşturmak, üzümden geçimini sağlamak o artık biraz azalmış anladım.
1: Biraz azaldı. Biraz azaldı.
0: Köylü geçimini nasıl sağlıyor şimdi?
1: Efendim, köylü geçimini şöyle sağlıyor. Şu anda burada bir villa konsepti başladı. Yani turizme yöneldi biraz.
0: Peki zeytincilik ne durumda? Zeytin
1: efendim ya? Zeytincilik, şöyle söyleyeyim. Buradaki zeytin herkesin kendi karınca kaderince temin eder. Ve konumuna, komşusuna, ihtiyaç olanlara da verirler.
0: Yani, ama böyle ticari anlamda üzüm kadar değil.
1: Evet. Faal durumda değil. Yani siyah zeytinidir, yeşil zeytinidir, bir arkadaşına, bir eşine, dostuna verecek kadar oluyor bu şekilde.
0: Hayvancılıktan da biraz geri durmaya başladılar.
1: Hayvancılıktan geri durmaya başladılar. Onun için kendi keçilerim var, sanemim var, kendi fileğim var ve buranın etini kendim karşılıyorum. Tavuğumuz var, gazımız var, bıldırcınımız var. Şöyle söyleyeyim, köylü tüketim toplumu oldu. Üretimden vazgeçti. Şimdi diyor ki büyükşehir yasasında biz Antalya'daki durumu yaşıyoruz. Hayır efendim, burada üreteceksiniz. Burada tavuğunuzu, köpeğinizi, geçinizi, zepsenizi, meyvanızı üreteceksiniz burada. Üretmediğiniz zaman geçinemezsiniz. Köylü yumurtasını marketten almasın, kendi üretsin.
0: Köylünün üretimden çekilmemesi gerekiyor.
1: Kesinlikle üretmesi gerekiyor. Kesinlikle evet. Efendim.
0: Üzümü geliştirmek gerekiyor. Kesinlikle. Biraz hayvancılıkla ilgilenmek gerekiyor. Gerekiyor. Belki zeytincilik geliştirilebilir.
1: Bu yılı ben eşimle beraber 500 kilo yağ sık. Zeytinimizi yaptık. Bunun yarısını kendimizden, yarısını da ortak topladık. Çalışacak olsan iş çok. Ama iş yaptıracak adam yok.
0: Gençler de pek durmak istemiyor galiba.
1: Kesinlikle efendim, kesinlikle. Onlara hazır para lazım.
0: Çalışmadan da, emek etmeden de para olmuyor.
1: Çalışmadan da emeksiz şey olmuyor efendim.
0: Hamdi Bozkurt, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar
1: efendim,
0: diliyoruz.
1: Efendim, biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz, zahmet verdiniz.

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Kalbimin bahçesinde gülleri gör de. Serap Kuzey, güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait olan Buselik makamında bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, yine Buselik bir şarkıyla devam ediyor. Güftesi Recaizade Mahmut Ekrem, bestesi Vecdi Seyhun'a ait olan eseri Koray Safkan'dan dinliyoruz. Dil beslenim, mesurunum.

Kutb-ı Aktab-ı Müverrihin idi. Cümle asarı buna muhkem delil. Rahletiyle artık öksüzdür ilim. Böyle emretti bunu Nazm-ı Celil. Şimdi mutlak Fatih'in bağrındadır. Fethi ondan dinliyorken biz melil. Hüzn içinde söyledim tarihi tam. Kalbi yıktı, hicr göçtü, Mir Halil 1437. Bu manzume günümüzde Şeyhül Müverrihin, yani tarihçilerin şeyhi sıfatıyla da bilinen Halil İnalcık'ın mezar taşında yazmaktadır. İlk ve ortaokulu Ankara ve Sivas'ta okuyan, liseyi Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi'nde tamamlayan İnalcık, lisans eğitimini ise 1935'te Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde yaptı. Yeni Çağ Tarihi bölümünde yaptığı bir çalışmayla Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün dikkatini çekti ve onun tavsiyesiyle ilmi yardımcı olarak görevlendirildi. 1942'de Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı doktora tezini veren İnalcık, 1943'te Viyana'dan Büyük Ricate, Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı başlıklı teziyle doçent oldu. Araştırma sahasını doktora tezinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve ekonomik meselelerine yoğunlaştıran, İstanbul'da Osmanlı arşivlerinde ve Bursa Şerriye Sicilleri üzerinde araştırmalar yapan İnalcık, 1947'de Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi. 1952'de Viyana Bozgun yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı işbirliği teziyle profesörlük ünvanı kazanan İnalcık, yaptığı çalışmalarla başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere adını tüm dünyaya duyurmaya başladı. Kolombiya, Princeton, Pennsylvania, Harvard üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler veren İnalcık, 1972'de Ankara Üniversitesi'nden emekli olarak Chicago Üniversitesi'nde Osmanlı Tarihi kürsüsünü kurdu. 1973 yılında kitabı Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-1600 İngilizce olarak yayımlandı. 2001 yılında Türkçe'ye de çevrilen eser, Osmanlı tarihinin önemli referans kitaplarından biri olarak dünya üniversitelerinde okutulmaya devam etmektedir. İnalcık, Osmanlı-Türk tarihi araştırmalarının ortaya koyduğu yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılması için International Association for Social and Economic History of Turkey adlı uluslararası bir birlik kurdu. İlki 1977'de Hacettepe Üniversitesi'nde olmak üzere 11 uluslararası kongrenin toplanmasına öncülük etti. 1986'da Chicago Üniversitesi'nden de emekliye ayrıldı ve 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümünü kurdu. 23 yıl boyunca Bilkent Üniversitesi Osmanlı Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine seminer dersi verdi. Öğrencileri arasında İlber Ortaylı gibi çok sayıda tarihçi yer aldı. 1998'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in elinden İstanbul Üniversitesi Türkiye

Enstitüsü ödülünü aldı. Kültür Bakanlığı'nın Osmanlı uygarlığı üzerinde bir eser hazırlamak üzere tertip ettiği Kültür Bakanlığı 700. yıl dönümü yayın komisyonunun başına getirildi. İnalcık'ın editörlüğünü yaptığı Osmanlı Uygarlığı adlı eser, Dünya Kitap Fuarı'nda birincilik ödülüne layık görüldü. 2005 yılına kadar yayınlanan 38 ciltlik Osmanlı tarihi serisi, Osmanlı'yı Batı dünyasına tanıtan belli başlı eserler arasında yer aldı. Hayatı boyunca 25 kitap ve 310'dan fazla makale yazan Halil İnalcık, Osmanlı siyasi, iktisadi ve edebi tarihi, Balkan ve Kırım tarihi, teşkilatlanma, Fatih ve Kanuni dönemleri, Osmanlı tarih yazıcılığı, İstanbul ve Bursa tarihi, Tanzimat dönemi, Osmanlı'nın Avrupa'ya etkisi gibi birçok alanda eser yazdı. Halil İnalcık, arşivlerden topladığı belge ve defterlerin kopyalarını, yarım kalmış araştırma metinlerini, 1000'den fazla ayrı basımı ve diğer belgeleri 2003 yılında Bilkent Üniversitesi'nde kurduğu Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi'ne bağışladı. Çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde İngilizce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde de Arapça, Farsça ve İtalyanca biliyordu. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora verilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken Cambridge'de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterildi. Tarihçilerin kutbu da denilen Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016 günü Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakanlar Kurulu kararıyla çok sevdiği Fatih Sultan Mehmet'in de bulunduğu Fatih Camii haziresine defnedildi. Mezarı geleneksel Osmanlı ulema kabri şeklinde yapıldı. Kitabesinde yazan manzumenin Murat Bardakçı tarafından yapılmış günümüz diline çevirisi ve yorumu şu şekildedir. O, tarihçilerin kutuplarının kutbu, hepsinden yüksek mertebede idi ve yazdığı bütün eserler bunun böyle olduğunun delilidir. Vefatıyla ilim artık öksüz kalmıştır. Herkesin günü geldiğinde öleceğinin bir emir olduğu da Kur'an'da zaten geçmektedir. Halil İnalcık, şimdi mutlaka Fatih Sultan Mehmet'in yanında, onun bağrındadır. İstanbul'un fethini bizzat ondan dinliyordur ama bizler burada üzgün ve boynu bükük haldeyiz. Böyle bir hüzün içerisinde tarih düşürdüm ve Hicri 1437'ye karşılık gelen ayrılık kalbi yıktı. Halil Bey göçtü gitti sözü vefatının tarihi oldu.

0: Değerli dinleyenler, emekli kültür müdürü Cevat Yanar'la döşeme altı halıları ve halı tarlaları üzerine konuştuk. Şimdi bu söyleşiyi hep birlikte dinleyelim. Konumuz döşeme altı halıları. Antalya için önemli bir unsur ve her yıl bu zamanlar geldiğinde de özellikle halı tarlalarından bahsedilir. O görüntüler bütün Türkiye'nin gündemine gelir. Halılar uygun alanlara serilir ve çok hoş renkli görüntüler ortaya çıkar. Şimdi tabii konuğumuz bizimle birlikte şu anda emekli kültür müdürü Sayın Cevat Yanar. Hoş geldiniz Cevat Bey.
1: Hoş bulduk Sayın Okur.
0: Döşeme altı halısı deyince biz ne anlamalıyız? Bu halı tarlaları nedir? Bize bir anlatın lütfen.
1: Döşeme altında bu görsel şölen 21 Haziran günü başlar, 21 Eylül'e kadar aşağı yukarı 3 ay süren bir halıların güneşe serilmesidir.
0: Bunun amacı ne?
1: Antalya'da el dokuma halıcılık döşeme altı da yapılmaktadır. Tarih boyunca böyle gelmiştir. Onun için döşeme altı halıları meşhur olmuştur. Serilmenin nedeni ise el dokuma halılar bildiğiniz gibi genelde yünden dokunur. Kök boya ile doğal boyalarla renklendirilen ipler oldukça canlı renkler oluşur. Halıların dokuma anında veya sonrasında havların arasına toz, kir veya işte yün kırıntıları girer. Bunların arındırmak için, güvelenmesine karşı önlem almak için güneşe serilir.
0: Yani bir tür bakım çalışması, öyle diyebiliriz.
1: Hayır, evet.
0: Çok renkli görüntüler de ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Şimdi Isparta halısı var, başka halılarımız var, çok ünlü halılar var. Türkiye'nin birçok yöresinde.

0: döşemaltı halısını diğer halılardan ayıran özellik ne?
1: Şimdi döşemaltı halısı dediğimizde en önemli özelliği halıların motifleridir. Döşemaltı halısının 6 tane ana motifi vardır. Yani orta göbekte kullanılan ana motifler. Bu motifler neler olduğuna bakarsak başta göbekli, halelli, akrepli, ondan sonra dallı akrepli ve mihraplı, koca sulu 6 ana motif vardır. Tabi bu motiflerin yanında yan suları vardır. En dış suda beş taş dediğimiz döşemaltının bütün halılarında olan beş taş motifi mevcuttur. Onun iç borduru vardır. İç bordürde ise geniş bordür dediğimiz burada koca su ve nacaklı motifi kullanılır. İç motifte ise iç motif dediğim iç bordürde genelde develi motifi kullanılan motiftir.
0: Evet, şimdi Antalya Müzesi'nde şu anda tabii bir tadilat görüyor. Yıkılmıştı, yerine yenisi yapılacak. Daha büyük salonlarla yapılacağı söylenmişti. Bir Halelli halısı da sergileniyordu orada.
1: En eski yeniden halımız evet Antalya Müzesi'nde sergileniyor Halelli.
0: Onu
1: evet
0: da göreceğiz yeniden inşallah evet müze bittikten sonra. Onu da bir kenara not edelim. Dolayısıyla Antalya'ya bundan sonra o müze açıldıktan sonra ziyarete gelenler de çok rahatlıkla
1: evet
0: o halıyı yeniden görme olanağına sahip olacaklar. Şimdi onu bir kenara not ettik. Şimdi işin şu andaki genel durumuna şöyle bir bakalım sizinle. Mesela bu halıların ayırt edici özelliklerinden bahsettik. Bir sergi ortamı yaratıyor, rengarenk görüntüler oluşturuyor da şu anda bu halıyı dokuyan kaç kişi var ya da halı dokunuyor mu diye de sormadan edemiyorum size.
1: Döşemaltı halısının ilk coğrafi işareti, coğrafi işaretli bir halımız biliyorsun evet, Antalya'nın evet coğrafi işaretlerinden bir tanesi döşemaltı halısı. 1996 yılında coğrafi işaret alınmış bir halı. Ama sonradan coğrafi işaretin gerekli çalışmaları sekteye uğramaya başlamış. 2014 yılında gerekli çalışmaları yaptık. 4 yıla yakın bir süre bizi aldı ve coğrafi işareti kazandırmış olduk. İkinci aşamada tanıtım zamanında artık bizim halımız tozlu raflardaydı veya yüklüklerde diyebiliriz. Çok da dokunan bir halı özelliğini kaybetmiş. Biz hemen hemen bütün turizm fuarlarında hatta yöresel ürünler fuarlarında halımızı tezgahınla beraber taşıdık. Bunu yurt içi yurt dışında gerçekleştirdik. Döşemaltı halısını artık tanınır bir halı haline getirdik. Ondan sonraki süreçte artık işin üretimi ve pazarlama kısmı başlaması gerekiyordu. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef 3-5 tezgah ancak kaldı. İşte bununla ilgili yeni projeler geliştirilmesi gerekirken öncelikle halının dokunması değil, siparişin alınması biraz daha önemli günümüzde. Çünkü maliyetli bir unsur halıyı dokumak, evet, ipi olsun, verilen emek.
0: Kök boyası tabii.
1: Tabii boyası. Tabii. Çünkü bir halı tezgahta bir kişi dokursa aşağı yukarı 3 haftayla 4 hafta arasında çıkıyor tezgah.

0: bir etkilenme, kötü etkilenme süreci de söz konusudur diyebilir miyiz?
1: Tabii ki diyebiliriz. Yani şu halk arasında makine halısı diye tabir edilen biraz daha maliyet düşük ve kullanımı tozu kiri az barındıran halılar olması nedeniyle bu da ikinci plana atılmış durumda. Döşem altı halısı için konuşuyorum. Ama şu var. Biz bu döşem altı halısını özellikle yurt içi kullanımından ziyade bir kültürel değer olarak ürün turizmine kazandırmamız gerekir. Asıl buradan başlanması gerekir diye düşünüyorum.
0: Hazırda bu kadar turist gelirken, turizmin
1: Evet.
0: başkenti Antalya'dan bahsederken.
1: Günümüzde Antalya'ya 20 milyon üzerinde bir turist geliyor. Şimdi bu gelen turistin binde birine bir halı ile geri dönmesini sağlarsak bu
0: Büyük bir katkı
1: 20 bin
0: sağlar.
1: halı demektir. Biz bunu üretmekte güçlük çekeriz. Önce bu arz talebi yakalayabilirsek halı dokuması hızlı bir şekilde gelişir diye düşünüyorum. Artı bir de bunu oluşturmak için tanıtıma katkı koyması için biliyorsunuz Antalya'mızda 500'ün üzerinde 5 yıldızlı otel veya tatil köyleri var.
0: Var, evet.
1: Bu otel veya tatil köyleri lobi salonlarında birer tane döşeme altı halısına yer vermiş olsalar, her gelen turist orada
0: Bunu
1: istirahatına
0: görse.
1: çekini görmüş olsa, yani 500 tane otelin 4'er tane halı almış olduğunu düşünürse 2000 halı yapar. Biz döşem altı olarak bu 2000 halıyı bir anda yine üretmemiz zor. Önce bu arz talebi yakalamamız için bu tür projeler geliştirilmesi gerekir diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: işte burada valilik, kaymakamlık, belediye bir öncülük etmesi gerekiyor
1: Tabii
0: galiba.
1: ki bütün
0: Çünkü
1: kurumların üzerine görev düşüyor.
0: her eve burada bu dokuma işini gerçekleştirecek her eve önemli bir maddi kaynak da sağlayacak bir durumdan bahsediyoruz aslında. Evet.
1: Aynen
0: Yani
1: katılıyorum.
0: çoluk, çocuk, kadın, erkek bu dokuma işine el atıldığında çok daha farklı bir unsurla karşılaşılabilir. Bu bir sürekli gelir haline de gelebilir. Dediğiniz gibi yurt dışı amaç edinilecek olursa da yurt içinden de çeşitli siparişler zaten beraberinde gelecektir. Kaliteden ödün vermeden ama
1: Önemli olan o. Coğrafi işaretteki tarif edilen şekilde halılarımız dokunursa, hatta onun üzerinde etiketlemesi yapılırsa mutlaka ödün verilmemiş olacaktır kalitesinden.
0: hem bir geleneksel değerimiz ortaya çıkacak, hem çok ilginç bir ürün yaşamını
1: Evet.
0: sürdürecek ve insanlara önemli bir katkı sağlayacak. Hem de Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Onun için böyle bir değerimiz varken buna sahip çıkmaya ve geliştirmeye ihtiyacımız var. Cevat Yanar, çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldunuz. Sağ olun.
1: Öncelikle Antalya'nın önemli kültürel değerlerinden biri olan coğrafi işaretli döşem altı halımızı ve halı tarlalarını gündeme taşıdığınız için size ve emeği geçen bütün TRT ailesine teşekkür ediyorum.

Kenan Doğulu, Ajda Pekkan birlikte söyledi Harika isimli şarkıyı. Günaydın Türkiye'nin son şarkısını Nilüfer'den dinliyoruz. Değişir dünya.

Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Murat Yumak vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. ABD Başkanı Trump İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Erdoğan başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı açıklamada Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü değerlendirdi. Erdoğan, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz dedi.
2: Altıncı seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı, Camii Kebiri'ni göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Ve şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, bütün bunları da yapmaya devam ediyoruz. Ve bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin derinleştiğine vurgu yaptı. İlk fırsatta Özbekistan ziyareti yapacağını da mevkidaşına iletti. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü de kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'i Antalya'da düzenlenecek olan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne davet etti. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan anlaşma Türkiye'nin bağımsızlığını ve sınırlarını dünyaya kabul ettirdi. Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Lozan Antlaşması ile teyit edilen hakların kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, Lozan heyetini ve Cumhuriyet'in kuruluşuna emek verenleri minnet ve hürmetle andı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında antlaşmayı farklı yönlerinden tartışmaya açanlara tepki gösterdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir dedi. Şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı Bahçeli. Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir, partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Parti meclisi de belirlendi. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın listede olmaması dikkati çekti. Özel'in ilk durağı Hacı Bayram Veli Camii oldu. Daha sonra da 1. meclise yürüdü. Yürüyüşte arbede yaşandı. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 44'e düştü. Yeni parti grubunun kurulması amacıyla Özgür Özel'le en az 20 milletvekilinin imzaladığı listenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmesi gerekiyor. Böylece meclisteki grup sayısı 7'ye yükselecek. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 milletvekilinin istifasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimine yapılacak görevlendirmelerle olağan kurultay süreci ve izlenecek yol haritası ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber özel yayınında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma konusunda açıklama yaptı. FETÖ bağlantısını ortaya koyan önemli deliller bulunduğunu belirten Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Gürlek, soruşturma kapsamında yeni operasyonlar olabileceğini de söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber özel yayınında Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın hukuki çerçevede devam ettiğini de ifade etti. Akın Gürlek, burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması dedi. Gürlek, Ahbap Derneği ile bazı şahıslar arasındaki yüklü para trafiğinin araştırılmasıyla da usulsüzlüklerin gün yüzüne çıktığını açıkladı. Ahbap Derneği

Yeni yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan 6 kişiden Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altay ile İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Haluk Levent'e verdikleri desteği soran savcılık, milyonlarca insan kandırıldı, sorumluluk hissediyor musunuz sorusunu yöneltti. Ruşen Çakır, Haluk Levent'i tanımıyorum, derneğe cüzi miktar bağış yaptım dedi. Hazal Kaya ise derneğe 120 bin lira bağış yaptığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Özlem Gürses ise Ahbap Derneği'ne yönelik bağış çağrısı yapmadığını belirtti. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum dedi. Öğle saatlerinde de Fatih Altay ile soruşturma savcısına ifade verdi. Hak etmediği bir destek vermişim, üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum ifadesini kullandı. İfadesi tamamlanan 4 kişi daha sonra adliyeden ayrıldı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığına %17,76 zam yapılarak 23.552 liraya yükseltildi. Kanun resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Daha sonra da SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farkları hesaplarına yatırılacak. Kanunla ayrıca internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme, düzenleme yapma yetkisi de Siber Güvenlik Başkanlığı'na veriliyor. Düzenleme ile yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başına aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Şırnak esnafına kredi müjdesi verdi. 150 milyon liralık esnaf kredisinin pazartesi günü bölgeye ulaşacağını belirten Bulat, borçları yüzünden kredilerden yararlanamayan esnaf için de yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu. Gülistan doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşanandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 kentte kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Buna göre turuncu kodla uyarılan Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Çorum'un da aralarında bulunduğu 13 ilde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sarı kodla uyarılan ve aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Hatay'ın da bulunduğu 22 kentte de kuvvetli yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalacak. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca yapıldı. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı. Hakan Fidan, Andrei Sibiha görüşmesinde Karadeniz'in güvenliği ile ilgili konular değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimci terörüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesi İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucudur denildi. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesini sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetimiyle temasların devam ettiğini söyledi. Onlarla konuşuyoruz, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim. İran, gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor ifadelerini kullandı. Trump, iki yol var, bence bu daha akıllıca olan, ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, İran'a yönelik çok büyük bir askeri operasyon seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirterek böyle bir karar almaya çok yakın olduklarını ancak henüz nihai kararın verilmediğini söylemişti. Rusya, Amerikan yönetiminden Ukrayna ile savaşı sonlandırmak için yeni öneriler beklediklerini açıklarken Beyaz Saray ise gelecek hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Washington'da Trump'la görüşeceğini duyurdu. Beyaz Saray görüşme tarihini 28 Temmuz Salı günü olarak netleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise savaşı sonlandırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni önerilerinin Rusya için kabul edilebilir olması gerektiğinin altı çizildi. Rusya-Ukrayna cephe hattında karşılıklı saldırılar da sürüyor.
saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi

0: kişi yaşamını yitirdi. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar Dont yönetecek. Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovski'yi kendisine nerede görev verilirse orada en iyi performansı göstereceğini söylerken kısa sürede takıma adapte olacağını söyledi. Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Başkent ekibinin 17 Ocak'ta yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Amiri futbol takımımızın Uluslar Ligi rakiplerinden Belçika'da teknik direktörle Mark Van Bommel getirildi. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 41 yaşındaki efsane oyuncu 24. sezonunda Philadelphia 76ers forması giyecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Gaziantep, Kilis, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleriyle Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya'nın iç kesimleri Çankırı, Karabük, Bolu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle. Ankara ve Konya 22, İstanbul ve Samsun 25, Bursa ve Kocaeli 23, İzmir, Aydın ve Adana 32, Antalya ve Hatay 29, Kayseri ve Sivas ve Trabzon 28, Erzurum 30, Van ve Gaziantep 31, Diyarbakır 37 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çandevlet yolunun 4 ile 10. kilometreleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre otoyolunun Samsun ve Karapürçe kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak düzenleniyor. Muş-Bulanık yolunun 57 ile 67. kilometreleri arası Kümbet ve Üçyol kavşakları mevki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak bu kesimde ulaşım Hasköy Korkut il yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aynı değerde iki yolun buluştuğu dört yol ağızları kontrolsüz kavşaklardır. Bu tür kavşaklarda çok sayıda trafik kazası meydana gelmektedir. Dolayısıyla geçiş hakkının hangi araçta olduğu konusunda bilgilendirilmektedir.

0: düzeltme yapmak istiyorum. Bu gibi kavşaklar genellikle mahalle aralarındadır. Ve bu tür kavşaklara gelindiğinde mutlaka yavaşlayın. Hatta durmadan geçiş yapmayın. Geçiş hakkı iki araç aynı anda kavşağa gelirse sağ taraftan gelen aracındır. Ancak sol taraftan gelen araç kavşağa giriş yaptıysa kavşak dışında olan sağ taraftan gelen araç yol vermelidir. Bu genel kuraldır. Şimdi detaylara bakalım. Bahsettiğimiz kavşağa aynı anda sağ tarafta bisiklet, sol tarafta otomobil gelirse geçiş hakkı kimdedir? Bu durumda bisiklet sağda olduğu için geçiş hakkı bisikletin sanılabilir. Ancak bu yanlış olur. Geçiş hakkı her zaman motorlu aracındır. Dolayısıyla bisiklet yol vermelidir. Aynı değerde iki yolun buluştuğu kavşağa geldiniz ve sağa dönüş yapacaksınız. Yanınızda düz gidecek olan bisiklet yolunda bir bisiklet ve dönüş yapacağınız yolda karşıdan karşıya geçmeye hazırlanan bir yaya var. Geçiş hakkı kimdedir? Dönüş yapmak için hazırlanan otomobil bu durumda önce düz gitmek isteyen bisiklete yol vermelidir. Ardından karşıya geçmek isteyen yayaya. Bisiklet ve yaya geçişlerini tamamladıktan sonra sürücü sağa dönüşünü yapabilir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 25 Temmuz Cumartesi günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sesleniyoruz. Programı hazırlayan sizler için değerli yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Adem Karaman, mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Bugün Türkiye gündemiyle başlayacağız. Gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Türkiye bu hafta en çok hangi konuları konuştu, bunları irdeleyeceğiz. Akabinde şehirlerimizi tanımaya devam ediyoruz. İllerimizin, aynı zamanda ilçelerinin isimlerinin, hikayeleri nerelere dayanıyor diye takip edeceğimiz bugünkü kentimiz Erzurum olacak. Yine bu kentimize ait olan o değerli taş, hemen bileceksiniz, Oltu taşını, yine Zümrüt taşını konuşacağız. Bir tarafta siyahın, bir tarafta da yeşilin zarafetini değerlendireceğiz. Tüm bu içeriklere bakmadan önce bir gazete haberlerine bakarak programımızı başlatalım. İlk gazetemiz Akşam Gazetesi. Bir tek o bağış yapmış manşetini görüyoruz. Afet döneminde ahbaba bağış için çağrı yapan 11 ünlü isimden sadece Hazal Kaya'nın derneğe hatırı sayılır bir para gönderdiği ortaya çıktı. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada dün Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Şakır ve Özlem Gürses savcıya ifade verdi. İfade verenlerin sayısı 11'e yükselirken şu ana kadar bağış rakamı açıklayan tek isim Hazal Kaya oldu. Kaya, 120 bin TL bağış yaptım. Bağışımın bahis ve kumarda harcanması alçakça bir hareket. Ben de mağdurum, dedi. Ruşen Çakır ise herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum. Cüzi bir miktar gönderdim, diye ifade verdi. Fatih Altaylı, para göndermedim, dedi. Pişmanlığını dile getirdi. O süreçte insan ikinci bir şansı hak eder diye bu yayınları yaptım ve tweetler attım. Ancak görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum. Beach'lere emsal karar. Yargıtay, Çeşme'de burası özel işletme denilerek sahilden çıkarılmak istenen doktorun açtığı davada kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Bakterili peynire toplatma. Tarım Bakanlığı yapılan denetimlerle peynirin standartlara aykırı bulunduğunu, aynı partiye ait ürünlerin toplatıldığını ve firmaya para cezası uyguladığını açıkladı. Tahsildaroğlu'nun kırık beyaz peyniri listeria bakterisi tespit edilince toplatıldı. Bakanlık harekete geçti. Aile Bakanlığı eşinden gördüğü şiddeti sosyal medyadan paylaşan Derin Deniz hanımefendiye destek vereceğini ve davaya müdahil olacağını bildirdi. ABD katliamına İngiliz ifşası. İngiliz BBC 120 İranlı çocuğun katledildiği Minap'taki okula girip dünyayla paylaştı. BBC ilkokulla ilgili haberde geriye yalnızca enkaz kaldı, burası yalnızca ölümün ve kanın kokusunu taşıyan duvarlardan ibaret sözleriyle yer verdi. Uzmanların yaptığı video analizler okul yakınındaki yerleşkenin hasar güdümlü bir tomahawk füzesiyle vurulduğunu göstermektedir deniliyor. Lozan'dan taviz yok. MHP lideri Bahçeli, Lozan anlaşmasını kurcalayanlar Türkiye'yi kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Lozan'dan taviz verilmeyecektir, dedi. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Sıradaki gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Yeni parti yola çıktı başlığını görüyoruz. Özgür Özel kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden 90 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu. Yeni parti 91 üyeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi olurken CHP'nin üye sayısı 44'e düştü. Son kez muhalefet, Özel CHP'den istifa ve yeni partinin kuruluş belgelerini imzaladı, videoyu paylaştı. Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından Cuma namazını Hacı Bayramı Veli Camisi'nde kılan Özel, yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak, bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız, dedi. Buradan birinci meclise yürüyen Özel, anı fotoğrafı çektirdi. Anadolu Kulübü'nde toplanan kurucular kurulu, Özel'i oy birliğiyle genel başkan seçti. Parti meclisini belirledi. Özel'in yakın kurmaylarından Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut, parti meclisinde yer almadı.
Grup başkan vekillerine de CHP'deyken bu görevleri yürüten Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi. Valinin eşi de tutuklandı. Gülistan doku soruşturmasında gözaltına alınan eski vali Sonel'in eşi Handan Soner de tutuklandı. Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan cezaevine gönderildi. Soner'le birlikte adliyeye sevk edilen Gülistan Doku'nun sim kartında işlem yaptığı belirtilen tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca da bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından tutuklandı. Necip Fazıl'lı Ayasofya anısı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu, bundan dolayı mutluyuz diyerek şu anısını anlattı. Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya Kebir Camii'ni göstererek Ayasofya bir gün açılacak derdi. Takdimini o zaman yapmak da bana nasip olmuştu. Biz bırakın açmayı, onu şu anda alem-i İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk dedi. Uçan taksinin Türk mühendisi. İngiltere'deki Farnborough Havalimanı'nda dünyanın en büyük havacılık ve havacılık şovu fuarı başlıyor. Fuarda Vertical Aerospace şirketi dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli yeni nesil taksisini tanıtıyor. Geleceğin taksisinin uçuş sistem kontrol mühendislik yönetimi de 27 yaşındaki Türk mühendis Denizaz Kocak'a emanet. Hemen bir diğer gazetemize de bakalım. Yavuz trene kavuşuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek demiryolu projesi için 14 Ekim'de ihaleye çıkılacak Ulaştırma Bakanı Uraloğlu 6 uluslararası kuruluşla 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması yapıldığını söyledi. Lojistikte yeni dönemi başlatacak mega proje ile iki havalimanı raylı sistemle birleştirilecek, orta koridorun yük taşıma kapasitesi ciddi oranda artacak. Sayfa 4'te Türkiye gazetesinde detayları bulabilirsiniz. Çok büyük yolsuzluk var. Adalet Bakanı'ndan Ahbap'la ilgili şok açıklamalar. Gürlek, Haluk Levent 245 milyon dolar para topladı. Kaçacaktı, telefonunu kapatınca harekete geçtik. Ahbap soruşturmasının genişleyebileceğini belirten Adalet Bakanı, Şile Belediyesi yolsuzluğunu araştırıyorduk, karşımıza Ahbap çıktı. Çok büyük bir organizasyon söz konusu. Haluk Levent'in 41 şirketi var, aktarılan paralar, taşınmaz devirleri yapılmış. Yazıcıoğlu'nun ölümüne de değinen Gürlek, FET organizasyonuyla cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var ifadelerini kullandı. Müslüman vatanını satmaz,

Hamas kökenli Filistinli Ayşe Masluhi, Mescid-i Aksa manzaralı tek odalı evine gelen 1 milyon dolarlık teklifi Müslüman vatanını satmaz diyerek reddetti. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa haber turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molası vererek birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu devam ediyor.
1: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8.04'ü gösteriyor. 9'a kadar beraber olacağız. Konuklarımızla sohbet edeceğiz. İlk olarak Türkiye gündemiyle başlayacağız. İlk bölümdeki konuğumuzla değerlendirmeyi ve kendisini hemen takdim etmek isterim. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle. Armağan Bey hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
1: Yağmurlu bir Ankara havasında sizinle bir araya geliyoruz. Öyle. Güzel de bir şarkı denk geliyor bugün Ankara havasına. Kesinlikle. O da bu yağmura ışık tuttu doğrusu. Kesinlikle. Ama doğrusu şunu da eklemek isterim Armağan Bey.

0: gerçekten ciddi bir yağış var. Bugün yola çıkacak olanlar evet. da varsa dikkatli olmalarını tavsiye edelim. Özellikle de meteorolojiyi takip etmekte büyük bir fayda var. Yine belki bunlara döneriz ama şöyle haftanın siyasetine de bir bakalım istiyorum sizinle beraber. Ama tabii bu siyasi olayların yanında dava konuları da çok dikkat çekiyor. Önemli dava hususları var. Ahbap davasıyla başlayalım dilerseniz. Bununla ilgili yeni gelişmeler de söz konusu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de TRT Haber'deydi. Farklı evet. detayları da paylaştı. Sizler nasıl takip ediyorsunuz?
1: Tabii gelen detaylarla tabii bir de Şile Belediyesi'ne yönelik o soruşturmanın aslında Ahbap Derneği ayrıntısının çıkması da şaşırtıyor mu ya da duygularımızı daha mı netleştiriyor? Hani duygularımızdan ziyade olayın gerçeklerini daha da mı netleştiriyor? Bunlar önümüzdeki günlerde daha da cevabını bulacağımız aslında ayrıntıların çıkacağını da gösteriyor. Belirttiğiniz gibi yine Adalet Bakanı da açıklamalar yaptı. Dünkü açıklamalarında aslında ön plana çıkan ayrıntılarda deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığını belirlendiğini söyledi. Yine Haluk Levent'in tekneyle Yunan adalarına kaçacağını, o noktalarda tabii kendisinin kaçmadan telefonunu kapattığını ve savcıların harekete geçtiğini ve pazar günü de Haluk Levent'in gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın daha da genişleyeceğini aslında paylaşıyor Bakan Gürlek de Ahbap soruşturmasının. Çok ciddi borç senetlerinin olduğu, büyük organizasyonların olduğu, kripto bir şirketten yine bahsetti Bakan Gürlek. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde çok daha ayrıntı öğreneceğiz ama özellikle bu noktada konserlerde o Şile Belediyesi ile ilgili ayrıntılarda beni şaşırtan ayrıntılar var. Mesela sanatçılara baktığımızda Sena Şener mesela 50 bin lira için anlaşıyor kendisi. Ama belediyeye bu 1 milyon lira olarak yansıtılıyor. Can Bonomo 250 bin liraya anlaşıyor. 2 milyon olarak yansıtılıyor.
0: Zaten orada da Şile Belediyesi'ndeki bu organizasyonda da Haluk Levent'in kardeşi Berkan evet, Tacil var.
1: Evet, evet, evet. Aynen orada Berkan Tacil'in zaten ayrıntısı ön plana çıkıyor.
0: Orada da şöyle ilginç detaylar var Armağan Bey. Sanatçılara baktığımız zaman iki farklı yerden bahsediyorlar. Bir Sur Müzik, bir de Koşan Adam şirketlerinden bahsediyorlar. Berkan Tacil Koşan Adam'ın sahibi olarak da veriliyor burada.
1: Evet.
0: Ve bizim ilgimiz yok, biz sadece sanatçıları ayarlarız diyor Berkan Tacil ama sanatçıların ifadelerine baktığımız zaman da biz Sur Müziği tanımayız. Koşan adamı biliriz evet. gibi görüyoruz. Birbirinden farklı ifadelerde yansıdı doğrusu bu hafta.
1: Aynen öyle. Yani nereye gidecek ve nasıl bir sonuç alınacak? Sanatçılara baktığımızda hepsi tepkili bu durumdan. Hazal Kaya'nın işte 120 bin liralık bir bağış yaptığını, kendisinin de mağdur olduğunu ifadelerinde açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tabii bu soruşturma daha da kapsamlı şekilde devam ediyor. 6 ünlü isim daha ifadeye çağrılmıştı geçtiğimiz günlerde. Ki bu isimler arasında Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Şahan Gökbakar gibi isimler de var. Onlar da birçok yardım yapmışlar. Ama dediğim gibi Hazal Kaya'nın o söyledikleri de yani yüksek bir miktar haliyle kendi belirttiğine göre. Ve ben de mağdurum şeklinde değerlendirmeler yapıyor. Çok daha detaylanacak. Şüphesiz daha da belki de şaşıracağımız ayrıntılar öğreneceğiz ama bu konunun bu denli ortaya çıkması da aslında bir yönden baktığımızda iyi oldu. Evet, insanların büyük bir şekilde vatandaşların da hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Çünkü Bakan Gürlek'in de belirttiği üzere 245 milyon dolar bir paradan bahsediliyor. Deprem zamanı toplanan sadece ünlüler değil, bu duruma güvenen insanlar da var. Halk da var, vatandaşlar da evet, var. Belki 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira gönderdiler.
0: Haluk Levent bakalım. Bir veda mektubu paylaştı bu hafta. Orada bir yatırdım, daha doğrusu şöyle düzelteyim bu sözü. Bir aldıysam üç yatırıyorum şeklinde kendini savunuyor. Bir usulsüzlük olduğunu söylemekle evet. beraber ama ilginç açıklamaları da beraberinde getiriyor her seferinde paylaştığı detaylarda doğrusu. Ama bu hadisenin bir neticeye erişeceği zamanı göreceğiz de şunu da belirtmek lazım. Siz de deprem bölgesinde yayınlar yapan bir gazeteci olduğunuz için birçok irili veya küçüklü dernekler var yardım için çabalayan.

0: o gün de seferber olan eminim onlarcası, belki yüzlercesi vardı.
1: Evet.
0: Bu yine yardım etme yönündeki algımızı değiştirmesin.
1: Kesinlikle,
0: Ama
1: tabii
0: daha
1: ki.
0: güvenli bir yaklaşımı, belki araştırarak yol izlemeyi de tetikleyebilir. Belki o öyle bir kârı olacaktır.
1: Mutlaka, mutlaka.
0: Şimdi bütün bu haberleri takip ederken tabii bir yandan Terörsüz Türkiye başlıklarına da yoğunlaştık. Mecliste bununla ilgili partiler arasında ziyaretler de söz konusuydu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da başkanlığında. Ama önceki haftalarda da hep değerlendirdik sizinle ve Gül Gündüz'le birlikte. Yeni bir parti kurumu olasılığı çok artmıştı artık Özgür Özel'in liderliğinde ve bu hafta o da gerçekleşti. Bu haberi nasıl takip ettiniz?
1: Evet, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili artık CHP'den istifa etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalandı ve İçişleri Bakanlığı'na da dün teslim edildi. Tabii planlama merak ediliyordu. Özgür Özel ve ekibi hani bu imza sürecinde nasıl bir yol izleyecekler? Diğer taraftan baktığımızda hep 20 Temmuz tarihini işaret etmiştik. Yargıtay'dan acaba bir karar gelir mi gelmez mi? Mutlak muttana dair. CHP'den ayrılırlar mı ayrılmazlar mı? Ama Özgür Özel ve ekibi artık net kararını verdi. Ve bu noktada yeni parti kuruldu. Hacı Bayram Camisi'ne gidildi. Cuma namazı kırıldı. Birinci kılındı. Birinci meclise yüründü. Ve bu noktada ilk toplantılar da yapıldı. Anadolu Kulübü olarak açıklandı. Tabii Anadolu Kulübü'nün sembolik de bir anlamı var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1926 yılında kurulan bir kulüp. Kulübün ilk başkanı İsmet İnönü ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında hem sosyal hem de diplomatik hayatın kalbinin attığı noktalardan birisi. Burası seçildi Özgür Özel tarafından, ekibi tarafından haliyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılındı ama yapılan açıklamalarda tabii hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerinden sapılmayacağı, bu noktada yol izleneceği de sık sık vurgulanıyordu. Simgesel olarak da orası ön plana çıktı. Tabii mecliste özellikle oturma düzenleri değişecek. Birçok yansıması olacak ki dün belki de en yüksek bağımsız milletvekili sayısına ulaşılan ana muhalefetin bağımsız milletvekillerinden oluştuğu bir evreyi de gördük. Koltuk sayıları, sandalye dağılımları değişince.
0: İlk defa
1: Yani,
0: seçimsiz bir ana muhalefet
1: evet.
0: partisi oldu hakikaten bu
1: Tabii
0: yeni son
1: bağımsız
0: adıma rağmen.
1: milletvekilleri sayısı 100'ü geçti bir ara. Çok şaşırtıcı bir tabloydu Türkiye siyasi tarihi açısından. Şimdi en fazla sandalye sayısı tabii AK Parti'de bulunuyor. 277 milletvekiliyle. Onu CHP takip ediyordu ama 91 milletvekilinin istifasıyla bu sayı haliyle CHP'de 44'e geriledi. CHP'nin yine 5. sıraya kadar gerilediğini görüyoruz. Yeni partiyi 56 milletvekiliyle DEM Parti takip edecek. Bu düzene baktığımızda DEM Parti'nin ardından yine MHP gelecek 46 milletvekiliyle, istifaların kabulüyle de 44 milletvekiline gerilemiş oldu artık. CHP 5. sırada yer aldı. Oturma düzeni de değişecek mecliste bu kapsamda. Tabii şimdi CHP'deki istifalarla yeni parti o düzeni değiştirmiş olduğu haliyle. CHP MHP'nin sağ tarafına geçecek. Yine yeni partinin kuruluşuyla da CHP'nin yerine yeni parti geçmiş oldu. Şimdi şuna da bakmak lazım. Türkiye tarihinde aslında Büşra Hanım, bu ayrılmalar çok sık yaşandı. Bu ilk değil. Yani Demokrat Parti döneminden alıp bu noktalara geldiğimizde aslında birçok ayrılıkların yaşandığını görüyoruz. Yine sol kesime baktığımızda Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'yi görüyoruz. Sık sık ayrılıklar yaşanmış Türkiye tarihinde ama hep baktığımızda sağ görüşlü kesimden kopan, tabii eski döneme bakıyoruz, artık sağ sol kalmasın. Yani dünyada ya da bizde de kalmasın. Hep sağ görüşlü kesimin ayrıldığında ciddi noktalara ulaştıklarını, işte iktidar olduklarını görüyoruz. Bu noktada CHP'den kopuşlarda genellikle iktidar seviyesine ulaşıldığı döneminde belki sadece Bülent Ecevit'i görebiliriz. O da hani koalisyonlarla başbakanlık yaptığı dönemler oldu. Yani bunun yansıması nasıl olacak Türk siyasi tarihine? hep birlikte izleyip göreceğiz.
0: Tabii başka bir partiden kopmakla CHP'den kopmak arasındaki hikaye çok daha farklı Türkiye için. CHP'nin şu anda kalan milletvekillerinin de paylaştığı şeydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmak istediklerini ifade ettiklerini de gözlemliyoruz. Tabii bu anlamda da çok önemli. Bir de bu haftanın seçilmesi de herhalde Lozan Anlaşması'nın da yıl dönümü olması sebebiyle de
1: mutlaka
0: bu adımı hızlandırmak etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 103 yıl geçti üzerinden. Evet. Bu adımı da daha da yukarı taşıyacak bir hamle olacaktır. Henüz ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelmedi galiba. Parti sözcüsünden bu yanlıştan dönün çağrılarını görmüştük ama önümüzdeki hafta belki bu haberleri daha da yakından takip edeceğiz. Şimdi bu haberlerden sonra yine böyle geçmişi biraz araladık sizinle beraber. Tekrar geçmişe gideceğiz. Çünkü 93 yılındaki Madımak olaylarını ilgilendiren bir karar çıktı Anayasa Mahkemesi'nden. Bunu da dinleyicilerimize paylaşır mısınız? Yıllar sonrasında nasıl bir karar geldi?
1: Tabii ki Temmuz 1993 yani yakın zamanda geçtik o tarihi, o acı olayları. 37 kişinin yaşamını yitirdiği o acı olayları bir kez daha hatırlamıştık. Unutulması mümkün değil zaten.
0: Evet.
1: Ve Anayasa Mahkemesi'nin genel kurulundan da önemli bir karar geldi. Tabii geçmişe yönelik aslında faili meçhul cinayetlerle ilgili birçok adım atılıyor. Ve bu dönemde bunun gelmesi de AYM'den önemli bence. Neler oldu? Tabii sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan bir yargı süreci var. Ve etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği, 37 kişinin öldüğü olayla ilgili yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasıyla bireysel bir başvuru yapılıyor. Ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşüyor AYM ve ihlal kararı alıyor. Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğini hükmediyor.

0: yaptığı süreçleri de biliyoruz. Onların ortaya çıkması daha da kritiktir. Yıllardır konuşulan bir olay bu haliyle. Ama yine de en azından hayatını kaybedenlerin yakınlarına bunun yapılması hiç değilse evet, adaletsiz bir ortam olmadığını da gösteriyor. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Herhalde bu başvurunun hikayesinde de bir 12 yıl var değil mi Armağan Bey? Arkasında hı-hı, bekleyen bir 12 yıllık süreç var. Aslında zaman tabii aşımına uğramayla ilgili bir tabloyla da karşı karşına kalınabilirdi ama tabii mahkeme bunun aleyhinde bir tavır alarak madımakta mağdur olan ailelerin yanında duracak şekilde bir kararı imza atmış. Böylesine üzücü bir hadise sonrasında bunu duyurabilmek de bizi memnun etti. Kesinlikle. Doğrusu. Şimdi zaman zaman sizinle tabii gündelik hayatımızı yakından ilgilendiren başlıklara da yer veriyoruz. Onlardan bir tanesi var yine araç kullananlar için. Trafik kasko ihbarları ile ilgili bir ortak hat duyurusu, hı-hı, yapılmış. Alo 193 ile mi bağlandı bu duyurular?
0: Doğru. Doğru. Alo 193 ortak hasar ihbar merkezi duyuruldu. 1 Eylül'de faaliyete geçecek. Hı hı. Bu hatta tabii trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak. İllegal yapılara geçit verilmemesi hedefleniyor. Tabii baktığımızda hani o hasar kaybı, değer kaybı uyuşmazlıklarının asgari indirilmesi, bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması hedefleniyor yine bu noktada. Ve eylem planının 5. maddesi kapsamında hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmeleri için de sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, hı hı, kuruldu. Dediğim gibi 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek. Trafik kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları ilk etapta bu noktada kabul edilmeye başlanacak. Hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapılara da yine o 193 hattını kullanarak kuruma da şikayet edebilecekler. Şimdiden de yani sürücülerin haberi olsun bu konuyla ilgili.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü kazalarla ilgili bazı istatistikler paylaştı. Bugün ben de kuruma gelirken ne yazık ki yine bazı kazalara şahit oldum. Özellikle yağışın, hı-hı, çok güçlü olmasından dolayı da zannediyorum bir takım kontrol etme konuları çok da kolay olmuyor sürücüler için. Belki şunu da söylemek lazım size sözü bırakmadan önce. Bazen kazayı yaptıktan sonra bölgeyi işgal edecek şekilde araçlarımızı tutmaya devam da ediyoruz. Aslında evet, o anın fotoğraflarını çekip çok da büyük bir hadise değilse araçların yol akışına engellenmeyecek şekilde kenara alınması çok da iyi olacaktır doğrusu. Hem kendileri hem de geri kalan sürücülerin hayatlarını devam etmek için. Bunları biraz daha yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum üzerinde, evet, durmak için. Kazalarla ilgili istatistik ne gösteriyor bizlere?
0: Haziran ayı bilançoları paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı genelinde tabii bakılıyor bunlara. 328 bin kaza yaşanıyor. En büyük kusur yine sürücülerde olduğu görülüyor. Çünkü ölümcül kazaların baş faili yine maalesef hız. Ve hasarlı kazalarda zirvede Ankara'da Müşra Hanım. Yani sabah gördüğünüz, hı-hı, tablo şaşırtıcı değil. Yani en hasarlı kazalar maalesef başkentte meydana geliyor. Tabii. Bunu anlamak da yani mümkün değil diyemeyeceğim. Çok normal. Çünkü Ankara'da ciddi manada böyle karşılıklı saygı konusu epey gerilerde. Böyle olunca da herkes kendi başına bir kural belirliyor. O kurallara göre hareket ediyor. İşte kaynak yapma mevzusunun da bence en fazla Ankara'da olduğunu düşünüyorum ben. Baktığımızda sayılara, Haziran ayında en çok maddi hasarlı kaza belirttiğim gibi başkentte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya takip ediyor. En az maddi hasarlı trafik kazası olan şehir ise 8 kazayla Kilis olmuş. Tabii ki hani nüfus sayısı ya da araç sayısı oralarda az. Ama Kilis'i Hakkari, Bayburt ve Ardahan takip etmiş. Yıl genelinde Ankara'da 40.232 kaza olmuş. İstanbul'da 34.000 kaza olmuş. Yani sayılar da epey fark var aralarda. 6.000-7.000 fark var. İzmir'de ise 13.564 kaza meydana gelmiş. Ya tabii ki kazalar meydana gelmesin, sürücüler dikkat etsin. Ama Ankara'da bu tablo her geçen yıl daha da artıyor. Ve kazalarda da en büyük sebep emniyetin açıkladığına göre yine yüksek hız olarak da ön plana çıkmış.
1: Şimdi tabii böylesine haberler

0: aktardıktan sonra hafta sonunda olmamız da sebebiyle biraz daha tabloyu yumuşatmak da istiyorum doğrusu. Şöyle günün başlangıcına doğru belki kahvaltı saatlerine de yaklaşıyoruz. Biraz daha tebessüm ettirecek haberleri de konuşalım mı?
1: Tabii.
0: Biz Ankara'da yağmurdan bahsediyoruz ama Avrupa genelinde sıcak hava dalgası ile ilgili haberler hepimizi de şaşırtıyor doğrusu. Orada da başka bir varyansınlar söz konusu. Bir klima bulabilmekle ilgili ülkelerin yoğun
1: Evet.
0: çabaları var. Belki de binalarına taktırabilmek için zorluklar yaşıyorlar o izinleri alabilmek adına tarihi yapılardan dolayı ama bizim Adana'da bir besicimiz çok daha hızlı davranıyor belki bu yaklaşımdan. Bir başka canlıyı düşünüyor taktırdığı klimayla. O
1: Evet.
0: detayı da sizden alalım mı? Tatlı bir haber.
1: Çok güzel hikayeleri var aslında bu haberin. Tabii bizim en çok dikkatimizi çeken ahıra takılan klima oldu Adana'da. Koyunlar için takıyor bu klimaları Mehmet Savrun. İngiliz kökenli Suffolk koyunları var. Koyunların da yani görüntüsü işte üst tarafı beyaz, alt yani ayak kısımları siyah koyunlar. Görüntüleri de güzel, sevimli hayvanlar yani. Ve gerçekten hayvanları için yapıyor bunu. Şöyle söylüyor, hayvan yatmadığı zaman ben de yatamıyorum. Çok akıllı olduklarını söylüyor. Tabii bu ahır sahibi Mehmet Savrun. Ve çok aşırı sıcaklardan dolayı ahıra bildiğiniz klima taktırıyor. Hikayesinin ilginçliği, kendi hikayesinin aslında avukat kendisi. Ve besiciliğe adım atıyor. Dört hayvanla yola çıkıyor ama sürüsünü 250'ye kadar da ulaştırıyor. Ve görüyor ki bu ahırda özellikle çok sıcak oluyor ahır. Öyle olunca da onlar da serinlesin diye ahıra bir klima taktırıyor. Görüntülere baktım. Hayvanlar halinden epey memnun
0: Memnun
1: şu an.
0: gözüküyor. Sağ
1: Yani
0: olsunlar. Çok ince
1: dinlerimiz
0: bir
1: de pek
0: düşünce
1: yok.
0: hakikaten.
1: Takmayı düşünmüyoruz ama
0: Ülkenin
1: onların
0: güzel yüzü.
1: klimaları var. Veteriner de hayatında ilk kez görmüş, yaptığı açıklamada hiç böyle bir şey görmediğini söylüyor. Hayvanların refahı açısından hani böyle bir adım atmak belki de diğer Adanalılara da örnek olacak, bilemeyeceğiz ama hayvan
0: Armağan Bey,
1: sevgisinin bu seviyede olması çok güzel.
0: siz kedileri çok seversiniz.
1: Evet.
0: Veteriner deyince de bu hafta ben bir kedinin veterinerliği baya birbirine kattığını da gördüm doğrusu. Herhangi bir ışık sistemini sağlam bırakmamış
1: Evet, gördüm ben de onu.
0: orada. Gerçekten o da çok renkliydi ama diğer tarafta da başka bir canlı çok gündem oldu bu hafta. Belki biraz da tedirginlik de oluşturdu. Çekirgeler konuşuluyor.
1: Evet.
0: Nasıl yakaladınız bu haberi?
1: Yani bana soranlar oluyor ya, hani Ankara'da var mıymış, 5. katta oturuyoruz, 5. kata çıkar mı, çıkarsa ne yapar ya, bilmiyorum çekirgeden. Hani ben çocukluğumdan beri hiç korktuğumu hatırlamıyorum ama korkan çokmuş. Ya da hani böcekten çekinme var, zıplaması falan herhalde insanları haliyle tedirgin
0: Büyüklüğü
1: ediyor ama
0: herhalde
1: işte.
0: dikkat çekiyor. Bir de
1: Evet yani
0: sayıca
1: 20,
0: çok mu
1: tabii
0: acaba? O
1: ya,
0: yüzden de mi böyle bir sıkıntı karşı
1: ya
0: karşıya bırakıyor?
1: şöyle geldi şimdi olay, 20 santime kadar ulaşıyor ve etçil. Hani insanlar bizi de yer mi diye korktular. Ama yani insana zarar verecek bir durumu yok. Aksine doğaya da çok faydası olduğu söyleniyor çekirgelerin. Tarlalara zaman zaman tabii zarar verebileceği konuşuluyor ama o kadar da büyük zararlar vermeyeceği paylaşıldı. 20 santime kadar evet ulaşan bir hayvandan bahsediyoruz, bir böcekten bahsediyoruz. Yani iklim şartlarının değişmesinden kaynaklı bu kadar büyüdükleri de belirtiliyor. Ama istila seviyesine kadar ulaşacak bir durum olmadığı da paylaşıldı. Birçok yerde, özellikle Karadeniz kısımlarında neredeyse sahil boyu bu çekirgeler görüldü. Hatta İstanbul'da da yine görüldü. Bursa, Eskişehir, Ankara yine gelen bilgiler arasındaydı. Epey büyük oldukları tedirginlik yarattı ama istila boyutunda bir durum yok. Bakanlıktan da yapılan açıklamalar vardı. Hani bir endişe yaratmayacağı belirtildi. Çekirge istilası olmadığı belirtildi.
0: Ekosistem
1: Sevimli
0: için de
1: hayvanlar ya.
0: faydalı olduğu
1: Kesinlikle
0: vurgulanıyor
1: tabii, yani öyle öldürmemek lazım. Görüp öldürmemek lazım. Gerçekten doğaya
0: şu an.
1: katkısı olan canlılar bunlar. Evimizden uzaklaştırabiliriz, o kadar yeter. Ama
0: Ama
1: öldürme telaşına da girmeyelim.
0: peki son olarak da eşleri ilgilendiren bir haberi sorsam. Genellikle biz tabii hep Yargıtay kararlarını, Anayasa Mahkeme kararlarını konuşuyoruz ama bu haberde Yargıtay eşleri konu oluyor zannediyorum, değil mi? Bir canlı konum atma mevzusundan dolayı mahkemenin aldığı bir karar var. Çiftler nasıl karşı karşıya gelmişler?
1: Tabii şimdi özellikle Z kuşağında ben bunu çok duyuyorum ama hani bir yere gidiyorlarsa konumları açık ve birbirlerini oradan takip ediyorlar. Aynı yerde değillerse nereye gitti ya da

0: Onu da geçtim. Şu an neredesin? Bana canlı konum at. Sana inanmıyorum. Yani güvensizliğim.
1: Z kuşağında böyle bir yönelim mi varmış? Doğrusu
0: ya benim gözlemim o. Yani arkadaş çevremde ya da hani anlatanlarda diyeyim. Evet. Ya da tanık olduklarınızda işte benden konum istiyor. Ve buna uyum sağlayan bizim kuşaklarımız da var. Hepsi birbirine girmiş vaziyette. Böyle bir tablo yaşandı ki anlayacağım. Yargıtay'a kadar gidiyor bu durum. Yani canlı konum tartışması yaşıyor eşler. Eşine her gün belirli saatlerde canlı konum göndermesinin zorunlu tuttuğu öne sürülüyor ve kadınla ilgili davada dikkati çeken bir karar çıkıyor. Emsal niteliğinde tabii bu noktada baktığımızda. Ne diyor? Canlı konumu attırıyor. Dediğim gibi karısına geçirdiği ameliyat sonrası tabii bir diğer ayrıntı da var. Kısır muamelesi yapıyor. Yargıtay ise her iki tarafın eşit kusurlu sayıldığına atarak, imza atarak aslında eşinden canlı konum isteyen kadın burada kusurlu sayılıyor. Ankara'da da yaşanmış bu olay. Saat 19-20 arasında canlı konum paylaşmanın zorunlu kıldığını da iddia etmiş eş tarafı dediğim gibi. Ama kocanın tabii bu noktada suçlu değil, kadın tarafının kusurlu sayıldığı da paylaşılıyor. Tabii canlı konum talebi boşanma nedeni mi? Artık oralara kadar da ulaşmış.
1: Her gün 19-20 arasında canlı konum atıyorsunuz. Evet. Böyle bir kere daha söyleyince çok kolay bir mevzu olmadı zannediyorum.
0: Kesinlikle.
1: Hepimize hakkında öyle bir yaklaşım olsa ters bir tepki verebiliriz diye düşünüyorum. O mahkeme kararı bugünkü hafta sonu konumuz olabilir bizlerinde. Armağan Bey, çok teşekkür ederiz değerli vermiş olduğunuz bilgiler
0: ben
1: için.
0: Ben çok teşekkür ederim ama ben çok büyük konuşmamayı tercih ediyorum yine.
1: En iyisi.
0: Anlaşabileceğimiz insanlar çıksın karşımıza.
1: En iyisini yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
0: Sağ olun.
1: Önümüzdeki hafta yine Türkiye gündemiyle bir araya geleceğiz. Konuğumuz gazeteci Armağan Canbaz'dı.

0: Gündem hafta sonu devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Bu sefer biraz daha gündemden uzaklaşarak kendi coğrafyamıza döneceğiz. Erzurum'u konuşacağız. Erzurum ilinin ve ilçelerinin isimlerinin, hikayelerinin nereye dayandığına dair bilgileri öğreneceğiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraber oluyor her hafta malumunuz. Bu hafta stüdyoda buluşamadık kendisiyle çünkü hakikaten Ankara'da yüksek oranda bir yağış söz konusu. O yüzden de bu haberin detaylarına da geçmeden önce sizden de bir kere daha bu konuya dair önlemlerinizi almanızı rica edeceğim. Bu konuyu hafife almayın ne olursunuz. Çünkü şehirde yol kenarlarında ciddi bir su birikintisi olabiliyor bazı yerleşkelerde. Belki merkeze geldiğiniz noktalarda şu anda iyi idi ama ben sabah erken saatte geldim. Dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültüsü, şimşeklerde hiç eksik olmadı Ankara'nın çatısında. Çatı deyince de bugün Erzurum'u konuşacağız. O da Türkiye'nin bir başka çatısı doğrusu. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Böylesine Temmuz'un sonlarına doğru yine bereketli yağmurları alabilmek de çok güzel. Ama bugün hafta sonu piknik düşünceniz varsa, buluşma düşünceleriniz varsa planlama ile ilgili bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Şimdi bu konuyu konuştuktan sonra Erzurum'a geçmeyi arzu ediyoruz. Hakikaten her bir ilimizin hikayesi bir başka taraflara doğru uzandırıyor bizi. Derinliklerine şahitlik ediyoruz. Bu konuda da Nezih Kuley'in hocamız, onun uzmanlığı çerçevesinde biz tabii bu yolculuğu yapıyoruz. Kendisi de telefon attığımızda. Nezih hocam hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sizleri sormalı.
2: Ben de iyiyim, sağ ol. İşte bugün Ankara kötüydü. Bu nedenle yağmur, çamur falan biraz. Ama herhalde geçecek bugünlerde. İyisiniz herhalde, bir sorun yok.
1: Sizinle buluştuk. Yine illerimizi tanıyacağız, hikayelerine vakıf olacağız. Daha da iyi olacağız hocam doğrusu.
2: Bence
1: bu
2: de,
1: enerji bize iyi geliyor. Erzurum'dan başlayalım mı? Dadaşlar Diyarı'nın hikayesi bizi nerelere götürecek?
2: Evet, başlayalım. Aslında bugün çok önemli bir gün. Erzurum Kongresi'nin tarihleri içerisinde. Evet. Bilindiği gibi 23 Temmuz'da 7 Ağustos arasında yapılmış Erzurum Kongresi. Biz de bu programı bu tarihte yapıyor olmamız gerçekten mutluluk verici bir olay. Şimdi çok eski bir tarihi var Erzurum'un. Şu an M.Ö. 4900 yıllarına kadar uzanan bir geçmişi var. M.Ö. 4900'den sonra işte Bizans'ın eline geçtiğinde Bizans İmparatoru kendi adını verdiği bir şehir kurmuş burada. İlk adı Theodosiopolis Erzurum'un. Fakat çok enteresan, Araplar ve çevrede yaşayanlar buraya Kalikala diyorlar. Kalikala halı kalesi demek. Enteresan bir şey. Aslında Azerbaycan'da da halıya kaliçe derler mesela. Dolayısıyla Kalikala bu böyle yörede çok önemli bir Karin adı da olmuş. Fakat sonra Selçuklar Anadolu'ya girince, Anadolu'yu almaya başlayınca Erzen'i ele geçirmişler. Erzen halkı da Erzen'den kaçarak şimdiki Erzurum'un bulunduğu yere gelmiş ve orada bir Erzen adıyla şehir kurmaya karar vermişler. Erzen ismiyle. Fakat Erzen, iki tane Erzen nasıl ayıracaklar? Demişler ki buranın adı Erzeni Rum olsun. Yani Erzurum adının kökenine gelen sözcük Erzeni Rum. Biliyorsunuz hani bu Ankara'da da çok konuşmuştuk. Bu kelimelerin anlamları, orada çok fazla kültürler ve çok fazla diller olduğu için şey oluyor. Şimdi Erzen konusunda çok değişik şeyler var. Yorumlar var mesela. Rum'u anladık. Anadolu'daki Erzen anlamına geliyor. Ama mesela bazı şeyler Farsça olduğunu Erzen'in ve darı anlamına geldiğini, yani darı memleketi anlamına, Erzeni Rum'un darı memleketi adının anlamına geldiğini söylüyorlar. Bazıları da Arapça'da Erzen'in sağlam, dayanıklı, kayalıklı, güçlü bir yer anlamına geldiğini söylüyorlar ve dolayısıyla da kayalık, kayalar ya da kurulmuş şehir anlamına geldiği söyleniyor. Aslında daha da gelişmiş bilgi umurum başka bir yaklaşım var. Diyor ki oradaki Erzen o Erzen değildir, Arzandır. Aslında akarsuların memleketi demektir Erzurum diyor. Erzurum'un adı üzerinde böyle çok bilimsel, hatta doktora çalışması falan var. Çorum'da da görmüştük bunu, biliyorsunuz. Çorum'un adı konusunda 100 ayrı açıklama vardı. Evet. Ve her biri de şeydi ama hepsi çok güzel. Anlıyoruz ki Erzurum'un zaman içerisinde değişmesiyle...
1: Binlerce yıllık tarih var şehrin arkasında. O yüzden de zaman zaman farklı yaklaşımların olması, halkın dilinde de belki değişerek de bir anlamla buluşması çok da muhtemel.
2: Tabii 6000 yıldan söz ediyoruz. Yani 6000 yıllık bir yerleşim yeri Erzurum ve çok da önemli bir yer. İlçeleri tarih ve kültürün de çok yoğun konsantre olduğu bir yer aslında Erzurum. Şimdi isterseniz böyle devam ederek biraz ilçelerine de...
1: Tabii, buyurun hocam.
2: Gidelim. Şimdi Erzurum, ben şöyle yaptım. Eskiden böyle alfabetik gidiyorduk ama şimdi düşündüm, merkez ilçelerle şeyi ayırmak gerekirdi. Çünkü merkezi Erzurum'u anlatmaya başlıyoruz. Sonra sırayla alfabetik şeyleri anlatınca olmuyor. Ben dedim ki bugün Erzurum'un merkez ilçelerini anlatalım, sonra çevre ilçelere geçelim.
1: Tabii, buyurun.
2: Mesela Azizli'ye 3 tane merkez ilçesi var şeyin, Erzurum'un. Her birisi birbirinden önemli. Azizli'ye, Yakuti'ye, Palandöken. Şimdi bu hepsi bunların eski yerleşimler aslında. Mesela Romalılar döneminde Azizli'ye yerleşilmiş ve adı Karlo'yu Karnak'mış bu yörenin adı. Termal su sıcak kaynaklarından dolayı aslında yerel halkı uzun süre tarihte Çermik denmiş. Çermik'in bizim bu termal su kaynaklarının olduğu yere verilen adı Ilıca gibi. Sonradan buranın adı Ilıca olmuş zaten. Hani hep örnek veriyoruz, Evliya Çelebi Erzurum'a geldiğinde Ilıca olarak söz ediyor şeyden. Tatlı şeyler var. Hala mesela Azizliye'deki termal kaynaklar ve termal turizm altyapısını besliyor. İnsanlar oraya Ilıca olarak gidiyorlar. Orayı kullanıyorlar. Ve adı buradan kaynaklanmış. Yüzlerce Ilıca olarak geçmiş adı. Fakat sonra biliyorsunuz Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum'da tabyalar kuruluyor. Gerçi bu tabyaları da Sultan Abdülaziz yaptırdığı için Azizliye tablaları

0: deniyor. Savunma hatları Azizye tablıdır. Bu hemen hemen Erzurum'un değişik yerlerinde var ama en yoğun olduğu yer aslında Yakutiye'de. Fakat ilçenin adı değiştiriliyor 1953 yılında. Ilıca ile hemen yakınındaki Dadaşkent var. Bunlar bir araya getiriliyorlar ve Azizye ilçesi kuruluyor şey olarak, yer olarak.
1: Merkez ilçesi olarak.
0: Evet, oldukça çok fazla yani olduğu şeylerin köyleri de, köylerinde de ziyaret edilecek tarihi yerlerin olduğu bir yer Azizye. Ama tarihte de böyle Karlı Karnak'tan kalkıp Çermük, Ilıca gibi bir adına şey isimler silsilesini de bünyesinde barındırmış bir ilçemiz bizim, merkez ilçemiz.
1: Evet.
0: İkincisi de Palandöken. Bu Palandöken'in adı çok enteresan tabii. Palan atlı yük hayvanlarına kurulan bir tür eğer. Fakat bu diğer eğerler gibi değil. Yani böyle kumaş değil miydi? Keçe gibi şeylerden yapılıyor ve bağlarla bağlanıyor hayvanın sırtına. Yük hayvanlarına kurulan bir eğer. Fakat daha o kadar yüksek ki hayvanlar buradan çıkarken üstündeki yüklerle birlikte o üzerlerindeki palanlar düşüyormuş. Dağın eğimini ve heybetini anlatmak üzere bu yöreye palan döken demişler. Yani kolay değil, ulaşımı zor, yük taşıması zor bir yer.
1: Evet.
0: Bir adı buradan geliyor Palandöken'in.
1: Hayvanların zorlu sınavlarından biri olmuş vakti
0: zamanında. Evet, evet. Şimdi kayak merkezi zaten. Hani
1: tabii,
0: bu özelliğinden dolayı yani. Evet, olimpiyatların yapıldığı bir yer. Özel bir toprağı var. Mesela bir şeyinin adı Kiremitlik Tepe. Yani toprağından kiremit elde edildiği için böyle yapılmış. Enteresan bir ilçemiz burası bizim. Çok önemli şeyler var. İşte türbeler var. Gazi Pirali Baba türbesi var. Kümmehtabat Baba türbesi var. İsmi konusunda Paladöken gibi bir açıklama var ama o çok tutan bir şey değil. Doğrusu bütün halkın kullandığı biçimde anlatılan Palandöken adı. Şimdi merkez ilçelerimizin bir üçüncüsü ve belki de hani en eskisi ve en hani tarihi şeyleri içinde taşıyan bir öyküleri çok olan ilçesi de Yakutiye. Yakutiye'nin adının çok enteresan, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu döneminde o yöreye yöreyi yöneten Emir Cemalettin Hoca Yakut Gazani diye çok önemli bir devlet adamı var. Bu devlet adamının en önemli şeylerinden bir tanesi, bakın 1300'lerde bir üniversite kurmaya karar veriyor. Yani medrese kuruyor orada ve Yakutiye Medresesi olarak anılıyor bu medrese. İlçenin adına da bu medreseden dolayı Yakutiye Medresesi deniyor.
1: Kültürel simgelerinden biri. Zaten
0: evet.
1: Açık Hava Müzesi gibi Yakutiye Erzurum'u.
0: Evet, bir de ayrıca başka bir şey var. Hemen böyle yürüme mesafesinde, 9-10 dakikalık bir yürüme mesafesinde bir başka medrese daha var. O da çifte minareli medrese diye bilinen ama aslında adı Hatuniye Medresesi olarak da geçen bir medrese. Bu da çok ilginç. Bu medreseyi tartışmalı kimin kurdu ama tartışmanın önemi yok. İki kadından birisi kurmuş. Yani ya diyorlar ki bu medreseyi Alaaddin Keykubat'ın kızı Hüvent Hande Hanım kurdu diyenler var. Hayır, öyle değil. İlhanlı Sultanı'nın eşi Han Padişah Hatun kurdu diyenler var. Kimin kurduğu tartışmasını olsa da sonunda kadınların kurduğu bir üniversiteden söz ediyoruz. Aslında şey çok önemli. Bu Erzurum'daki kadınların etkisi de çok önemli. Bir iki şeyden daha söz edeceğim burada. Ama bu çifte minareli medrese diye geçiyor bu medrese. Hatuniye Medresesi. Herkes öyle tanıyor, çifte minareli medrese. Ve iki minarenin de yapımı çok farklı. İddia o ki yapılırken minarenin birini usta yapmış, birinde çırak yapmış ve insanlar aşağıdan seyretmeye başlamışlar bu yapı.

0: yapımları ve insanlar çırağın yaptığını daha çok beğenince çırak böbürlenerek usta bana bir çay getir demiş ve o usta buna bu hakarete dayanamayıp intihar etmiş. Buna çok üzülen çırak da intihar etmiş. Böyle bir acılı şey de var. Hikayesi var. Evet. Evet, Aziziye tabloları dediğimiz, hani Aziziye diye ismini veren tabyalar da aslında bu ülkemizin sınırları içerisinde. Biliyorsunuz çok yere adını vermiş. Ankara'da da Nene Hatun Caddesi vardı. Nene Hatun burada savaşmış. Ve hatta şöyle, tabyalar kaybedilmek üzere Nene Hatun tarafından önderlik ettiği kuvvetler tarafından tabyaların kurtarıldığı biçiminde anlatılır öykü. Daha da enteresanı, Nene Hatun buraya giderken daha 3 aylık bir çocuğu vardır. Çocuğunu bırakarak savaşa öyle gider. Derler ki gitme işte, sen annesin, çocuğunu bırakıp gitme. O da der ki işte çocuk annesiz büyür ama vatansız büyüyemez der. Bu da mesela şey haline gelmiş.
1: Daha o zaman da 20'li yaşlarında aslında Nene Hatun.
0: Evet, evet.
1: Çok genç.
0: Evet, çok genç, böyle inanılmaz, gerçekten dediğin gibi Açık Hava Müzesi gibi bir yer. 1176 yılında bakın Saltuklu Emiri Nasrettin Hasan tarafından yaptırılan bir cami var, Ulu Cami. Çok aslında... çok da büyük ve çok da iyi inşa edilmiş camilerden bir tanesi Ulu Cami. Ve gene pardon. Alo.
1: Sesinizi alıyoruz hocam. Ben bölmemek için de sizin araya girmiyorum. Lütfen buyurun. Zaten farklı illerimizde önemli Ulu Camiler var. Erzurum'da onlardan bir tanesi ve doku itibariyle baktığım zaman da aslında özellikle Kars'la da birleştirdiğinizde yöreden çıkartılan taşların da renkleriyle beraber çok daha farklı bir görsele de sahipler. O yüzden de ziyaret etmeyenler varsa muhakkak tavsiye ederim. Çok değerli bir bölgeden bahsediyor değerli hocamız da.
0: Bunun bu Ulu Camiye Atabey Camisi de deniyor. Biliyorsunuz bu Anadolu Selçuklarında Vezir sadrazamla değilmiş, Osmanlı'daki sadrazam karşısındaki ünvanlara Atabey deniyor. Bu şeyin yaptığı için, Emevi Nurettin Aslan Mehmet tarafından yapıldığı için de buraya Atabey Camisi deniyor. Çok enteresan, mesela gene burada söz etmekte yarar var. Bir kadın sufinin şeyi var, türbesi var, Rabia Hatun türbesi. Erzurum'un hani kadınlarından söz ediyoruz. Aslında en önemlilerinden bir tanesi de Rabia Hatun. Ama atlamadan geçmek istemiyorum. Tabii bu Erzurum'un kadınları çok önemli. Kara Fatma da Erzurumludur. Yani ona da ileride de doğduğu şeyde söz ederiz. Ama düşünebiliyor musunuz? Nene Hatun, yani Türk tarihinde çok önemli isimler bırakmış. Hem Kara Fatma hem Nene Hatun. Hatuniye medreseleri kurmuş, kadınların falan yaşadığı bir yer Erzurum. Bu açıdan çok büyük önem taşıyor.
1: Evet, zaten 1071'in öncesinde olması hasabiyle de belki bu kadar da tarihi anlamda önemli şahsiyetlere de ev sahipliği yapan bir diyar. Aslında evet. Anadolu Fethi'nin öncesinde adım adım gelinen bir yolculuğa Erzurum önemli bir ev sahipliği yapıyor. Çevre ilçelerinden de bir tanesini yer verelim mi hocam? Muhtemelen Erzurum'u yetiştiremeyeceğiz biz yine. Her
0: tabii
1: zaman
0: tabii iki hafta yaparız Erzurum'u.
1: Muhakkak.
0: Bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra da kısa bir ilçe anlatalım. Devam edelim istersen.
1: Lütfen
0: şeyi. Şimdi bir de Kırklar Türbesi var şeyde. Erzurum alınırken 40 tane Ulvi ve Eren kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı burada bir Kırklar Türbesi var ve büyük bir efsaneye ev sahipliği yapıyor gene Yakuti'ye. Hemen buradan devam ederek isterseniz Aşkale'yi de anlatayım. Neden Aşkale'yi anlatayım? İşte Kara Fatma'nın ilçesi Aşkale. Kara Fatma'nın adının Fatma Seher Erdem olduğunu biliyoruz ama Kara Fatma ile ilgili, hem Aşkale ile hem Kara Fatma ile ilgili kısa bir iki şey söylemek yarar var. Eşi öldürüldükten sonra eşinin üniformasıyla katıldı Kara Fatma Kurtuluş Savaşı'na ve çok önemli şey oldu.

0: üstleme bitmesine kadar çıktı ve daha da önemlisi kendisine babanın emekli maaşını da Kızılay'a bağışlamıştı. Gazi'de emekli maaşını. Bu açıdan çok önemli. Aşkale'nin ilk ismi Locus Bassara. Şogen'de deniyor sonradan. Şogen'in bahçe çevirmekte kullanılan çitlere verilen bir adı olduğu söyleniyor. Burada aynı adla bir höyük daha var. Fakat burası bir dönem yoksullara falan yemek dağıtılan bir yer olarak kullanılmış, şehir olarak. Bunun aslındaki ilk baştaki adı Aşhane'ymiş. Şehrin adı. Sonra bir kalesi de var. Bir süre sonra Aşhane'deki haneyi atıp Aşkale olarak birleştirilerek isim verilmiş ve adının oluşması da böyle bir
1: hikayesi gizli. Aşhanesi de çok güzelmiş doğrusu.
0: Evet.
1: Şimdi Aşkale olarak da biliyoruz.
0: Aşkale olarak biliyoruz.
1: Kara Fatma da burada tabii çok önemli. Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan. Evet. O da Aşkaleli. Bu vesileyle bir kere daha hatırlatmış olduk Nezih Hocam. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız
0: haftaya
1: için.
0: Haftaya görüşmek üzere. İyi günler müşteri.
1: Haftaya yine Erzurum'dan devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Hikayesini dinlemeye. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'inle konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Tabii her bir ilimizi ziyaret ettiğimizde oraya ait olan, oraya özgü olan ürünleri de tanımaya niyet ediyoruz. Bazen belki almak istiyoruz. Farklı süs eşyalarını gözlemliyoruz. Erzurum'da da oltu taşının işletmesiyle ilgili çok önemli bir merkez. İşletmecilerinin yapılması, ustalarının yetiştirilmesiyle ilgili çok önemli bir merkez. Dünyayı aşmış olan da bir ünü var bu anlamda. Oltu taşını konuşacağız. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizlerle. Sona Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar Büşra, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sizler sormalı. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyi, teşekkür ederiz. Erzurum'u konuştuğumuz için de çok mutluyuz.
0: Elbette. Tabii her bir ilimiz doğrusu hakikaten bize bu mutluluğu yaşatıyor. Nezi Hocam'la da sizlerle beraber de ülkemizi çok daha iyi tanıyoruz şehirlerin izinden giderek. Oltu taşı da tabii Erzurum'da çok özdeşleşmiş bir süs eşyası haline dönen bir zemin aslında, ama öncelikle o taşı tanıyalım mı? Nedir bu oltu taşı? Neden Erzurum'da bu kadar özdeşleşmiş?
1: Tabii. Oltu taşı aslında birçok kişi mutlaka görmüştür bir tesbihte ya da bir kuyumcu biçiminde. Siyah parlak çeşit takıların yapıldığı, özellikle tesbihin yapıldığı bir taş oltu taşı. Hı hı. Aslında bizim bildiğimiz granit ya da mermer gibi sıradan bir kayaç değil oltu. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda şöyle gerçek ortaya çıkıyor. Milyonlarca yıl öncesinde yaşamış ve Çin ile ağaçların kalıntılarının zaman içinde kil ve organik maddelerle birlikte yüksek basınç altında değişime uğraması yoluyla organik kökenli, aslında yarı değerli bir taş oltu taşı. Bu yüzden de aslında halk arasında ona kara kehribar da deniyor. Aslında bu da tesadüf değil, çünkü kehribarla uzaktan bir akrabalığı da var bu taşın. Aslında en dikkat çekici özelliklerinden biri de işlendiği anda çok yumuşak olması. Belki dinleyenler vardır. Erzurum, ben Eskişehir'i anlatırken de anlatmıştım. Bir taşında da aynı özellik vardı. İlk çıktığı anda çok yumuşak. Bu sayede ustalar çok rahatlıkla kesebiliyor, oyabiliyor, şekillendirebiliyor. Ancak havaya temas ettikçe sertleşmeye başlıyor. Bu da aslında dünyadaki pek çok taşta görünmeyen bir özellik. Aslında bir başka ilginç özelliği ise sürtünmeyle beraber elektriklenmesi oldu taşının.
0: Statik bir etkisi vardı.
1: Evet, hatta eski ustalar oltu taşını anlamak için, oltu taşı olup olmadığını anlamak için bir kumaşa sürter, ardından küçük kağıt parçalarını yakınlaştırırlarmış ki eğer gerçek oltu taşıysa bunları çekermiş. Ve tabii ki de Erzurum özdeşleşmesinin sebebi de oltu ilçesinden çıkıyor olması. Taşın en yoğun çıkarıldığı yer yüzyıllardır oltu ve çevresindeki köyler. Bunun yanında Olur, Şenkaya, Narman ve bazı çevre ilçelerde de bu damarlara rastlanıyoruz, taşın çıkarıldığı damarlara. Ancak taş dünyada en çok oltu ile özdeşleştiği için bugün uluslararası literatürde de oltu stone, oltu taşı olarak geçiyor.
0: Evet, siz şehirlerimizdeki ustalarla da çok yakından bir ilişkiniz var, her birini tanıyorsunuz Sonu Hanım. Tabii bu oltu taşında özellikle tesbih işlerinde farklı figürler çok fazla olmaz, belirli bir tabii

0: nizamı da söz konusu ama balık taneli bir olta taşı tespihi de görmüştüm. Hakikaten çok ilginçti. Ustalarımızın da böyle farklı şekiller üzerinden ilerlemesi de doğrusu başka bir renk de katıyor bu işe.
1: Kesinlikle. Özellikle kültür yolu festivalleri kapsamında biz Erzurum'u gezdiğimizde oltu taşı ile alakalı bir sergi gerçekleştirmiştik ve orada o kadar envai çeşit oltu eserine rastlamıştık ki gerçekten dedik ki Erzurum eşittir oltu. Bu şekilde anılması gerekiyor.
0: Tabii tesbih olarak söyledim ama siz de aktardınız. Birçok süs eşyalarına malzeme oluyor oltu taşı. Erzurum kuyumculuğu üzerinden baktığınızda nasıl bir yeri var oltu taşının?
1: Şimdi şöyle aslında burada oltu taşına sadece bir maden değil aynı zamanda şehrin en önemli el sanatları biri olarak bakmak gerekiyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde aslında kuyumculuğun en önemli doğal hazinesi olarak bir nitelendirebiliriz oltu taşını. Tabii Erzurum'da özellikle oltuda yer alan bu oltu taşı ustaları çok önemli bu kuyumculuğun şekillenmesinde. Aynı zamanda bu taş işlendiğinde son derece parlak bir rayış görünümü kazanıyor. Ve özellikle oldukça hafif olduğu için de kullanımı rahat, çok estetik ürünler ortaya çıkarıyor. Bu nedenle de Erzurum ustalar zaman içinde oltu taşını sadece bir süs eşyası olmaktan ziyade aslında bir sanat gibi işlemişler ve pek çok malzemeyle de birleştirmişler. Özellikle gümüşle çok fazla işlemişler oltu taşını. Bu onun siyah yapısı ve gümüşün parlak beyaz yapısı birleşince o Erzurum'daki kuyumculuğu çok önemli eserlerinden biri haline gelmiş. Özellikle yüzük, kolye, küpe, bilezik, kol düğmeleri gibi pek çok hem süs eşyası hem hediyelik eşya olarak kullanılmışlar. Yine biz pipo ağızlarının yapıldığını görüyoruz. Yani günlük hayatta kullanıldıkları pek çok eşyaları da aslında oltu taşı kullanmışlar.
0: Sonu Hanım, peki opal taşı farklı mı oltudan? Bir yandan oltu zümrütü olarak da değerlendiriliyor ama oltu tam olarak da değil, değil mi? Renginden mi benzetiliyor acaba? Çok da önem verildiği için bu konuda o kendisinden de bahsetmek kıymetli olacaktır.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle aslında opal dünyada 99 çeşit opal var ve 31 tanesi Erzurum'dan çıkarılıyor. Bu açıdan baktığımız zaman sadece oltu zümrüdü diye adlandırdığımız opal de değil, Erzurum bu yeraltı kaynakları açısından gerçekten çok zengin diyebiliriz. Aslında burada bizim bahsettiğimiz gerçek bir zümrüt değil. Çünkü oltu zümrüdü dediğimiz şey benim de aslında ilk duyduğum zaman öyle sanmıştım, bir zümrüt sanmıştım. Ama aslında bilimli olarak bu da bir taş, zümrüt değil. Halk arasında oltu zümrüdü olarak anılıyor. Okal grubuna ait değerli bir doğal taş. Bu ismini de almasının temel sebebi aslında canlı yeşil rengi nedeniyle zaman içinde halk arasında yaygınlaşmış. Yani adında zümrüt geçiyor ama mineral olarak zümrütten tamamen farklı bir taş.
0: Rengi
1: Peki
0: benziyor
1: neden?
0: dediniz.
1: Tam rengi benziyor. Aslında bir de baktığımız zaman dünyada milyonlarca yıl süren oluşum süreci sonunda ortaya çıkmış bu taş sahip olduğu renk geçişleri açısından çok önemli. Yani ışık oyunları ve renk geçişleri gerçekten hayran bırakıyor size kendini. Bazen zümrüt yeşilinde çalan tonlar, bazen sarı tonlarda kahve rengiler, bazen maviler. Taşın içine baktığınız zaman sanki siz bir dağ silüeti görüyorsunuz, bazen orman silüeti görüyorsunuz. Bazen bulutlara benzeyen yapı ve aslında size bir cevher olarak toprağın altından çıkıyor ve geliyor bu zümrütler. O yüzden çok değerli ve Erzurum'un kuyumculuk sanatında çok iyi şekillendirilmiş.
0: Tabii illerimizle özdeşleşen, daha çok ön plana çıkan ürünleri her hafta sizinle konuşmaya arzu ediyoruz ve çalışıyoruz bu anlamda da detaylandırmaya. Zorlanıyoruz da tabii. Bir tanesini seçiyoruz belki içinden ama oltu
1: Kesinlikle öyle.
0: hakikaten Erzurum'la da çok bütünleşmiş bir taş. Oltu zümrütü de o zaman kültürel mirasın içerisinde yer alıyordur. Bu kadar değerli bir taş ürünüyse, değil mi?
1: Kesinlikle hem oltu taşı hem oltu zümrütü. Aslında yani bu sorunun cevabı bizim kültürel mirası bakış açımızla da alakalı. Elimizde çok değerli taşlarımız var evet. Ya da milyonlarca yıl önce oluşmuş bu taşlar. Aslında topraktan çıktığı zaman bir mineral bir yeraltı madeni. Ama korunması gereken yalnızca o çıkan değil, oyun ortaya çıkan bilgi, beceri, ustalık ve gelenek. Yani bazen insanların zihnindeki bir bilgi elindeki beceri yıllar boyunca edindiği tecrübeyle ölçülüyor. Oltu taşı ustasını izlediğinizde bunun ne kadar büyük bir emek istediğini de hemen fark ediyorsunuz aslında. Çünkü meslek

0: birkaç ayda öyle öğrenilen bir meslek de değil.
1: Evet.
0: Eskiden çocuk yaşta atölyeye giriyorlarmış ve sadece ustalarını izleyerek taşı nasıl dokunulduğunu, nasıl kesildiğini, zımparalandığını, çünkü bunlar çok yumuşak şeyler, anlattığım gibi bir yanlış yerinden kestiğimizde bütün taş yok olabiliyor. Nasıl parlatılıyor, nasıl bunların hiçbir kitaplarda yazmıyor. Hepsini ustalar izinleyerek öğreniyor. Bu yüzden de aslında bunların hepsi korunması gereken kültürel miras değerleri. Ve gerçekten de Erzurum o kadar zengin ki kültürel miras açısından. Hem oltu taşı zümrütü, ehramı ile beraber, dokumaları ile beraber, bardız kilimleri ile beraber. Bu açıdan gerçekten Erzurum şanslı olduğumuz illerden bir tanesi.
1: Nezih hocamız da Kalika ismine dayandığını da ifade etmişti, hala anlamına geliyor. Bugün hala da aslında dokumacılık ürünlerinin zenginliğini de bölgede gözlemliyoruz. Hakikaten her biri birbirinden bağımsız bir zenginliğe sahip. Bir taşın doğasını yansıtabilmek açısından da bizleri keyiflendiren de bir dünyası var. Aynı zamanda Türkiye dışına da çıkıyor olması da bu ürünün çok kıymetli. Ama şöyle güzellikleri de görmüyor değiliz Sonu Hanım. Tabii eskiden Kars, Erzurum birbirleriyle çok da ismen ayrılan bölgeler değildi. Zümrüt yeşili bal yaptıklarını dahi gözlemliyoruz. Doğanın güzelliklerini kullanarak, farklı bitkilerini kullanarak, kekiğin zannediyorum çok yoğun olmasıyla beraber bu renge tutkunluk her yere evet. yansıyor anladığımız kadarıyla. Sizlere de çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Erzurum'u konuşmaya devam edeceğiz. Bugün oltu taşı, oltu zümrütü üzerinde değerli konuğumuz Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonat Amaç'ın önderliğinde bir anlamaya çalıştık bu hikayeyi. Yine farklı hikayelerle kendisiyle konuşmayı sürdüreceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizden bugünlük bu kadar. Bugün Türkiye gündemiyle huzurlarınıza geldik. Ama yarın dünya gündemi yine masamızda olacak. Her hafta olduğu üzere dünya genelinde öne çıkan başlıklar, konuşulan hususları değerlendireceğiz. Ve yine yapay zeka konusu, kültür sanat etkinlikleri bahsedeceğimiz bir diğer başlıklar arasında olacak. Sizlere keyifli bir gün dileyerek yapım ekibimiz itibariyle de ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hemen kendilerini de takdim etmek isterim. Yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Adem Karaman, mikrofonda da ben Büşra Tehir'den vardım. Sağlıkla kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Haftar ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu Gürek. Faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir

nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor. Yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet vefatının 31. yılında kabri başında anıldı. Gümrücine'deki anma törenine katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını paylaştı. Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkatleri çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirdi. Birliğe karşı soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığını dikkate çekti. Spor. Filenin sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İklimsa. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat radyoda başlıyor.

Aynalar kendinle yüzleşmenin aracı. Gerçekleri yansıtır olabildiğince. Görmek istediklerimizin yanında tahammül edemeyeceğimiz duyguları gösterir. Sırların açığa çıktığı, bastırdığımız tüm duyguların ortaya döküldüğü tek yer aynanın karşısıdır. Aynalar bize gerçekleri itiraf eder ve dürüstlüğe taşır. Kabullenmenin yollarını aratır bizlere. Gerçekleri görmek istersen çok basittir. Aynaya baktığında doğrular ortaya çıkar ve tabii ki kendine ne kadar inandığın ve cesaretin. Peki bakabilir misin aynalara cesurca?

Aynalar yaşanmışlıkların şahidi midir? Tabii aynaya bakıp kendimizle nedenli yüzleşmemizle alakalı. Aynaya en son ne zaman baktınız? Yüzünüzdeki çizgilerin hikayelerine aynada tanık oldunuz mu? Unuttuğumuz, unutmak istediğimiz nice olay orada yeni çizgilerin arasında taptaze karşımızda duruyor. Var mısınız kendinizi kabullenmeye ve sevmeye? Tezer, aynadaki diyor.

0: sen aynadaki yüzüme bak.
1: Yüzüme bak.
0: Yüzüme bak. En çok neyi özledim biliyor musun? Her şeyimi.

Aynaların zamanla gizli bir anlaşması vardır. Zaman bizi bazen seve seve, bazen de sarsa sarsa yaşamı anlatır. O nedenle yaşamın iyisiyle kötüsüyle bir sınav olduğu bilinir. Bu sınavdan başarı elde etmekse önce kendine ve sonra çevrene güzel şeyler bırakmakla mümkündür. Dost meclisinde isminiz anıldığında insanların yüzünde hoş bir tebessüm, bazen de güzel sözler duyabilmek aynanın yansıması gibidir hayatta. Aynalar şarkısını Sezen Aksu'dan dinliyoruz.

Yıllardır biriktirdiğimiz sevgilerimiz, öfkelerimiz, ihtiraslarımız. Kendi yaşanmışlıklarımızı anlatmak gerek aynalara. İşte o zaman kendimize daha içten olmayı başarabiliriz. Konuşun aynalarla. Anlatın kendinizi. Ve kendinizle barışmak için bir fırsat yakalayın. Siz aynanın karşısında kendinizi kucaklayabilir misiniz? Şefkat gösterebilir misiniz? Baha söylüyor. Durgun sular aynalar.

Ayna, insan hayatında pek çok şeyi gösterir bakmak isteyene. Bazen sadece bir endam aynesi, bazen şahit, bazen de hayatın yansımasıdır. Türk edebiyatının önde gelen isimleri de imgesel anlamda ayna sözcüğüne kayıtsız kalmamıştır. Bu isimlerden ilk akla gelense Necip Fazıl Kısakürek'tir. Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik. İste yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz bir anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Aydın Livaneli söylüyor, aynalar.

Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Türk pop müziğinin duayenlerinden İlhan İrem söylüyor. Sihirli aynalar. Unutmayın, hayat radyoda, radyonuzda, yanı başınızda.

0: Kış Öyküleri.
1: İnsanoğlu tarihin her döneminde bir enerjiyi başka bir enerjiye çevirmeye ihtiyaç duyar. Önce kol gücünü kullanan, daha sonra da rüzgar ve suyun kinetik enerjisinden faydalanan basit makineler geliştirilir. Buhar gücünün keşfi sanayi devrimini başlatır. Manyetizma ve elektrik arasındaki ilişkinin anlaşılması ise bu görünmez kuvvetin harekete dönüştürülebileceği fikrini doğurur. Ve bu fikir modern dünyanın temellerini atacak bir devrimin ilk kıvılcımı olur. Bu büyük fikir 19. yüzyılın başında Michael Faraday ve Joseph Henry gibi öncü bilim insanlarının çalışmalarıyla şekillenir. Elektrik akımının manyetik bir alan yarattığı ve bu manyetik alanın başka bir manyetik alanla etkileşime girerek hareket oluşturabildiğinin keşfedilmesi ilk elektrik motorlarını doğurur. Ancak bu ilk motorlar basit tellerden ve mıknatıslardan oluşur ve yalnızca deneysel ürünlerdir. Tabii Joseph Henry ve William Sturgeon'ın elektromıknatısların gücünü göstermesi durumu değiştirir. 1834'te Moritz Jacobi pratik olarak işe yarayan ilk motoru yapar ve gemileri hareket ettirir. Aynı dönemde Thomas Davenport ve Zenobi Gramme gibi mucitler de pratik elektrik motorları geliştirir. Werner von Siemens ve Nikola Tesla'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptığı geliştirmelerse elektrik motorunu modern dünyanın kalbine yerleştirir. Elektrik motorunun icadı insanlık için yeni bir çağa başlatır ve bu cihaz enerjinin taşınabilir ve kullanılabilir hale getirilmesinin simgesi olur. Sanayi devrimini yeni bir boyuta taşıyan bu icat fabrikaları dönüştürür ve ev aletlerinden elektrikli taşıtlara kadar sayısız modern teknolojinin temelini oluşturur. Elektrik motoru medeniyetin ilerleyişinin de bir motoru olur ve durdurak bilmeyen bir keşif arzusunun somut bir aracı haline gelir.
0: Buluş öyküleri.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis 10. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman, Zafer Ergin, Rüstem Paşa, Alpay İzbrak, Uluç Ali Reis, Levent Öktem, Andrea Doria, Alp Öyken, Janetino, Mustafa Şekerci, Emir Fazlı, Erol Kardeseci, 1. Amiral Nedim Mete, 2. Amiral Ertan Savaşçı, 1. Levent Mehmet Büyük Ağoğlu.
1: Barbaros kardeşlerin bütün Akdeniz'i titrettiği dönemde İtalya ve İspanya sahillerinde bir başka Türk korsanı daha ün salmaya

0: Turgut isimli bu genç denizci tek bir perkende ile koca donanmalara meydan okumaktadır. Barbarosların küçüğü Hızır'la Turgut fırtınalı bir gece Cerbe Adası'nda karşılaşırlar. İki yiğit denizci sevgiyle kucaklaşmış, hayat boyu kader birliği etmek için sözleşmişlerdir. Sonraki yıllar iki reisin peş peşe zaferleriyle geçer. Preveze'de Haçlı donanmaları amiralı Andrea Doria'yı korkunç bir yenilgiye uğratıp Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirirler. Almanya İmparatoru Schalke'nin, Papa'nın, İtalyan ve İspanyolların işbirliğiyle büyük bir Haçlı donanması hazırlanır. Turgut Reis, Kavli Koyun'da donanmasının bakımıyla uğraşırken Kavli Kalesi komutanının emrindeki Arap tayfaların ihanetine uğrar. Ani bir baskınla iki ateş arasında bırakılmış, bütün ünlü leventlerini şehit vermiş ve sonunda esir edilerek küreye çakılmıştır. Daha sonra Cenova zindanlarında aylarca prangada kalır. Bir sabah Cenova önünde görülen Osmanlı donanmasının kaptanı deryası Hayrettin Paşa derhal Turgut'un serbest bırakılmasını yoksa şehri yakacağını bildirir. Cenova senatosu korku içindedir. Koca reisi serbest bırakmaktan başka çaresi yoktur. İki kurt denizci sevgiyle kucaklaşır, sevinç gözyaşları dökerler. Kısa süre sonra Turgut Reis Akdeniz'deki eski gücünü yeniden kazanmıştır. Cerbe emiriyle Andrea Doria'nın gizlice hazırladıkları tuzaktan haberi yoktur. Bir sabah Cerbe koyunun ağzı Haçlı donanmalarıyla çevrilir.
1: İşte haşmetli imparatorumuz Büyük Şalke'nin uykularını kaçıran Dragut çaresiz bir balık gibi Cerbe koyunda sıkışıp kaldı.
2: Yine top ateşine başladılar Amiral Doria.
1: Boşuna çabalıyorlar.
3: Amiral Doria, bu ateş karşısında adaya yaklaşamayız.
1: Adaya yaklaşacak değiliz ki, bekleyeceğiz. Nasıl olsa birkaç güne kadar güçleri kırılacak, teslim bayrağını çekecekler.
2: Çok doğru. Dalyanın ağzını tutmuş bulunuyoruz. Adaya herhangi bir geminin yardım getirmesine imkan yok.
1: Dostlarım, amirallerim, şövalyelerim, beklediğimiz mutlu gün geldi. İnanın en çok bir hafta bekleyeceğiz. Dragut kafana kısılmıştır. Yakında onu zincire vurup imparatoruma armağan edeceğim.
2: Amiralim, izin verirseniz bir düşüncemi belirtmek istiyorum. Ya bu top ateşine uzun süre devam ederlerse? Diyelim ki adada aylarca yetecek kadar cephane ve yiyecek bulunabilir. O zaman biz de aylar boyu dalyanın dışında böyle bekleyecek miyiz?
1: Hayır genç dostum. Bu sabah süratli bir gemiyle Sicilya valisine bir haberci yolladım. Dragut'u bütün filosuyla birlikte Cerbe limanında kıstırdığımı, kuş olsa elimden kurtulamayacağını müjdeledim. Sicilya donanmasının acele yardıma gelmesini istedim. Yardım donanması gelince bu ateş sürse bile adaya çıkarma yapacağız. Limana sel gibi asker yığıp Dragut'u minik bir balık gibi yakalayacağız.

0: Top ateşime aralık verilmesin. Şiddetli ateş isterim. Küffar kadırgaları limana sokulunca hemen güvertesine gürle indirilsin.
1: Reis ağam, küffarın limana girmeye pek niyeti yok. Top menzilinin dışında beklerler.
0: Limanın ağzını kontrollerine alıp savunma gücümüzün azalmasını kolluyorlar.
1: Ağam, nasıl düşünürsün bilmem ama ben bir hafta sonrasından endişe ederim.
2: Cerbe emiri Fazlı Bey gelmiş, seninle konuşmak istermiş.
0: Ha, gelsin. Anlaşılan Arap Fazlı can korkusuna, saltanat endişesine düştü.
3: Selamün aleyküm Reis'a.
0: Hoş geldin emir. Buyur, geç şöyle. Pek telaşlı görünürsün.
3: Telaşlıyım reis.
0: Doğruya kafiri seni pek korkutmuşa benzer.
3: Turgutça reis, düşüncemi kestirmeden söyleyeceğim. Ben küffar donanmasının gelişinden ziyade sizin boş yere adayı savunmaya kalkışmanızdan telaşa düşerim.
0: Ya, demek Cerbe'yi düşmana tez elden teslim edip küffara sofralar kursaydı.
3: Bu savunmanın sonu boştur Turgutça reis. Böyle muazzam bir armada karşısında direnmek imkansızdır. Delice bir iştir bence. Andrea Doria'nın husumetini bilemekten, onu büsbütün kudurtmaktan başka bir şeye yaramaz. Rica etmeye geldim, bu direnmeye son verin.
0: Fazlı Bey, sen sınırı aşarsın.

0: Boyundan büyük kararlara kalkışırsın.
1: Turgutça reis, sizi tekrar yakalayıp forseye çakarlar. Bu sefer imdadınıza yetişecek Barbaros Hayrettin Paşa da yok. Bana gelince ben de başımdan korkarım.
0: İki yüzlü dönek. Hiç mi haberim yoktur sanırsın? Doria kafirine burada donanma onardığımızı duyuran, gafil avlanmamıza ön ayak olan sen değil misin?
1: Fakat reis ağam, bu adanın hakimi benim, Cerbe Sultanıyım. Bu gereksiz savunma benim başımı götürür.
0: Bu baş sana çok gerekliyse dediklerimi eksiksiz yaparsın Emir Sultan. Adanın hakimiyetine gelince, bu hakimiyet iki dudağımın arasındaki bir söze bağlıdır. Haberin ola, elimin altındaki palam ağır gelmeye başladı.
1: Turgutça Bey, ben İslam kanı dökülmesin demek isterdim. Ben her zaman emirlerinize amadeyim. Hiddet buyurmayınız, hatırınızı hoş tutun. Siz nasıl isterseniz öyle olur, emrediniz.
0: Benim iznim olmadan sarayından dışarı çıkmayasın. Neden derseniz, hedefini şaşıran bir top güllesinin başınıza düşmesi pek mümkün. Hadi, çekilin gözümün önünden.

0: Allah kahretsin. Bugüne kadar gelmiş olmaları gerekirdi. Dragut'u yakalayıp küreğe çakmak, zaferimin meyvelerini toplamak için Sicilya donanmasına ihtiyacım var. Geciktiler, çok geciktiler.
1: Amiralim, belki çok güçlü bir donanma hazırladılar. Bunun için de yelken açmaları gecikti. Olamaz mı?
0: Bilemiyorum ama Sicilya valisi bir hamiyetsizlik yapar da beklediğim askeri buraya göndermezse elimden kurtulamaz.
2: Müjde amiralim, müjde. Ufukta büyük bir yelkenli var.
0: Hani nerede? Dürbünümü verin bana. Evet, evet, görüyorum. Şövalyelerim, dostlarım, bu gelen tekne mutlaka Sicilya filosunun öncüsüdür.
1: Haklısınız efendim. Bandırasını pek seçemiyorum ama...
0: Cerbedal yanından balıkları toplama zamanı geldi. Eh, Dragut Reis, işte sonun yaklaştı.
2: Amiralim, yaklaşan geminin direklerinde Sicilya valisinin değil... Malta şövalyelerinin bandırası var.
0: Ne diyorsun sen? Nasıl olur? Peki ama Sicilya askerlerini getiren filo ne oldu?
1: Amiralim, evet. Malta şövalyelerinin gemisi bu.
0: Çabuk bir kırlangıç gönderin. Maltalı kaptanı karşılayıp çabuk buraya getirin.

0: Söyle kaptan, çabuk söyle. Sicilya donanması nerede?
1: Büyük amiralim, çok kötü haberlerle gel.
0: Kötü haberler mi? Yoksa İmparator Şalken'e bir şey mi oldu?
2: Sicilya valisi asker göndermiyor mu yoksa?
0: Papa'ya mı bir şey oldu, söylesenize.
1: Hayır, hiçbiri. Siz söyler misiniz, ne bekliyorsunuz burada?
0: Korsan Dragut'u, onu bir balık gibi kıstırdım.
2: Yakalanması an meselesidir. Sicilyalılar gelsin, hemen adaya çıkarma yapıp
0: Dragut'u keklik gibi avlayacağım.
1: Boşuna umutlanıyorsunuz dostlarım. Dragut şimdi bütün gemileriyle beraber açık denizdedir.
0: Ha, saçmalıyorsun kaptan.
1: Gerçeği söylüyorum amiralim.
2: Dragut'un adadan çıkabilmesi için kuş olup uçması gerek.
1: Demek ki kuş olup uçtu.
0: Siz aklınıza kaçırmışsınız kaptan. Bakın, bakın bu top sesleri gerçi 2-3 gündür oldukça seyrekleşti ama...
2: Elbette seyrekleşecek. Silahları, cephaneleri tükenmek üzere.
1: Niçin anlamak istemiyorsunuz? Size Dragut'un Akdeniz'de olduğunu söylüyorum. Ben gözlerimle gördüm onu.
0: Kaptan, siz kimin karşısında bulunduğunuzu unutmuşa benziyorsunuz. Sözlerinize dikkat edin. Şakanın da bir sınırı olmalı. Dragut işte şu karşımızdaki adada, yani avucumuzun içindedir. Dalyana kapatılmış bir balık gibi sonunu beklemektedir.
1: Saygıdeğer amiralim, lütfen bana inanınız. Yemin ederim ki Dragut açık denizdedir. Onun perkendesini iyi tanırım. Pruva direğindeki sancağını da gözlerimle gördüm. Ardında 18 tekne vardı ve hepsi de Dragut'un kırmızı beyazlı forsunu taşıyordu.
2: Kaptan, siz rüya görmüşsünüz.
0: Canatino, kesin sesinizi. Devam et kaptan, seni dinliyorum.
1: Efendim, Sicilya donanmasıyla birlikte buraya geliyorduk. Binlerce askerden başka gemilerimiz birçok soylu şövalye ile eşlerini de taşıyordu. Dragut'un yakalanışını gözleriyle görmek ve şenlikler düzenlemek istemişlerdi. Dün açık denizde Dragut'un filosuyla karşılaştık. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sicilya donanması perişan oldu. Donanma komutanı esir düştü. Galiba yalnız ben kaçabildim.
0: Dragut, sen bir şeytansın. Şeytansın. Tanrım, ne talihsizim ben. Ne talihsizim ki denizlerin en korkunç kaptanıyla uğraşmak zorunda kaldım. Genatino, çabuk adaya bir tekne yollayın. Topların iki gündür neden seyrekleştiği şimdi anlaşıldı. Çabuk Emir Fazlı'yı alıp buraya getirsinler.
3: Amiralim, anlamadığım bir şey var. Dragut adadan nasıl çıkmış olabilir?
0: Dedim ya, şeytan bu adam. Anlamıyorum, anlayamıyorum. Genatino, ey Genatino, silkin kendine gel. Donup kaldın kazık gibi. Duymuyor musun? Sana Cerbi emirini getirtmeni emretmiştim.
2: Emredersiniz.
0: Anlat Emir Efendi. Dragut gemileriyle birlikte nasıl oldu da çıkabildi adadan?
4: Ben de durumu yeni öğrenebildim efendim. Akıl sırarmaz bir yol bulmuş Turgut Reis. Ada halkını, forsaları, leventlerini iki gece sabaha kadar çalıştırmış. Gemilerini yağlı kızaklar üzerinden kaydırarak adanın arka tarafına düşen kanala çektirmiş. İki gün önce de bütün gemileriyle birlikte denize açılmış.
0: Tanrım, Tanrım, sen bana yardımcı ol da aklımı kaçırmayayım. Peki iki gündür seyrek de olsa atılan topları kim ateşliyordu?
4: Araştırdım, soruşturdum fakat öğrenemedim efendim. Adada Turgut'u seven, onun yoluna canını vermeye hazır öyle çok adam var ki. İşkence ettim, kırbaçlattım, kimsenin ağzından tek söz alamadım.
0: Allah kahretsin. Bütün Avrupa'ya bir kere daha maskara oldum. Genatino, yelken açın, dönüyoruz. Bizi törenlerle, şenliklerle uğurlamışlardı. Şimdi yuha sesleriyle karşılayacaklar.
5: Turgut Reis 18 kadırgası ile birlikte İstanbul yolundaydı. Niyeti Sultan Süleyman Han'ın elini öpmek, kendisinden devlet katında görev istemekti. Padişah Turgut Reis'in kahramanlıklarını duyuyor, ona karşı büyük bir sevgi ve güven besliyordu. Bu arada kaptanı Derya Sokullu Mehmet Paşa vezirlik görevine getirilmişti. Donanmanın baş kaptanlığı boştu. Sultan Süleyman bu makama Turgut'u layık görüyordu ama kendisine bu düşünceden sürekli olarak caydırmaya çalışan damadı ve başveziri Rüstem Paşa'nın entrikalarını fark etmemişti. Rüstem Paşa, Turgut gibi güçlü birinin devletin yüksek katlarında bulunmasını kendi geleceği açısından tehlikeli görüyordu. Kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla kaptanı Deryalı'ya kardeşi Sinan Paşa'yı getirdi. Turgut Reis İstanbul'da padişah katına çıktı. El öptü, Akdeniz'deki cenklerini anlattı.
6: Turgutça, rahmetli Hayrettin Paşa senden ziyadesiyle söz eder, seni överdi. Küffara karşı zaferlerin cümlece malumdur. Ekmeğim sana helal olsun.
7: Sağ olun, var olun hünkârım. Ancak Barbaros gibi bir derya adamı bir daha cihana gelmez. Ben onun aciz bir levendinden başka bir şey değilim. Emret padişahım, uğrunda pala kuşanayım, sana ve devletine hizmet edeyim.
6: Seni yakından tanımak bizi çok sevindirmiştir Turgutça. Elbette ki devlet senden en yüce katlarında hizmet bekler. Osmanlı donanması...
8: Sultanım, izin verirseniz ben de Turgut Bey'e karşı olan sevgimi, güvenimi belirteyim. Uygun görülürse boşta bulunan Karlıyeli Sancak Beyliğine atanmasını dilerim.
6: Turgutça, sadrazamın dediğini duydun. Ne dersin?
7: Münasibi buysa Sancak Beyliği de devlet hizmetidir sultanım. İleride gayret gösterip daha âli mertebelere de yükselmeyi dileriz. Rüstem Paşa sağ olsun.
6: Var ol Turgut Bey. Yakında Trablus'a sefer düşünürüz. Gayretinle zafer bize müyesser olursa Trablus Garp Beyler Beyliği senindir.
7: Sağ olun sultanım. Trablus Garp'ta zafer bizim olacaktır. Şimdi izin verirseniz huzurunuzdan ayrılmak dilerim.
6: Güle güle Turgutça Bey.

0: Sevgimin, güvenimin tanlığını bilesin. Rüstem Paşa.
1: Emredin sultanım.
0: Biz bu soylu, bu kahraman evlada biraz haksızlık etmedik mi? Böylesine bir kahramana bir sancak beyliği az değil midir?
1: Değildir sultanım. Evet, kahramandır ama aslı korsandır işte. Devlet katında daha yüksek görevlerde bocalar. Usul adab bilemediğinden yanlış işler yapar. Dedim ya, alt tarafı bir korsandır.
0: Barbaros da bir korsandı ama. Ha? Ne dersin paşa? Barbaros da korsandı ama onun yazdığı deniz zaferlerinin tarihte bir başka işi daha var mı?
1: Efendimiz.
0: Şimdi yalnız kalmak isterim paşa. Düşünülecek işlerim var. Trablusgarp cengini teslim edecek ehil kişileri düşünmeliyim.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü ve dul yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor. Yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık

Ahmet vefatının 31. yılında Kavcıbaşı'nda anıldı. Gümülcine'deki anma törenine katılan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını paylaştı. Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkatleri çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirdi. Birliğe karşı

Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf devletler meclisi başsavcı Keriman'ın görevden alındığını açıkladı. Keriman, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: masalcı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'de Masalcı programındasınız. Ben programı hazırlayan ve sunan Özgür Aras Tüfek, program yapımcımız Ayda Çınar ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ile birliktesiniz. Ve bizim yanımızda bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Pek çok dinleyenimiz, masallarla bağı olan pek çok dinleyenimizin tanıdığı, bildiği çok tatlı bir isim sevgili Ayşegül Dede bizimle birlikte, masal anlatıcısı.
2: Merhabalar.
1: Ve yazar burada. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte burada olmak çok keyifli.
1: Bizim için de öyle. Ayşegül Dede masallarla ilgili uzun zamandır çalışan, çocuklarla masalları buluşturan, bununla da kalmayan, aynı zamanda ebeveynlere, pek çok öğretmene masal anlatıcılığı alanında eğitimler veren, ilham olan biri. Ve bugün stüdyomuzda masalcının konuğu. İstiyorum ki şu kısa zamanımız, birazcık kısa programımızın zamanı ama dolu dolu geçsin. Biz Ayşegül Dede ile masallara dair hem çocuk edebiyatına dair çok şey konuşmak isteriz. Şuradan başlamak istiyorum. Ayşegül Dede'nin masallarla yolu nerede kesişti? Elbette çocukluğunuzda tahmin ediyorum masal dinlemeyi seven, hikayeleri böyle gözlerini açarak bakan bir kız çocuğuydunuz muhtemelen, öyle mi yanılıyor?
2: Doğru. Şöyle, ben çok masal dinleyen derken tam bir dinleyicinin hakkını veren bir çocuktum. Çünkü evimizde televizyon yoktu. Ve babam bütün piyasadan, o zaman kasetler vardı ve benim bir müzik setim vardı. Masal kasetlerini defalarca hatmederek bir çocukluk geçirdim. Sonrasında o biraz daha büyüdüğümde ses tiyatroları dinlemeye başladım ama ben çok iyi bir dinleyiciydim. Hep de masal anlatıcılığı çalışırken diyorum ki iyi bir dinleyici iyi bir anlatıcı olabilir. Önce iyi bir dinleyici olmak lazım.
1: Kesinlikle, değil mi? Yani dinleyip heybemizi doğrultmak.

0: doldurup sonra vakti zamanı geldiğinde onları çıkarmak. O kadar belli oluyor ki Ayşegül. Ayşegül dedim artık.
1: Lütfen lütfen.
0: O kadar belli oluyor ki kelimelerle bağınız, böyle hani bir iletişim, kelimelerle ve dinlemekle, insanla, sözle sıkı bir bağınız olduğu çok çok belli.
1: Yani ben dil bilim okudum. İngilizle edebiyatı okudum ve diplomamda filoloji yazıyor, filolog yazıyor. Şimdi dil bilimini incelerken üniversitede dili insanlar nasıl öğreniyor? Yani taklit yoluyla öğreniyor. O yüzden iyi bir anlatıcı olmak istiyorsanız dil taklit yoluyla öğrenilen bir şey ve iyi bir dinleyici olmak sizin sesi iyi kullanmanızda, terbiye etmenizde, ses terbiye edilen bir şey.
0: Evet.
1: Yani iyi bir dinleyici kendi sesinde terbiye etmeyi öğreniyor. O zaman iyi bir anlatıcı olma yolunda ilerlemiş oluyorsunuz.
0: Evet. Kulaktan temiz besleneceğiz. Evet. Ben de öğrencilerime radyo tiyatrosu dinlemelerini sıklıkla öneriyorum. Çünkü bu zamanda çok böyle temiz içeriğe ulaşmaları daha imkansız gibi maalesef. Bir sürü gürültülü, karmaşık
1: sesler. Dijital içerikler çok var. Yani yapay sesler çok var. Tabii ki doğal sesteki o duyguyu hissetmeleri. Yani o duyguyu vermek için sesimiz bir araç, bir enstrüman bizim sesimiz. Evet. Bütün insanların kendini ifade etmesi için en büyük insanı diğer canlılardan ayıran şey konuşabilmemiz, anlatabilmemiz. O yüzden bizi bu kadar ayrıştıran bir enstrümanı iyi kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Öğrencilere de, biz de, öğretmenlere, ebeveynlere hep diyoruz ki en büyük, madem bu aracımız iletişimde sesimiz, bu sesi en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz, bunun peşine düşelim.
0: Evet, İngiliz dili edebiyatı okudum dediniz. Oradan böyle bir tez ortaya çıktı. Ve bitirme tezinizi masallarla ilgili yapmak.
1: Sembol dili üzerine yaptım.
0: Masallardaki sembol dili üzerineydi değil mi?
1: Evet, yani aslında tek bir sembol üzerine tez yazdım. Çok ilginçtir. Sadece dalga sembolü üzerine. Çünkü edebiyatta özellikle benim o dönem araştırdığım feminist yazarlar vardı. Erendiz Atasu Türkiye'de Dağın Öteki Yüzü, yurt dışında Virginia Woolf'un Dalgalar kitabı içerisinde. Bu iki feminist yazarın birbirini tanımayan, farklı dönemlerde edebiyatçı olmuş bu iki feminist yazarın kendini ifade ederken kullandığı bir kelime ve romanın aslında ikisinin de hikayesini böyle dolu dolu karşı tarafa duyguyu veren bir sembol olarak kullanılmış dalga. Sadece dalga sembolü üzerine bir tabii ki orada bir tez hazırlamış oldum. Ve semboller en çok nerede kullanılıyor edebiyatta diye baktığınızda halk edebiyatında masallar tamamen semboller üzerine, yani bulmaca gibi.
0: Evet.
1: Oradaki bir orman işte bir bilinmezliği temsil eden bir sembol, bir kapı, bir problemi, bir anahtar, bir çözümü. Oradaki yolculuklar hayattaki yine korkularınızla sizi yüzleştiren semboller. Dolayısıyla sembollerle bir bulmaca oluşturulmuş masallar içerisinde ve ben bulmaca çözmeyi çok seviyorum.
0: Ya, ne kadar güzel değil mi? Her şey birbirine denk geliyor, oturuyor. Evet. Sonra bu süreçten sonra masallarla ilgili bir kurum kurdunuz ve Türkiye'de sanıyorum ilk yapılanlardandı bu. Ve orada o çatının altında çocuklarla buluşmaya başladınız. Bu nasıl bir yolculuktu?
1: Şöyle, aslında niyetimiz bir platform oluşturmaktı o dönem. 2012 yılından bahsediyoruz. Yani 2012 yılına geldiğimde ben çocuklarla çalıştıkça tabii pedagojik formasyonumu aldım, öğretmenlik yapmaya başladım. Hikaye anlatıcılığı, masal anlatıcılığı bir tekniktir. Eğitimde bir teknik, bir yaklaşımdır. Yani bilimsel olarak var olan, altyapısı kuvvetli, yine çocukla iletişimde, eğitimde böyle bir yaklaşımı biz neden daha etkili kullanamıyoruzun peşine düştüm bu sefer. Ve orada semboller tabii ki bizim çocukları yetiştirirken böyle bilinçaltına işlediğimiz, onları hayat yolculuğunda cesaretli kılacak sembolleri tabii ki kullanacağız. Ama anlatma şekli, yani ne anlattığımızdan daha önemli olan şeyin nasıl anlattığımız olduğunu kavradığım gün, çünkü masal tek başına var olan bir unsur değil. Masalın var olması için anlatıcı olması ve dinleyici olması gerekiyor. Yani bu üçünden bir tanesi eksik olduğunda bu eylem gerçekleşmiyor. Ve yazılı doğmamış bir kültür. Tamamen ağızdan ağza, kulaktan kulağa büyümüş, ilerlemiş bir kültürden bahsediyoruz. O sebeple eğitimde masal anlatıcılığını daha çok öğretmene, daha çok ebeveyne, bu nasılın peşindeki yolculuğumuzu insanlara göstermek için ve onları da bu yolculuğa dahil etmek için 2012'de bir mekan kurduk. Çünkü mekan bizi görünür yapsın.

0: diye. Yani bir platform oluşturdum dediğinizde belki ciddiye alınmamaktan korktuk. Bir mekan en azından ya taşın altına da elini koymuş bunlar desinler istedik. Bize o cesaretimizi görsünler ve katılsınlar istedik. O sebeple 2012'den beri öğretmenlere, ebeveynlere masal anlatıcılığını daha çok bu yöntem ve yaklaşım üzerine çalışmalarımızla onlara ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Son dönemde bu çok yaygınlaştı. Masal anlatıcılığı ülkemizde son 10-12 yıldır evet çok büyük bir talep görüyor. Ben de İl Milli Eğitim'de yaptığım çalışmalarda ilk başta hani 2015-16 yıllarında bu ne yani masal mı? Zaten anlatıyor herkes. Evet. Hatta anlatmayı da söylemiyorlar. Masal okuyor herkes falan diyorlar. Siz o dönemde o çatıyı kurarken de böyle şeylerle karşılaştınız mı? Çok merak ettim şimdi.
0: Tabii.
1: Masal içinde yani falan.
0: Tabii. Ya en başta biz etrafımıza böyle bir yatırım yapacağız dediğimizde dediler ki buna kimse para vermez. Yani herkes masal okuyor dediler.
1: Okuyor.
0: Tabii masal okuyor. 2012'de bu işi sosyal medyanın da varlığı burada çok önemlidir. Tabii. Bu kelebek etkisini aslında başlatan ekibiz biz. Hı hı. Yani bütün Türkiye'de öğretmenlere ulaşabilirliğimiz çok yüksekti bizim.
1: Evet.
0: Hep öğretmenler çalıştığımız için. Böyle o furyayı başlattık desem yeridir. Ve sonrasında insanlar ayrıştırmaya başladı. Yani biz bunu bilimsel olarak bir takvim dahilinde belli bir bilimsel temele bağlayarak uygulanabilir sınıf içinde kriz yönetiminden tutun da müfredatı sınıfta uygulamaya varana kadar nasıl bu yöntemden en iyi şekilde, en nitelikli şekilde istifade ederizin peşine düşünce dediler ki bu başka bir şeymiş. Masal okunmuyormuş.
1: Evet.
0: Mesele burada masal değilmiş.
1: Yeri gelmişken biz programımızda zaman zaman bahsediyoruz bundan. Dinleyicilerimizin, kadim dinleyicilerimiz biliyor bu farkı ama bu masal okumakla anlatmak arasında çok büyük bir fark var. Bunu da bir hani altını çizelim, geçelim istiyorum tekrar. İlk defa dinleyenler için.
0: Hemen,
1: bir de Ayşegül dededen
0: duysunlar. Evet, hemen çok kısa söyleyeyim. Yani masal kelimesinin özü masal anlatılarak yaşatılması gereken bir şey. Bu arada derlenen yani sözlü edebiyattan doğmuş ve sonrasında derleyiciler tarafından kaleme alınmış bu derlemeler bu repertuarların bizlere ulaşması için kaynakça gösterebilmemiz için çok kıymetli. Ama masal okunmaz. Yani masalın şifai, terapötik özelliği anlatının kendisindedir. Göz göze, göz teması içerisinde olmak buradaki en önemli şey. Masalcı evet orada bir masal yolculuğu var ama birlikte çıkılır. Bakın bir şeyi okursanız siz yazarın kelimelerini seçersiniz. O zaman dışarı çıkamazsınız. Yazarın kelimeleriyle yazarın dünyasına girersiniz ve çıkarsınız. İnteraktif bir şey değildir. Ama masal anlatırken dinleyenin size verdiği sinyallere göre siz rota değiştirebilirsiniz. Kelimelerinizi değiştirebilirsiniz. Yani orada anlatıcılık tek taraflı bir performans, monolog bir şey değildir. Çok diyalog gerektirir. Soru sorma sanatında uzmanlaşmak gerekir. İyi bir anlatıcı olmak için. Ve dinleyicideki o sinyalleri alabiliyor musunuz? Yani radarınız açık olacak. Orada dinleyen pasif değildir.
1: Evet.
0: Bu denge okumaktan tamamen farklı olan bir şey. Okuma eylemiyle anlatma eylemi farklı eylemler.
1: Dinleyiciyi de masala bağlayan ve belki 10 yıllar sonra bile dinlediği bir masalı hatırlamasını sağlayan da bu dediğiniz pasif olmama hali.
0: Evet.
1: Çünkü pasif değil, içindeydi ve onu kendi anısı gibi,
0: evet,
1: kendi yaşadığı bir şey gibi hatırlıyor. Evet. Yani 3. sınıfta ben işte yukarıdan da

0: zaten biz de büyüyoruz sürekli. Bu minerallere, vitaminlere, farklı vitaminlere ihtiyacımız var. Okumak ve anlatmak, dinlemek ve yazmak. Bakın dört tane becerimiz var bizim.
1: Evet.
0: Yani bu dört beceri dört farklı kası çalıştırıyor. Okuyacağız, anlatacağız, dinleyeceğiz ve yazacağız.
1: Ay ne güzel anlattınız. Biz çünkü dönem dönem bir araya geliyoruz bu anlatıcı ve aynı zamanda yazarlık şapkası da olan arkadaşlarımızla. Bu yere hep geliyoruz. Yani tamam biz anlatıcıyız ama tabii ki yazar olmayı ya da kitap yazmayı, çocuğun kitapla buluşmasını da azımsamıyoruz. Bunu ikincil yapmıyoruz. Vitaminler çok güzel bir açılım oldu bence. Güzel bir şekilde ortaya koydu. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yazıdan bahsetmişken bu tarafa doğru biraz da gelelim. Ayşegül de çocuk kitapları da yazıyor. Ve bu alanda güzel gözlemleri var, çalışmaları var. Ve pek çok hem yurt içinde hem yurt dışında fuarda da bulunuyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Hem yayıncılarla bir araya geliyorsunuz hem okurlarla bir araya geliyorsunuz. Ben isterim ki şimdi buradaki özellikle bu yurt dışında bu fuarlarda gözlemleriniz neler? Çocuk yayıncılığının durumu, ülkemizdeki gidişatı ve yurt dışında nasıl bakılıyor? Yeni izlenimler var mı? Yeni yollar açılıyor mu? Biz bunun neresindeyiz? İçinde, dinleyenlerimizin içinde muhakkak çocuk edebiyatıyla ilgilenen, belki
0: yazar olmak isteyen,
1: belki ufak denemeleri olan dinleyicilerimiz de vardır.
0: Kesinlikle. Şimdi geçen sene pek çok fuara katıldım. Bologna Çocuk Kitapları Fuarı, Frankfurt Kitap Fuarı, İstanbul TÜYAP gibi. Buraya baktığınız zaman şöyle bir sistem var. Yeni konular arayışında değil yayıncılık sektörü. Yeni temalar. Genellikle yeni yazar adaylarımızın en çok belki de takıldıkları konu bu oluyor. Hani piyasada olmayan, yazılmamış bir konu arama. Hayır.
1: Böyle bir şey mümkün mü bir de sanki? Yani o kadar çok konu.
0: Mümkünse de zaten bugüne kadar konu ele alınmadıysa talep görmemiş demektir.
1: Çok doğru.
0: Yani o yüzden mantık biraz böyle dikkatli. Şimdi yayın evleri de sonuçta bir ticarethane. Kitabın satılması, yazar da yayıncı da kitabın satılmasını istiyorlar. O yüzden fuarlarda en burada verebileceğim tüyo şu olmalı. Popüler temalar üzerinde çalışmalı yazar adayları. Popüler temaları yenilikçi yaklaşımlarla değerlendirmeliler. Hemen örnek vereceğim. Mesela burada bir cesaret konusu. Cesaret, bakın, öyle popüler bir temadır ki hiçbir zaman modası geçmeyecektir. Çünkü korkulara karşı cesaret. Ve geleneksel yaklaşımda cesareti işleyen bir çocuk edebiyatçısı korkularınla yüzleş mesajın üzerinden giderken, yenilikçi yaklaşım şunu söyler: korktuğun zaman yardım isteyebilmek de cesarettir.
1: Çok güzel.
0: Yani geleneksel ve yenilikçi yaklaşımlar fuarlarda özellikle yayıncıların çok üstünde durduğu bir şey, yeni yazar adaylarının hayata geçireceği metinlerde istiyorlar ki popüler temaları yeni bakış açılarıyla, daha zamane, daha yenilikçi bakış açılarıyla işlesinler. Ya da bir başka örnek vereyim, aile. Bakın, aile teması hiçbir zaman modası geçmeyecek bir şey, hep çok değerli. Ama eski kitaplarda, geleneksel yaklaşımda aile dediğiniz şey anne baba çocuklardan oluşuyor. Fakat yenilikçi yaklaşımda farklı aile yapıları da mümkün. Ne demek? Yani boşanmış bir anne baba çocuğuysa artık o bozuk bir aile. Kırık o aile mi ki?
1: Parçalanmış.
0: Parçalanmış. Anne, baba, çocuk, yoksa o bir aile mi? Hayır, biz aile temasını bir baba, bir çocuk ve bir kedi, üçünün yaşadığı bir aileyi de vurguladığımızda, bakın, aile temasını yenilikçi bir yaklaşımla vurgulamış oluyorsunuz. Ya da ailenin içerisine anneanneyi, dedeyi dahil ettiğinizde, yani farklı aile yapılarını da ya da boşanmış iki ebeveyn tekrar evlenmiş ve farklı çocuklar yine bir evde kardeş statüsünde. Bunlar yenilikçi yaklaşımlar, çünkü artık çok fazla boşanmış ebeveynler var. Yalnız ebeveynlerin çocukları var ve o çocuklar biz aile değiliz demesinler. Bu da normal, bu da kabul görüyor. Aile birlikte yaşamak demek. O orada kim varsa siz bir ailesiniz.
1: Ne kadar güzel anlattınız. Ben çok istifade ettim. Bu idealize bir dünyayı çocuğa dayatmamaktan bahsediyoruz. Yani artık var olanı güzelleştirmek, onun kıymetini anlamak ve onu yeşertmekle ilgili bir bakış açısı harikaydı.
0: Çevreyle ilgili de bir örnek vereyim. Mesela geleneksel yaklaşımda çevreyi kirletme, çevreye çöp atma işlenirken, yenilikçi yaklaşımda sürdürülebilirlik burada temamızdır. Yani

0: geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm. Geri dönüşüm, bir pili geri dönüştürmek mümkün, onu oraya ulaştırmak, ama ileri dönüşüm diye bir temamız da var bizim. Yani evdeki eski olanı tekrar kullanılabilir hale getirmek. Evdeki işte artık kumaşlardan bir patchwork masa örtüsü yapmak ve onu yine kullanılabilir hale getirmek. Bu da bir çevre bilinci ve yenilikçi yaklaşım oluyor. Ama siz pikniğe gittik, yerlere çöp attık, atmamalıyız diye uyarı aldık dediğinizde bu geleneksel bir yaklaşım oluyor. Ona doydu piyasa. Ama bu popüler konuda, çevre bilinci gibi bir konuda, ekolojik dengeyle ilgili bir konuda dünyamızı koruyoruz derken yenilikçi yaklaşımlarla hikayeler oluşturmaları için cesaretlendiriyoruz yeni yazar adaylarını.
1: Harika. Peki bu çocuk edebiyatındaki bu öğretici üsluptan bahsedelim biraz.
0: Evet,
1: da.
0: Çok
1: en
0: doğru.
1: Büyük sıkıntılarımızdan, evet, biri bu. Evet. Maalesef bunu bir türlü hala, evet, hala bu kadar, hani pek çok yayınımızda biz bahsediyoruz ve ben de çok kulak kabartıyorum. Çok altı çiziliyor ama hala bunu aşamadık sanki, değil mi yani?
0: Yani
1: beklenti mi bu yönde?
0: Hayır, hiç böyle bir beklenti.
1: Çocuklar beklemiyor onu.
0: Yayıncılarda, dünya fuarlarındaki yayıncılar da bunu istemiyor. Yani didaktik, parmak gösteren, nihayetinde hikayenin bak bu olmamalı, bu olmalı diyen metinler out arkadaşlar. Yani biz işte masal burada neden ölümsüz dediklerinde ben diyorum ki çünkü masal anti terbiyecidir.
1: Bir yola çıkarıyor sadece, eşlik ediyor.
0: Siz o sembollerden kendi mesajınızı kendiniz çıkarırsınız. Öğretmeye çalışmaz. Sembollerle verir, duygularla verir. Ama hikayenin sonunda orijinal metinde kırmızı başlıklı kızın, zaten orijinali bilmiyoruz da ilk eski derlemelerde hikayenin sonunda şey yoktur. Parmak gösterip bak annenin sözünü dinlemedin, başına bunlar geldi. Yoktur bunlar. Yani anti terbiyeci metinler, anti terbiyeci konular ve hikayeler istiyoruz. Sembolleri kullanmalarını, hı, istiyoruz. Hem anlatıcıların hem yazar adaylarımızın ve yazarların. Yani terbiye etmeye çalışmayın. O duyguyu, o hissiyatı verin ve bırakın. Karşı taraf o mesajı alacağı kadar alsın. Yani siz istediğiniz kadar vermeye çalışın. Karşı tarafın alacağı kadardır. Yani ben suyu dökmeye çalışıyorum ama bardak dolu.
1: Hı hı.
0: Yani boş bardak ona göre dolacak. Yarım bardak ona göre dolacak. Halbuki benim elimdeki su aynı. Ben döküyorum suyu ama zorlamak bir çözüm değil ve makbul de değil 21.
1: Hele
0: yüzyılda.
1: Hele çocuğun dünyasında. Hayır. Hiçbir zaman olmadı. Hayır. O duvarı çekti. Mış gibi yapabilir, evet, ama içine almıyor.
0: Evet,
1: bir şekilde.
0: Evet.
1: Şimdi iyice dinlerken heyecanlandı, hı-hı, dinleyicimiz. Diyor ki ya ben bir şeyler karalıyorum ama, hı-hı, çocuk edebiyatında, hı-hı, var olmak istiyor.
0: Evet.
1: Bir eser bırakmak istiyor. İlk, hı-hı, ne yapması lazım o zaman? Bir konumu belirlemeli. Yaş grubunu, hı-hı, belirlemeli. Hı-hı. Nasıl başlasın?
0: Tabii ki öncelikle şimdi bu yaş grubu meselesi de ayrı bir muammadır. Bence bu anlatıcılarla yazarlar için çok ortak bir bakış açısı gerektiriyor. Yaşsız olabilmek. İşte sembollerle çalışmak sizi yaşsız yapıyor. Yani kitabın arkasında şunun da modası geçti. Fuarlarda görüyoruz. 3-6 yaş için, 7-9 yaş için.
1: Ne malum yani? Belki ben 70 yaşındayım ve bu kitabı
0: İyi gelecek.
1: Ki oluyor da.
0: İyi gelecek. Yani o çok önemli. O yüzden yazdığınız metni önce özgür bir ortaya çıkarmak lazım. Tabii ki burada şöyle bir şey var. Kendi okuyabilen bir kitleye mi yazıyorsunuz?
1: Hı.
0: Yoksa ebeveyninden dinleyen hikayeyi, ebeveyninden dinleyen bir kitleye mi yazıyorsunuz? Tabii ki bu dikkate alınması gereken bir şey. Kelimeleri seçmek için, seviyesine inmek için. Ama semboller yaşsızlaştırıyor, ölümsüzleştiriyor hikayeleri. Bir tema belirlemek ilk iş.
1: Hı hı.
0: Temayı belirledikten sonra karakterler, hı hı, gözünüzde nasıl karakterler canlanıyor? İnsan mı, hayvan mı, bitki mi? Nasıl bir dünyaya gireceksiniz? Fakat en önemlisi, ben storyboardla çalışın diyorum, hı, yazar adaylarına. Dünyada standartı 16 çift sayfa spread'tir. Her bir kitabın resmi, o iki sayfayı açtığınızdaki resmin o iki sayfaya bir spread denir. Ve 16 spread'e, hı, bölerek hikayenizi, olur, çalışırsanız üstünde hikayenin akışkanlığını, giriş, gelişme ve sonucunu daha iyi görmenizi sağlar. Sizin zihninizi toplamanızı sağlar storyboard tekniği.
1: Çok güzel bilgilerdi bunlar. Eminim çok istifade etti dinleyicilerimiz. Benim aklımda daha bir sürü sorular, hı-hı, vardı.

0: Onlar da kenarda dursun. Hı hı. Bu kadar yoğunluğunuzun içinde koşarak geldiniz, konuğumuz oldunuz ve çok ilham verici bilgilerle bize buluşturdunuz. Ama ben bir söz daha almak istiyorum. Hı hı. İleride bir gün tekrar konuğumuz olun ve bu kalan soruları tekrar burada
1: seve
0: konuşalım.
1: Seve seve.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenler, bu haftada Masalcı'nın sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
2: Masalcı. Günde sadece bir paket sigara tüketimi 10 yıla ulaştığında akciğer kanseri riski 20 kat birden yükselir, DNA tamir mekanizması tamamen çöker.
3: Topraktaki organik madde %1.5'ün altına düşerse erozyon pozitif geri beslemeye girer, çölleşme başlar.
4: Günde sadece 3 sigara içildiğinde damar içi yüzey fonksiyonu 24 saat içinde %50 bozularak %78'i aşarsa,
5: psikolojileri 40 mg desilitrenin altına düşerse, bilinç 30 saniye içinde kapanır.
3: Altına düşerse,
5: balık popülasyonu %70 azalırsa, plankton patlaması gerçekleşir ve oksijen çöküşü başlar.
2: Sistem geri dönüşsüz şekilde çökmeden önceki son aşama.
4: Kritik eşik, harekete geçiren farkındalık.
3: Ekolojik, biyolojik, sosyolojik ya da matematiksel. Bir yanda canlılığın ve uygarlığımızın devamını mümkün kılan irili ufaklı sayısız sistem ve bu sistemlerin denge hali, diğer yanda ise onları birer hayat memat meselesine dönüştürebilecek olan kritik eşikler. Yaşamsal sorunların olası tetikleyicileri kritik eşikler aşılırsa geriye sadece hasar kontrolünün konuşulması kalır. Oysa biz yıkımdan geri dönüşü konuşmak yerine sürdürülebilirliğin koşullarına odaklanmak istiyoruz. Yıkımın ve kaosun yaşanmadığı, büyük ve olumlu değişimleri düşleyen kritik eşik bu hafta 26 Temmuz Uluslararası Mangrove Ekosistemini Koruma Günü'ne odaklanıyor.
2: Kritik eşik, gücünü farkındalıktan alan ve çözümde birleşenlerin yeni adresi.

0: Tsunamilerin ve dev dalgaların yıkıcı gücünü sönümlendiren, kıyı erozyonuna karşı devasa bir kalkan oluşturan, karasal ormanlardan 4 ila 5 kat daha fazla karbon depolayabilen biyolojik bir süper kahraman düşleyin. Denizle karanın birleştiği tuzlu sularda yaşayan, kökleri hem suyun altında hem üstünde olabilen, sıra dışı adaptasyon yetenekleriyle sihirli olarak tanımlanan mangrov ağaçlarının yanı sıra çamur zıpzıplarından yengeçlere, kuşlardan timsahlara ve mikroorganizmalara dek uzanan devasa bir ekosistem. Peki donma sıcaklıklarına dayanamadıkları için yalnızca ekvatorun çevresindeki tropikal ve subtropikal kıyı şeritlerinde bulunan, dünyada 123 ülke ve bölgeye yayılmış, karaların denizle birleştiği gelgit bölgelerinde nehir ağızları, deltalar ve lagünlerde oluşan bu ekosistemler gezegenin neden en güçlü biyolojik doğal güvenlik duvarı olarak tanımlanmaktadır? Bilim insanlarına göre mangrov ekosistemini gezegenin en güçlü biyolojik unsuru yapan nitelikleri dört temel başlıkla değerlendirmek mümkündür. İklim kriziyle mücadele. İklim değişikliği kriziyle mücadelede ilk akla gelen karasal ormanlar olsa da onlardan daha güçlü olan bu ekosistemler gerçek birer karbon yutuculardır. Mangrov ormanları hektar başına karasal yağmur ormanlarına kıyasla 4 kata kadar daha fazla karbon depolama kapasitesine sahiptir. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Mavi Karbon Raporu ve Okyanus Bilimi verilerine göre bu kıyı ekosistemleri dünya yüzeyinin sadece %2'sini kaplamasına rağmen okyanus sedimentlerindeki küresel karbon depolamasının %50'sini tek başına sırtlamaktadır. Canlı tsunami duvarları, 65 milyar dolarlık kalkan. Mangrovlar her yıl dünya genelinde 15,4 milyon insanı ve 65 milyar dolar değerindeki ekonomik varlığı sel, kasırga ve tsunami gibi kıyı felaketlerinden korumaktadır. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan ve dünyadaki mangrov ekosistemlerinin yok olma, çökme ve bozulma risklerini bilimsel verilerle ortaya koyan Mangrov Ekosistemleri Kırmızı Listesi raporuna göre bu ekosistemler dalga enerjisinin %66'sını ilk birkaç metrede sönümlendirme gücüne sahiptir. Zaman kapsülleri, bin yıllık karbon hapishaneleri. Karasal bir ağaç öldüğünde veya yandığında tuttuğu karbonu hızla atmosfere geri salar. Mangrovlarda ise sistem farklı işlemektedir. Çürüttükleri organik maddeleri oksijensiz çamur tabakasına gömerler. Bu sayede karbonu gökyüzünden alıp binlerce yıl boyunca suyun altında hapsedebilirler. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP'in mavi karbon çalışmalarına göre mangrov topraklarında depolanan karbon yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca bozulmadan kalabilir. Yani bugün bir mangrov ormanını yok etmek, bin yıl önce hapsedilmiş karbon canavarlarını gökyüzüne salmakla eşdeğer bir yıkıma neden olmaktadır. Küresel balık deposu. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Koruma İzleme Merkezi'nin Küresel Ekosistem Değerlendirmeleri raporuna göre, denizdeki ticari balık türlerinin çok büyük bir kısmının yumurtlamak ve büyümek için mangrov ekosistemindeki ağaçların köklerine muhtaç olduğunu göstermektedir. Yani mangrov ekosistemleri sofralara gelen deniz ürünlerinin de arkasındaki görünmez kahramandır. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce dünyadaki tüm balıkçıların mangrov ormanlarına bağımlı olarak geçirdiği günlerin toplanmasıyla hesaplanan Balıkçılık Günü verilerine göre okyanus balıkçılığının temel anaokulu olarak kabul edilen mangrovlar yılda 126 milyon balıkçılık gününü desteklemektedir. Ancak Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi kapsamında yürütülen ilk küresel mangrov ekosistem değerlendirmesine göre önümüzdeki 50 yılda dünyadaki mangrov alanlarının dörtte birinin sular altında kalacağı veya yok olacağı uyarısı yapılmaktadır.
1: Erken uyarı, geliştirilen direnç ve kısır döngüden çıkış. Kritik Eşik devam ediyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce hazırlanan ilk küresel mangrov ekosistemleri kırmızı listesi değerlendirmesi raporuna göre önümüzdeki 50 yıl içinde dünyadaki mangrov alanlarının %25'inin sular altında kalma veya yok olma riski altında bulunmasının arkasında 12 temel bilimsel ve insan kaynaklı gerekçe yer almaktadır. 250'den fazla küresel uzmanın katılımıyla hazırlanan raporda ortaya konan gerekçeler şu başlıklardan oluşmaktadır. İklim değişikliği ve okyanus dinamikleri, küresel tehditler. Deniz seviyesi yükselme hızının sedimentasyon eşiğini aşması. Mangrovlar köklerinde çamur biriktirerek dikey olarak yükselirler. Ancak yüksek emisyon senaryolarında deniz seviyesinin yükselme hızı yılda 7 milimetreyi geçtiğinde mangrovlar dikey büyüme ile bu hıza yetişemez ve kalıcı olarak su altında kalarak boğulur. Rapor, hiçbir önlem alınmazsa önümüzdeki 50 yılda 23.672 km² mangrov alanının sular altında kalacağını öngörmektedir. Kıyı sıkışması. Deniz yükseldiğinde mangrov ormanları doğal olarak iç kesimlere doğru göç etmek ister. Fakat kıyı şeritlerinin kentleşme, oteller ve altyapı projeleriyle betonlaşması mangrovların karaya doğru kaçış yollarını tamamen kapatır. Denizle beton yapılar arasında sıkışan ekosistem yok olur. Tropikal kasırgaların ve fırtınaların sıklığının ve şiddetinin artması. Küresel ısınma, tayfun, siklon ve kasırgaların enerjisini artırmaktadır. Aşırı güçlü fırtına dalgaları mangrov ormanlarını yapraksız bırakmakta, köklerinden sökmekte ve kıyı toprağını erozyona uğratmaktadır. Fırtına sıklığı arttığı için ekosistem kendini yenileyecek zamanı bulamamaktadır. El Niño ve şiddetli kuraklıklara bağlı toplu kurumalar. İklim krizinin tetiklediği aşırı kuraklıklar ve El Niño gibi hava olayları bölgesel olarak ani deniz seviyesi düşüşlerine ve aşırı sıcaklıklara yol açar. Örneğin Avustralya'da tek bir El Niño döneminde 7400 hektar mangrov alanı ısı stresi ve susuzluk nedeniyle aniden kuruyarak yok olmuştur. İnsan faaliyetleri ve kıyı tahribatları, bölgesel tehditler. Endüstriyel akvakültür için kıyım. Özellikle Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da ticari karides havuzları açmak amacıyla mangrov ormanları iş makineleriyle kesilip yok edilmektedir. Küresel mangrov kayıplarının yaklaşık %38'i sadece karides çiftliklerinden kaynaklanmaktadır. Kıyı kentleşmesi, turizm ve altyapı geliştirme. Dünya nüfusunun %44'ü kıyı hatlarında yaşamaktadır. Liman genişletme çalışmaları, kıyı dolgu alanları, turistik tesisler ve yerleşim yeri açma faaliyetleri ormanların haritadan silinmesine neden olmaktadır. Aşırı odun, kereste kesimi ve kömür üretimi. Gelişmekte olan ülkelerdeki yerel topluluklar, mangrov ağaçlarını yakacak odun, inşaat malzemesi ve özellikle ticari mangrov kömürü üretmek amacıyla aşırı ve kontrolsüz şekilde kesmektedir. Dünyadaki mangrovların %26'sı bu aşırı kullanım nedeniyle ağır derecede dejenere olmuştur. Tarımsal alan dönüşümü. Kıyı bataklıklarının kurutularak palmiye yağı plantasyonlarına veya pirinç tarlalarına dönüştürülmesi mangrov ekosistem bütünlüğünün parçalanmasına neden olmaktadır. Havza ve su kalitesi yönetimi. Sistemsel tehditler, baraj inşaatları ve nehir rejimlerinin değiştirilmesi. Nehirlerin yukarı havzalarına kurulan barajlar kıyıya akması gereken taze çamur ve sediment akışını keser. Sediment desteğinden mahrum kalan mangrov tabanı çöker ve deniz seviyesine karşı koyamaz hale gelir. Tatlı su akışının azalması ve aşırı tuzluk intrüzyonu. Tarım arazilerini sulamak için nehir sularının aşırı çekilmesi mangrovlara ulaşan tatlı suyu azaltır. Tatlı su azalınca deniz suyu içeri sızar. Aşırı tuzlanan çamurda mangrov tohumları çürür ve fidanlar büyüyemez. Endüstriyel kirleticiler ve petrol sızıntıları. Limanlara yakınlığı sebebiyle mangrovlar petrol sızıntılarına maruz kalır. Ağır yağlar kökleri kaplayarak oksijen alımını engeller.
Ayrıca tarımsal gübre akıntıları sudaki oksijeni bitiren ötrofikasyona ve alg patlamalarına yol açarak kök sistemlerini zehirler. Sinerjik etki, tehditlerin birbirini tetiklemesi. Bilimsel olarak en tehlikeli gerekçelerden biri ise tüm bu saydığımız olumsuzlukların bir arada yarattığı sinerjik etkidir. Örneğin iklim krizi kuraklığı tetiklerken insanların tarımsal faaliyet için yeraltı suyunu çekmesi tuzlu suyun ormana sızma hızını geometrik olarak artırır. Zayıf düşen orman ilk fırtınada tamamen çöker.

Uzmanlara göre mangrov ekosistemlerinin korunması, yalnızca bu bölgelerde yaşayan kıyı topluluklarının yerel bir ekoloji mücadelesi değil, tüm insanlığın hayatta kalma ve ekonomik istikrar mücadelesi olmalıdır. Çünkü ekvator çizgisindeki bir mangrov ormanının yok olması, Ankara'daki, Paris'teki ya da Tokyo'daki bir insanın hayatını doğrudan etkileyecek küresel bir zincirleme reaksiyon başlatabilecek etki potansiyeline sahiptir. Bilim insanları mangrov ekosistemlerini korumak için neden tüm insanlığın mücadele etmesi gerektiğine dair çarpıcı bilimsel gerekçeleri dört temel başlıkta incelemektedir. Küresel karbon bombasının patlamasını önlemek. Mangrovlar karasal tropikal ormanlara göre hektar başına 4 ila 10 kat daha fazla karbon depolar. Bu karbonun %80'inden fazlası su altındaki oksijensiz çamurda binlerce yıldır kilitli tutulmaktadır. Bu bağlamda mangrovların %25'inin yok olması 1,8 milyar ton karbonun aniden atmosfere salınması anlamına gelir. Bu sonuçsa Paris İklim Anlaşması hedeflerini imkansız kılar. Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, maruz kalacağımız aşırı hava olaylarını, yani iklim krizini geometrik olarak tırmandırır. Uluslararası Doğa Koruma Birliği bu olası sonucun küresel topluma sosyoekonomik maliyetini 336 milyar dolar olarak hesaplamaktadır. Küresel deniz ürünleri tedarik zincirini ve gıda güvenliğini korumak. Dünyada ticari olarak avlanan ve tüketilen balık, karides, yengeç ve kabuklu deniz canlısı türlerinin %80'i hayat döngülerinin en kritik üreme ve büyüme dönemini mangrov köklerinde geçirmektedir. İç kesimlerde veya denizden uzak büyük şehirlerde yaşayan ve deniz ürünü tüketen milyarlarca insan sofrasındaki gıdayı mangrovlara borçludur. Mangrovların çöküşü küresel balık stoklarında dramatik bir kıtlığa yol açarak dünya genelinde gıda fiyatlarını artıracak ve küresel gıda krizini tetikleyecektir. Küresel ekonomik istikrar ve tedarik zincirini korumak. Bilimsel araştırmalar mangrovların dünyaya her yıl 65 milyar dolarlık sel ve fırtına koruma faydası sağladığını ispatlamıştır. Mangrovlar yok olduğunda küresel ticaretin kalbi olan devasa liman kentleri, endüstriyel üretim merkezleri ve altyapılar fırtına dalgalarıyla yerle bir olma riskiyle karşı karşıyadır. Bu durum, uluslararası sigorta sistemlerinin çökmesine, küresel tedarik zincirlerinin

kırılmasına ve tüm dünya ekonomisinde büyük bir durgunluğa neden olabilecek kapasitededir. Kitlesel iklim göçlerini ve güvenlik krizlerini engellemek. Küresel ölçekli raporlara göre dünyada 2,4 milyara yakın insan kıyı şeritlerine yakın yaşamaktadır. Mangrovların yok olması 2,1 milyondan fazla insanın hayatını fırtına ve sellere karşı tamamen savunmasız bırakacaktır. Yaşam alanları sular altında kalan ve balıkçılık ekonomisi çöken milyonlarca insan iç kesimlere ve diğer ülkelere doğru iklim göçmenleri olarak hareket edebilecektir. Bu durum dünyanın her yerinde demografik, ekonomik ve jeopolitik krizler doğurabilecektir.

Peki Türkiye gibi mangrov ekosistemine komşu olmayan, bu bölgelerde yaşamayan bireyler koruma mücadelesinde nasıl ön alabilir, ne tür katkılar sunabilirler? Bilim insanları ve küresel çevre organizasyonları, mangrov bölgelerinden uzakta yaşayan bireylerin, şirketlerin ve hükümetlerin acilen alması gereken önlemleri şu şekilde sıralamaktadır. Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve sorumlu satın alma. Endüstriyel karides ve deniz ürünü tüketimini sorgulayın. Dünyadaki mangrov kıyımının en büyük sebebi, gelişmiş ülkelerin ve büyük şehirlerin ucuz karides talebini karşılamak için açılan endüstriyel akvakültür çiftlikleridir. Tüketiciler aldıkları

0: deniz ürünlerinin mangrove ekosistemine zarar vermediğini kanıtlayan ASC veya MSC gibi uluslararası sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip olup olmadığını kontrol etmelidirler. Sertifikasız tropikal ahşap ve kömür ürünlerini boykot etmek. Mangrove ağaçları suya dayanıklı yapıları nedeniyle kaçak olarak kesilip lüks mobilya yapımında veya mangrove kömürü olarak mangal sektöründe kullanılmaktadır. Şehirlerde yaşayanlar kökenini bilmedikleri tropikal ahşap ürünlerini satın almamalıdır. Finansal güç ve yeşil yatırım baskısı oluşturma. Mavi karbon kredilerini ve fonlarını desteklemek. Bireyler ve şirketler karbon ayak izlerini dengelemek için mangrove koruma ve restorasyon projelerine finansman sağlayan mavi karbon kredilerine yatırım yapabilirler. Banka ve yatırım tercihlerini değiştirmek. Paranızı tuttuğunuz veya yatırım yaptığınız bankaların Güneydoğu Asya veya Latin Amerika'da mangrove alanlarını yok eden mega altyapı, turizm veya tarım projelerine kredi fonu sağlamadığından emin olun. Bankalara bu konuda tüketici baskısı uygulanmalıdır. Dijital savunuculuk ve bilgi yayılımı. Ekolojik okuryazarlığı ve farkındalığı arttırın. Dünyadaki insanların büyük çoğunluğu mangrovları basit çamurlu bataklıklar olarak görmektedir. Şehirlerde yaşayan eğitimli bireyler bu alanların dünyanın en verimli karbon yutakları ve biyoçeşitlilik merkezleri olduğunu sosyal medya, eğitim kurumları ve sivil toplum aracılığıyla yaymalıdır. Uzmanlara göre oluşturulacak farkındalık küresel fonların bu alanların rehabilitasyonu için harcanmasına büyük katkı sunacaktır.
1: Kalp durmadan, akciğerler iflas etmeden, ormanlar kül olmadan, endemik türler tükenmeden, toprak çölleşmeden. Kritik eşik, sistem geri dönüşsüz olarak çökmeden önceki son aşama.

0: Uygarlık, zayıf olanı kaderine terk etmeyi reddettiğimiz an başladı. Amerikalı antropolog Margaret Mead'in iyileşmiş bir uyruk kemiğinde bulduğu medeniyetin o ilk izi, belki de gelişmenin önündeki en büyük engel olan bencillik zincirinin kırılmasını da müjdeliyordu. Gerçekten de insan, diğerinin acısını ve savunmasızlığını anlayabildiği ölçüde insan olabildiyse, bugün kilometrelerce uzaktaki mangrove ekosistemlerini korumak için neden tüketim tercihlerimizi sorgulamayalım? Biyoçeşitliliğin ve karbon döngüsünün bu sessiz kahramanlarını korumak artık sadece bir ekoloji politikası değil, türümüzün medeniyet iddiasının etik bir sınavı da değil midir? Yaşamsal hiçbir sorunu yatsımadan, hiçbir paydaşı da geride bırakmadan yoluna devam edenlerin ve gücünü farkındalıktan alanların buluşma noktası kritik eşikteki beraberliğimizin sonuna geldik bile. Bize zaman ayırarak ortak iyiyi amaçlayan kolektif iradenin ve kritik eşik ailesinin parçası olduğunuz için siz değerli dinleyenlerimize müteşekkiriz. Programı hazırlayan Feride Burcu Sürgit, ses kayıtta Haylun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Yıkımın ve kaosun yaşanmadığı, büyük ve olumlu değişimleri düşleyenlerin kutup yıldızı kritik eşikte haftaya cumartesi günü aynı saatte buluşuncaya dek harekete geçme arzunuzun hiç tükenmemesini diliyoruz. Esen kalın.
1: Günde sadece bir paket sigara tüketimi 10 yıla ulaştığında akciğer kanseri riski 20 kat birden yükselir, DNA tamir mekanizması tamamen çöker.
0: Topraktaki organik madde %1.5'in altına düşerse erozyon pozitif geri beslemeye girer, çölleşme başlar.
2: Günde sadece 3 sigara içildiğinde damar içi yüzey fonksiyonu 24 saat içinde %50 bozularak %78'i aşarsa,
3: psikolojileri 40 mg desilitrenin altına düşerse,
0: atmosferik oksijen %16'nın altına düşerse,
3: balık popülasyonu %70 azalır.

0: olursa plankton patlaması gerçekleşir ve oksijen çöküşü başlar.
1: Sistem geri dönüşsüz şekilde çökmeden önceki son aşama.
2: Kritik eşik, harekete geçiren farkındalık.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 1.
2: Saat 11.
1: Haberler.
2: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var dedi. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan 9 soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Eyüp Sultan'da şehirler arası yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da tabela direğine çarptı. Kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'da görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkati çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkati çekti. Spor. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5 işlemci.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor.

Benim unutamadığım bu hikayeyi, bu sokaklar, cama yağan yağmurların yankısı, ıslak geceler, boş sokaklardaki adımlarım, unutamadığım o yaz mevsimini gözlerimin önüne serer. The Summertime Forget, Alessia Fontana'nın romantik sesinden dinliyoruz bu harika şarkıyı.

The Summertime Forget, Alessia Fontana ve onun pırıl pırıl sesi. Şarkının içine bizleri nasıl dağılıyor? Şimdi bir İtalyan aşk şarkısını dinliyoruz. Innamorati per sempre, sonsuza dek aşk.

Innamorati per sempre. Italiano Romantico grubundan dinledik bu aşk bossasını. Şimdi Ray Sterling bizlere bir blues söylüyor. Sailing into yesterday. Düne yelken açıyorum diyor bu akşam.

Sailing Into Yesterday. Bir bar köşesinden kalplere uzanan bir blues dinledik. Ray Stelling söylüyordu. Şimdi Stefan Schillags, 1985'in unutulmaz film müziği olan Portable Ecstasy adlı melodiyi bizlere hatırlatıyor.

Portable Ecstasies. Stefan Schilax çalıyordu bu harika film müziğini. Şimdi de Ömür Göksel davet etmediği misafir anıları ile bir gecesini paylaşmış. Onları bize müzik halinde anlatıyor. Dün akşam.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye geçip oturdular.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım, baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye, baş köşeye geçip oturdular.

sonra kokladım seni. Dün akşam doya doya sana sarıldım.

hatalarıma güldüler. Vakit geç olmuştu, toplanıp gittiler. Beni sensizliğime terk

0: Dün akşam.
1: Dün akşam Söz ve Müziği kendisine ait şarkısında Ömür Göksel'i dinledik. Anılarıyla dertleşiyordu. Şimdi Isabella Brazo, Stay a Little Closer diyor şarkısında. Biraz daha yanıma yaklaş. Saudade na Janela.

Saudagina Janela, Isabel Abroso'dan dinledik. Şimdi Maxima Spodik, sen benim her şeyimsin diyor çaldığı melodide. You're my everything.

Santa Esmeralda'nın bu ölümsüz eserini Massimo Spodek'in piyanosundan dinledik. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: Baba Ocağı. Efendim merhaba, TRT Radyo 1'den Baba Ocağı programından selamlar. Ben Ayla Aydemir, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyomuza, programımıza, stüdyomuza ve elbette gönlümüze. Yine çok özel, çok kıymetli bir misafirimiz var stüdyomuzda. Misafirimizi kendi sesiyle, kendi soluyla Baba Ocağı'na yolculuk yapacağız. Çok kaliteli duruşuyla, kalemiyle, sözüyle gerçekten benim çok sevdiğim, aynı zamanda arkadaşım ama arkadaşım olmasa da aynı şeyleri hissettiren, çok kaliteli, çok ağır, çok güzel bir duruşu olan, sözü, sohbeti olan İsmihan Şimşek bizimle beraber. İsmihan Hanımcığım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel cümleler, ne kadar güzel kelimeler, böyle bir sabah sabah.
0: Söyleyene değil, söyletene bakacaksınız demişler. İsmihan benim arkadaşım, müsaade edersen İsmihan diye devam etmek isterim. İsmihan'cığım hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş
0: programımıza. Nasılsın?
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum programıma katıldığın için, davetime icabet ettiğin için. Benim için sözüme, ismime değer katıp stüdyoma geldiğin için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için.
0: Şeref bulduk. Şimdi İsmihan Hanımcığım, şöyle bir program formatımız var. Baba Ocağınıza yolculuk yapacağız. Bugün tanıdığımız İsmihan Şimşek'i mayalayan ocak neresi? Nasıl bir anne eteğinde, nasıl bir baba ocağında, nasıl bir anne kucağında büyüdü? Biraz onu merak ediyoruz. İsmihan Şimşek'in baba ocağı nerede yandı?
1: Aslında ben İstanbul'da doğdum. Annem çok küçük yaşta evlenen bir hanım. Tüm köylü kızları gibi aslında. Yani köylerde biliyorsunuz eskiden çok erken yaşlarda evlendirilirdi kızlar. Annem 16 yaşında evleniyor. 17 yaşında beni doğuruyor ve İstanbul'a gelin geliyor. Babam imam ve Şişli'de, Ulus'ta görev yapıyor o zaman, Ambarlıdere Camii'nde. Ve orada ben Şişli'de doğuyorum. Benim hayatımın ilk 4 yılı aslında bir cami avlusunda geçiyor. Hayatımın ilk 4 yılı diyorum ama hayatımın neredeyse tamamı, yani babam emekli olana kadar cami avlusunda ve cami lojmanında geçti diyebilirim. Şimdi bilirsiniz, imamların, müezzinlerin evleri, lojmanları camiye yakındır ya da caminin içinde, avlusunda olur. Orada da yine küçük bir lojman, önce çok karanlık, kötü bir böyle bodrumda olan evimiz, daha sonra daha böyle güzel bir lojmana işte evriliyor ama ikisi de yine caminin avlusunda. Benim çocukluğum camide oynayarak geçti diyebilirim. Yani babam çünkü işte caminin temizliğinden tutun ses sistemidir vesairedir, işte namaz kıldırmak için camiye indiğinde ben de onun peşinden gidermişim. Yani o merdivenlerden iniyor, avludan geçiyor, camiye giriyor. Ben de onun peşinden arkada saf tutuyormuşum hepsiyle birlikte. Yani 3 yaşında bir çocuk düşünün.
0: En kadim cemaat.
1: Arkasında, evet, arkasında böyle babam ne yapıyorsa ben de yapıyormuşum.

0: falan. Ve cemaat olmadığında, namaz vakitleri dışında da yine caminin içinde evcilik oynayan, koşturan. Babam orada işlerini hallederken ben de işte şarkılar söyleyen falan, böyle bir çocukluk geçirdim. 4 yaşından sonra Gazi Osman Paşa'ya taşındık biz. Orada yine cami avlusunda, böyle cami şadırvanına bakan hatta bir penceremiz vardı. Ve orada da yine oyunlarım vesairelerim hep caminin içindeydi. Hatta mahallenin çocuklarını toplar, hadi camide oynayalım falan derdim. Yani caminin içinde oynardık.
1: Şu anda yapılmaya çalışılan şey sen zaten yapmışsın
0: evet,
1: zamanında.
0: Evet evet, ama ya benimkisi biraz gizli kapaklı. Çünkü orası böyle kocaman bir alan ya. Hani evet, evet. Ve kimse bize karışmıyor. Arabalar yok, işte başka insanlar yok falan. O kocaman alanda şey diyorduk yani, hadi bu köşe benim evim olsun, şurası senin evin olsun falan gibi.
1: Saray gibi.
0: Evet, saray gibi yerde. Ve ben şeyi hatırlıyorum, bu benim hiç unutamadığım bir anıdır. Çocukken Adam Olacak Çocuk programı vardı ya, Barış,
1: evet,
0: Manço'nun TRT'de.
1: Rahmet olsun.
0: Ve ben Barış Manço'yu çok severdim. Hala da çok severim. Yani büyük bir hayranlığım var kendisine. O Adam Olacak Çocuğu hiç kaçırmadan izlerdik. Şimdi camide de mikrofon var, ses sistemi var. Ben o mikrofonun önüne geçip Adam Olacak Çocuk oynardım kendi kendime. Fakat bir gün babamın nereden sesi açtığını, ezan okurken nereden sesi açtığını gördüm. Ve sesi açtım.
1: Bütün mahalleye Adam
0: Bütün
1: Olacak
0: mahalleye
1: Çocuk.
0: Bütün mahalleye şarkı söyledim. Yani ben bunu yaptım ve babam koşa koşa gelip hemen ses sistemini kapatıp beni hemen oradan işte çıkardı falan. Böyle de bir anım var yani. Alt tarafı Adam Olacak Çocuk programına katılmak
1: yani
0: istedim. Yani
1: olmuş?
0: Bu kadar telaş yapacak ne vardı bilmiyorum.
1: Halkın oraya gayet teveccühü vardı yani programlara da. Güzel
0: evet.
1: Olmuş. Yayıncılık demek ki oradan başladı. Bir halka hitap etme şekli.
0: Evet, evet.
1: Oradan
0: yani çocukluktan beri zaten sürekli toplulukların önüne çıkayım. İşte kalabalıkların önüne çıkayım. Sahnede olayım. Öyle bir şey hep vardı. Okul döneminde de o devam etti bende. Yani okulda da bir program mı yapılacak? İşte İsmihan sahnede olacak mutlaka. İşte bir münazara mı olacak? İsmihan olacak. Yani ben olmalıyım mutlaka falan. Öyle bir yönüm vardı. Evet.
1: Benim de babam imam bu arada.
0: Aa, ne güzel.
1: Haberim yoktu. Şimdi biz her perşembe günü camiyi dip köşe temizlerdik. Babam temizlerdi. Biz ona yardım ederdik. Şu anda zannediyorum camileri belediyeler temizliyor.
0: Evet, belediyeler temizliyor.
1: Ama önceden öyle bir şey yoktu.
0: Evet,
1: babam
0: benim de babam temizlerdi.
1: Camlarını biz silerdik. Gerçekten halılarını falan yıkardık. Her perşembe babam istisnasız paçalarını sıvar, lavabolarını, evet, şadırvanını hepsini kendisi yıkardı. Biz de ona yardım ederdik ve o kadar büyük gelirdi ki o cami bize. Hı-hı. Şu anda bakıyorum o kadar da büyük değilmiş.
0: Çocukken öyle oluyor. Her yer çok büyük oluyor bir anda. Sonra diyorsun ki normal bir yer aslında.
1: Biz küçüktük.
0: Evet, evet,
1: yukarıya
0: biz
1: doğru.
0: Ve her yer böyle büyükmüş algısı oluyor gerçekten. Velhasıl çocukluğum hani genel itibariyle böyle camiyle hep iç içe, bir minarenin yanında, bir cami avlusunda, şadırvanda öyle bir ortamda geçti diyebilirim.
1: Bir insanların önünde mikrofon başında olma olayı varmış ama biraz babalarımızdan farklı olmuş.
0: Evet.
1: Benim babam da diyor ki bir bana aile benzeyecekti. O da yani şey, sistem aynı ama söylediğimiz şeyler var. Evet, baba ocağı dediğimiz zaman şöyle evimizin eşiği, bir kapı geliyor ya zihnimize. O kapının ardında kimler vardı?
0: Annem, babam, sonra işte iki tane kız kardeşim var. Birisi evli, diğeri çalışıyor. En küçüğümüz çalışıyor. Biz böyle üç kız kardeş büyüdük ve onlar da evi sahne gibi kullanıyorlardı. Yani onlar böyle çok neşeli, taklit ve espri yetenekleri çok yüksek kızlar ve evin her ortamını sahneye çevirebilecek, böyle işte her şeyi bir kostüme çevirebilecek yeteneğe sahipler ve evde sürekli bir tiyatro, sürekli bir komedi ortamı vardı. Babam çok daha sakin, daha sessiz, çok yumuşak huylu, böyle bir adam. Annemse tam tersine tez canlı, ondan sonra durduğu yerde durmayan, böyle sürekli bir şeyler üreten ve telaşlı. Genellikle de hayata biraz karamsar, kötümser bakan. Babamsa ne olacak ki? Daha uyumlu, daha böyle hayata pozitif bakan bir adam. Yani birbirlerini aslında hani değil Allah'ın mi? Böyle bir herhalde düzeni, kanunu var. Birbirlerini dengelemeye dönük. Böyle bir dengeydi aslında onların evliliği de. Ama tabii annemin küçük yaşlarda evlenip İstanbul'a gelmesi, onun da farkında olmadığı pek çok travmatik şeye de neden olmuş olabilir. Yani hiç tanımadığı bir şehre geliyor, hiç tanımadığı bir ortama. Ehaliyle öyle şimdiki gibi flört dönemi vesaire olmadığı için tanımadığı bir adamla da evleniyor aslına bakarsanız.
1: Tabii.
0: Ve böyle bir süreçte 16 yaşında ne kadar hani çocuk yetiştirmeyi bilebilirsiniz ki? Ya da hayata
1: kendisi
0: dair
1: çocuk aslında,
0: kendisi
1: tabii.
0: Çocuk ve hayata dair hiçbir bilgisi

0: birikimi, tecrübesi, hiçbir şeyi yok. Bir köyde, yaylada büyümüş bir kız ve geliyor bambaşka bir ortama. Dolayısıyla ondan hani çocuk yetiştirirken ya da bir aileyi kurarken çok da fazla şey beklememek lazım. Bunu tabii çocukken anlayamıyorsunuz. Çocukken birçok şeye maruz kalıyorsunuz. Ne olup bittiğini anlayamıyorsunuz ama yaş ilerledikten sonra aslında elinden gelenin en iyisini yapmış diyorsunuz. Yani ama çocuk İsmihan onu anlayamıyor tabii
1: Tabii.
0: ki. Neler olmuş, neler bitmiş, hani kafasında kurgulayamıyor. Ama şimdi buradan baktığımda annemin çok kıymetli bir iş çıkardığını, aslında tüm emeğini, tüm fedakarlığını bizler için ortaya koyduğunu çok net görebiliyorum.
1: Tabii elinde ne varsa, neyi
0: Evet.
1: yapabiliyorsa o. Biraz
0: Evet.
1: şeye benziyor galiba İsmail'cim. İşte dedi ki çocukken her yer büyük geliyor bize. Binalar. Büyüdüğümüzde o kadar da büyük değilmiş. Çünkü biz çocuktuk. Belki çocuk İsmihan'ın da şimdi durduğu yerden baktığı annesine bakıyor. Tabii ki annesinin çok daha fazla biliyor olması, çok her şeyi yapabilir olması, her şeye gücü yetebilir olması gibi algılıyor. Çünkü çocuk İsmihan. Ama dışarıdan baktığında o annenin de yani bir potansiyeli, bir birikimi, bir çocukluğu, bir travması, bir yarası, bir gücü olduğunu dışarıdan bakınca, biraz daha büyüyünce anlıyoruz galiba. O
0: Evet.
1: binalara baktığımız gibi olay değişebiliyor.
0: Hatta yıllar ilerledikten sonra siz 16 yaşındaki annenizi sarıp sarmalamak istiyorsunuz. Yani ben bugünkü yaşımla 16 yaşındaki anneme tamam üzülme bak hepsi geçecek
1: Evet.
0: demek istiyorsun. Böyle belki çocukken bunu işte anlayamıyorsun, bazı kızgınlıkların oluyor. Ne bileyim bu neden olmuyor diyorsun. Annem bunu bana niye söylüyor diyorsun vesaire ama büyüyünce durumlar çok farklı oluyor gerçekten. Yani orada annenizi teselli etmek istiyorsunuz ve bugünkü anneme baktığımda birçok davranışının nedeninin işte o zaman yaşadıkları olduğunu gördüğümde bütün o kızgınlıklar her şey siliniyor. Gençlikte kalıyor,
1: Anlamaya
0: çocuklukta kalıyor.
1: başlamak
0: Evet,
1: belki
0: anlamaya
1: de.
0: başlıyorsun.
1: Büyüdükçe sen olup sen kokuyor. Yani seni anlamak güzel de seni anlamak çok sancılı demiştim bir şiirimde anne için. Büyüdükçe sen oluyor. Evet seni anlamak güzel ve fakat seni anlamak çok sancılı. Çünkü anlamaya başladığın zaman onun o hislerini, çektiklerini, o içindeki tufan neyse onları da anlamaya başlamak aslında bir yerde de acı veriyor.
0: Evet, kesinlikle acı veriyor.
1: Peki yazar olmak nereden? Yani neden yazar
0: Ya
1: olmayı seçtin? Neden
0: evet.
1: insanlara bir şeyi kalemle anlatmayı tercih ettin?
0: Şimdi şöyle, ben kütüphanesi olan bir eve doğdum haliyle. İmam olması hasebiyle babamın. Ve okuma yazmayı bilmediğim dönemlerde bile o kitapları açıp sürekli içine bakardım. Fotoğraflarına, işte çizim varsa çizimlerine, harflere vesaire ve onları böyle taklit etmeye çalışırdım. Sürekli bir kitaplarla oyalanma, oynama durumu hep vardı. Öyle bir eve doğduğunuz zaman da ister istemez yani mesela ben şeyi biliyorum yani bizim evde hiç kitap yoktu. Ben işte ortaokulda, lisede falan hani böyle normal işte kitap okumaya başladım diyenleri biliyorum ama ben daha okul öncesinden itibaren önümde hep kitaplar büyüdüm. Bir de babamın aile dostunun kızları da vardı. Onlar da böyle yazıyorlardı, çiziyorlardı. O da imamdı. Oradan da bir özenme.
1: Esra mı?
0: Evet, Esra.
1: Esra'yı da ağırladık. Esra Elönü'ye de
0: Evet,
1: selam
0: Esra
1: olsun.
0: Elönü, onun ablası Sündüz abla vardı, en büyük ablası. O mesela bir ajandası vardı ve oraya sürekli şiirler yazardı. Biz daha küçüktük ve çok özenirdim onun böyle şiirler yazmasına. Çok güzel şiirler yazardı. Daha sonrasında işte Esra'nın da kalemi çok kuvvetlidir ve müthiş bir
1: Evet.
0: hayal dünyası vardır. Esra, onlar genel olarak ailede öyle bir damar var zaten.
1: Kalemle
0: Yani
1: hemhal
0: yazma
1: olmuşlar,
0: ve
1: evet.
0: üretme. Yani onun müzikle ilgili de mesela müthiş bir üretkenlikleri var onların. Hani o kısmı pek kimse bilmiyor ama besteledikleri
1: Evet.
0: şarkılar vesaire var. Böyle bir şey oluyordu. Yani bir onun içinde bir anda kendimi işte yazarken, okurken benim mesela çok net hatırlıyorum. İlk defterimi 3. sınıfta yazmaya başlamıştım. İşte bir şeyler karalıyordum. Ben de kendimce şiirler, işte bazı yazılar, günlükler vesaire. 3. sınıftan itibaren yazmaya başlamıştım ve şimdi hala onları saklıyorum. Benim böyle sıralı defterlerim vardır. Yani ömrüm boyunca işte yazdığım ortaokulda, lisede hani hep vardı. Kitaplardan aldığım notlar, işte şiir kitaplarından, diğer kitaplardan herhangi bir konferansa gittiğimde aldığım notlar falan. Şeyi hatırlıyorum, ilkokulda bir şiir yarışması düzenlendiğini, okulun kendi içinde ve orada işte şiirime ödül verildiğini, bana hediye olarak da kitap verildiğini falan.

0: falan hatırlıyorum. İlkokuldaydı. Daha sonrasında ortaokulda yine bir yarışma düzenlendi. Kompozisyon yarışması. Orada yine birinci oldum. Lise döneminde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yarışma düzenlemişti. Kompozisyon yarışması. İstanbul'daki tüm okulları, tüm liseleri kapsayan bir yarışmaydı. Rahmetli Hüseyin Goncagül'dü sunucusu. Cemal Reşit Rey'de
1: bir yılı doldu onunla.
0: Evet, bir yılı doldu, Allah rahmet eylesin. Cemal Reşit Rey konser salonunda bir ödül töreni düzenlenmişti. Hüseyin Goncagül sunucuydu. Bana ödül kazandınız dendi ama ben kaçıncı olduğumu bilmiyordum yani. Bilmeyerek gittim oraya ve tüm okullar vardı İstanbul'dan. Gittiğimde orada bir anda benim işte metnimden bir parça okudu ve işte birinci olduğumu ilan ettiklerinde şoka girdim. İşte orada bir ödül aldım falan derken benim ilk bir edebiyat dergisinde yazımın yayınlanması lise 2. sınıf. 16 yaşındaydım zannediyorum.
1: Ben maşallah. Gümbür gümbür geliyor demiş zaten ilkokuldan itibaren.
0: Evet, 16 yaşında bir edebiyat dergisinde yayınlandı. Aslında yazmaya edebiyatla başladım. Yani deneme, şiir gibi metinlerle başladım. Fakat sonra 28 Şubat süreci vesaire, o kısım çok uzun. Hani böyle çok girmek istemiyorum aslına bakarsan. Çünkü başlarsam o böyle bir saat sürecek bir hikaye. Ve biraz da dramatik bir tarafı var. O kısma çok girmeden o 28 Şubat sürecinden sonra okula gidemedim haliyle ve ben çalışmaya başladım. Çalışmaya başladığım dönemde basın danışmanlığı yapıyordum Önder İmam Hatipliler Derneği'nde. Bir derginin yayın yönetmenliğini yapmaya başladım. Ve o süreçte biraz daha röportajlar, işte daha nesir yazıları, düz yazılar vesaire bunları yazmaya başlayınca ve basın bültenleri, haberler yazıyordum basın danışmanlığı da yaptığım için. Edebiyattan biraz daha uzak uzaklaşmaya başladım yazma olarak. Okuma olarak hiçbir zaman uzaklaşmadım. Her zaman çok sevdiğim bir alandı. Ve uzun bir süre hep böyle yazılar yazdım. Yani daha düz yazılar. Fakat son zamanlarda yeniden bir edebi metinleri aslında böyle içimde bir ukde kaldı çünkü.
1: Özlemiştir.
0: Çok özledim. Şimdi başka bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz bir ekiple birlikte. Oraya böyle minik öyküler, daha böyle çocukluğuma dair şeyler falan. Bunlarla birlikte yeniden bir geri dönüş yaşadım edebi metinlere. Yani içimde bir tarafta sen buradan da ilerlemelisin diyen bir ses var. Ve o sesi şimdi dinlemek istiyorum. Hani belki de bu yaşlarımın edebi metinler üretmek için biraz daha doğru yaşlarmış gibi geliyor bana bu yaşlar. Hani bu herkes için geçerli değil. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani gençlik döneminde de çok iyi eserler üreten pek çok yazar var edebi metinlerde ama benim için böylesi galiba. Biraz daha demlenmek, olgunlaşmak, biraz daha fazla okumak herhalde gerekiyordu. Bu zamana denk geldi diyelim.
1: Kalem diğer türler için yazılması gerekenler vardı. O kaleme nasip oldu.
0: Evet.
1: O zaman onları yapmak gerekiyordu. Şimdi evet, bunları yapmak gerekiyor. Kalem bir emanettir ve o kalemi küstürmemek lazım. Emanete de sahip çıkmak lazım.
0: Evet. Aslında şimdi sen söyleyince düşündüm de yani çok daha hareketli gençlik dönemlerimde biraz daha böyle hani fikirlerimle, ne bileyim, kendi hayata dair olan işte mücadelemle, yazdıklarımla var oluyordum. Şimdi biraz böyle yaş daha da ilerleyince falan insan hani hayata başka bir pencereden bakmaya başlıyor ya, işte bir 40 yaş aydınlanması geliyor evet, insana. Orada biraz daha böyle duygulara dönük bir tarafın, o açılan yeni pencerenin getirilerini daha edebi metinlerle ortaya çıkarmak iyi olacak gibi duruyor.
1: O dönemlerde yazılanlar biraz da işte o dönemde yaşadıklarımızla da alakalı bir duruş sergilediğimiz alandı ya, yani her neyse duruşunuz, onu ifade etmek için, onu söylemek için, durmak için bir herkesin enstrümanı var. Başkalarının başka bir şey olabilir ama senin kalem olduğu için o esnada öyle yazı değil de kalkıp romantik şiirler, romantik hikayeler, edebi metinler yazmayı belki çok şık görmemiş de olabilir iç dünyası.
0: Yani onu çok bilemiyorum. Hayat insanı bambaşka bir yere sürüklüyor. Az önce bahsettiğim o şeyde 28 Şubat sürecinde biz bambaşka şeylerin mücadelesinde evet, veriyorduk aslında. O mücadele sürecinde belki de kalemle başka şeylerin hikayesini yazmam gerekiyordu evet, diyebilirim. Şimdi ise biraz daha farklı. Bir de o zaman mesela örnek vereyim, işte bir 28 Şubat'la ilgili herhangi bir şeyi o zamanki yazacağım metinle şimdi baktığım pencereden yazacağım metin arasında çok fark var.
1: Tabii.
0: Yani bugünden baktığımda daha böyle kalbi bir taraftan bakacağımı düşünüyorum
1: ama
0: olaya.
1: Ama hararetli ortam evet. esnasında çok da öyle bakılamayabiliyor. Evet, evet. Yani çünkü ateşin ortasından nereden geliyor bilemediğimiz evet. bir dünya oluyor. Ama dışarıdan baktığımızda sağını solunu görerek, getirisini götürüsünü görerek daha fazla farklı yorumlar çıkabilir. Çok az vaktimiz kaldı. Ne kadar çabuk geçiyor değil misin?
0: Aa evet, hiç su gibi geçti, hiç anlamadım.
1: Peki İsmail Şimşek, tekrar baba ocağına dönecek olursak. Şimdi annenizle babanızı birazcık tanıdık. Annenizle böyle birebir anne kız ilişkileriniz vardır. Bugünkü İsmail'i inşa eden anne, bugünkü İsmail'e nasıl bir imza bıraktı?
0: Annem beni başkalarına karşı her zaman sorumlu ve kimseye muhtaç olmayacak şekilde dimdik durmayı öğretti diyebilirim. Çünkü annem çok fedakar ve başkalarını kırmayayım, üzmeyeyim diyerek aslında biraz da kendisini yıpratmış bir kadın. Ama bu bir yandan da böyle sorumluluk almayı da getiriyor. Yani ben o işi hallederim, ben yaparım diye ki böyle öne atılıyorsunuz. Hemen annem de öyledir çünkü. Hemen kendisi yapmak ister her
1: bir
0: şeyi.
1: Bir prenses olamadık diyorsun şu dünya.
0: Hiçbir zaman olamadım. Ben o prenses kız ben değilim yani. Hemen böyle bir abi gibi ortaya atılıp
1: evin ilk çocuğu
0: ilk
1: olmanın.
0: Çocuğu öyledir zaten biliyorsun evet, yani. Evet, evet. O sorumluluk bilinci aşılandı. Diğer taraftan da çalışma, üretme ve başkalarından hiçbir şey istememe. Yani bu bazen beni zora sokan bir şey. Bunu itiraf etmeliyim. Kendim için hiçbir şey isteyemiyorum. Çünkü öyle öğretildi. Yani ben hayatımda borç para bile isteyememiş bir insanım. Bunu ailemden böyle gördüğüm için. Çünkü sürekli bana hiç kimseye borçlu olma öğretisi. Ve o parayı ne yap et yetireceksin kendine, borç istemeyeceksin diye bir şeyle büyütüldüğüm için sürekli dimdik duracaksın ve kimseden bir şey istemeyeceksin. Bana herhalde miras kalan şeylerden biri annemden.
1: Güzelmiş. Peki şöyle bir fotoğraf isteyeceğim. Desem ki bir kareyi fotoğraf yaptırıp odana çerçevelettirme şansın olsa, o küçük İsmail'in, genç kız İsmail'in hangi döneminden hangi kareyi alıp odanda baş köşeye asmak istersin?
0: Ben çocukluğumun yaz tatillerini bizim köyümüzde yaylada geçirdim. Sinop Saraydüzü'nde benim dayım, anneannemler orada yaylada yaşıyorlardı. Yayladaki evin arkasında iki tane ağaç vardı. Ben bunun hikayesini de yazdım çıkardığımız edebiyat dergisinde. O iki ağacın arasında biz salıncak kurardık. Oradaki halimin fotoğrafını, yani oranın fotoğrafını koymak
1: Eyvallah.
0: İsterdim.
1: Eyvallah, aldık, çerçevelettirdik ve astık. Gözümüzün önüne geldi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İsmail Şimşek'in baba ocağına bizi götürdünüz, misafir ettiniz. Var olun.
0: Siz de var olun. Çok teşekkürler.
1: Sırçalisan eylediysek affola. Evet, bu hafta da beraberliğimizin sonuna geldik. Yazar İsmail Şimşek bizimle beraberdi. Bu güzel yolculukta bizi yalnız bırakmayan yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Salih Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayla Aydemir. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Sıraba'da gelmediyse buralarda olmak için gayret sarf edeceğim. Siz orada olun ki bizim burada duruşumuzun bir manası olsun. Selametle.

0: konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Bugün her şeyi açıklamak üzere geldim.
0: Üzere?
1: Evet.
0: O E ne oldu?
1: Hangi E?
0: Yani Z ile R arasında bir de E harfi olması lazım.
1: Var da niye insanlar kullanmıyor peki?
0: Yine dikkat etmeden özensiz konuşma. Özensiz konuşma aslında kolaya kaçan bir konuşma yöntemidir. Ama kolaya kaçmak her zaman doğrusunu beraberinde getirmiyor. Üzre değil, üzere.
1: Her şeyi açıklamak üzere geldim. Hı-hı. Burada amacıyla anlamını evet. görüyoruz. Peki haftaya geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.
0: Evet.
1: Ama üzre değil. Hı-hı. Burada da bir şart öne sürüyorum üzere sözcüğüyle.

0: tam oturmak üzereydim ki beni çağırdılar. Neredeyse anlamına hı-hı geliyor. Tam oturmak üzereydim diyemem.
1: Evet. Üzere olarak yazılıp üzere olarak söylendiğini bilmemiz lazım. Bütün dillerde olduğu gibi Türkçe'de yazıldığı gibi konuşulmaz. Evet, Türkçe'de yazıldığı gibi konuşulmaz. Ama yine bütün dillerde olduğu gibi yazıldığı gibi söylenmesi gereken bazı sözcükler de vardır.
0: Üzere de bunlardan.
1: Üzere de bunlardan bir tanesi.
0: Gibi anlamını taşıyan bir kullanımı da var üzerenin. Daha önce belirtildiği üzere deriz.
1: Daha önce belirtildiği gibi.
0: Demek ki üzere diye bir sözcük yok.
1: Yok, üzere diye bir sözcük var.
0: Öyleyse
1: konuş ki
0: seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar. Kültür Turu.

0: Hayatın ve sanatın tüm renklerine kaparıldığımız kültür turundan hepinize merhabalar. Teknik yönetmen Mahmut Dağıslan, yapımda Özlem Demir ve ben Bünyamin Yılmaz, TRT Radyo 1'de her cumartesi sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz şair Cafer Keklikçi. Cafer Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Şiir hayatımızın o kadar özel bir yerinde ki, hani Türk halkı için söylenen bir şey vardır, böyle bir esprili bir dille, Türk millet işte 100 kişiden 101'i şairdir diye. Aslında bu şiire büyük ilgi gösterdiğimizi anlatıyor ama bir tarafıyla da sanki doğal sürecin içinde sıradan bir şeymiş gibi de algılayabiliyoruz. Oysa şiir özellikle bir şairin o iç sesini, o dünyayı algılayışını bir takım böyle rafine işlerin içine sokarak ve kendi okudukları, dünyaya bakışı, yani bunları oluşturmak kolay bir şey değil. Yani bir şair dediğimizde bu böyle evet normal işte hikaye yazdım, işte bir metin karaladım gibi algılayabileceğimiz bir şey değil. Ama şairin bizim hayatımızda ya da Türk edebiyatındaki anlamlı bir şekilde hepimizin hayatında çok özel bir yeri var. Ama şair neyi kapsıyor? Ben Cafer Keklikçi'den onu öğrenmek istiyorum senin gözünde.
1: Şair Türk milletinin, Türk kültürünün, yaşadığımız kültürü geleceğe taşıma aracıdır. Yani şairler ve yazarlar yazdıklarıyla bizim kültürümüzü geleceğe taşırlar. Aynı zamanda şair şiiriyle yaşanan hayata müdahale eder. Birçok değişimin önünde aslında şiir vardır. Birçok düşüncenin doğmasında şiir vardır. Şiir bir düşüncenin aracı olmaz. Bazı zamanlarda olmuştur ama asıl olarak olmaz. Şiir bir düşünce sunar. Yani şiirin kendisi bir düşüncedir. O yüzden yeni bir düşünce ortaya koyar. Gelene korurken onu dönüştürüp yeni düşüncelere yol açar. Yani gelene olduğu gibi devam ettirmez. O yüzden şiir toplumda değerli bir yerdedir. Şair de değerli bir yerdedir. Ama hani 100 kişiden 101'i şair. Bu biraz toplumumuzun hani tamam şiire önem veriyor da. Ama popüler metinler, şiir olmayan metinlerin şiir sanılması olayı biraz öyle olmasını gösteriyor. Ama şiir o değildir. Şiir yeni bir şey söylemektir. Yani okuyucuyu yeniye çağırmaktır. O yüzden de bir birikim gerektirir. Ama birikimden önce ilham şarttır. Yani ben şiirin ilhamla yazıldığına inanıyorum. İlhamla birlikte şairin birikimiyle biçimlenir şiir. Şairin kendi üslubunu oluşturur. Yani birikimi kendi üslubunu oluşturur. Sadece ilhama yaslanırsa ya da sadece ilham beklerse o zaman yeni şiir olmaz. Hani Cahit Zarifoğlu ilham gelmiyorsa biz ilhama gideriz. Mealinde bir sözü var. Yani aslında ilham şairin o şiir birikiminden dolayı gelir. Şair ilhama hazır gibidir yani. Yani bir leğen var, işte su var. Su hangi leğene konulursa ya da işte bakbaca onun şeklini alır. Onun gibidir. İlham gelir ama yani şiir yazan kişi o ilhamı şiire dönüştürecek birikime sahip değilse

0: o şiir olmaz. Arabesk metinler falan olur yani böyle. O yüzden de evet, şiir yazan çok ama şair az. Böyle bir durum var. Bu her dönemde de böyle olmuştur. Yani yüzyıllar önce de işte Karaca olan tektir yani.
1: Evet.
0: Veya o dönemde işte saysak belki 3-5 tane şair vardır. Ama o döneme baksak belki o toplumda da, o günün toplumunda da şiir yazanlar çoktu. Ama yazdıkları şiir değil. Böyle bir durum var. Şair toplumun önündedir. Şiiriyle topluma hem yeni bir şey sunar hem de toplumun düşüncesini geleceğe taşır. Ama dönüştürerek taşır. Olduğu gibi taşımaz. Çünkü gelenek yani olduğu gibi taşınırsa donar, işlevi kalmaz. Yani bir donmuş düşünce bir işe yaramaz. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi yeni bir şey söylemek lazım. Yani yeni olmayan söz bir ifade etmez. O açıdan şiir toplumun kültürünü, geleneğini hem dönüştürür hem de topluma yeni bir düşünce sunar. Burada düşünce derken aslında duygu demek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü düşünce deyince şiir bir makale değildir.
1: Evet.
0: Şiirin içindeki düşünce duygularla, özellikle de müzikle verilir. Ama şiirdeki müzikle, sesle verilir. Yani şiir makale gibi bir şeyi tarif etmez. Şiir hissettirir. Şiirde anlatılan okuyanı yaşıyormuş gibi, yani his ve fikir oluşturur.
1: Eyvallah. Şimdi tabii burada önemli olan şu, yani şairleri de birbirinden mesela bu süzmek çok kolay bir şey değildir. Yani şairi nereden tanıyabilirsin? İşte edebiyat dergilerinden ya da kitaplarından. Şair Cafer Keklikçi için Bugün Hayat Gidiyor, son 6. kitabın şiir kitabı. Ama burada seni farklı kılan şu, sende bir ironi duygusu şiirlerde çok özel bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela toplumu çok iyi eleştiri süzgecinden geçiriyorsun ama burada o ironik duygu da beraberinde kendini gösteriyor. Bir taraftan kendi şiirini aslında adlandırdığın ya da anlamlandırdığın bir tarafın var. Sosyal gerçekçi şiir. Cafer Keklikçi bu zaviyeden bakıldığında şiirini nerede görüyor ve hayata, topluma, insanlara bakarken nasıl bir çerçeve sunuyor?
0: Benim şiirim sosyal gerçekçi şiirdir. Sosyal gerçekçi şiir teorisini 2007'de ben kendi şiirim için tanımlamıştım. Kendi şiirimin yapısı, fonetiği, sentaksı, imgesi, sesi nasıldır? Yani şiirin kökeni şiirde nasıl meydana geliyor? Bunları belirlemek için. Tabii aynı zamanda benden önceki şairlerin, yani Türk şiirinin gidişatını, bana kadar gelen gidişatını belirlemek için. Bence nasıldır Türk şiiri ve benim şiirim nasıldır? Bunun için tanımlamıştım. Sosyal gerçekçi şiir Cafer Keklikçi şiirini tanımlar. Sosyal gerçekçi şiirin en önemli özelliklerinden birisi şiirde sese önem verilmesidir. Yine temel özelliklerinden bir diğeri şiirin temel unsurlarından birisinin ironi olmasıdır. Ben şiirde ironiye önem veren bir şairim. Çünkü sosyal hayatta yaşanan onca işte aksaklıklar, kötülükler, çürümüşlükler bir dil içinde okunabilecek şekilde verilmesi için ironiye ihtiyaç duyarım. Yani kötü bir şeyi tersinden söyleyerek onu okuyucu gülümseyerek okur şiiri. İroni yaşanan çürümüşlükleri eleştiri anlamında önemli yer tutar. Şiirin sağlam kanatlarındandır aynı zamanda. Ben kendi şiirimde ironiye önem verdiğim gibi benden önceki şairlerde de, yani şiirinde ironi olan şairlerin şiirlerini daha değerli buluyorum. Çünkü kötü bir durum olduğu gibi verildiğinde, yani şiir olmaktan çıkabilir. O yüzden tersinden bakma gerekiyor. Ben sosyal hayatta yaşananlara tersinden bakarak şiire taşımaya çalışıyorum. Yani ironi benim şiirimin temel özelliklerinden biridir. Aynı zamanda ses de temel özelliklerindendir. Sosyal gerçekçi şiir

0: sosyal hayatta yaşanan bir durumu üst gerçeklikle soyutlaştırarak, o soyutu sonra somuta çevirerek verir. Yani hayatta her şeye, yaşananlara, doğaya, tarihe, coğrafyaya gerçek gözüyle bakar. Her şeyin olduğu gibi gerçeğini vermek ister. Herhangi bir ideolojinin etkisinde kalmadan, yani ideolojinin terkisine takılmadan ama ideolojilerden de faydalanarak gerçeğe bakar. Sonuçta şair okuyan insandır. O yüzden de daha önceki yayımlanmış eserlerde ideolojik eserler olabilir. Hiçbir ideolojinin bir neferi olarak değil de ideolojiyi kendi düşüncesini geliştirmek için bir katkı olarak alır. Dolayısıyla gerçeğe olduğu gibi bakar. Gerçek şiirde olduğu gibi verilir. Ama burada gerçek olduğu gibi verilir derken hiçbir sanat bir şeyi doğrudan ifade etmez. Değiştirerek verir. Şairin zihninden geçen her şey bir değişime, dönüşüme uğrar. Zaten o değişim olmasa bir şeyi olduğu gibi vermek bir sanat olmaz. Bu şiirde de böyle, diğer sanat türlerinde de böyle. Sosyal gerçekçi şiir her şeyin gerçek yönüne bakar. O gerçeği verir. Benim şiirim sosyal gerçekçi şiirdir. Şiir üzerine söylediğim her söz ya da yazdığım her yazı, düşünce, ifade ettiğim düşünce sosyal gerçekçi şiir çerçevesindedir. Sosyal gerçekçi şiiri Türk şiirine ilk defa ben 2007'de söylemiştim. Yani benden önce sosyal gerçekçi şiir Türk şiirinde yoktu. Şimdi sosyalist gerçekçi şiir var. Onunla karıştırılıyor bazen.
1: Evet.
0: Bunu onun için vurguluyorum yani. Benden önce kimse sosyal gerçekçi şiir teorisini ortaya atmadı. Sosyal gerçekçi şiir teorisi bana ait.
1: Evet, şimdi burada tabii bu ifadelendirme biraz da kitaplarla birlikte gelişen bir şey. Ama öncesinde tabii edebiyat dergilerinde şiirler okur karşısına çıkıyor. Senin de ilk mesela kafanda netleştirdiğin ve kendi şiirini tanımladığın dönem dergilerdeki okuyucunun karşı dönüşleri ya da şiirlerini değerlendiren isimlerin yaklaşımları üzerinden mi isimlendirmeyi tercih ettin? Yoksa zaten bir farklı bir şiir olduğuna inandığın için bunun artık doğrudan böyle ifadelendirmesi doğrudur diye mi düşündün?
0: Ben farklı bir şiir olduğunu düşündüğüm için böyle ifadelendirdim. Bu ifadenin benim şiirimi tanımladığı için bu ifadeyi kullandım. Ama ben de daha sonra benim şiirimin sosyal gerçekçi şiir olduğunu, benim teorimle şiirimin tutarlı olduğuna dair yazılar yazıldı. Yani bir teoriyi ortaya koyarken daha önce yazılmış teorileri de okumak, bilmek gerekiyor. Ben onların okuduğum için ve o dönemde yazılan şiirden farklı olduğunu düşündüğümden dolayı böyle bir isimlendirme yaptım.
1: Eyvallah. Şimdi ilk şiir kitabı Tanıma Korkusu 2004.
0: Evet.
1: Sonrasında birçok şiir kitabı geliyor. Bunlar arasında mesela şimdi tabii isimlerini de ifade edelim istersen. El izleri var, Tahammül Şeridi, Açık Saatler, Yasak Bölge, Ses Ayrıcalığı, Havarya. Genel olarak baktığında mesela Cafer Keklikçi şiirini okuyanlar, yani senin şiirine aşina olanlar en çok hangi kitabında duruyorlar ve ya şu kitabı hala şu şiiri unutmuyoruz dedikleri hangi şiirler oluyor genelde?
0: Şimdi yönlendirme gibi olmasın.
1: Yok, yönlendirme değil ama.
0: Okuyucu kendi karar versin. Özgür iradesiyle karar versin. Gördüğüm şu, Tanınma Korkusu üzerinde çok duruluyor. Yayınlandığı zaman da çok durulmuştu. Yani her kesimden olumlu tepki almıştı. Tanınma Korkusu'nda Herkese Günaydın şiiri çok okunan şiirlerden oldu. Ceset Tespiti şiiri çok okunan şiirlerden. Tabii şöyle bir durum oluyor. Tanıma Korkusu'ndan Ceset Tespiti, Herkese Günaydın şiiri. Yasak Bölge'den ikinci şiir kitabım, Yasak Bölge'den Kayıp şiiri, işte Sela şiiri. Bunlar çok okunan şiir oldu. Yani şimdi tek tek gitmeyelim
1: yok,
0: de.
1: Yok tabii. Ya şu açıdan Cafer, yani biraz tespit

bulmak isterim. Cafer Keklikçi'nin şiiri gerçekten de şiir dünyasında hafızalar alınan bir aslında bir kaydını oluşturmuş olan bir şiir. Dolayısıyla burada senin bu edebiyat dergilerinde ya da işte kitaplarda

0: Genel olarak sen şiirin anlaşıldığını düşünüyor musun? Yani bu tanıma korkusundan sonra insanların senin şiirine yaklaşımları çok ciddi bir şekilde ortaya kondu. Sen nasıl görüyorsun o noktayı?
1: Şiirlerim okunuyor ama tam anlaşıldığını düşünmüyorum yani. Hmm. Bir anlaşılamama durumu var. Bu bazıları kapalı olduğundan dolayı gibi söylüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Yani benim şiirim kapalı şiir değil. Benim şiirimde imge var. Ama imgeci şair denilen şair değilim ben. Yani imgeyi kullanıyorum ama imgeci değilim. Benim şiirim üzerine bugüne kadar yani 300'den fazla yazı yazıldı. Bu yazıları yazanlar yaşı benden büyük şairler. Kuşağımdan şairler. Daha sonraki genç şairlerden. Tabii sadece şairler değil yazarlar da.
0: Evet.
1: Yazdı.
0: Bayağı bir isim.
1: Yani her kesimde, grupta ya da işte şiir mahfiline, ortamında kabul görmüş bir şiir oldu. Bu da tabii ki şiirin gücü. Çünkü şimdi şiir üzerine yazı yazılır ama eş dost yazması başka bir şey. İşte tanımadığın insanların yazması, tanımadığın şairlerin yazması başka bir şey. Şimdi 300'den fazla yazı var. Diyelim 150 ya da 200 işte isim var. Ben bunların yarıdan çoğunu tanımıyorum. Hala da tanımıyorum. Yazı yazıldıktan sonra gördüğüm, hatta bazı yazıları bir yıl sonra gördüğüm de oldu böyle. Haberim olmadı yani. O şekilde.
0: Eyvallah. Şimdi tabii şeye gelelim son. Şiir kitabına Hayat Gidiyor. Şimdi okuyucu için yeni bir pencere tabii Ketebe'den çıktı. Çok gerçekten de insanı etkileyen güzel şiirler var. Yani böyle oturup şiir olarak değil de insanın kendi kendiyle konuşması, düşünmesi, bazen o işte ironik değil. Mesela çok çarpıcı bir şekilde cümlelerin arasına yerleşiyor, şiirlerin arasına, dizelerin arasına yerleşiyor. Dolayısıyla böyle farklı bir ses sanki daha insanların ilgisini çekebilecek, doğru noktaya doğru gelmiş gibi. Yani şey açısından söylemiyorum, şair açısından, okuyucu açısından. Kitabı ellerine aldıklarında gerçekten başka bir dünyaya girmiş gibi hissedeceklerini ben okurken hissettim. Büyük ihtimalle bu his onlara da geçecekler. Sen nasıl değerlendiriyorsun Hayat Gidiyor?
1: Hayat Gidiyor. Yani şu ana kadar bundan önceki 5 şiir kitabının üzerine koyarak devam etmiş şiirlerden meydana geliyor. Şimdi okur nezdinde nasıl olduğunu benim söylemem biraz tabii yanlış olur. Şu ana kadar okunmasından memnunum yani. Hayat Gidiyor Semih Türkesi'nden 8 yıl sonra yayımlandı. Hayat Gidiyor'daki şiirler hayatın gitmekte olduğu, hani gitti değil de gitmekte olduğu dünyasını ifade eden bir atmosfer var. Şimdi hayatın gitmekte olduğu internet, sosyal medya hayatımıza girince hayatımız adeta hayattan çıkmış durumda. Ama tamamen de çıkmış olmadığı için kitap Hayat Gidiyor ismini aldı. Aynı zamanda insan hayatının her şeye rağmen devam ettiğini ifade ediyor. Bu kadar yani hayatı ortadan kaldıracak unsurlar olmasına rağmen insan hayatı devam ediyor. Burada insan hayatı devam ediyor derken fiziksel anlamını kastetmiyoruz. İnternet, sosyal medya ki şimdi yapay zeka çıktı. İnsan hayatında birçok şeyi ortadan kaldırdı. İnsanlar artık birbiriyle görüşmüyor. Yani birbiriyle sohbet etmiyor. Sosyal medyadan görüşünce görüştüğünü zannediyor. Aslında görüşmüyor. Yani göz göze, diz dize konuşmuyor. O yüzden de muhitler ortadan kalktı. Ben normalde bireyselliği kendimce savunurum ama sosyal hayata giden, sosyalliğe giden bireyselliği savunurum. Sosyal medya insanları bireyselleştirdi ve her birey böyle kendisi sanki ayrıca bir dünyaymış gibi hissediyor. Yani anlaşılır düz bir şekilde söyleyeceğim bunu. Herhangi bir eser ortaya koymuyor ama sosyal medyada yer aldığı için sanki çok önemliymiş gibi görülüyor. Böyle bir durum var ve o kişiyle görüşülmüyor aslında.
0: Evet.
1: Yani

0: Burada bir bireyin aşırı bireyselleşmesi var. Bu bireyselleşme sosyal hayatı ortadan kaldırıyor.
1: Evet.
0: Bunu yapan da tabii sosyal medya. Yani bu, bütün dünyada maalesef bu böyle.
1: Evet.
0: Şu sosyal medyayı ortadan kaldırılsa
1: tüm kaldıramayız dünyada, artık değişti.
0: Tüm dünyada hayatımız evet, gerçeğe varacak yani.
1: Doğru. Peki şair Cafer Keklikçi, Hayat Gidiyor'dan bir şiirle tamamlasak programımızı diyorum. Bu güzel sohbeti ne dersin?
0: Teşekkür ederim.
1: Hangi şiiri paylaşmak istersin?
0: Uzak eğimi. Karanlığa dokundun, izi kaldı yavrum. Kaldı pencerede o güzel çiçekler. Kaldı bu dünyada umurum. Kaldı balkonda yaz akşamları. Bütün yıldızları şahit tutuyorum. Unutuyorum kıyılarda derin denizleri. İçeri girsem olmuyor, dışarı çıksam hayır. Benimdir nerede bir yalnızlık varsa. Benimdir hiç bakılmamış bir gökyüzü. Bir gökyüzü daima bana sayılıyor. Bana sayılıyor gariplik, hangi kanda damarsa. Durmuyor sessizlik, bütün merdivenler gergin. İn çık in çık, bütün merdivenler gergin. Hep bekledim, durmadan bekledim. Bir şey bekledim, bekledim. Duraklar dolup boşalıyor, bekledim. Akşam oluyor, sabah oluyor. Caddelerde, meydanlarda, orada burada kendime geldim. Neredeydim acaba, hangi cehennemde? Bir tente bir rüzgara direniyor. Bir kız bir güzelliğe direniyor. Bir parmak bir yüzeye direniyor. Ben de direniyorum uzak resimlerde. Mavi mevsimlerde, mavi mevsimlerde, mavi mevsimlerde. Teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Bugün Cafer Keklikçi ile 6 şiir kitabının aslında konuştuk. En son Hayat Gidiyor'u bir şiirle de noktalamış olduk programımızı. Teşekkür ediyoruz geldiğin için sevgili Cafer.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kültür Turu. Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın.

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklamlar. Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.
4: Hayatın gündemi.
5: TRT Radyo 1'in değerli dinleyicileri merhaba. Ben Ayşe Çağlayan. Ekip arkadaşlarımla birlikte hepinize gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Sizler de hayatın gündemine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftalık kültür sanat yolculuğumuzun bu bölümünde binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetler inşa eden, şiir olan, sevda olan, bizi biz kılan en büyük ortak paydamızı, güzel Türkçemizi konuşuyoruz. Dilimizin tarihsel derinliğinden dijital çağın getirdiği dönüşümlere, edebiyatımızın dil bilincindeki rolünden Türkçenin küresel gücüne kadar çok geniş bir ufka süremiz yettiğince yelken açacağız. Çok kıymetli bir hocamızı stüdyomuzda ağırlıyoruz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Mustafa Balcı hocamız bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
6: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
5: Biz çok teşekkür ediyoruz hocam, vakit ayırdığınız için. Oldukça önemli bir gündemimiz var bugün. Dilimizi konuşacağız, Türkçemizi konuşacağız. Şuradan başlayalım istiyorum hocam. Tabii bir milletin kültürü, bağımsızlığı, kimliği, milli bekası o kadar önemli ki. Bunun korunmasında dilin nasıl bir stratejik konumu var, nasıl bir önemi var?
6: Önce dinleyicilerimize selamlarımı ileteyim. Size de teşekkür ederim böyle bir programda beni ağırladığınız için. Dil bizi doğuştan itibaren varlığımızı tanıtan, bizi başka dışımızdaki dünyayla irtibatımızı sağlayan, başka insanlarla iletişimimizi imkanlı, mümkün kılan bizim ayrılmaz bir parçamız. Bizi bütün İnsan haricindeki varlıklardan ayıran en büyük ne diyeyim vasfımız. Yani biz dil sayesinde önce düşünürüz, sonra işte kendimizi bir yere konumlandırırız, kendimizin farkına varırız. Ondan sonra işte dış alemle, başka insanlarla irtibata geçeriz. Ama bu bütün çağlarda, bütün zamanlarda ve bütün coğrafyalarda böyleydi. Günümüzde dilin bir farklı yönü daha öne çıktı. Bizi başka toplumlardan ayıran bir ne diyeyim alamet farkımız haline geldi dil. Yani biz bugün dünyanın herhangi bir yerinde konumda bulunsak orada bizim kim olduğumuzu, hangi millete, hangi topluluğa ait olduğumuzu bildirecek tek şey dilimiz. Yani bütün insanlar pantolon giyiyor, ceket giyiyor, işte gömlek giyiyor. Erkek giysisi olarak bunu sayıyorum çünkü kadınların giysileri çoğun isimlerini sayamayabilirim burada ama aşağı yukarı aynıdır. Belki işte bazı coğrafyalardaki insanların fiziki özelliklerinden dolayı işte bu şuralıdır, bu buralıdır denebilir ama işte mesela derilerinin farklı renklerinden dolayı işte insanların Afrikalı olduğu söylenebilir. Veya yüzlerindeki bariz bir takım işte farklılıklardan dolayı işte Doğu Asyalı denebilir ama o kadar çok akışkan bir insanlar günümüzde hayat tarzına sahip ki İşte Doğu Asyalı dediğimiz insanla Avrupa'nın herhangi bir yerinde karşılaşabiliriz. Ve onun hangi dili konuştuğunu anlamadığımız sürece yani o gördüğümüz yerde mi doğdu büyüdü oranın kültürüne mi ait yoksa buraya bir dışarıdan mı geldi bunu fark edemeyiz. Dolayısıyla dil bütün zamanlardan daha farklı olarak bugün üzerinde hassasiyetle durulması gereken kimliğimizi, tarihi bağlılığımızı, coğrafi bağlılığımızı, vatanımızı,

0: işte ait olduğumuz milleti belirleyen ve vazgeçilmemesi gereken en temel sahip olduğumuz, yani donanımımız, vasfımız, ne söylersek söyleyelim. Yani dilim böyle bir şey değil bizim için. Devletimiz, milletimiz için.
1: Kimliğimizin ayrılmaz bir parçası, millet olmanın en önemli özelliklerinden, niteliklerinden biri ve nesiller arasında da en büyük bağ tabii ki hocam. Çok da net bir şekilde ortaya koymuş olduk bunu. Tabii Türkçe'ye baktığımızda tarihten günümüze çok geniş bir coğrafyada var olduğunu, varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Farklı bir Türk devletinin bir türküsünü dinlediğimizde artık dijital ortamlarda tabii ki her şeye ulaşabiliyoruz. İşte farklı bir türküyü, farklı bir şiiri dinlediğimizde burnumuzun direği sızlıyor hocam adeta, yüreğimiz coşuyor. Tabii farklılıklar olabiliyor ifadelerde ama yine de o bağları hissediyoruz. Gönlümüz bir coşuyor. Bu bağlar nelerdir ve o dil birliğimizi sağlayan köklere dair neler söylersiniz?
0: Türkçe bir Asya dilidir diyeyim. Yani Orta Asya gibi bir böyle daraltıcı bir ifade kullanmak istemiyorum. Çünkü Türkler Asya'nın çok geniş bir coğrafyasında mesken tutmuş insanlar. Asya'dan sonra işte Avrupa'ya, hatta Afrika'ya kadar gittikleri biliniyor. Yani Afrika'da iki devletimiz var biliyorsunuz Osmanlılardan önce. Bugün Avrupa içlerinde, Amerika'da, dünyanın her tarafında var. Fakat köken olarak Asya kökenli bir kavim.

0: Bugün bir Balkan türküsü dinlediğimizde, bir Kerkük türküsü dinlediğimizde veya bir Kafkas türküsü dinlediğimizde az önce söylediğiniz burnumuzun direği sızlıyor. Bunun dışında yemeklerimiz, işte mesela Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk'ünde geçen yemek adları bugün Anadolu'nun birçok coğrafyasında farklı insanlar tarafından hala yenilebiliyor. Ve işte Türk dünyasının değişik yerlerinde yine aynı yemekler karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla beslenme kültüründen, giyim kuşama, doğum, ölüm merasimlerinden, evlilik hadiselerinden, işte ad verme geleneklerinden birçok davranış kalıplarımıza yansımış adetlerimiz, geleneklerimiz, vazgeçemediğimiz, bizle gittiğimiz her yerde beraber olmuş yönlerimiz bizi buluşturabiliyor. Ortak paydalarımız çok fazla. Yani sınırlar, devletler bizi birbirimizden ayırsa da bu ortak özelliklerimiz, zengin kültürümüz bizi birbirimize bağlıyor.
1: Evet, kültür birliği dünyanın dört bir köşesine yayılmış olsa da o bağları korumaya devam ediyor hocam.
0: Evet.
1: Şimdi tabii Türkçe bir dünya dili olarak da son zamanlarda ilgi görüyor. Bir yabancı dil olarak Türkçe öğrenilen bir dil haline de geldi. Bir yabancı dili olarak Türkçe'ye baktığımızda öğrenenlerin dilimizle ilgili düşüncelerini çok merak ediyorum hocam. Özellikle etkilendikleri nitelikler nelerdir? Sizin bu noktada çok kıymetli çalışmalarınız da var. Neler aktarırsınız bu boyutta?
0: Türkçenin bir kere bu kadar kalabalık ve geniş bir coğrafyaya yayılmış insanların dili aynı kalamaz. Gittiği her yerde farklı şekillere bürünmüş bir dilimiz var. Yerinde kalanların da başka yerlere gidenlerin de. Yani bugün Balkanlardaki, işte Prizren'deki veya Romanya'daki, Bulgaristan'daki, Kosova'da, Yunanistan'daki Türklerin dilleri birbirinden çok farklı. İşte İran coğrafyasında, Kafkas coğrafyasında veya daha Asya'nın değişik yerlerinde yaşayan insanların dilleri çok farklı. Dolayısıyla bu dil tarihin çok eski zamanlarından beri değişik coğrafyalarda izlerini bırakmış. Şimdi İslam diniyle birlikte Türkler Müslümanlaşırken Müslümanların hakim olduğu coğrafyayı da yönetici unsur olarak ele geçirmişler. Yani Türkler bir taraftan yönetirken bir taraftan da Müslüman olup kendi dillerini İslam'ın üçüncü bir ayağı olarak inşa etmişler. Dolayısıyla Türkçe, Arapça ve Farsçadan sonra dünyada İslam dininin üçüncü büyük dili haline gelmiş. Bir kere yönetici unsurun dili her zaman yönetilen insanlar tarafından cazip görülür. Öğrenme mecburiyeti olan bir dil haline gelir. Dolayısıyla Türkçe 20. yüzyıla kadar yöneticisi olduğumuz coğrafyalarda insanların öğrenmek durumunda kaldıkları bir dildi. Bu Selçuklularla başlıyor. Hatta şeyde Mısır bölgesinde Devlet-i Türkiye diyor onlar kendileri ama biz Memlük Türkleri diyoruz. Aslında onlar Memlük, mülk edinilmiş demek ama yani onlar para karşılığı savaşan insanlardı. Yani köle değillerdi. Yani bir köle bir devleti ele geçiremez ama bizimkiler asker oldukları için bir süre sonra devleti ele geçirmişler. O coğrafyada da Türkçe tabiiler tarafından öğrenilmeye çalışılmış ve Türkçenin öğrenilmesi için çok fazla kitap yazılmış, sözlük, dil bilgisi falan yazılmış o coğrafyada. Daha sonra da değişik Osmanlı Devleti'nin bu bildiğimiz hakimiyet coğrafyasında yaşayan birçok bağlı veya tabi unsur Türkçe öğrenmiş. Günümüzde tabii bu alışkanlık 20. yüzyıldan itibaren işte Fransızca, İngilizce falan dönmüş ama Türkçenin hakim olduğu bölgelerde kalan Türklerle birlikte oralarda yaşamaya devam etmiş. Ve bir alışkanlığa dönüşmüş olarak mesela Balkanlarda pazar dili hala birkaç şehirde Ohri gibi, Üsküp gibi, Gostivar gibi şehirlerde insanlar hala pazarda alışveriş yaparken Türkçeyi kullanabiliyorlar. Bu Selçuklu Osmanlı hakimiyetinin getirdiği alışkanlıkları devam ettiren ve günümüzdeki farklı sahiplerle ortaya çıkmış Türkçe ihtiyacıyla buluşan bir özelliğimiz. Bunun yanında 20. asrın sonlarında, 21. asrın başlarında işte Sovyetler Birliği'nin dağılması, Türkiye'nin bölgeye ve değişik coğrafyalara açılması, burası da bir medya mecrası olduğu için yani söylemekten keyif alacağım bir şey, Türk dizilerinin bütün dünyada seyredilir hale gelmesi, aranır hale gelmesi, Türkçeyi tabii bu ticareti de ciddi bir şekilde, ticareti de ivme vermiş, ticareti de körüklemiş. Dolayısıyla bir medya dili olarak tercih edilebilir olmuş. İşte son 20 yılda YTB'nin kurulması, Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulması, ardından Maarif Vakfı'nın kurulması, ve yurt dışından öğrenci getirilip burada yüksek öğrenim imkanı

0: sunulması onlara. Bütün bu dizilerle birlikte, filmlerle birlikte bunlar birleştiğinde Türkçe'ye de büyük bir rağbet oluştu. Yani burs veriyoruz, insanları getirip burada okutuyoruz, kalıp burada çalışanlar oluyor, yüksek lisans doktoraya devam edenler oluyor akademisyen olarak. Buraya gelip, okumaya gelip ticarete başlayan ve ülkesiyle Türkiye arasında çok ciddi büyük yatırımlara dönüştüren, yani büyük tüccarların ortaya çıkmasına vesile bile oluyor bu süreç. Dolayısıyla Türkçe bu açıdan 20. asrın başlarında var olan popülaritesine çok farklı etmenlerle, çok farklı sahiplerle, amillerle tekrar ulaştı. Hı hı. Yani günümüzde böyle bir zirvede diyebilirim. Hı hı. İnşallah bundan geriye düşmeyiz.
1: Evet, gerçekten bu da gurur verici. Dediğiniz gibi medyanın da, artık dijital medyanın da bu noktada etkisi oldukça fazla. Değerli dinleyenler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Üniversiteler Arası Kurul Başkanı, Genel Sekreteri Profesör Doktor Mustafa Balcı hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Yayından önce de sizinle sohbetimizde çok güzel bir ifade kullandınız. Artık dijital teknolojiler hayatımızı kuşattı. Dolayısıyla biz de programda her konuda dijitalleşmeye dair muhakkak bir başlık açıyoruz. Yine o başlığı açmak istiyorum hocam. Tabii dilimizin nasıl bir zenginlik olduğunu, nasıl bir kültür hazinesi olduğunu sizden anlamış olduk. Dijital küresel kültürün etkileri de tabii oldukça agresif şekilde geliyor. Dijitalleşme ve sosyal medyaya dair sizin bu noktada gözlemleriniz, tespitleriniz nelerdir?
0: Aslında Türkçe bu dijital medya mecralarından maruz kaldığı farklı olumsuzluklara karşı çıkabilecek potansiyele sahip bir dil. Çünkü bahsettiğim o Selçuklu Osmanlı tecrübesi yıllarında, asırlarında Türkçe çok büyük ve muhteşem metinlere sahip olmuş bir dil. Bugün dijital medyada, yani bu bilgisayar oyunlarından farklı işte animasyonlara, çizgi filmlere, dizilere, televizyonlara ve sosyal medya içeriklerine kadar bütün bu alanları besleyecek metinler hazinesine sahip bir dil. Fakat bu hazineyle bu içerikleri hazırlayacak insanları buluşturma konusunda ciddi sıkıntı çekiyoruz. Türkiye'nin kreatif endüstriler diye söylenen, yani yaratıcı eğlence alanları diye aslında Türkçeleştirmek gerekir. Daha anlaşılır olması için ve dilimizin bir terim daha kazanması için böyle bir şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani yaratıcı medya alanlarında veya yaratıcı eğlence alanlarında Türkiye'nin 35 milyar dolar civarında bir cirosu olduğunu biliyorum. Şimdi bu alanda çalışan arkadaşların en büyük sıkıntıları özgün metne ulaşma konusu. Biz bu alanda dünyada karşılığı olabilecek özgün metinlere ulaşmakta çok zorlanıyoruz diyorlar. Şimdi bizim okumuş yazmışlarımızın, Evliya Çelebi'den çok daha eskilere kadar, Kirdici Ali diye bir büyük yazarımız var.

0: G2, oralardan başlayarak mesnevilerimiz, halk hikayelerimiz, bütün bu birikimimiz anonim edebiyatın getirdiği veya klasik edebiyatın bize sunduğu ve Tanzimat'tan sonra oluşmuş farklı metinlerimizin dijital ortamlarda rekabet edebilecek büyük dijital metinlere dönüştürülebilmesi, dijital araçlara dönüştürülebilmesi mümkün. Ama bu konuda bir kere ciddi bir harf sıkıntımız var. İkincisi dil sıkıntımız var. Türkçe yani 20. asırdan itibaren çok ciddi bir takım gerilemelere, işte aşınmalara maruz kalmış bir dildir. Bununla en azından bütün bu alanlarda çalışan insanları eski metinlerimize buluşturmamız mümkün değil. Ama eski metinleri bilip bugüne taşıyabilecek bir ara eleman ihtiyacını karşılayabilirsek burada hem üniversitelere hem de orta öğretime çok ciddi iş düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eski metinlerle en azından belli bir dönem insanlarımızı muhatap kılacak, çocuk yaşta daha yani o metinlerin ezberlenilmesinden bahsediyorum. Seçme bir takım metinlerin 50 civarında olabilir. Çocuklarımıza çok küçük yaşta ezberletilip Türkçenin iskeletinin en azından zihinlerine nakşedilmesi gerekiyor. Ha, ezbercilik ayrı bir şeydir, ezber ayrı bir şeydir. Yani bunun farkını koyup bu metinlerin dijital ortamlarda içerik üreten insanlara tekrar kazandırılması, Türkçeyi başka bir şeye gerçekten ihtiyacımız yok. Bunu halledebilsek Türkçe hem Kore dizileriyle hem Amerika'da veya Çin'de üretilen bu oyunlarla vesaireyle hepsiyle baş edebilecek, onların çok ötesine geçebilecek, oyunları tasavvur edebilecek, onları yazılıma dönüştürebilecek altyapıya sahip bir dil.
1: Burada tabii kelime dağarcığına da biraz belki değinmek lazım. Dediğiniz gibi dijital mecralarda uluslararası küresel şirketlerin tabii daha hakim olduğu bir zemin var. Ve belli kelimeler hemen popüler oluyor. Gençlerin diline de bizlerin diline de hemen adapte olabiliyor. Şimdi siz en başta sohbetimizin başında dilin kişinin kendini tanıması, hayatı anlamlandırması ve kendini ifade etmesi iletişim açısından çok kıymetli olduğunu söylediniz. İşte bu kelime dağarcığı azaldıkça da buralarda hem düşünme hem ifade pratiğimizde sorunlar sanıyorum ortaya çıkıyor. Bu boyutta tespitleriniz ve tavsiyeleriniz neler olur hocam?
0: Bu boyutta da yabancı dil konusu ehemmiyet verilmeli ama yabancı dilden önce kendi dilimize ehemmiyet verilmeli. Yabancı dil bilgisi onun üzerine inşa edilmeli. Bizimki bir boşluk üzerine yabancı dil bilgisi inşa edilmeye çalışılan bir süreç olarak yürüyor. Yani Türkçenin metin merkezli insanlarımıza aktarılması gerekiyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Bizim geleneksel yaşayış tarzımız, yaşayışımız insanlarımıza dili günlük hayatta yaşarken aktarabilecek şekildeydi. Yani aileden aldıkları, sokakta konu komşu teyzeler, amcalar veya farklı şekillerde mahalle kültürü o dili insanların temellük etmesine vesile oluyordu. Fakat o hayatı terk edip büyük şehirlerde yaşamaya başlayınca büyük şehre de topluma da komşuluk ilişkilerinin tamamen kaybolduğu bir hayat tarzını ve yaşama mekanlarını kendimize uygun seçtiğimizden biri dilimizi bizden sonraki nesillere aktarmada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani onlardan dinlediğimiz tekerlemeler, bilmeceler, ninniler, işte halk hikayeleri, masallar, destanlar, hatta onların sokakta bizi gördüklerinde takılmaları bile, ondaki mecazlar, göndermeler, o sanatlı ifadeler ki çoğu mizah yüklüdür. Bunlar bile dili zihnimizin gerisine çok büyük ve ileriki hayatımızda kullanabilecek şekilde gizlice yerleştiriyordu. Şimdi bu şeyden mahrum olmuş. Fırından alışveriş yaparken fırıncı amca bize takılırdı. Ya babamıza laf gönderirdi ya dedemize ya onların daha önce yaşadığı bir şeye işaret olarak bize bir şey söyler. Baba işte fırıncı bilmem kim amca bir şey dedi. Ha gülerlerdi filan. Bak yine hiç onu unutmamışlardı nenem veya dedem. Yani böyle bir dil aktarımından günümüz insanı mahrum. Bunu nasıl kapatacağız? Bunu eğitim yoluyla devletin kapatması gerekiyor. Yani bu da çok büyük metinlerle eğitim öğretim süresince insanları her şartta, her fırsatta, her ortamda muhatap etmek gerekiyor. Yani ben matematik öğretiminin mesela lisede bile başlaması, yani iki kere iki dördü biz lisede bile öğretsek de uygundur. Ama dil kazanımını, ana dili kazanımını ve işte eğitim dili, bilim dili, edebiyat dili olarak Türkçeyi kazanımları çok daha erken yaşta ve büyük metinlerle onları muhatap ederek olmalı diye düşünüyorum.
1: Belki okul döneminden de öncesine
0: Kesinlikle.
1: aileye biraz burada yine sorumluluk ve pay düşüyor. Ana

0: dediniz ya, yani aslında annelerimizden başlayan bir süreç belki dil gelişimi. Bu anlamda da sanıyorum dikkat edilmesi gereken çok şey var.
1: Evet.
0: Neler söylersiniz hocam bu boyutta da?
1: Ailelerimizin de yine bilinçlendirilmesi dil konusunda çocuklara aktarılacak bir artı şu anda hadi birlikte internetten bir masal bulup dinleyelim gibi. Yani eskiden bir tek televizyon vardı açıyorduk o bize esir alıyordu. Ama şimdi böyle bir şeyimiz yok. İstediğimiz esaret olma mecburiyetimiz yok. İstediğimiz mecrada istediğimiz malzemeyi bulup çocuklarımızla birlikte bunu içselleştirebiliriz. Bunu biz yapamıyorsak, mesela ben nenemden çok şey dinledim, dedemden çok eski hatıralar, işte fıkralar, masallar dinledim. Ama bugün çocuklarımıza bunu aktaramıyorsak, aktaracak malzemelerimiz, aktaracak yollarımız, mecralarımız elimizde var. Çok fazla var hem de. Bunu birlikte yapabiliriz. Ama işte ailelerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yine yani devlete çok fazla iş yüklüyoruz gibi geliyor ama başka elimizde örgütlü bir şeyimiz yok maalesef. Yani devlet teşkilatı bu anlamda işte televizyonlarıyla, bakanlıklarıyla, farklı kurumlarıyla, işte farklı bakanlıkların farklı genel müdürlükleriyle bu imkana her aileye ulaşabilecek, sözünü dinletebilecek ne kadar bunu mümkün kılabilir bilmiyorum. Bir devletimiz var. Devletimiz bu anlamda biraz daha dilimize sahip çıkar bir siyaset geliştirmeli diye düşünüyorum.
0: Eğitim politikaları bu yönde daha da geliştirilmeli. Burada ailelere de bir rehberlik,
1: Kültür
0: ailelerin de
1: ve eğitim diyelim.
0: gerçekten öyle hocam, bilinçli tercihlerde bulunması. Gerçekten çok çeşitliliğin olduğu bir çağdayız. Her şeye ulaşabiliriz ama bizim ulaştığımız şeyler hep bilinçli tercihler
1: Evet.
0: olsun ve kendi kontrolümüzde olsun. Bu da bence çok önemli uyarılardan ve tavsiyelerden biriydi. Tabii programımızın sonuna doğru yaklaştık hocam. Son olarak tabii insanın kendi ana dilini, Türkçeyi en güzel şekilde, en etkili şekilde konuşması onun hayat başarısını birebir etkiliyor diye düşünüyorum. Bu anlamda tavsiyeleriniz neler olur hocam? Dil bilinci, dili korumak, dile özen göstermek deyince hayatımızda bu noktada nasıl bir duruş sergilemeliyiz?
1: Dilimizle hayatın keyfini almayı, hayatın zevkini almayı dilimizle yapabilmeliyiz. Yani bunu mesela gençlerin şu anda sosyal medya mecralarında iletişim veya farklı şekillerde İngilizce üzerinden bunu yapmaları iki yönden mümkün olabiliyor. Ya İngilizce eğitim öğretim ki bu çok yanlış bir şey. Yani 8-10 ayda öğrenilmiş bir dille hiçbir eğitim süreci yaşanamaz. Yani devletimiz bundan behemahal vazgeçmeli. İkincisi bunu rol model olarak gördükleri pek çok farklı işte Avrupa veya Amerika menşeli sinemalardan, dizilerden filan görerek yapıyorlar. Yani bir yere girdiklerinde nasıl davranacağını oradaki işte seyrettikleri insanların davranışlarını taklit ederek yapıyorlar. Veya başka bir şey yok. Çocuğa İngilizce öğretmişsiniz, İngilizceyle bunu karşılıyor. Bunun yerine Türkçenin çok derin ve vazgeçilmez bir şekilde insanlara bu bizi var eden şey budur. Diğerleri bunun sayesinde bize ancak yol gösterebilir noktasında ikna etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da Türkçe eğitimine yani bizim kendi dilimizin eğitimine, öğretimine, insanlar tarafından kullanılmasına, yabancı dillerden çok çok daha öncelik verilmesi. Dilini çok iyi bilen insan başka dilleri de ihtiyaç duyduğunda öğrenir. Böyle bitireyim.
0: Gerçekten öyle hocam. Farklı yabancı diller öğrenmek, her dil bir insan, her lisan bir insan deriz. Böyle bir sözümüz de var. Ama önce kendi dilimizi
1: Evet.
0: en güzel şekilde öğrenmeli, bilmeli ve en güzel şekilde konuşabilmeliyiz, yazabilmeliyiz. Dediğiniz gibi bu önemli notla birlikte programımızı
1: Bir
0: tamamlayalım.
1: şey bitireyim.
0: Buyurun, buyurun
1: Yani
0: hocam.
1: biz kendimiz olmadan diğer insanlar olmaya çalışıyoruz. Hani bir dil, bir lisan, bir insan denir ya. Bu birinci insan kendimiziz. Kendimiz olduktan sonra diğer insanları, diğer dilleri öğrenmek olabiliriz. Ama biz kendimizden vazgeçip hiç yokmuşuz gibi davranıp diğer insanları olmamız mümkün değil.
0: Peki hocam. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Mustafa Balcı, programımıza değer kattınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Bu güzel fırsatı bana verdiğiniz için dinleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok sağ olunuz. Değerli TRT Radyo 1 dinleyicileri, bugün her kelimede sesimiz, her cümlede ortak hafızamız olan güzel Türkçemizi konuştuk. Unutmayalım, Türkçenin rengini, ahengini yarınlara taşıyacak olan yine bir

0: sizleriz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve hazırlayan ve sunan ben Ayşe Çağlayan. Hepinize sevgi ve huzur dolu bir gün diliyoruz. Haftaya aynı saatte yine hayatın tam kalbinden bir konuyla buluşmak üzere. TRT Radyo 1'de kalın, hoşça kalın.
1: Hayatın gündemi.

5 dakika. Biz yeryüzünde pek çok canlıyla birlikte yaşıyoruz. Bazen geçmişe gidince hassasiyetle, incelikle yapılmış çok fazla şeyle karşılaşıyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum, büyüdüm diyor, şükrediyorum. Bugün size aşiyanlar, yani kuş evlerinden bahsedeceğim. Osmanlı döneminde cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan rüzgarsız cephelerine insanların ulaşamayacağı yükseklikte yapılırmış bu kuş evleri. Ne güzel değil mi? Nasıl da ince bir düşünce. O yıllarda kuşların ve kuş sevgisinin toplum içinde yeri ayrı. Çoğu kişinin evinde kuş beslediğini, çocukların kuşlarla arkadaş olduğunu biliyoruz. Leylekler, güvercinler, serçeler, kırlangıçlar korkmadan evlerin bacasına ya da üzerine yuva yapabiliyordu. Bursa'da bugün hala Guraba Hane-i Laklakan ayakta duruyor. Kanadı kırık leyleklerin tedavisi o yıllarda burada yapılıyormuş. Camilere gittiğinizde en çok hangi kuşla karşılaşıyorsunuz? Yoklayın hafızanızı. Evet, bildiniz, güvercinlerle. Pek çoğumuz cami önünde güvercinlere yem vermişizdir. Cami avluları ve meydanlar kuşların mekanıdır çünkü.

0: bilirsiniz. Kuşlar buralarda barınmış. Cami duvarlarının aşınması ve kirlenmesi bu evler sayesinde engellenmiş. Kuşlar her çağda özgürlüğü temsil etmiş genel olarak. İşte kuş evleri serçe, saka, kırlangıç, güvercin, leylek gibi özgürlüğüne düşkün kuşların konaklaması ve barınması için yapılmış Osmanlı'da. Duvarlara oyulmuş bu minicik evlerin sanatla ilişkisi ise inanılmaz. Hatta kuş köşkü, güvercinlik, serçe saray gibi isimler verilmiş bu evlere. Han, kütüphane, medrese, mektep, su kemeri, sebil, çeşme ve ev duvarlarında kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Çok katlı olanlar arasında saray, cami şeklinde inşa edilmiş olanları dahi görebilirsiniz. Şimdi bu kuş evleri nasıl yapılmış hemen anlatayım. İki şekilde, duvar oyularak ve duvara monte edilerek kapı ve pencere detaylarına özen gösterilmiş. Çatı, kubbe ve tonozla taçlandırılmışlar. Tek göz, tek katlı ya da çok katlı olarak sanatçı istediği biçimde şekillendirmiş bu evleri. İstanbul'un günümüze ulaşan en eski kuş evleri Büyükçekmece Köprüsü üzerinde. 17. yüzyılda yapılanlar Eminönü Yeni Cami duvarında hala varlığını sürdürüyor. 1760 tarihli Ayazma Camisi'nin duvarındaki kuş evlerine ayrıca değinmeliyim. Bu türün en güzel örnekleri onlar çünkü. Tek katlı ev, köşk, saray şeklinde yapılmışlar ve hala duvarı süslüyorlar. Eyüp Camisi'nin duvarındaki evler iki katlı köşk biçiminde ve bir konsol üzerine oturtulmuş. Sultan 3. Selim'in Laleli'deki türbesinde de iki kuş evi var. Bayezid'de bulunan 1745 tarihli Seyyid Hasan Paşa Medresesi'nin duvarındaki kuş evleri Malakari tekniğiyle diğerlerinden ayrılmış. Düşünün, onlar iki minareli cami şeklinde inşa edilmiş. Bereketzade Medresesi'nde de iki tonozla örtülü köşk şeklinde bir kuş evi görebilirsiniz. Laleli'deki Ragıp Paşa Kütüphanesi'ne mutlaka bakın gittiğinizde. Tuğla işçiliği ve duvar için oyulmuş odalarıyla dikkat çeken bir kuş evi bulunuyor çünkü orada. İstanbul dışında Anadolu'daki evlerin üzerinde de kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Ben her çağda her canlıya duyduğumuz hassasiyeti çok seviyorum. Hep duyarlı, zarif ve sevgi dolu kalmayı diliyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Emre ve Ayşe'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdil mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da mevkidaşı Andrei Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Teklif tek seferlik ve süreli.

0: olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör örgütünün münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidini yapacak mekanizma teklifte açıkça tanımlanacak. Kanun teklifinin partilerin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor. Teklif önce Meclis Adalet Komisyonu'nun ardından Genel Kurul'un gündemine gelecek. Kanunlaşma sürecinin Ağustos başında tamamlanacağı belirtiliyor. Süreçte siyasi partiler arasında görüşmeler de sıklaştı. Son olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetiyle görüştü. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. FETÖ bağlantısını ortaya koyan önemli deliller bulunduğunu belirten Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında yeni operasyonlar olabileceğini de söyledi.
1: Burada bir organizasyon var. Bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. Biliyorsunuz geçen bir operasyon yapıldı, 19 kişi tutuklandı. FETÖ'nün organizasyon olduğunu gösteren, ben kendim de inceledim delilleri, çok ciddi emareler var. Nasıl emareler var? Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce, yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopter düştü, ya da hava şartları ya da helikopterin diğer eksikliklerinden dolayı mı düştü diye. Tabii burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılara araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin, özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun işte Hava Kuvvetleri imamıyla, mahrem imamıyla o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor. Ve en son biliyorsunuz Elazığ İl İmamı tutuklanmıştı. Onun baylok yazışmaları çıktı. Elazığ İl İmamı'nın özellikle mülkiye yapılanmasından birisiyle baylok yazışmasında tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine konulup daha sonradan örgütün bu şekilde bir eylem yaptığı konusunda Ankara Başsavcılığı tarafından bir kanaat oluştu. Başsavcılık ilk operasyonu yaptı. Muhtemelen diğer devamı da gelecektir.
0: Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı. 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkat çeken Gürlek, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi dosyalarında incelenip araştırıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye konusuna da değindi. Gürlek, sürecin toplumun her kesiminin kabul ettiği yeni bir anayasayla taçlanması gerektiğini ifade etti. Adalet Bakanı'na, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da soruldu. Bakan dosyadaki delillere göre karar verileceğini belirtti. Duruşmalardaki söylemleri nedeniyle tutuklu Ekrem İmamoğlu'na mahkemeler kesinlikle siyasi propaganda arenası değildir sözleriyle tepki gösterdi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 sanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Eski Tunceli valisi Tuncay Sönel, oğlu Mustafa Türkay Sönel, koruma polisi Şükrü Eroğlu'yla ihraç polis memuru Gökhan Ertok da tutuklular arasında bulunuyor. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitler ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı sürücülerin araçları su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 39'u yolcu, 42 kişiden 29'u yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca yapıldı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Hakan Fidan, Andrei Sibiha görüşmesinde Karadeniz'in güvenliği ile ilgili konular da değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile de Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimci terörüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesi İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucudur denildi. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrı da bulunuldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'da görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Trump, Çin ve Rusya'nın Tahran'a silah satışına dahil olmadığını düşündüğünü de ifade etti. Aksi bir durumun iki ülkenin çıkarına olmayacağını dile getirdi. Sahadaki gerilim de sürüyor. Tahran, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan bir tankerinin ABD füzesiyle vurulduğunu bildirdi. İran devrim muhafızları öldürülen her İranlıya karşı bir Amerikan askerinin etkisiz hale getirileceği tehdidinde bulundu. İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle Bahreyn'de sirenler çaldı. Bu arada İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen ABD ordusunun geride kalan gecede saldırı açıklaması yapmaması dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanları sahip Hudeyde kentinde patlamalar oldu. Kentin bazı noktalarına saldırılar düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde'de Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı verildi. Husiler de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres'i Şam'da Suriye Dışişleri ve Yurt Dışındaki Vatandaşlar Bakanı Esad Hasan Eşşeybani karşıladı. Karşılamanın ardından ikili kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'yla da bir araya gelecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılan gizli oylamada mahkemeye taraf 125 üye ülkeden 82'si Kaan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görevden alınan ilk başsavcı oldu. Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Han, bu yöndeki tüm iddiaları reddetmişti. Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla akademisyenlerin bulunduğu 140'tan fazla kişi ve kurumsa sürecin siyasallaştığı uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler özel raportörlerine gönderilen mektupta bağımsız yargıçların Kerim Han aleyhindeki kanıtları yetersiz bulduğunun altı çizildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibir

0: ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. Spor. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar Dont yönetecek. Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovski'yi kendisine nerede görev verilirse orada en iyi performansını göstereceğini söylerken kısa sürede takımla adapte olacağını söyledi. Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Başkent ekibinin 17 Ocak'ta yapılan genel kurulunda başkanlar seçilen Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak gireceği belirtildi. A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi rakiplerinden Belçika'da teknik direktörlüğe Mark Van Bommel getirildi. Filenin sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 41 yaşındaki efsane oyuncu 24. sezonunda Philadelphia Sixers forması giyecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Gaziantep, Kilis, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleriyle Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük, Bolu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bolu'nun kuzey kesimleriyle Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Konya 22, İstanbul ve Samsun 25, Bursa ve Kocaeli 23, İzmir ve Adana 32, Antalya 29, Kayseri 28, Erzurum 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 37 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39'da 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaçatı ile yolunun 19'da 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi. Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.18'i gösteriyor ve spor gündemi programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Her cumartesi pazar olduğu gibi ve bugün de saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi haftada Radyo 1 maçlarını sizlere yayınlıyorduk. Ligler ara verildi. Bu nedenden 13.15'ten 13 ana haber bülteninin ardından saat 19'a dek sizlerle birlikte oluyoruz. Tabii ki ligler başlayınca, Süper Lig başlayınca biraz daha az sizlerle birlikte olacağız. Ancak orada da Radyo 1'de Süper Lig maçlarının naklen yayını olacak sevgili radyo dostlarımız. Ve bizler, yapımcımız sevgili dinleyiciler Ayşe Yürük ve sunucunuz ben Yücer. Teknik yönetmen arkadaşımsa Adem Karaman. Saat 14.30'a dek Adem Karaman'la birlikte olacağız. Tabii ki o sabah 5.30'dan 6'dan itibaren burada olduğu için dinlenmeye gidecek. Yeni bir ekip gelecek. O ekiple birlikte saat 19'a dek spor gündeminde birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak konuğumuz teknik direktör Celal Kıbrızlı. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi programlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi esasında sizle Avrupa Kupalarından başlayacaktı, ancak Gençler Birliği'nde, ki Gençler Birliği'nin önemli üyelerinden, Divan Kurulu üyesisiniz. Gençler Birliği'nde neler oluyor, neler bitiyor, bizimle paylaşır mısınız? Metin Diyad'in devam ediyor mu?
1: Metin Diyad'in devam ediyor. Takımımız şu anda Erciyes'te, Kayseri Erciyes'te kamptalar. Ve orada kamp çalışmaları devam ediyor. Ankara'da başlandı, sonra Kayseri'ye gidildi, Erciyes'te yüksek irtifada çalışmalar oluyor. Tabii ki kongre vardı bugün. Gerçi ben kongrede yoktum, Ankara dışındayım, ama benim kızım ve yeğenlerim üye oldukları için onlar katıldılar. Onlardan da gerekli bilgileri aldım. Aynı zamanda çok değer verdiğim gene kongre üyesi, divan kurulu üyesi Fatih Taci kardeşimiz de oradaydı. Ondan da bilgileri aldım. Ve iki tane başkan adayı daha evvel, Ali Osman Bey daha evvel, dün de İsmail Geliç Bey çekildiler. Ve şu anki başkanımız Arda Çakmak, tek liste girdiği kongreden Arda Çakmak başkanımız tek baş seçilerek gençlerindeki görevine devam ediyor. Kendisine buradan başarılar.

0: takımlar gitti. Onun yanı sıra bizim kulüp olarak gönderdiğimiz oyuncular var. Yabancı oyuncular. Bunlardan da giden var 4 tane. Bunun yanı sıra mukavelesi bitip, kadroda bulunup mukavelesi bitip giden Türk oyuncularımız var. Ve kadromuz bayağı daraldı ve bu dar kadroyla mücadele etmek zorundayız. Tabii ki Süper Lig çok güçlü bir lig. Ve burada mücadeleyi hem sahaya çıkan 11'iniz hem onları zorlayacak kadronuzda diğer tamamlayıcı oyuncu olarak nitelendirdiğim ama herkes yedek oyuncu diye söyler.
1: Evet.
0: Ben tamamlayıcı oyuncular diye diyorum. Bunların çok eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi bir an evvel gidermemiz lazım. Çünkü zaman çok kısa. Bakın bugün ayın 25 Temmuz'u.
1: Evet.
0: Ligler 13, 14, 15, 16 Ağustos'ta başlayacak. 3 haftalık bir süre kaldı. Oyuncuların gelip takıma adapte olmaları, ki şu aşamada alacağınız oyuncuların çoğu antrenman eksiği olan

0: oyunculardır. Yani takımların kadrolarında bulunan kadrolarda, hazırlık kamplarında bu oyuncuları çoğu takımlar vermezler. Ki lig uzun bir maraton. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası var. Bunun yanı sıra Avrupa'da mücadele eden 5 tane takımımız var. Bu takımlar A milli takımımızın A grubunun A liginde mücadele edecek olması gene yorucu bir tempo olacak. Kadrolarda en az yani en az 25 tane oyuncular bulunması lazım ki bunların 20 tanesi ilk 11'de oynayacak kapasite ve kalitede olması gerekir. Bunları tamamlayamazsanız bayağı sıkıntılı günler geçirirsiniz. Zaten dün de Metin Diyar'ın yapmış olduğu açıklamalar da kendisi de bunun üstüne değindi. Real'deki mevcut kadroyla tutunmaya çalışacağız diyor. Kibar bir dille konuşuyor tabii. Tutunmaya evet. çalışacağız demesi de bana göre nazik bir konuşma tavrı. Onun için de onu da tebrik ediyorum bu davranışından dolayı. Çünkü kelimeleri de seçerek konuşuyor ki teknik adamların bu şekilde de hitap etmesi gerekir diye de düşünüyorum. Ama Gençler Birliği Spor Kulübü olarak işimiz zor. İçeride şu anda tabii bir transfer komitesi yok. Şu anda bir scout ekibi yok. Yani altyapıda ne oluyor ne bitiyor. Oradan zaten Metin Hoca 7 tane oyuncu üst tarafa aldı. Tabii bu 7 tane oyuncunun 3 tanesi genç milli takım kadrolarında bulunuyor. Oynuyorlardı. Ama tabii bu oyuncuların hepsine birden şans vermek çok zor. Risk almış olursunuz. Bu riski de hiç teknik adam almaz. Ama bir iki tane oyuncuyu oynatmakla üst düzeyse takıma da katkısı olur. Hem de kulübe katkısı olur. Türk futboluna katkısı olur diye söylemek istiyorum. Ama şu anki mevcut durumla ilgili şunu söylemek istiyorum. Gençler bir futbol takımı olarak işimiz zor.
1: Sayın Kıbrıslı, şöyle bir şey vardı. Hatırlar mısınız Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması vardı.
0: Evet, evet.
1: Hatırlarsanız o maçta Sayın Metin Diyadin o maça çıkarken biraz böyle genç takım destekli bir kadro çıkarmıştı.
0: Evet.
1: Genç takımdan veya altyapılardan gelen önemli oyuncular, mesela sizinle 3 oyuncu için ki golü atan, savunmada olan bir tane daha oyuncu
0: Hamza
1: vardı.
0: Var, genç Hamza, sol bek Hamza, kalecimiz var.
1: Evet.
0: Bir de Furkan golü atan.
1: Evet.
0: Var.
1: Şimdi acaba Gençler Birliği veya Metin Diyadin buna güvenerek mi lige başlayacak?
0: Ben tahmin etmiyorum ona güvenerek lige başlayacağı, yani o şekilde başlayacağını inanmıyorum ben. Bir teknik evet. adam olarak ve Türk futbolunun içinde olan bir teknik adam olarak ona inanmıyorum. Yani biraz evvel de söyledim, nazikçe konuşuyor, kelimelerini seçerek konuşuyor dedim Metin Hoca için.
1: Evet.
0: Öyle de yapması gerekir diye düşünüyorum. Yani şu anda tabii bırakıp kulübü gitme durumu kesinlikle olmaz. Metin Hoca'nın.
1: Olmaz.
0: O yakışmaz zaten. Öyle bir şey de yapmaz. Ama sıkıntı çekeceğini söylüyorum. Yani bu kadroyla siz çok zor işiniz. Yani savunma ağırlıklı bir takımınız var şu anda. Savunmada çoğu oyuncunun durduğunu görüyoruz. Yani mesela iki tane kalecimiz vardı, Velo ve Erhan. Onlar gittiler ama orada Gökhan var. Gökhan var, Akkan.
1: Evet.
0: Ki Gökhan Akkan da yani deneyimli, Ankara yüzünde, Rize Spor'da oynayan, A milli takımda da bile görev yapan çok kaliteli bir kalecimiz var. Tabii onun yanına kaleci de almak gerekir. Bunun yanı sıra baktığımızda orta sahada giden oyuncularımız var, kiralık oyuncular. Bunlar gittiler. İleri ucum hattındaki oyuncularımızın hemen hepsi gitti.
1: Evet.
0: Yani büyük sıkıntı çekersiniz bu kadroyla. Hani oyuncu almak için de oyuncu da alınmaz. Eğer ne diyor Metin Hoca, işte 4-5 oyuncu almamız lazım diyor. Bu nokta atışı bunları yapmak lazım. Yani 10 tane oyuncu alacağınıza 4 tane oyuncu alıp 10 tane oyuncuya vereceğiniz parayı o 4 tane oyuncuya vermeniz bana göre daha sağlıklı. Ama bunun için işte diyorum ya, bir scout ekibi yok. Bunun için bir transfer komitesi yok. Yani burada da sıkıntılar var. Arda Çakmak Başkan biraz evvel belirttiğim gibi başkan olarak seçildi. Hayırlı uğurlu olsun 2026-2027 futbol sezonu Arda Hoca'ya, Arda Başkanımıza ve onun yönetim

0: kuruluna, disiplin kuruluna, divan kuruluna, denetleme kuruluna, hepsine hayırlı uğurlu olsun. Ama bu kongre bittikten sonra hemen, işte bugün cumartesi, pazar, yani en geç ayın sonuna kadar, 31 Temmuz'a kadar, ki arada bir 5-6 günlük zaman var, bu zaman dilimi içinde kesinlikle ve kesinlikle oyuncu almak zorundasınız. Eğer bu oyuncuları kadroya katmazsanız sıkıntı çekersiniz diyorum. Yani, evet. Çekersiniz derken çekeriz. Gençler Birliği olarak çekeriz. Yani o zaman bunları bir an evvel çözmek lazım. Tabii bunlarla da bu transferleri yapmak da tabii maddi duruma bağlı. Bu maddi durumda biliyorsunuz oyuncular artık çok pahalı oyuncular. Yani şimdi tutunuz Beşiktaş takımı işte Salah alıyor değil mi Liverpool'dan? Yani şimdi evet. Onu alıyor. Bunun yanı sıra Salih Özcan'ı aldı. Yani Fenerbahçe takımı müthiş oyuncular transfer ediyor, alıyor. Galatasaray futbol takımı, Trabzonspor müthiş nokta atış transferler yapıyor ve iddialı bir şekilde kadro kuruyor. Yani siz lige çıkan takımlar var, Amedspor olsun değil mi, Erzurumspor olsun. Yani bu takımlar transfer yapıyorlar ve transferlere de doymuyorlar. O zaman sizin de transfer yapmak zorundasınız. Eğer o oyuncular gitmese, elinizde kalsaydı mevcut kadro, bu kadro ile ligde tutunan bir takım olurduk. Ama bu oyuncuların gitmesi var. Hücum hattındaki tüm oyuncularımız hemen hemen gitti. İşte orta sahadaki oyuncularımız gitti. Bir savunmada oynayan orada 5-6 tane oyuncumuz var. Bunlar duruyor. Bunlar birbirine alışık ama savunma futbolun içine tam girecek olursam, yani futbolda savunma ucumda başlar. Eğer sizin ucumuzda, orta sahanızda eksikler varsa, o zaman bu savunmayı da yapamazsınız. Evet. Yani dünya futbolunda seyrettik, artık savunma tam takım halinde yapılıyor. Bölgelerde yapılıyor. Bunlara hazırlıklı bir takım. Ki Metin Hoca bunları, olsa elinde mevcut kadrolu oyuncular, bunları da hazırlar. Ama konuşmasına baktığımız zaman sabır etmemiz lazım, sabretmemiz lazım diyor. Tamam, en güçlü iki silah var. Biri sabır, biri zaman da. O sabır, o zaman da yok. O zaman daha dikkatli olmamız gerekir ve ayın sonuna kadar, 31 Temmuz'a kadar transferleri en az 3 veya 4 oyuncu, o da nokta transferler yapılması gerekir diye ben düşünüyorum.
1: Şimdi Avrupa kupalarına geçelim isterseniz. Hani Gençler Birliği'ni konuşmamızın nedeni, Ankara'dan yayın yapıyoruz. Evet. Ankara ekibi olarak Süper Lig'de tek temsilcisi olan Gençler Birliği'ni konuştuk. Şimdi Avrupa kupalarında bildiğiniz gibi 3 takımımız sahaya çıktı. 3'ü de kendi sahasında oynadı ve bir beraberlik, 2 galibiyet. 2 galibiyette evet. 1-0'lık. Şimdi evet. Adım adım gidelim. Önce sondan başlayalım isterseniz. Evet. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahaya çıktı. Midtjylland ve gerçekten iyi bir takım Midtjylland. Nasıl buldunuz Vincenzo Italiano'nun takımını, ki eleştirileri de vardı Sayın Italiano'nun. Nasıl bir Beşiktaş gördünüz bu karşılaşmada?
0: Şimdi baktığımız zaman tabii yeni kadroya katılan oyuncular var Beşiktaş futbol takımında. Bu oyuncuların takıma adaptasyon devreleri var. Bunun için zaman da gerekir diyorlar. Ama ben de eğer bir oyuncu bu takıma geliyorsa ve o takımın oyuncusuysa, ki artık biliyorsunuz sezon bittikten sonra teknik adamlar oyunculara çalışma programları veriyorlar ve onlar sezon açılana kadar o çalışma programlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ne derece gerçekleştirmek yerde onların kendine vicdanlarına kalmış bir şey diye de söylemek istiyorum. Yani ben şu anda Vincenzo'nun baktığımız zaman bench'te çok hareketli olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın Vincenzo'yu ne diyorlar? Çok hareketli, çok istekli, çok arzulu, kendini yıpratıyor. Kardeşim durduğun zaman ya tiyatro mu seyrediyor bu, sinema mı seyrediyor diyorlar. Hareket ettiğin zaman şov yapıyor diyorlar. Ya ben de böyleydim yani. Mesela sevgili Yılmaz Vural da böyle. Evet. Şimdi bunlar yaptığı zaman, biz yaptığımız zaman şov oluyor. Yani ama bunları yaptığı zaman övüyorlar. Ya şöyle işte böyle takıma ateşliyor da takım, biz ateşlemiyor muyduk takımı yani?

0: Yani o zaman bunları bir kere geçeceğiz.
1: Çok
0: bunları
1: doğru.
0: Bunları bir geçeceğiz.
1: Çok doğru.
0: Bu ilerleyen zamana bakacağız. Şimdi Beşiktaş futbol takımı baktığımız zaman tabii ki Midtjylland takımıyla oynuyor. Danimarka takımı. Sıradan bir takım bana göre Avrupa'da. Sıradan demem, onları küçümseme anlamına demiyorum. Yani.
1: Ancak şöyle bir şey de var Sayın Kıbrıslı, gerçekten iyi futbolcular veriyorlar. Evet. Ve her sene transfer sezonunda lige başlarken çok büyük para olarak bütçelerine para kazandıracak futbolcu satıyorlar. Evet. Aynı zamanda genç futbolcuları alıp en azından bir noktaya kadar gelen bir takım elindeki imkanlarla.
0: Aynen. Onu daha ilerleyen dakikalarda diğer takımlar için de söyleyeceğim. Şimdi baktığımız zaman Beşiktaş takımı oyuna istekli, arzulu, sıda dolu, Beşiktaş sıda dolu, müthiş bir tezahürat var. Yeni oyuncular tabii kendilerini kabul ettirme istekli o davranmaları gerekir ve ilk defa iç sahada oynuyorsunuz. Bunları da hep hesaba katarsak Beşiktaş'ın baskılı oynaması gayet doğal. Ama tabii rakibin 10 kişi kalması, eksik kalması rakibin dezavantajına, Beşiktaş'ın ise avantajınaydı. Verilen pozisyonlar var. Mesela Beşiktaş takımının savunma arkasına atılan toplarda savunma büyük riskli oynadı. Ve ağır bir savunma hattı kurdular. Bu ağır savunma hattıda rakip pozisyonlar buldu. Burada da baktığımız zaman kaleci Yügel'in öne çıktığını gördük. Ve Beşiktaş takımı Orkun'un golüyle 26. dakikada 1-0 öne geçti. Üstün oynayan bir taraf Beşiktaş. Pozisyonlar var, iyi oyunu, iyi mücadele var. Ama burada tabii önemli olan tabelaya baktığınızda neyi göreceksiniz? Burada skoru göreceksiniz. 1-0'lık kazanç Beşiktaş için tabii galibiyet her zaman pozitiftir. Artıdır. Ama Beşiktaş takımının bu maçtan en aşağı 3-0, 4-0 gibi skorla sahadan eksik oynayan bir takıma karşı, 10 kişi oynayan bir takıma karşı 3-0, 4-0'lık gibi bir skorla sahadan ayrılması gerekirdi. Bana göre Beşiktaş takımı ikinci maçı riske soktu diyebilirim.
1: Peki şimdi gerçekten çok önemli pozisyonlara girdiğini de gördük Beşiktaş'ın.
0: Evet.
1: Ama sonuçlandıramadı. Buradaki sonuçlandıramama bir, oyuncunun yeteneğinden dolayı mı? İki, sezon başı kampında çok ağır antrenmanlar yapılıp da bireysel antrenmanlara geçilmediği için mi? Ya da o andaki pozisyonda hani top sekti, evet zıpladı, pozisyonun içinde olamadı ya da o yerin adamı değildi gibi nedenler olabilir mi? O kaçırılan goller, çünkü çok net goller kaçırdı.
0: Bakın sevgili dinleyiciler, hazırlık dönemi diyoruz. Hazırlık dönemi nedir? 6-8 haftadır, 8 haftadır en şeyi. Bu da 2 ayı kapsar. Yani siz bu hazırlık devresinin kurallarına uymak zorundasınız. Ve siz bu dönemde hazırlık maçları oynuyorsunuz. Bu hazırlık maçlarında takımınızın sistemini yerleştireceksiniz. Burada genelde taktiksel çalışmalar da fizik çalışmaların yanı sıra, kondisyon çalışmalarının yanı sıra, ağırlık çalışmalarının yanı sıra, devamlılık, dayanıklılık yanı sıra, anaerob, aerob koşular, bunlar oksijene dayalı, oksijene borçlara koşular, bunlar hepsini yaparsınız ve hazırlık maçlarında da takımınızı sahaya çıkarırken o taktiksel çalışmalardaki gösterdiğiniz drilleri, yani antrenman metotlarını maçta istersiniz. Eğer siz bunları iyi çalışmamışsanız, burada işte ben şanssızlık, ben buna inanmıyorum. Yani şans şudur: topa vurursunuz, gol olsun diye direkten döner. Budur şanssızlık.
1: Evet.
0: Veya direğe vurur, içeri girer. Budur şans. Yani ben buna da inanmıyorum. Siz bu oyuncuları alıyorsunuz. Yetenekli oyuncular bunların hepsi. Bunların hepsine dünya kadar paralar veriyorsun. Ve bu kadar borçlarınız var. 25 milyar liraların üstü, Türk lirasının üstünde borçlarınız var. Buna rağmen bu transferleri yapıyorsunuz. Ve taraftarınıza bunları sahneye çıkarıp gösteriyorsunuz. Buraya gelen oyuncuların ben hazırlık şeyine inanmıyorum. Ha, tek şu var. Bu İskandinav ülkeleri sezonu biliyorsunuz erken açıyorlar. Liglerinde en aşağı 5-6 tane maç oynuyorlar. Bunlarla oynadığınız zaman onların takım düzeni daha farklı oluyor. Sizinki daha farklı oluyor tabii. Burada bir ayrım vardır. Diğer ayrımların hiçbirisine katılmıyorum. Çünkü yetenek doğuştandır. Yeteneği fazla geliştiremezsiniz. Onun için ben ona katılmıyorum. Pozisyona girdiğiniz an, vuruşunuzu yaptığınız an golü yapın.

0: biliyorsunuz. Yani bu golcülere baktığımız zaman fırsatı yakaladan golünü yapıyor. Yani çoğu yapıyor. O zaman burada yapmayanlarda problem var. Bir de bu problem teknik kadrolarda, teknik adamlarda var. Demek ki bu tip çalışmaları geriye atmışlar, yapmamışlar. Ben burada teknik kadro ve teknik adamları suçlu görürüm.
1: Şöyle ki hani şuradan da yola çıkabilir miyiz? Hani çok da irdelemek de istemiyorum. Hani evet. Çünkü daha rövanş maçı var. Daha sezonun evet. çok başı. Evet. Evet. Ama gördüğümüzü de konuşalım biz. Evet. Şimdi gerçekten Orkun Kökçü'nün golü muhteşem bir goldü. Yani evet. Evet. Belki de sezonun golü olabilecek bir goldü. Evet. Bir hazırlık var. Hani hücum hazırlığı, en azından Černý ile bir pas verdiler. O hazırlanmış bir oyun, anladık. Peki diğer ne diyeyim, hücum seti demeyeyim de hücumda gol atmak için gerekli atakları yaparken bir kıvılcım gördünüz mü? Italiano'nun nerede eli değmişti?
0: Ya şimdi bu maç eli bana göre yani oyuncular burada kendi bilgileri, birikimleri, bir de teknik adamın tabii verdiği görevleri yerine getirmekle uğraştılar. Şimdi bu bitiren karşısında 10 kişi kalmışsınız. Burada bu maçı fazla yorumlarsak yanılgıya da düşeriz.
1: Çok güzel.
0: Çünkü Beşiktaş daha fazla toplu oynadı. Fazla toplu oynayan takım daha fazla pozisyona girme şansı vardır. Onun için bu maçı ben ölçü olarak fazla kabul etmiyorum. Fazla da abartıya gerek yok bu maçta.
1: Evet. Evet.
0: İşte şöyle oynadı, böyle oynadı, işte 1-0 kazandı filan. Tamam, kazandı, tebrik ediyorum. Beşiktaş futbol takımına ikinci maçta Danimarka'da başarılar diliyorum. İnşallah turu geçer diyorum. Bunun dışında fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü bana göre işte dediğim nedenlerden dolayı, sebeplerden dolayı bir ölçü değil.
1: Peki bir oyuncu transfer etti Beşiktaş, İlhan Fakılı.
0: Evet.
1: İlhan Fakılı'yı büyük ihtimalle milli takımdan da takip ettiler. Nasıl buldunuz İlhan Fakılı'yı? Çok beğendiğini söyledi İtalyano. Evet, eksikleri var. Takıma daha yeni intibak ediyor. Ama çok iyi performans gösterdiğini de dile getirdi basın toplantısında. Siz İlhan Fakılı'yı nasıl gördünüz?
0: Yani daha hazır değil tabii. Oyuncu yani Türkiye'ye hazır değil. Kendini alacak. Biraz başlarken programa dedim ki teknik adamlar, bulundukları kulüpteki teknik adamlar sezon bitti mi çalışma programı verirler oyunculara. Yani yazın dinlenirken, denize girerken şunu, bu çalışmaları da hafif hafif yapın, kendinizi zorlamadan zinde tutmaya çalışın derler. Bakın öyle oyuncular vardır ki bunlar akıllı oyuncudur. Bu oyuncular hem tatillerini yaparlar hem o çalışma kurallarına uyarlar. Sezon açıldığı zaman hazır gelirler. Ve bu oyuncular sisteme hemen adapte olurlar. Şimdi Beşiktaş futbol takım, biraz evvel de belirttiğim gibi gene aynı şeyi söylüyorum. 10 kişi kalan ve kalite olarak sizden bir tık altta olan bir takıma karşı fazla yorum yapmamızın yeri de bana göre, benim şahsıma söylüyorum, fazla da yeri değil. Çünkü ilerleyen haftalarda daha güçlü takımlarla da oynayacaksınız. Bu güçlü takımlarla oynarken oyuncuların kalitesi daha öne çıkar. Evet. Her maç çünkü en iyi antrenman maçtır. Teknik adamlar için budur. Çünkü takım oluşumunda büyük katkı sağlar o maçlar. Oyuncuları çok daha iyi tanırsınız. Yeteneklerini görürsünüz. Takım birlikleriğini görürsünüz. Takım hareketliliğini görürsünüz. Bölgeler arası geçişleri görürsünüz. Kanat varyasyonlarını görürsünüz. İndirmeleri görürsünüz. Hepsi bunlar takımın gelişimi açısından çok çok önemlidir. Onun için en iyi antrenman maçtır diye söylüyorum ben. Benim evet. gibi düşünen çok da teknik adam vardır. Onun için Beşiktaş takımını ben galibiyetinden ötürü kutluyorum. İkinci maçta başarılar diliyorum. Ama ikinci maçın zor geçeceği evet. düşüncesindeyim.
1: Şöyle bir istatistik vardı. Kısaca cevabınızı alayım. Evet. Midtjylland şu ana kadar deplasmanlarda hep tek farklı mağlup olmuş. Son 1,5-2 senedir. Ve 10 kişi kaldıktan sonra dikkat ederseniz hemen bir oyuncu değiştirdi. Farklı bir formata geçti, oyun formatına. Evet. Sonra evet. maçın son dakikalarındaki son 30 dakikada Beşiktaş düştü biraz oyundan ki büyük atak yaptığı için, belki de sezon başı olduğu için ne diyelim, kondisyonu iyi olmayabilir, o baskıyı kaldıramayabilir. Ardından biraz daha savunmayı, o 1-0'ı ne diyeyim,

0: savunmayı evet. öne çıkardı. Michelin teknik direktörü.
1: Evet. Evet.
0: Burada burada Beşiktaş 1-0 kazandı ama Michelin da 1-0'ı kabul etti esasında 10 kişiyle. Böyle evet. diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz tabii. Şimdi 1-0 mağlupsun. 10 kişi kalmışsın. Baskı üstüne baskı, seyirci yoğunluğu var. Seyirci baskısı var. Bunlar hepsi çok çok önemli şeyler tabii. Savunma ağırlıklı oynadı. Hemen oyuncu değiştirip sistemi farklı bir sistemle oynamaya başladılar. Savunma ağırlıklı. Ve savunmayı artık öyle bir pozisyona getirdiler ki birinci bölgede 10 metre boyunda bir alan içine 10 tane oyuncu girdi oraya. Rakip takımdan. Oraya Beşiktaş'tan da 3-4 oyuncu girdi. Etti 14. Orta hakem girdi 15. Orada artık alan daraldı. O dar alan da yetenek işte istiyor orada. Ve orada çok yönlü oyuncular gerekir. Tek pozisyonda oynayan futbolcuların sayısı artık azalıyor orada. Orada halbuki top hakimiyeti olan, çalım yeteneği olan, ikiye bir yatkın oyuncular, iade pas yapan, duvar olan oyuncular çok çok önemli. Hızla birlikte bir oyun gerekiyor. Baskı altında kendine güvenerek oynamak gerekiyor. Ve hücumda sürekli hareket halinde olmak gerekiyor. İleride oynayan oyuncuların yer değişerek oynaması gerekiyor. Çabuk reaksiyon göstererek bir an evvel orada topu kazanmak var. Bu da ne diyoruz? 3-5 saniyede topu kaybettiğin topu geri kazanmak anlamına evet. geliyor. Geride oyun kurarak rakibini kendine çekmen gerekiyor burada. Çünkü çıkmıyor artık. Ve çizgilere doğru yayılarak alanı genişletmek zorundasınız. Hücumda doğru anı yakalayıp ondan sonra rakibin boşluklarını değerlendirmek zorundasınız. Bunlar çalışmayla olur. İşte bunlar ne dedim ben? Takım bütünlüğünün, birlikteliğinin çalışarak gerçekleştiğini söylüyorum. Tabii bu ilk maçta bunu fazla göremedik. Ama inşallah ileriki bir haftalık bir süre var şimdi. Evet. Danimarka'da oynayacaksınız. O zamana kadar çalışma süreniz de var. Ben burada taktiksel çalışmaların daha öne çıkacağı düşüncesindeyim.
0: Şimdi bir karşılaşma daha vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında evet. Fenerbahçe Gornik evet. Zabrze'yi 1-0 evet. mağlup etti.
1: Evet.
0: Baktığımız zaman evet Zabrze'nin Gornik takımının sahasında oynandı karşılaşma. Bir anlamda evet. bunu seçti deplasman evet. takımı anladığımız
1: evet.
0: kadarıyla.
1: Evet.
0: Ve
1: evet.
0: Pozisyonlar var. Ama gole kavuşamadı. Ancak serbest vuruştan Talişka'nın attığı golle 1-0 kazandı.
1: Evet.
0: Bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Fenerbahçe futbol takımını bir kere kazandığı için tebrik ediyorum. 3 puanı koydu cebine ve ilk bu maçın 90 dakikanın ilk 45 dakikası bitti. Şimdi ikinci bir 45 dakika var. Bu da Finlandiya'da oynanacak tabii bu maçın rövanşı. Şey.
0: Polonya'da.
1: Bu, pardon Polonya'da oynanacak. Evet. Karıştırdım şeyle Başakşehir'de.
0: Başakşehir'de.
1: Ondan sonra Polonya futbolu belli birkaç takımın dışında diğer takımların gene Türk futboluna fazla yakın olmayan takımlardan kurulu. Şimdi Fenerbahçe futbol takımı diyor ki ben şampiyon olacağım ve şampiyon olmak için ne her türlü fedakarlığı yapacağım.
0: Doğru.
1: İlk 11 sahaya çıkıyor, bir tane Ake diye bir oyuncu var yeni transfer, diğer 10 tane oyuncu eski oyuncu.
0: Evet.
1: Yani siz hadi Bartu'yu da yeni diyelim ki geçen seneden var zaman zaman görev aldı ama o da yani geçen seneden gelen. Yani şimdi bu şekilde konuşmalarla Fenerbahçe futbol takımı ileriye götüremezsiniz. Ondan sonra da ikinci yarıda Greenwood'u sokuyorsunuz 83. dakikada. Başka oyuncu yok. Soktuğunuz oyuncular Levent Solbek, Asansio, Şerif, Santfor, Oğuz Aydın.
0: Doğru.
1: Yani şimdi siz eğer Fenerbahçe futbol takımı olarak Şampiyonlar Ligi'ni gruplarını hedefliyorsanız bu kadroyu zenginleştirmeniz gerekirdi. Ama maalesef bunu yapmadınız ve geç kaldınız. Ve bana göre Fenerbahçe futbol takımı maç bittikten sonra sanki şampiyon olmuş gibi türbinleri dolaşıyor. Teknik adam el sallıyor türbinlere. İşte kalbini elini tutuyor, başını elini götürüyor. İşte oyuncular üçlü çektiriyor. Ya bunlar ya erken kardeşim bunlar bak. Ondan sonra inşallah olmaz da düşündüklerimiz biz Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluğa Süper Lig'de ortak olması düşüncesindeyiz.

0: Bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasından yanayım. Ama bu durum, bu pozisyonla, bu istek, bu arzuyla bunlar bu şekilde olmaz. Ve siz duran toptan gol yapıyorsunuz. Oyun içinde, oyunun akışında fazla baskılı oynadığınız gibi görünüyor ama Gornik Çakrev'in savunma ağırlıklı oynadığı için bu oyun ortaya çıktı.
1: Evet, bu sistemi, bu sistemi istediği için Fenerbahçe tabii, takımı önde gibi gözüktü.
0: Tabii. Onun için ben Fenerbahçe futbol takımı, bak kutluyorum Fenerbahçe, ama Fenerbahçe takımının bu kadrosu yeterli değil Şampiyonlar Ligi için.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluk, Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk için bu kadrosu yeterli değil. Bakın yine söylüyorum. Bir kendimizi kandırırız. Beşiktaş takımı da aynı. Taraftara el sallamalar. Şunu yapma, bunu yapma. Ya şimdi bu ikinci maçınız var. Bu kadar havaya girmeyeceksiniz. Ya zaten baktığımız zaman Fenerbahçe futbol takımın aynı tas, affedersiniz tırnak içinde, aynı hamam. Yani aynı oyuncular çıkıyor, aynı mevkiye aynı oyuncular giriyor.
1: Sayın eğer Kıbrıslı siz... acaba şöyle bir şey düşünmüş olabilir mi? Her teknik direktörün biliyorsunuz bir yoğurt yiyişi vardır.
0: Evet.
1: Şimdi yeni transfer oyuncu olarak, transfer edilen oyuncu olarak bir Ake var. Ake Dünya Kupası'ndan döndü. İkinci devre başında çıktı. İki, Vedat Muriç sakat zaten. Üç, Greenwood yeni geldi. Acaba şunu düşünmüş olabilir mi İsmail Kartal? Ben teknik direktörün böyle düşündüğünü de öne çıkarmak istiyorum. Acaba arkadaş sezon açılışında tam kadroda benimle birlikte antrenman yapan ve benim hazırladığım futbolcularla çıkmak istiyorum demiş olabilir mi?
0: Bakın ben de teknik adamım.
1: Evet, onun için sordum
0: tabii,
1: zaten.
0: Tabii bazı insanların şansları fazladır. Şans fazla gelir o tip oyunculara. Şimdi işte İsmail Kartal

0: fazladır. Şans fazla gelir o tip oyunculara. Şimdi İsmail Kartal'a bu şans çok fazla geliyor. Yani bu şans fazla ki bunu çok iyi değerlendirmesi gerekir. Hem de elinde öyle bir Fenerbahçe takımı var ki seyirci potansiyeli açısından, yönetim, başkan yönetim açısından, elinizde bulunan mevcut kadro açısından ve siz istediğiniz oyuncuları alma şansınız da var. Bu oyuncu sayısı 3 olur, 4 olur, en fazla 5 olur. Evet. Ama bunları almak zorundasınız. Siz bu aynı kadroyla devam ederseniz ligdeki yarışmada da geride kalırsınız. Bak dost gerçeği söyler, acıyı söyler. Geride kalırsınız, Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalmanız çok zorlaşır.
1: Evet.
0: Ben Polonya Ligi'ni iyi biliyorum. Ben 2000 yılında gittim.
1: Çok sert bir lig ve çok disiplinli, taktik disiplini çok önem veren bir lig.
0: Ben Pogon takımını 4-0 yendi biliyorsunuz Fenerbahçe hazırlık maçında. Evet. Ben Pogon takımına gidip 2000 yılında anlaştım. Sonra çeşitli nedenlerden dolayı olmadı. Orada 10-15 günde kaldım hatta Seginecinde, Baltık kıyısında. Ona geri geldim. Yani şimdi ben o ligi de biliyorum. Sert bir lig. Bu baktığımız zaman siz demek ki temaslı oyunda eksik kalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Temaslı oyunu da geliştirmek zorundasınız. Eğer bunu da geliştirirseniz Fenerbahçe futbol takımı istenen çizgiye gelir. Mesela Levent'i soktunuz.
1: Evet.
0: Mükemmele yakın oynadı. Bu oyuncu. Ya bu oyuncuyla oynayın kardeş. Yani madem yeni bir transfer Ake, onu ilk 11'de onunla başlıyorsunuz. Sonra demek ki savunmada ağır kalıyor. Bakın burada bir şey daha söylemek istiyorum. Gene dost acı söyler, gerçeği söyler. Kaptan Skinner bana göre her girişim sarı kart. Bakın pozisyon bilgisi sıfır. Bak net söylüyorum. Pozisyon bilgisi sıfır. Bu pozisyon bilgisini vermek zorunda teknik adam. Eğer vermiyorsanız bana göre büyük hata yapıyorsunuz ve Fenerbahçe futbol takımına zarar veriyorsunuz. Bakın gerçekten söylüyorum bir teknik adam gözüyle. Yani giriş hataları var, kademe anlayışında hataları var. Dengede hatası var, yüksek kafa toplarına çıkışta hatalı çıkışları var. Ya bu duruma gelmiş bir insana siz artık böyle çık kafaya şöyle müdahale et falan demeyeceksiniz ya. Bir de buna sorumluluk vermişsiniz, takım kaptanı olmuş ve her pozisyonda itiraz ediyor. Olmaz kardeş, bunların da önüne geçmek zorundasınız. Yani siz orada sportif direktör de getirdiniz. Onun da katkısı olması lazım.
1: Evet.
0: O da müdahale etmesi lazım. Birebir konuşmalarla, ikiye bir konuşmalarla, grup konuşmalarıyla falan. Yani bunlar olmuyorsa yalnız sahaya çıkıp antrenman yapmak yeterli değil. Psikolojiyi de vereceksiniz. Sosyal aktiviteleri de yaşamasını oyuncunu sağlayacaksınız. Ve oyuncuya bu özgürlüğü de tanıyacaksınız. Ama bu şekilde bak söylüyorum. Fenerbahçe takımına bu savunma hattı zarar verir ve başarılı olamaz. Bak buradan net bir şekilde söylüyorum. Dikkat alırlar, almazlar. Onların kendi bileceği bir iş. Zararı ben görmem. Zararı Fenerbahçe futbol takımı görür. Zararı Türk futbolu görür. Zararı aynı şekilde dediğim gibi taraftar görür, teknik adam görür. Benden uyarması.
1: Evet. Peki şimdi son 7-8 dakika içindeyiz. Reklama gireceğiz çünkü.
0: Evet.
1: Biraz da Başakşehir'den bahsedelim.
0: Evet.
1: Başakşehir'de kendi sahasında Inter Turku'yla Fin takımı 1-1 berabere kaldı.
0: Evet.
1: Bu maçı da TRT Spor'dan izledik. Nasıl TRT'den izledik? Nasıl buldunuz bu karşılaşmayı? Başakşehir hani benim açımdan şunu söyleyeyim. Gerçekten biraz garipsedim bu oyunu. Hadi sezon başıdır. Nuri Şahin artık yavaş yavaş hani eline almıştır ipleri diye düşündük ama değişik bir oyun çıktı ortaya.
0: Ya bakın burada da sevgili Yüce, teknik adam Nuri Şahin, tamam futbolcumu kimse inkar etmiyor.
1: Tabii ki.
0: İyi futbolcu, iyi teknik adam olacak diye bir kayıt yok.
1: Evet.
0: Ya şimdi maçı dinliyorum ve orada yorumlar yapılıyor. Maçtan sonra yorumlar yapılıyor. Medyada yorumlar yapılıyor. Nuri Şahin şöyle başarılı, Nuri Şahin böyle başarılı, Nuri Şahin uçuyor, Nuri Şahin kaçıyor. Tamam uçsun kaçsın. Ya yok. Bir geldi Antalya Spor olmadı. Gitti Dün Borussia Dortmund'a yardımcı hocaydı. Evet. Ona üst taraflarda olmadı. Geldi başa.

0: Başakşehir. Yani arkadaşlar bir bakalım. Bir Arda Turan bak, alkışlıyorum ya. Üstüne koyarak gidiyor ya. Koyarak gidiyor. O Arda Turan başarılı. Daha da iyi olacağı düşüncesindeyim. Ama siz daha olmamış bir meyveyi dalından koparsanız ham olur o, ham. Ham olur, onu yiyemezsiniz. Ondan istifade edemezsiniz. Bakın buradan ben dostça söylüyorum. Ben Türk futbolunun bir neferiyim, hep söylüyorum Celal Kıbrıslı olarak. Ben Türk futbolunun ileri gitmesi için çaba gösteren biriyim. Ben Türk futbolunun en alt yaş gruplarından amilli takıma kadar bu ülkede hizmet vermiş birisiyim. Ben aynı şekilde Türk futbolunun genç yıldız takımından Süper Lig takımına kadar çalıştırmış birisiyim. Yani ben doğruları söylemek istiyorum. Ders alan alır, almayan kendisi bilir. Bu şekilde anlatımla olmaz. Şimdi bakıyorsunuz siz gene yeni yani Emin'i Galatasaray'da oynadı.
1: Emin Bayram. Yurt
0: dışına gitti, geldi. O Emin'i sayabiliriz, Birniç'i sayabiliriz yeni oyuncu olarak. Değil mi?
1: Evet.
0: Baktığımız zaman diğer oyuncuların çoğu gene Başakşehir'in aynı oyuncuları. Ve Başakşehir takımı takibi karşısında baktığım zaman 4-4-2 düzeniyle oynadı zaman zaman. Zaman zaman 4-1-3-2 düzeni. Zaman zaman 4-2-4 düzeni girdi. Ama baktığımız zaman karşınızdaki takım sizin yaş ortalaması 23.3. Yaş ortalaması 23.3. Ve bu Finlandiya takımı yani biraz önce sizin söylediğiniz gibi hem takımı da oynatıp ondan faydalanmak hem onu geliştirip başka takımlara satıp kulüp kasasına para da kazandırmak gerekir. Ve bir berabere kalıyorsunuz ve oyun olarak ben oyunu da beğenmedim. İşte açıklamalar ondan sonra gidip orada işi bitireceğiz. Ya bu seyirler çok güzel de inşallah gider Başakşehir takımı Avrupa'da başarılı olur. Gidip rövanş maçında orada istediği skoru alır, turu geçer. Ben bunlardan yanayım. O zaman alkışlarım. Türk futbolunun ileri gitmesi, puan açısından da puan alması. Bunlar da bizim ülkemiz için bir reklam. Reklam.
1: Tabii.
0: Onun için ama ben bu şekilde Başakşehir'in bu oyun düzeniyle, bu oyun formatıyla, bu istek, bu arzusuyla, bu mücadelesiyle oralarda gidip yani rakiplerini kök söktüreceğini falan zannetmiyorum. Bu arada zamanımız da daraldı. Şunu da söylemek istiyorum.
1: Buyur.
0: Hem Fidenin sultanlarına, hem Fidenin efelerine alkışlıyorum. Başta başkan, federasyon hakim üstünde ve yönetimine, teknik kadrosu, oyuncu, bu hepsini alkışlıyorum. Onu da geçemeyiz, es geçemem yani ben. Ve biliyorsunuz bugün saat 14.30'da da Filenin sultanları Çin'le bir maçımız var, finale kalma. O maçta da başarılar diliyorum. Zannetmiyorsam TRT1 verecek o maçı da. O maçı da oturup buradan zevkle izleyeceğim. Ve Filenin sultanlarına buradan başarılar diliyorum.
1: Ben de hemen ekleme yapayım. Biz programı açtığımız anda Milletler Ligi'nde kadınlarda yarı final karşılaşması vardı. Brezilya İtalya karşılaşması. Brezilya 3-2 kazandı karşılaşmayı ve finale
0: evet.
1: kaldı.
0: Evet.
1: Hani burada umarız Türk milli takımıyla oynarlar, Filenin sultanlarıyla.
0: Evet, inşallah.
1: Çünkü
0: i̇nşallah.
1: Hem Brezilya milli takımının baş antrenörü Zé Roberto, aynı zamanda oradaki 2-3 oyuncu Türkiye liginde de oynadı. Hem oyuncularımızın önemi öne çıkacak.
0: Evet.
1: Biliyorlar,
0: evet.
1: tanıdık
0: evet.
1: oyuncular. Zé Roberto bildikleri bir baş antrenör. Ve
0: evet.
1: ben Milletler Ligi'nde de kupayı, altın madalyayı alacaklarını düşünüyorum.
0: İnşallah. Başarılar diliyorum ben
1: çok
0: de
1: buradan.
0: Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Her şey
1: futboldan, futboldan futbolu en azından voleybolla kapatıyoruz değil mi?
0: Evet ya ama sevgili İnce sen bunları seven kişisin. Yani
1: evet.
0: futbol, voleybol, basketbol,
1: evet.
0: handbol. Güreş, atletizm,
1: evet.
0: handball bunları hep dönem dönem ben programları dinliyorum da severek de gönlümden dinliyorum. Onun için de senin yaptığın programları da bu artı olarak geçiyor. Ben buradan sana selamlar olan kişiler var. Onların hepsini ismini saymayayım. Hepsi seni tebrik ediyorlar ve bu
1: sağ
0: programların
1: olsunlar.
0: Daha genişleyerek devam etmesi önden yana olduklarını da söylüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dinleyicilerimize hemen o zaman bir bilgi vereyim. Az sonra spor yazarı Ömer Gürsoy'la konuşacağız. İspanya'nın spordaki devrimini

0: konuşacağız.
1: Evet.
0: Neden? Hatırlarsınız. Hatırlarsınız. 1964'te Avrupa şampiyonu olmuş İspanya. Akdeniz oyunlarında altın madalya alırlardı. Evet. Odur budur. Ama onun haricinde bir esamesi okunmazdı İspanya'nın. Evet. Bu devrimi nasıl gerçekleştirdiler? Futbolla birlikte bunu konuşacağız Ömer Gürsoy'la. Gerçekten ders almamız gereken, esasında her programda bunu söylüyoruz ama ders almıyoruz. Alırsak da iyi olur diye de hemen kapatmak istiyorum.
1: Ömer Gürsoy'la Futbol Federasyonu'nda belli bir süre evet. beraber görev yaptık. Çok değerli bir kardeşim. Ona da buradan iyi programlar diliyorum. Selamlarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kıbrızlı. Yarın tekrar birlikte olacağız. İyi günler diliyorum.
1: İyi günler diliyorum.
0: Teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikteydi. Az sonra reklam, ardından şarkımız var. Sonra sizlerle tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.06'yı gösteriyoruz. Spor gündemini dinliyorsunuz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında. Saat 19'a dek de sizlerle birlikte olacağız. Konularımızla, konuklarımızla sevgili dinleyiciler. Şimdi çok önemli bir konuğumuz var. Fanatik Gazetesi spor yazarı Sayın Ömer Gürsoy bizlerle birlikte. Ömer Gürsoy hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi İspanya Dünya Kupası'nı aldı. Şimdi bakıyoruz Avrupa Kupası, Avrupa şampiyonu oluyor, Dünya Kupası'nı alıyor, Uluslar Ligi'ni alıyor. 1964'te Dünya Kupası Avrupa şampiyonu olmuş ama ardından bir esamesi okunmuyor İspanya milli takımının futbolda. Evet, bir noktaya kadar geliyor ama şampiyonluk yok. Dünya Kupası'nda final yok ya da Avrupa Şampiyonası'nda. Sonra bakıyoruz dünyanın en iyi tenisçilerini çıkarıyor. Sonra bir bakıyoruz basketbolda şampiyon oluyor. Dünya şampiyonu oluyor. Dünya olimpiyatta final oynuyor. Ardından bakıyoruz handbolda Avrupa şampiyonu oluyor. Ya bu İspanyollar ne yaptı da hangi çalışmayı yaptı da bu bütün spor dallarında öne çıktılar?
2: O kadar güzel özetledin ki şimdi aslında her ülkenin bir kırılma noktası var. Yani tabii ki süreçler bir anda olmuyor. Belirli bir dönemlerden sonra bunlar geliyor. Fakat İspanya'nın kırılma noktası pozitif anlamda 88 yılında başlattıkları 92 Barcelona oyunları için planladıkları Ado 92 planı. Ve bu Ado 92 planıyla aslında bugün İspanya'nın bütün branşlardaki gelişiminin temeli de orada atıldı. Ve burada en temel örneği ilk yakın hedef olarak 92 olimpiyatlarını hedeflediler 88'de başlayarak. Ve ama geleceği de bu planın içerisine ekleyerek ve hala bu güncellenerek devam eden bir plan Ado 92. Bunun özünde de sporcu odaklı bir politikanın, yani sporu bizim mesela ülkemizde sevgili Yüce konuştuğumuz zaman hep spor ekonomisini konuşuruz.
1: Evet.
2: Ama sporcu ekonomisini konuşmayız. Şimdi dolayısıyla İspanyolların farkı sporcuyu odak noktası alıp onun etrafında bir sistem kurmalarıyla ilgiliydi. O zaman 3000'e yakın olimpiyat, 92 olimpiyatlarında yer alabilecek sporcuları tespit ettiler ve onları 88'den 92'ye kadar branş branş, bakın biz şimdi konfeksiyonla terzilik arasında bir fark var. Biz ne yazık ki birçok alanda öğrencilerimizi, 17 milyon öğrenciyi bir çuvalın içine koyuyoruz ve onların hepsini tek düze bir mekanizmayla yönetmeye çalışıyoruz ya da eğitmeye çalışıyoruz. Aslında genelde branşlarda da öyle. Yani bizde mesela 65-70 branş var. Ama hepsini bir yönetmeliğin, bir felsefenin, bir yaklaşımın içerisinde, yani basketbolu da bilardo branşıyla aynı şekilde, aynı metodolojiyle onlarla ilgili gelişimleri sağlamaya çalışıyoruz. Ama İspanyollar burada terzilik yaptılar. Her branş için,
1: evet,
2: özel gerekiyorsa yurt dışından antrenörler getirdiler. Ama her bir branş içinde özel sponsorlar yarattılar ve o zamanki İspanya Devlet Televizyonu'ndan da bu branşlar için özel sponsorların ücretsiz tanıtımlarına da destek sağlattılar. Yani sponsor sporcuları ve branşı destek verirken İspanya Devlet Televizyonu da o branşı sponsorunu destekledi. Yani bunu devlet, özel sektör, federasyonlar, üniversiteler, bilim adamları, antrenörler tek bir hedefe kilitlendiler ve bugün gerçekten İspanya'nın branşının temeli. Gençlerin vücutlarının nasıl hızla gelişmesi konusunda, vücutları, boylarının uzamaları konusunda, o zaman beslenme, ki süt içmeleri ya da başka şeylerle ilgili planlar da o zaman kondu. Yoksa İspanya normalde aslında az önce söyledim futbolda da diğer branşlarda da vasat bir ülkeydi.

0: Evet.
1: Ama elit ülke kısmına bundan sonra geçtiler.
0: Şöyle ki Ömer Gürso, gerçekten şunu ben 1971 Akdeniz oyunlarını, İzmir'de yapılan Akdeniz oyunlarını TRT televizyonundan, birinci kanaldan seyrettim. Bütün organizasyonunu seyrettim. O zamandan itibaren seyrettiğim ülkelerden biridir İspanya, İtalya, Türkiye'nin başarısı. Ama baktığınız zaman 88 yılına kadar gerçekten İspanya'nın fazla adı duyulmuyordu. Evet, Real Madrid'in dışında mesela Barcelona.

0: Barcelona'da vardı. Ama öyle bir ekol yarattılar ki basketbolda kendi ekollerini yarattılar. Handbolda kendi ekollerini yarattılar. Çim hokeyinde kendi ekollerini yarattılar. Teniste kendi ekollerine göre başarıya ulaşmanın yollarını buldular. Şimdi futbolda da aynısını yapıyorlar. Şimdi evet, bir çok önemli bir şey dedin. Konfeksiyon ve terzi. Yani terzi oldular ve bunu ilmek ilmek diktiler, yaptılar, bu noktaya getirdiler. Şimdi bunu görüyoruz ama biliyoruz, konuşuyoruz seninle. Birçok insan da yazıya dökmüştür. Niye biz bunları başaramıyoruz? O zaman biraz da bunu konuşalım.
1: Şimdi tabii bu konuyla ilgili onlarca kez hepimizin düşüncelerini hem ifade ettik, hem yazdık, hem kendimize yetkili organlarda çalıştık. Şimdi her ülkenin modelini de kendi ülkemizde uyarlayalım diye bir şey de çok mantıklı oluyor. Çünkü İngilizler de, ben de 2010 yılında o dönemin spordan sorumlu devlet bakanı Sayın Faruk Nafiz Uzak'la birlikte çalışırken İngiltere'ye gitmiştik. Hatta o Londra Olimpiyatları'nın CEO'su Sebastian Coe'yla toplantı yapmıştık ve onlar da Londra Olimpiyatları'na hazırlıklarını dönemin başbakanı Tony Blair'in başbakan olduğu dönemde her ülkenin her şeydeki konuyla ilgili bakanına 6 aylık spor planları hazırlamasını, Kültür Bakanlığı kültürle ilgili o bütün konuları tek tek orada dinledik. Bizim tabii ki buralardan ilham alıp bir takım uygulamaları getirebiliriz. Ama önce gerçekten sporcu odaklı yaklaşım. Yani sporcu yoksa onun üzerine ne bir kulüp olabilir, ne onun üstesine bir federasyon olabilir, ne de bunların üstünde ekonomik olarak devlet destek sağlayan sporun ana sponsoru devlet de tam bu regülasyonu tam yapamayabilir. Hatta son yazım, birkaç gün önce yazdığım yazım da dersizlere benim sözüm benzer kaya yankısında, ben sporcu mu müşteri mi kısmını çok iyi inceledim, analiz ettim ve yazdım.
0: Evet.
1: Bizdekiyle aslında, yani şimdi şu anki bulunduğumuz durumda, eğer hiçbir çocuğumuz, şöyle düşünelim, hiçbir çocuk hangi branşa giderse gitsin, bakın jimnastik, voleybol, futbol, tenis, hepsinin rakamlarında belirli oynamalar olsa dahi aslında gittikleri özel kulüpte akademiler, bu Türkiye'nin ortalamasında %90'lara geldi. Yani bir oraya gittiğiniz zaman sporcu musunuz, müşteri misiniz? Şimdi bunları dönüştürmeden dünyanın en iyi modelini de getirsek biz buradan çözüm bulamayız. Öncelikle sporun gerçekten sosyal bir aktivite olduğunu ve sosyal sorumluluk devletin anayasadan kaynaklanan 58. madde çerçevesinde herkesin spor yapma hakkını daha ekonomik, daha ulaşılabilir seviyeye tutmamız gerekiyor. Ondan sonra bunun performansını, profesyonel alana doğru yönelişlerini sağlamak için de özel çalışmalar yapılabilir. Her branşa özgü çalışmalar yapılır. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 80 yılda gerçekten spora ekonomik anlamda, tesis anlamında büyük yatırımlar yaptılar. Seninle daha önceki yaptığımız programlarda özellikle tenisin altını çok daha farklı çizdik. Hiçbir kulübe, hiçbir branşta, hiçbir kulübe nasip olmayan arsalar, tesisler, 30 dönüm yerler Türkiye'nin en güzel yerlerinde tahsis edildi. Ama bunlar, bu tenis dünyası bu topluma bu borcunu ödeyemedi. Şimdi dolayısıyla sorun tek değil, çözümü de tek değil. Ben özellikle bunun altını çizmek istiyorum.
0: Peki şimdi bugün başlayacağız diyelim. Böyle bir hamle yapacağız. Federasyonlara bir toplantı yapacağız ve bununla ilgili ilk adımı atacağız. İlk adım kısa, orta, uzun vade için neler yapmamız lazım? Başlık başlık söyleyebilir miyiz dinleyicilerimize? Neden? Dinleyicilerimiz de bu konuda, ki biz hep konuşuyoruz bunları ama biraz akıllarında kalsın ve bunlarla ilgili beklentileri varsa düşünceleri varsa ya da bir şampiyonaya girdiysek ki şu anda biraz sonra 15 dakika sonra TRT1'de naklen yayınlanacak voleybol

0: maçımız, Fidenin Sultanları yarı final maçına çıkacak. Neler yapıldığını da biliyoruz voleybolda bu noktaya gelene kadar. Şu anda adım atsak, ilk adım ve kısa orta vadede neler yapmamız lazım? Adım adım, başlık başlık senden dinleyebilir miyim?
1: Valla dünkü yazımın başlığı da evet. Federasyonlar duvara toslamadandı. Şimdi şöyle, federasyon tek başına bir mekanizma değil. Bir federasyonu oluşturan, alttan gelen sporcuların oluşturduğu kulüp, kulüplerin oluşturduğu federasyon. Şimdi bu alttan yukarıya doğru gelen tablo bizde yanlış. Yani onu özellikle söylüyorum.
0: Evet.
1: Sporcu değil, müşterilerin oluşturduğu kulüp ve akademiler federasyonun seçimlerinde rol aldığı sürece onların öncelikleri sporcu değil, müşteri olarak gördükleri kişiler ve onların üzerinden oluşturdukları kulüplerin ekonomik yapılarını düşünürler. Dolayısıyla bu dizayn arada. Şimdi federasyon, ikincisi federasyonlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bütçelerini de aldıkları için, büyük bir oranda bütçelerini aldıkları için, onların da kamunun aktardığı kaynakların doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanılması konusunda da federasyonlara karşı bir regülasyon görevi vardır. Yani yön vermek, yol göstermek ve denetlemek. Şimdi bütün bu arada kalan federasyon bütün bunlara rağmen çaresiz değildir.
0: Evet.
1: Ve şöyle bir kere federasyonların toplam yarattıkları gelir içerisinde sporculara aktarılan kaynakların oranı da çok önemli. Bakın şimdi federasyonlar kamudan bir kaynak alır.
0: Evet.
1: Onu da birazdan bahsedeceğim bunun önemini. İkincisi kendisinin yarattığı gelirler vardır. Sponsorlardan lisans gelirleri, teşkil gelirleri. Orada bir 100 birimlik bir bütçenin olduğunu düşünelim. Fakat bunun sporculara geçişi ortalama 100-10, %15'ler seviyesinde. Yani biz bir türlü zaten ekonomik olarak kulüplere para ödeyen sporcular kendileri orada sporcu olarak faaliyetlerini orada sürdürürken bir de federasyonun sporcular aynı harcadıkları kaynaklar düşük olduğundan dolayı zaten orada o zaman sıkışmış bir yapı var. Bizim şu an federasyonlarımızın özellikle birçok branştaki bunu iyi başaranlar, şimdi senin söylediğin voleybol, jimnastik gibi, bunlar aslında gelirlerin büyük bölümünü altyapıya harcıyorlar.
0: Evet.
1: Burada nasıl oluyor? Buradan sporcuları tespit ediyorlar, küçük yaşlarda kamplara alıyorlar ve onları takip ediyorlar. Bunu yapmayan branşlar da var. Şimdi tek tek bunun üzerine durmayacağım.
0: Tabii.
1: Ama öbür tarafta da şimdi tabii kamunun da kamu kaynağını kullanan her federasyon bir kamu hareketidir. Yani başına Türkiye konulduğu zaman hangi federasyon olursa olsun başkanından tüm çalışanına kadar bu kamu hareketinin parçasıdır ve kamu adına bunu yaparlar. Şimdi bizim bu federasyonlara aktardığımız bütçelerin bir şekilde de doğru yere nasıl kullanılacağını aktarmamız gerekiyor. Şimdi senin soruna biraz uzattım ama
0: estağfurullah, zamanımız var, konuşabiliriz.
1: Federasyonlar duvara toslamadan, buradaki hikaye şu: bir federasyon bugün 2 yılını doldurdu federasyonlar, yani bu dönemin 2 yılını, sonra bir 2 yıl daha var 2028'e kadar. Şimdi bu 2 yıldaki performanslarının değerlendirilip analiz edilip ve bunun üzerine bu federasyonların doğru stratejiyle mi gidiyorlar, yanlışla mı gidiyorlar, uçurumdan aşağı mı gidiyor, duvara mı toslayacak gibi elimizde spor sensörlüğü sistemine ihtiyaç var. Aslında bununla ilgili de geçmişte 2016 yılında benim de görev yaptığım Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu var. Yani 2011 yılında dönemin yine Faruk Özak Bakanlığı döneminde metnini de bizzat kendimin kaleme aldı. 65-70'e yakın federasyon acaba nereye doğru gidiyorlar? Ve bunlar acaba testi kırıldıktan sonra mı kamu bu alanla ilgili bir şeyler yapmalı, yoksa testi kırılmadan önce birlikte ortak bir strateji belirlemekle. Fransızlar çok güzel söylüyor. Diyor ki Fransız Spor Asası, biz diyor devlet olarak tabii ki federasyonların bağımsızlığına ve özelliğine saygılıyız. Ama

0: gerekiyor. Yani bizim aslında bir yandan küçük yaş grubundaki gençlerimizin daha ucuz, daha kolay spora ulaşabilirliğini hem yaratmamız gerekiyor, ama bir yandan da sporun bu anlamda federasyon bürokrasilerini daha zinde, daha canlı bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani bu bir kişinin ya da bir yapının değil, bu toplam, nasıl İspanya'nın yaptığı gibi, nasıl evet, zamanında İngilizlerin yaptığı gibi toplu. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim, hiç üzerinde konuşmuyoruz. Üniversitelerimizin spor bilimlerinde binlerce akademisyen var.
1: Çok doğru.
0: Bu kadar, bunun altını özellikle, bunu ayrı bir zamanda da konuşmak lazım.
1: Evet.
0: Ya benim yazılarımı takip eden dostlarım var. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde de birlikte olduğumuz insanlar da var. Ve hepsine de şunu söylüyorum. Lütfen düşüncelerinizi bu konularla ilgili, makalelerinizi, analizlerinizi, raporlarınızı, bizim yani sporla ilgili bizde sivil toplum örgütü de yok. Yani ekonomiyle ilgili bir üniversite olsa KDV ile ilgili, bununla ilgili bir takım analizler yaparlar. Şimdi Türkiye'nin spor yönetimindeki insanların da zihinsel olarak beslenecekleri hiçbir mekanizma yok. Çünkü ülkede, gerçekçi olalım, spor medyası yok. Gerçekçi olalım, üniversiteleri hiçbir konuda üretim yapmıyorlar. O zaman bizim bir kolektif hareket etme şansımız da burada düşüyor. Yani çözümün kaynağını tek başına bürokrasiye, federasyonları da bırakamayız.
1: Çok doğru. Peki şimdi çok önemli bir noktaya geldin. Sen bunu yıllarca yazılar olarak hem gazetede, hem köşe yazısı olarak, hem de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde, bakanlıkta müsteşarken bunları konuştun. Şimdi spor medyasını bu dakikadan sonra bu noktada bir şekilde, bu anlamda yönlendirebilir miyiz? Üniversiteleri yönlendirebilir miyiz? Çünkü spor bilimleri anlamında, ki bizim de geçen hafta ve ondan evvelki haftalarda yine spor bilimlerinden hocalarımız vardı. Burada onlarla konuştuk. Üniversiteleri ve spor medyasını yönlendirebilir miyiz bu anlamda? Hala açıyoruz spor kanalı diyor, ama futbolu konuşuyoruz, transferleri konuşuyoruz, geldi gitti diyoruz. Hiç basketbol, voleybol %1'in üstüne çıkmıyorlar.
0: Şimdi ben şöyle, kendim biliyorsun, hem 12'de adamın olduğu zaman basketbol, evet, federasyonu yönetimindeydim. Evet. Uzun süre kaldım. Daha sonra 2006 yılında futbol federasyonunda engelliler futbolu koordinasyon kurulu başkanıydım. Ve o tarihlerde engelli futbolu, yani ülkede ben de kurul başkanı olduğum zaman öğrenmiştim ve bilmiyordum. Dolayısıyla benim gibi kimse de bilmiyordu. Fakat hep şöyle düşündüm. Asla medyadan bir şey talep etmemeyi, ama ne zamana kadar? Hak edene kadar. Şimdi dolayısıyla ben o zaman farkında oldum ve dedim ki haber olmayı önce hak edeceğim, ondan sonra medyayı hareketlendireceğim. Siz, yani bunu temin ederim, hiçbir zaman engelli futbolun haber yapmakta zorlanmadım. Çünkü haber olacak tüm enstrümanları içerisine koyduk. Şimdi medyanın ilgisizliğini ben medyayı suçlayarak, üniversitenin ilgisizliğini de sadece üniversiteyi suçlayarak yapamam. Ama görevlerini hatırlatılabilir. Fakat öte yandan da şimdi TRT çok güzel her hafta maçlar yayınlanıyor. Ben bunu 1,5-2 yıl kadar önce Sayın Sobacı'yı ziyaretimde de söylemiştim. Bu canlı yayınlarda bakıyorum, tribünler boş.
1: Evet.
0: Yani bu handbolünde boş, tenisinde boş. Ve şimdi tekrar hatırladım, 13-14 yıl önce biz ampute ligine, sesi görenler futbol liginin yayınlanması konusunda ben TFF'deki görevim nedeniyle 4 engelli federasyon başkanımızla birlikte gittiğim zaman, ben bu maçların yayınlanması konusunu hak ettiğimizi, o olgunluğa geldiğimizi ve göreceksiniz her yayınlanan maçta ünlü konuklar ve seyirciler gelecek dedik. Ve hatırlayın, o zamanlardan itibaren Haki Ampute Futbol Ligleri hala yayınlanıyor. Bakın ektiğimiz sorunlar.
1: Biliyorum. Ömer Bey, telefonda bir kesilme oldu bildiğim kadarıyla. Ömer Gürsoy, spor yazarı. Tekrar arayacağız anladığım kadarıyla. Bir sıkıntı var, ama şunu konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. İspanya'nın sporda yaptıkları, şimdi kadın futbolunda

0: Dünya şampiyonu oldular, Dünya Kupası'nı aldılar. Erkek futbolunda Dünya Kupası'nı, Avrupa şampiyonluklarını ele geçirdiler. Teniste önemli sporcular yetiştirdiler. Basketbolda önemli takımlarla dünya şampiyonu oldular. Bunun yanında handbolda, bunun yanında çim hokeyinde birçok sporcu yetiştirdiler. Bunu konuşuyoruz, bunun Türkiye, Türk sporuna yansımasını konuşuyoruz. Ömer Gürsoy tekrar hattımızda. Sevgili Ömer Gürsoy, son olarak medya ve tribündeki seyirci demiştik.
1: Evet, yani şunu demek istiyorum. Şimdi TRT Spor ekibi bir canlı yayının ben maliyetine, emeğine çok kıynen görmüş birisiyim. Ve bu branşlarımızın, TRT Spor'un bu canlı yayınlarına çok da ihtiyacı olduğunu, hatta sponsorların da olduğunu, hatta camiaların da olduğunu en iyi bilenlerden birisi olarak izlediğim zaman aynı özeni federasyonların göstermediğini, tribünlerin boş olduğunu ve bu durumun aslında yani federasyonlarda da bir atalet yarattığını görüyoruz. Yani onun daha iyi kıymetini bilmeyen yapılar şey yapamaz. Bir federasyonun kaderini, bir branşın kaderini federasyonlar değiştirebilir.
0: Doğru.
1: Bunun örnekleri 12 dev adamdır. Bunun örnekleri filenin sultanlarıdır. Doğru. Bunun örnekleri jimnastiktedir. Bunun örnekleri o kadar çok vardır ki. Ve bütün bu sıkışmışlığın içerisinde de bunları başarabilen örnekleri de görebiliyoruz. Ama adanmışlık burada çok önemli. Branşına tutkuyla bağlanmak, dünyayı iyi tanımak, bilimi katmak, şeyleri oluşturmak. Ama ben öbür tarafta da yine üniversitelerimizin bu tip konularda, yani ben mesela bilmiyorum siz varsa bana da söyleyin. Ya bu Türkiye'nin spor yönetiminde federasyonların, sporda devletin rolü ne olmalı? Federasyonların performansları nasıl yükseltilmeli? Federasyon devlet arasında kamu kaynaklarının aktarılmasında kamu kaynağını bir federasyon doğru kullanmadığında ne yapılmalı? Bunlarla ilgili ben hiçbir çalışma göremiyorum. Benim üzüntüm o. Yani kamu onları üniversiteleri sistemin içine almak isteyebilir bu tip şeylerde. Fakat biz de şahıslar kendileri sistemin içinde, akademisyenler sistemin içinde görev alıyorlar. Komitelerde, federasyonlarda, ama düşünceleri üniversitede kalmış oluyor.
0: Çok önemli bir noktaya getirdin gerçekten. Hani buradaki durum tespitini yapmak, anladığım kadarıyla bazı kişiler için hani aleyhte konuşmak gibi algılanır diye fazla da bu konuda dediğim düşüncelerini ya da fikirlerini yansıtmıyorlar ya da bunu bir yerde yazmıyorlar gibi geliyor bana.
1: Yok, ben buna katılmıyorum. Neden? Ben de sonuçta hem bir bürokratım ve bunu bir eleştiri olarak değil. Bakın, bu eleştiri değil. Bunların hepsi bir analiz.
0: Evet.
1: Yani biz bunları bir yeri eleştirmek için kullanılacak bir cümleler değil. Mesela şimdi bir federasyonun, özel bir federasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan, ki devleti sporun ana sponsorudur. Almanya'da da böyledir. Fransa'da da böyledir. Devletten bağımsız bir organizasyon yoktur. Ama spor federasyonlarıyla devlet arasındaki bu bağ nasıldır? Şimdi biz bir federasyon bütçesi. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı hem kendi bütçesinden hem Spor Toto'dan federasyonlara bütçe veriyor. Ya bir önceki yazımda da bahsetmiştim. Hangi federasyon başkanıyla konuşursanız konuşun hemen ya devlet bize yeterli kadar bütçe vermiyor diyor. İşte burada mesela bunun üzerinde bir inceleme nedir? Bir federasyon bütçesi aslında devlet, kamu o federasyonlara verdiği bütçe tulumbanın suyu gibidir. Yani biz kuyudan su çekmek için önce biliyorsun o tulumbaya böyle bir su dökmemiz lazım.
0: Evet.
1: Bir devletin kaynağını aslında bu şekilde görürsek ve artık ondan sonra kuyudan böyle mücadele ede ede, yani sponsorlar bulmak, branşı büyütmek, daha çok lisans sporcu katıp tescilleri arttırmak, kulüp sayılarını arttırmak, kuyudan in aşağıya in, o suları çekip daha büyük gelir getirip bir federasyon bütçesi kamudan aldığı bütçenin %50'si kadar da kendisi bütçe yarattığı zaman aslında gerçek bir federasyon haline gelebilir. Şimdi bunların analizlerini yapmak hiç kimseyi bir

0: eleştir anlamı taşımaz. Tam evet. tersine bir doğru yol göstermek. Acaba diyorum yani eleştiri yapıp da bir rahatsızlık duymaktan dolayı mı?
1: Evet.
0: Yoksa hiç kimsenin aslında bu konularla ilgili kafa yorup da bir hazırlayacakları bir düşünce sistematiği mi yok? Biraz da öyle bakmak
1: evet. Ömer Gürsoy, bunları daha konuşacağız ki biz doğru yolu bulana kadar en azından bir spor kültürü, bir spor, hani dedin ya, sporcu odaklı olmak zorundayız. Bu noktada hamle yapana kadar konuşacağız biz de hemen hemen her programımızda. Çok teşekkür ediyorum Ömer Gürsoy, kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Fanatik Gazetesi spor yazarı Ömer Gürsoy bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Şarkının ardından tekrar birlikte olacağız.

0: birlikte. Okan Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir iki böyle demecin üzerine konuşmak istiyorum seninle. Geçen gün Almanya milli takımının teknik direktörü oldu Jürgen Klopp. Ve ardından da bir demeç verdi. Demeç'te şöyle diyor, hani özet olarak, nasıl davrandığınızı görmeme rağmen bu görevi kabul ediyorum. Ailemi hedef alırsanız giderim. Bu mesajı nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir teknik direktörün ilk kez böyle konuştuğunu duydum, gördüm, dinledim. Neler söylemek istersin Avrupa ve dünya sporunda bilen bir spor yazarı olarak?
1: Şimdi tabii Yücel, bunun iki taraflı bir, yani evet, iki boyutlu bir durumu var. Birincisi teknik, ya bunu kimin söylediği çok önemli. Şimdi bunu herhangi bir teknik adam söylese muhtemelen şu anda onu açıkçası linç ediyordu. Medya, Alman medyası, belki dünyada birçok insan dalga bile geçiyordu. Yani aslında bazen bazı şeyleri kimin ne söylendiği değil, kimin söylediği çok önemli. Bu birinci taraf. İkincisi ise şu. Bir kere doğru, yani doğru bir şeyi söylüyor. Son yıllarda birçok ülkede, birçok futbol kültüründe magazinleşme boyutu var. Artık insanlar içerikten çok olayın dedikodusunu konuşmayı veya oradaki magazinel olaylara odaklanmayı, içeriye çok takılmadan daha çok böyle oradaki kim oynadı, kim oynayacak, gitti gidecek, o bunu söyledi, bu bunu söyledi gibi futbolda biraz magazinleşme, biraz da bu etkileşim bunun peşine takıldı. Tabii Jürgen Klopp büyük bir isim, büyük bir kariyer. Almanya'da bunu söyleyebilme gücü var. Bunu Otto Rehagel de Otto Rehagel söyleseydi problem olmazdı. Bir de Almanya son yıllar çıkardığı teknik adamlar bazında biraz tabiri caizse dayak yedi. Yani beklenti, mesela Nagelsmann, Tuchel, Tereskoz'a mesela Otto çıkan o jenerasyondan çıkan hocalar, o hocalarla ilgili beklenti karşılamadığı anda bir önceki jenerasyona, yani Jürgen Klopp gibi Almanya'nın şu andaki en iyi teknik adamına yöneldi. Dolayısıyla Jürgen Klopp bunu söylerken içerik doğru, doğru mesajları veriyor. Ama tabii ki bunu Türkiye'de herhangi bir teknik adam veya Almanya'da herhangi bir teknik adam söylese böyle olmayacaktı. Bir de Almanya'nın çok ciddi bir dönüşüme, değişime ihtiyacı var. Klopp muhtemelen böyle bir alanda konfor alanını da istiyor. Yani beni de ufak işlerle uğraştırmayın. Ben işin kendisiyle ilgileneceğim. Dolayısıyla hani böyle beni rahat bırakın diyor. Ve orada sınırları ben çizerim. Yani patron benim sınırını çiziyor. Ve farkındaysan bu kabul görüyor. Şimdi çok yanlış anlaşılmasın. Mesela bunu İsmail Kartal bu hafta içinde de başka bir demeçlerle yaptı mesela. İşte kimin söylediği, kimin ne anlattığı ilgili Klopp söylediğinde o mesajı yerleştirebiliyor. Dolayısıyla Klopp bunu söylerken içerik doğru. O açıdan bence o konfor alanına ve biraz da kendi alanına girmemesini istediğini düşünüyorum. Ben doğru bir açıklama olduğunu söyleyeceğim. Çünkü spor medyası son yıllarda sadece bizim ülkemizde değil, genelde de dünyada birçok yerde erozyona uğradı. Bu açıdan biraz sıkıntı var. Yani genel olarak çok ciddi sıkıntılar var. Umarız Almanya'da heyecan verici bir dönüşme imza atar Klopp değerli bir futbol adamı çünkü.
0: Şimdi çok önemli bir...
1: Burada Yücel lafını kesim ama mesela Bielsa'nın da böyle açıklamaları var önceden. Yani bazı teknik adamlar, Guardiola'nın da var, bazı teknik adamlar bunları söyleyebilme gücüne erişmiş durumda.
0: Şöyle, bunu biraz bağlamak için de yaptım. Jürgen Klopp Almanya'da medyaya, Futbol Federasyonu'na, Alman Futbol Federasyonu'na ve birçok onu eleştirebilecek yorumculara bu düsturu verdi. Şimdi geçen günlerde Ertan Torunoğulları, Saadettin Saran başkanken Fenerbahçe'de bir yöneticiydi ve önemli transferlere de imza attı. Şunu söylüyor: bir gün uçakta Tedesco'ya anlattık, sen Fenerbahçe hocasısın, bu kadar analiz yapmaya gerek yok dedik. Süper Lig'de analiz yapacağın sadece 2-3 takım var. Diğer takımlar Fenerbahçe'nin analizini yapsın. Hoca analizlere çok takıntılıydı. Çok analiz yaptığı için bazı maçlarda, özellikle örnek veriyor, Göztepe, Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük gibi yanlış kadrolarla çıktık. Şimdi Jürgen Klopp ve Fenerbahçe'nin yöneticisinin Tedesco

0: ve söyledikleri. Şimdi bunların ikisini karşılaştırdığın zaman neler söylemek istersin?
1: Ya ben Ertan Tornola'nın bütün o demiş şeyini okudum, dinledim.
0: Evet.
1: Tiresco gittikten sonra hatırlayın basında da çok ciddi haberler sızdırıldı. Tiresco'ya saldırgan haberler yapıldı. Yani bu şimdi Ertan Tornola'yı gidin arkasından konuş, çünkü burada değil kendisi.
0: Evet.
1: Ben o açıklamaları kendi adıma, futbolcular adına çok çirkin ve tarihsiz buluyorum. Yani çünkü bu tamamen Tiresco'yu gömmek üzerine, Tiresco'yu suçlu göstermek üzere yapılmış bir açıklama. Biz içeriğin detaylarını bir de o taraftan dinlememiz gerekir. Bazı şeyler belki mahremdir, biz onları bilmiyoruz. Yani ben çok acımasız olduklarını düşünüyorum bu açıdan.
0: Evet.
1: Ben açıkçası benim nazarımda dikkate aldığım açıklamalar olmadı. Çok yanlış anlaşılmasın. Çünkü o yönetim kötü bir yönetimdi. Yani başarısız bir yönetimdi. Buradan Tiresco'yu, faturayı ihaleye ona bırakmak gitmiş bir teknik adamın arkasından çok doğru değil. Ben okuduğum hiçbir açıklamasında yani ben ikna olmadım. Yani Ertan Bey'in mesajları bende karşılık bulmadı. Yani dolayısıyla Türkiye işte yani mesela yer teknik adamlar bu açıdan avantajlı. Yani yabancı oyuncuları, hocaları çok çabuk itibarsızlaştırabiliyoruz. Bakın hatırlayın ya. Yani Mancini gittiğinde öyle oldu. Tudor gittiğinde öyle oldu.
0: Evet.
1: Tedesur gittiğinde öyle oldu. Vitor Pereira gittiğinde öyle oldu. Mourinho gittiğinde daha beter oldu. Yani bizim maalesef bir iş aile hakkında bazı sıkıntılar var. Siz bu kararları alırken, bu hocayı getirirken bir anlaşma yapıyorsunuz. Hoca da kendi hikayesini, kendi içeriğini, kendi çalışma metodunu böyle belirliyor. Siz buna bu izni vereceksiniz. Yani sözleşme süresinin tamamlamasına izin veriyorsunuz. Bazı alanları vermek zorundasınız. Yani bu çok çirkin geliyor bana. Yani dolayısıyla Tiresco giderken suçlayıcı davranmadı mesela. Çok bence o anlamda Tiresco'nun en büyük problemi neydi biliyor musunuz Yüce Ağabey?
0: Evet.
1: Aşırı mütevaziydi ve Türkiye'de mütevazilik ve fazla saygılı olmak maalesef sorun yaratıyor.
0: Şöyle ki hani dikkat edersen hani bir sene boyunca basın toplantılarını da ben de izledim. Çözüm üzerine olumsuzu olumlu şekilde konuşmak üzerine bir metodu vardı. Ne futbolcusunu suçladı, ne hakemi suçladı, ne rakibi suçladı. En azından bir çözüm bulma üzerine konuştu. Ama basın bunu özellikle Tedesco'ya yüklenmek açısından bir zemin olarak kurdu.
1: Yani en önemlisi yani yaptığı yani Silik Şerif transferinden tutun da oynattığı birçok oyuna kadar hep hocayı itibarsızlaştırmak üzerine konuştular ki Türkiye'de sokaklık kültürleri bu var. Sorunu konuşmayı seviyoruz biz. Çözüm konuşan insan çok azdır.
0: Doğru.
1: Ben bir yerde iletişimle ilgili olsun, başka bir işle ilgili olsun, sorun konuşmak kadar yorucu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve insanın çok enerjisini çeken, işi uzatan bir iş durum olduğunu düşünüyorum. Tiresco'nun işte en büyük problemi işte bu mütevazili ve çözüm konuşmasıydı. Çünkü Türkiye çözümleri konuşabilen bir ülke değil bu açıdan. Yani çünkü futbol kültürü buna uygun değil. Bakın oturun bütün YouTube kanalları, spor programları izlenip hep bir sorun konuşuluyor. Hep bir magazin, hep bir sorun. Şöyle oldu, böyle oldu. Hep aynı hikayeden anlatıp duruluyor. Hiç oyun analizi, oyunla ilgili bir kafa yorma yok. Hep hikaye negatiften görülüyor. Pozitif tarafa hiç bakılmıyor. Dolayısıyla ben açıkçası bunu biraz da bizim spor kültürüyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ya biz bunu mesela Saras'ta gördük. Obradoviç'te de gördük.
0: Evet.
1: Biz bunu hatırlayın. Del Bosque zamanında da ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Çok
1: yani
0: doğru.
1: Del Bosque'nin hiç unutmam yani avukatla konuşurken hatırlayın avukat bir basın toplantısında o kadar güzel şeyler söyledi ki biz dedik ki bu adam neler söylüyor toparlayamadık yani dolayısıyla biz de maalesef ajitasyon ve sorun konuşmak iş yapıyor. Tiresco'da biraz buna kurban gittim.
0: Ve mesela ben Aragones'te de Del Bosque'de de ikisi de İspanya futbolunun önemli isimlerinden biri. Aynı zamanda önemli oyuncularından biri. Real Madrid'de, Barcelona'da, Atletico Madrid'de oynamış oyuncular bunlar. Ve teknik direktör olarak da İspanya futboluna önemli kupalar kazandırmış insanlar. Ya Del Bosque'ye, ya çok özür diliyorum, Yeniköy kasabı dedik. Yani bu nasıl bir şeydir, ne hadsizce bir şeydir.
1: Yani Aragones'e neler söylendi?
0: Evet.
1: Yani bel altı şeyler söylendi. Ya bu aslında bizim de biraz da çapımız kadar açıklama yapıyoruz biz genel olarak onu söylemem lazım. Ben şu anda da yine spor medyasında tartışılan bir şey konuşulan şeyin de çok böyle yine hani

0: dar alanda kaldığını, geniş perspektif çok konuşulamadığını düşünüyorum. Yani biz neyi tartıştığımızı bile ben bilmiyorum. Ben 2-3 gündür mesela Galatasaray tarafında olsun, Fenerbahçe tarafında olsun, Beşiktaş tarafında olsun birçok şeyin çok yanlış yerden konuşulduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde şöyle bir durum da var. Yani ben mesela sürekli geçmişte yaşayan bir futbol kültürü olarak bizi görüyorum. Evet. Yani biz sürekli mesela işte 4 yıl önceki İsmail Kartal oyununu konuşuyoruz. 10 yıl önceki Fatih Terim oyununu konuşuyoruz. Veya Şenol Güneş'in 2016-2017 dönemini konuşuyoruz. Ama futbol çok akan bir şey artık. Oyun çok hızlanıyor, oyun değişiyor, aktörler değişiyor. Guardiola bile çalıştıktan sonra bir yıl ara veriyor ki kendini tekrar yenilemek için. Klopp diyor ki bir dakika ben durmam lazım diyor, tükendim diyor. Yani bizdeki durum ise çok farklı. Maalesef hem transfer bakış açımız, hem oyun bakış açımız, hem yönetimlerle ilgili kurduğumuz ilişki. Yani medyanın da yönetimlerle kurduğu ilişki problemli.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bence bak göreceksin bu yıl da sezon içerisinde çok... geçen yılın benzersini konuşmaya başlayacağız birçok takımla ilgili.
1: Ben onu şuna bağlıyorum Okancan. Hani seninle de burada konuşuyoruz. Biz özellikle değişik bir analiz yapıyoruz. Yani spor, yani saha içini teknik direktörlere soruyorum. Ama bu tarz konuşmaları, felsefi konuşmaları veya bir felsefeyi de seninle konuşuyorum. Bunun gibi hani kişiye göre sorular sorabiliyorum. Ama buradaki olay şu bence, bir kanalı açıyorsunuz, spor kanalını, transfer konuşuyor. Arkadaşın teknik direktörlük özelliği yok ama orada futbolcular üzerine kendi ne diyeyim, düşüncesini aktarıyor. Evet, kendi düşüncenizi aktarabilirsiniz.
0: Duygular üzerinden yorum yapıyor. Duygular üzerinden.
1: Bir de diyor ki, atıyorum burada, sen Fenerbahçe'yi daha iyi izlediğin için işte bu futbolcu... O zaman sen izlemiyorsan burada bu konuda niye yorum yapıyorsun? Yani izlemediğin bir takımın yorumunu niye yapıyorsun o zaman? Yani şimdi yani, herkes de haddini aşıyor bildiğim kadarıyla.
0: Ya kesinlikle bir kere az bilgi çok fikir var. Yani evet, sıkıntı orada başlıyor. Ya ben mesela hiç unutmuyorum, Avrupa Şampiyonası'nda bir tane konuştuk ya Yücel, bak bu önde baskı olayı artık milli takımlarda biraz daha orta sahada bekleniyor.
1: Evet.
0: O önde baskı ezberi Türkiye'de, çünkü en basit futbol konuşan bile önde baskı hikayesi anlatıyor. Evet. Yani anladın mı, ön alan presi, önde baskı, geriden oyun kurma, ya bunlar öyle Avrupa'daki, ya İngilizler falan bu işleri bu kadar, veya dizi dışı 4-3, ya basit toplantı İsmail

0: artı 4-3-3'ü mü oynatacaksın diye soruldu ya. Ya bir tek kızına bu sorulur mu? Gerçek söylüyorum ya, böyle bir şey var mı?
1: Hayır, ya 4... hangi hadle soruyorsunuz?
0: Hangi bir teknik, hadle ya da... Ya
1: bir teknik bir direktör olsa, bir Okancan, bir teknik direktör olsa bunu arkadaşıyla konuşur. 4-3-3 mü başlayacaksın, 4-4-2? Bir spor yazarı ya da bir spor muhabiri bunu niçin sorar?
0: Ya soramazsınız. Bir de 4-3-3'le başlamak yok, 3-5-2. Bunlar değiliz. Oyunun yani o sahadaki oyunu açıklayan, tek başına bir şey ifade eden bir anlam değil ki. Veya ünlü olan pres demek o değil ki. Avrupalılar pres yaparken yani o bizdeki gibi o klasik, yani o eskisi gibi. Çünkü artık pres yapmak çok yorucu bir şey. Boşalttığınız alanı hemen dolduruyorlar. Hemen risk ediyorsunuz. Artık alanlar daha önemli. Ona göre oyuncuların özellikleri değişiyor. Ya ben mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Mourinho, geçen yıl bu sene Mourinho vardı Fenerbahçe'nin başında. Evet. Bu yıl İsmail Kartal. Bakın iki teknik adam arasında dalar kadar fark var oynattıkları oyun arasında ve şimdi oyuncu farklılıkları var acayip şekilde. Yani iki oyunda birbirine uyumsuz oyunculardan kurulu. Ve şimdi biz İsmail Kartal'ın hala diyor ki ben Fred'den faydalanacağım. Bakın hep ya zaman çok çabuk değişiyor. Yani 3 yıl önceki Fred değil, geçen yılki oyunu oynamaya çalışan Fenerbahçe başka Fenerbahçe'ydi. Bu yıl başka Fenerbahçe. Yani siz kendisi güncellemek zorundasınız. Oyun değişiyor, diziliş değişiyor. Sahi 3-5 şekilde çıkarsın, 4-3'e dönersin. Bunlar esnek şeylerdir. Sahi nasıl paylaştınız, baskıyı nerede başladınız, takımı öne çıkardınız mı, kaç metrede oynuyorsunuz, hangi koridorları kullanacaksınız, oyun merkezini nereye kaydırıyorsunuz, o kadar çok detay var ki biz bunları zaten hepsini bilemeyiz. Biz görebildiğimiz kadar, anlayabildiğimiz kadar, çapımız kadar konuşabiliyoruz. Bu çok teknik bilgiler bunlar yani. Ben gördüklerimizi söylüyoruz zaten. Evet.
1: Ben Okancan geçen hafta da söylemiştim sana. Ben Fred konusunda biraz Sayın Başkan Aziz Yıldırım'da Sayın İsmail Kartal'ın Fred'i Atletico Mineiro'ya satarken biraz daha para kazanmak için yaptıklarını düşünüyorum.
0: Ya belki öyledir. Bilemiyorum. Yani ben açıkçası kulübün politikasını çok bilemeyiz. Evet. Fred'i çok şimdi şöyle bir şey oluyor Yücel. Bizdeki sıkıntı şu aslında. Bunu ben birçok yabancı teknik direktörde gördüm. Yani bazen bir şey konuşursan hiçbir şey söylemezsin.
1: Evet.
0: Bazen mesajı takımdaki bir oyuncuya vermek için konuşursun. Bazen rakibe vermek için konuşursun. Bizdeki teknik adamların bazı konularda konuşmaları hasar yaratan konuşmalar oluyor.
1: Evet.
0: Ben mesela İsmail Kartal'ın ki bunu hep söylüyorum. Kendi ispatlama dürtüsüyle hareket ettiğini, mesela Asensio konusunun belki çok basit bir şey söylüyor, belki çok yumuşak bir şey söylüyor ama neyi nasıl söylediğin çok önemli, ne zaman söylediğin çok önemli. Yani diyeceğin şey şu: Asensio bu takımın önemli parçalarından biri, biz kendimizi zaten konuşuruz dersin, olay kapanır.
1: Evet.
0: Yani ben karar veririm dediğin anda sen bir yarın bir gün Fred sahaya çıktığında yuvalanır. Sen Asensio'yu bir gün yedek bıraktığında sen yuvalanırsın. Türkiye'de çünkü artık duygular çok yüksek yaşanıyor. Ki Fenerbahçe bu açıdan en hasarlı takım.
1: Evet.
0: Yani zaten çok ciddi problemleri olan bir camia. Zaten çok çabuk birilerini gözünde yükseltip çok çabuk düşürebiliyor. Dolayısıyla bu mesajları daha önce çalışmaları gerekiyor. Bu mesajların doğru şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Ben hocanın şu an kadar yaptığı bütün basın toplantılarında hata yaptığını, Şerif konuştuğunda hata yaptı hoca.
1: Evet.
0: Yani hocanın her basın toplantısı sıkıntılı. Çünkü hocanın artık onaylanma ihtiyacı yok. Hoca zaten Fenerbahçe teknik adamı olmuş.
1: Evet.
0: Onaylanmaya gerek yok. Yani ben Fenerbahçe teknik adamı olduktan sonra sahayı konuşmak gerekiyor. Hoca her oyuncu da kendi hikayesini anlatmaya çalışıyor. Buna gerek yok. Şartlar çok farklı. Ya Hücer, bak ben bir şey söyleyeceğim. Hocanın 99 puan aldığı ligdeki 7 takım şu anda Süper Lig'de değil.
1: Evet.
0: Ya ben onlara baktım, kimler vardı diye.
1: Özellikle Tadiç ve Ceko'nun olmaması bu takımda, hatta Şimanski'yi de bir noktaya kadar getirmişti. O takımda o futbolu oynamaya çok elverişliydi. O üçünün oynaması.
0: Evet, o zamanki oyuncu yapısı bunu izinleri bütün takım zekası çok yüksekti. Yani Tadiç'in oyun zekası çok yüksek. Ceko öyle, bunlar takım zekasını yükseltiyor. Şimdi ise senin takımın tek zekası Asensio. Yani oyunu zeka koyacak tek adam orada o. Yani senin şu anda mesela onu pamuklara sarman gerekiyor. Ya bırakın söylem geliştirmeyi, yani yorum yapmayacaksın. Yani teğet geçmen gerekiyor. Yani dolayısıyla hala işte Mert Hakan, İrfan Can, Cengiz, Fred, yani onlar 4-5 yıl önceki hikayeler. Yani dünya buna izin vermiyor zaten. Yani sen İrfan Can'a, Fred'e, Mert Hakan'a yapışmaya çalışırsan anlıyorum, hoca kendince de ben bak bu oyunculardan faydalanıyorum demek istiyor ama
1: evet.
0: O,

0: türlü gitmiyor işte. Yani o iş orada tıkanıyor ve herhangi bir hasar, yolda kayıp yaşadığında seni önce oradan vururlar. Yani hoca o anlamda çok yanlış davranıyor. Bir de o günkü oyunu oynattığın oyuncular yok. Rakipler öyle rakipler değil.
1: Tabii.
0: Hocanın Avrupa'da topladığı puanlar Konfederasyon Kupası'ydı. Yani şartlar çok farklı. Kimse oraları hatırlamıyor. Yeni takım yok. Rücaca Süper Lig'den.
1: Şöyle ki bak, çok önemli bir noktaya geldin. Şundan dolayı, evet, o dönemde Konfederasyon Kupası, Konferans Ligi'ndeydin.
0: Konferans Ligi.
1: Evet, Konferans Ligi'ndeyken çeyrek finale, hatta yarı finale çıkma mücadelesi verdin. Oradaki kadroyla, oradaki takımlarla şu anda oynadığın takımlar aynı değil. Polonya takımı bile Konferans Ligi'nde oynadığın takımlardan daha iyi bir takımdı mesela.
0: Ya kesinlikle, yani şartlar farklı. Süper Lig'de hiçbir zorluk da yoktu. Hatırlıyor, o dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve diğerleri vardı. Trabzon, evet, çok kötüydü. Beşiktaş çok kötüydü. Hataylar falan var. Yani takımlar gerçekten kötü. Hatırlayın, pandemiden çıkılmış. Bütçeler sarsılmış. Kimse toparlayamıyor. Galatasaray dönem bir Icardi işte bir büyük transferler yaptı. İşte sen tadıştır cekoları getirdin. Ali Koç o dönem başka bir gaza bastı. Yani dolayısıyla 4-5 yıl öncesini yaşamamak gerekiyor. Şimdi başka bir oyun, başka takım, başka oyuncular var. Rakipler farklı. Bugün Beşiktaş'ın artık farklı bir takım var. Bak göreceksiniz, ben Beşiktaş'ın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Trabzon farklı bir takıma dönüştü. Dolayısıyla hocanın da bence bazı şeyleri tekrar analiz etmesi gerekiyor ve hocanın camia nezdinde kabul görmediği durumunu unutmaması gerekiyor. Dolayısıyla çok dikkatli olması gerekiyor. Hoca çünkü 4. kez şans buldu Fenerbahçe'de. Bu defter bir daha sefer kapandığında açılmaz kolay kolay onun adına. Yani o yüzden hocanın çok doğru bir iletişim göstermesi gerekiyor.
1: Orada şöyle bir şey var. Hani daha evvel geldiğinde hep Aziz Yıldırım yoktu. İkisinde, birinde Aziz Yıldırım vardı. O da 4 Nisan'da otobüs kurşunlandı. Daha sonraki gelişlerinde Sayın Ali Koç vardı. Ama bu sefer gelişinde yine Aziz Yıldırım var. Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım başkan olarak farklı bir başkandır. Ne istediğini futbolcuya anlatır. Bir de
0: kontrolü bırakmaz.
1: Evet, evet. Ve kaytı oraya koymasının nedeni, hatta bilmiyorum görmüşsündür, maçlarda devamlı kayıt futbolcularla nerede ne yapacaklarını anlatan bir futbolcu, bir teknik direktör olarak oradaydı. Hani bence bir iki ekleme daha yapacağını düşünüyorum teknik kadroya.
0: Ya yapması gerekiyor. Bence bu arada Fenerbahçe, Greenwood, Asensio, Talisca, yani Nathan Ek, yani Fenerbahçe hakikaten başka bir kadroya dönüştü.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: İsmail Kartal'ın bir açıdan işi de çok rahat. Yani onun, yani kadro planlamasını doğru yaparsa Fenerbahçe, azalmayı başarabilirse doğru bir şekilde, Fenerbahçe çok değişik bir kadrosu var artık. Yani şu anda bence Galatasaray'ın bile önünde ki Liao ismi konuşuluyor. Yani başka bir noktaya geldi. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın işi hem çok kolay hem de çok zor burayı yönetmek. Dolayısıyla kendi hikayesinden öte takımın hikayesine odaklanması, hocanın ben anlıyorum bir şampiyonluk şeyi var. Yani onu kendi içinde almak istiyordum. Yani çünkü benim kariyer açısından, hem psikolojik açısından ispatlamak açısından bir şampiyonluğa ihtiyacı var ama hocanın biraz artık daha geniş çerçeveden bakması gerekiyor. Oyunculara dokunması değil hocanın yapması gereken şey, takıma dokunması ve takımın sağlığını düşünmesi gerekiyor. İrfan Canlar, Cengiz Ünderler, yani bir sürü oyuncu var orada. Dolayısıyla sıfırdan başlaması lazım. Bizim zaten bazı oyuncularımız artık mental olarak çok geriye gitti. Çok kolay değil. Cengiz transfer edildiğinde de karşıydım. Hiç unutmuyorum, evet. 15 milyon euro para verilmez diye.
1: Evet.
0: İrfan Can da o İrfan Can değil. Yani bir oyuncu kazanması gerekiyor hocanın. Zaten elinde çok iyi oyuncular var. Hocanın zaman içerisinde oyuncuları entegre etmesi gerekiyor. Yani sisteme entegre etmesi gerekiyor. Çünkü dar kadrolarda, yani yaratıcı oyuncu ihtiyacınız olduğunda bir oyuncu kazanmak için kendinizi harcarsınız. Ama hocanın şu anda doğru kimyayı oluşturması, takımı doğru organize etmesi gerekiyor. Oyuncu kazanmak çok sonraki iş. Yani doğru zamanda doğru işler yaparsınız onu. Şu anda hoca kimseye öncelik veremez. Önce takım sağlığını kurtarması gerekiyor.
1: Şöyle, çok doğru söylüyorsun. Mesela Sıddıkı Şerif'i kazanmak, evet kazanalım ama ileriki haftalarda. Mesela Alaaddin Ekici diye bir futbolcu var. 19 yaş altı.

0: Fenerbahçe'ye gelen çok yetenekli, kazanabilirsin ama şu aşamada değil, daha ileriki periyotlarda, 5'er dakika, 10'ar dakika.
1: Ya zaten takımın oyun sağlığı ve ruhsal sağlığı oturduğunda herkes bu takım içinde keyif alacak, bir rolü ortaya çıkacak zaten. Yani evet. Orada Şerif'in de bazı maçlarda göreceksiniz yani iş, ya işler yoluna giderse herkes zaten iyi noktaya geliyor Yücel. İşler kriz zamanında oraları doğru yönetmek gerekiyor. Dolayısıyla şu anda bence hocanın futbolcu bazında değil, takım bazında ilerlemesi, ona göre oyuncuları değerlendirmesi gerekiyor. Yani şu anda elinde Asensio varsa Asensio'ya evet. Oturup merkeze alacaksın. Yani ki bence bu arada Fenerbahçe'nin çok ciddi bir süper problemi de var ki umarız oradan da yani çünkü büyük paralar ödüyorlar. Hem Galatasaray, ben geçen sene Singo transferine de karşıydım. Çok büyük paralar onlar. O paraları etmezlerdi. Dolayısıyla Galatasaray o zararı yedi mesela Singo'dan. Evet. Nathan Ake de o açıdan riskli bir oyuncu.
0: Yani, çok teşekkür ediyorum. Okancan, 17 haber bülteninin ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Görüşmek üzere, yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi saatimiz 15'e doğru ilerlemekte. 15'te haber bültenimiz var. Ardından yine sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, bu arada bir bilgi verelim. Milletler Ligi'nde yarı final karşılaşmasında 1-0 öne geçti Filenin Sultanları Çin karşısında.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Yeni parti merkez yönetim kurulunda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Mamak ve Yeni Mahalle'de su taşkınları yaşandı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Şiddetli akıntıya kapılan araçlar ve kurye motosikletleri sürüklendi. Çok sayıda iş yeriyle cadde ve sokak su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü ilerledi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti.

Kızıldeniz'de tansiyon yüksek, Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi finali için parkeye çıktı. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşıyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.12'yi gösteriyor. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programındasınız ve spor gündemi programını dinliyorsunuz. Saat 19'a dek de sizlerle birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi konularımız var, konuklarımız var. Futbolu konuşacağız, basketbolu konuşacağız. Sporun gündemini konuşacağız. Bunun yanında da bildiğiniz gibi Süper Ligi, Dünya Kupası'nı biraz konuşacağız ve transferi konuşacağız, Avrupa kupalarını konuşacağız konuklarımızla sevgili dinleyiciler. Tabii ki 1. Ligi de konuşacağız. Ali İhsan Sarıçoban, spor yazarı bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücer, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar, iyi bir hafta sonu diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle mesajlaştık. Özellikle neyi ele alacağımızı mesaj olarak birbirimize attık. Ancak şöyle bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon itibarıyla Süper Lig'de uygulayacağı yeni kuralları, özellikle Dünya Kupası'nda uygulanan kuralları burada yazmışlar. Su molası hariç, ama su molası için diyor ki Süper Lig maçlarında hava sıcaklığı 32 derece ve üzerinde olursa su molası verilecek. Peki birinci ligde, ikinci ligde, üçüncü ligde, amatör liglerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gündüz maç oynanamıyor biliyorsunuz. Ben Diyarbakır'da görevliydim, çalıştım 7 sene boyunca. Orada gündüz vakti burnunuzu çıkaramıyorsunuz dışarı. Orada su molası değil, futbol oynanamaz. Futbol müsabakası oynanamaz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Süper Lig maçlarında su molası var, diğer liglerde su molası yok.
2: Eşittir, hemen söylerim. Altta kalanın canı çıksın derler.
1: Çok doğru.
2: yani bir defa yani A'ya göre B'ye göre kural olmaz. Kural bir tanedir. Yani tamam, bir geçiş süreci vardır.

0: mutlaka. Ben bu işte alınan kararların Süper Lig'de de böyle doğru dürüst uygulanacağını tahmin etmiyorum. Ne derseniz, bir defa bizim Süper Lig'deki kulüplerimizin başkanları, teknik direktörleri, ki hepsini kastetmiyorum, veya işte futbolcular veya onlara çoğu zaman çanak tutan işte yalnız spor yazarları mutlaka bir eleştiri getirecekler. İşte diyelim ki çok kritik bir maçta işte atak kesildiği zaman, işte 3 dakika su molası verildiği zaman, vay nasıl kesersin, vay nasıl yaparsın. Maalesef bunlar oluyor. Siz de tabii şu saatleri itibariyle izliyorsunuzdur. Aklıma şey geldi. İşte voleybolcu bayanlarımızın, kızlarımızın Çin karşıtı müsabakası var. Yani bu kızlarımız, bilmiyorum ama bir sezonda en az bir arada 70-80 maçı oynuyorlar. Hiçbir zaman şikayet etmiyorlar. Dün oynuyorlar, bugün oynuyorlar, 3 gün sonra oynuyorlar. Ayda 10 tane 20 tane maç oynuyorlar. Lig maçları dahil.
1: Antrenmanları hariç.
0: Antrenmanları hariç, ama bizim işte ülke futbolunda 3 günde bir maç olduğu zaman vay nasıl olur, niye böyle oluyor? Ya bu meslekse, yapılacaksa bunun yakılması olmaz. Dünya Kupası'da biliyorsunuz maçlar gündüz saatlerinde oynandı.
1: Evet.
0: Veya işte diğer kentlerde, yani diğer ülkelerde lig maçlarının bir çoğunluğu çoğu zaman gündüz oynanıyor. Ama her nedense çok güzel özetlediniz. Yani Şanlıurfa'da sıcağı nasıl ölçeceksiniz? İstanbul'da nasıl ölçeceksiniz? Yani Urfa'da 32 dereceyken, İşte Kırşehir'de, Nevşehir'de 30 dereceyken veya Bolu'da 15 dereceyken, yani Bolu'da su molası vereceksiniz, Şanlıurfa'da vermeyeceksiniz. Evet. Örneğin Bolu Lig'de olsaydı, Süper Lig'de, çoğu zaman orada işte iklim şartları nedeniyle 15'te 20 derece arası. Urfa Lig'de olduğunu düşünelim veya işte Kahramanmaraş Lig'de olduğunu düşünelim. Diyarbakır keza öyle, işte Ahmet Lig'e çıktı. Baktığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar herhalde böyle, nasıl söyleyeyim ya, mevsimsel mi diyelim? Bir defa birden hani geçişi olmaz.
1: Şöyle diyeyim Sayın Sarıçoban, vardır ya böyle bir kafeteryada çay içersiniz. Çay içerken hani önünüzde de bir gazete vardır ya da bir konu vardır. Onu konuşursunuz arkadaşınızla veya kahvenizi içersiniz. Böyle bir ortamda alındığını düşünüyorum ben bu kararların.
0: Valla eğer kahveyle çayla yaptırarsa, bence tahmin etmiyorum, mutlaka çay ve kahve içmeden önce başları dönmüştür, ondan karar almışlardır.
1: Büyük böyle ihtimalle yorumlu. Yani böyle bir şey olabilir mi? 32 derece Süper Lig'de ise su molası var. Efendim Şanlıurfa ya da Gaziantep ya da Diyarbakır'da, Hakkari'de oynanan Batman'da, bir karşılaşmada Batman su molası yok.
0: 32 derece orada yani. Bir defa yani Eylül'ün
1: 32 derece. Evet. Sayın Sarıçoban, 32 derece normal bir sıcaklık. 38-40 derece. 30, bazen 40. Ben Diyarbakır'a gittiğim zaman diyordum ki ya, insanlar niye tişört giymiyor? Derileri kavrulmasın diye tişört giymiyorlar.
0: Dambaşında yatıyorlar. Dambaşında yatıyorlar yani.
1: Evet.
0: Akşamları.
1: Evet.
0: Ama maalesef işte biz de yani hep dile getiriyoruz ya. Siz de çok güzel özetliyorsunuz. Türk futbolunda bir değişim gerekiyorsa önce bu kulüplerden başlamalı. Yani İngiltere Premier Ligi'ni kim yönetiyor? Düzgün bir şekilde Kulüpler Birliği yönetiyor.
1: Kulüpler Birliği, bizde de
0: tam tersi. İşte genel kurullar toplanıyor. El kaldır, el indir. Hiçbir zaman herhangi bir sorgulama olmuyor. Alt liglere biliyorsunuz bu seçim öncesinde, yani şu andaki mevcut federasyon başkanının seçildiği dönemde daha fazla birinci lige ekonomik katkı olacaktı. Daha fazla ikinci lige ekonomik katkı olacaktı. Daha fazla üçüncü lige ekonomik katkı olacaktı. Daha fazla işte bölgesel amatörlük, işte ismi değişti şimdi, tabela değişti. Bunlara katkı olacaktı. Oysa öyle bir şey yok. Burada işte bahsettiğim gibi maalesef kulüplerimiz hep sıkıntı içerisinde. Sonra ne oluyor? Kulüpler zor durumda kalınca ya siyasilere koşuyor, ya yerel yönetimlere koşuyor, evet. Veyahut da 3 yılda yapılması gereken genel kurullar maalesef işte 6 aya düşüyor, 1 yıla düşüyor, 3 aya düşüyor. Aylarca biliyorsunuz özel işte alt liglerde hep öyle takip ediyoruz. Birçok spor kulübü maalesef genel kurullarını 3 ayda bir, 6 ayda bir, 7 ayda bir yapma zorunda kalıyorlar. Oysa istikrarın adı nereden geçiyor? Doğru yönetimler, duygusal işler olmayacak bu işlerde ve bu işin içinden gelen insanlar. İşte Slovan Bilic'in bahsettiği gibi, işte Türkiye'de işte o da gözlemini dile getirmişti ya, spor kulüpleri için söylemişti. Yetkililer bilgisiz, evet. Bilgililer yetkisiz.
1: Çok
0: bu
1: doğru.
0: Giderken bir Avrupalının bize söylediği, bize verdiği bir öğüt. Tabii istisnalar hariç. Elbette kulüplerimizi güzel yönetenler var. Elbette kaliteli olanlar.

0: var. Yani yeri gelmişken belirtelim. Yıllar önce bir Çanakkale Dardanel vardı. Hep üretirdi futbolcu.
1: Evet.
0: Şimdi Çanakkale Dardanel amatör kümelerde. İşte hep söylemiştik. Yıllarca bir İnegöl vardı. Hep futbolcu iyi üretirdi. İşte bugün Altınordu'nun düştüğü durum. Liglere katılmıyor. Neden katılmıyor? Niçin katılmıyor? Neden bu durumda? Esasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunları konu etmesi lazım. İşte bir Bolu neden hala işte bir ateş altında? Neden üretemiyor? Niçin bir yerlere gelemiyor? Yani bunun nedenleri veya Sakarya'nın bu düşüşün nedenleri neler? Neden alt taraflara kadar indi? Mersin İspanyurdu, yılların Mersin İspanyurdu. Niçin bu durumda? Niçin alt taraflara indi baktığımız zaman? Hadi Malatya'nın mazeretleri vardı. Burada genel anlamda baktığımızda maalesef spor kulüpleri iyi yönetilmediği için işte evet. Siz de söz ediyorsunuz. Ne ısıya bakıyorlar, ne gelir gidere bakıyorlar. İşte daha sezon başlamadan geçen hafta dile getirdik. Bakın hemen birinci hemen dönelim. Van Spor maçlarını muhtemelen Akhisar ilçesinde oynayacak. Neden? Çünkü çevresindeki illerin takımları var. Sahalar çabuk bozuluyor. Herhangi bir olumlu yanıt alamadılar. Bundan dolayı da büyük bir ihtimalle, yani resmi bir açıklama olmadı ama Van yerel medyasındaki bilgiler böyle. Ki Akhisar'da da bildiğiniz gibi şu anda profesyonellikte takım yok, Manisa'nın ilçesi ama evet. Güzel kutu gibi bir stadyumu var. Muhtemelen Van Spor hem ekonomisini de düşünerek şöyle ki Van'dan doğrudan İzmir'e uçak var. Ulaşım açısından kolay. Ki bildiğiniz gibi Van'ın işte Iğdır'ın, Batman'ın veya Mardin'in gerçekten deplasmana gidişleri, gelişleri oldukça zor, oldukça külfetli. Van'ın sorunları çok. Stadyumları yıkıldı. Yeni stadyum yapılacak. Yönetim belirsizliği var. Bir türlü destek gelmiyor. Buna rağmen işte ayakta kalmaya çalışıyorlar. Geçen sezon ilk kez birincilikte yer almışlardı. Sıkıntıları vardı. İlk yediye giremediler. Ligde kaldılar. Ama bu sezon belki geçen sezonu aratacak bir sezon geçirebilirler. Eğer yeteri kadar destek göremezlerse, yeteri kadar kadrolarını doğru dürüst oluşturamazlarsa evet. Ve de en önemlisi tabii hani Ege yöresinde Van bölgesinden çok sayıda vatandaşlar var. Destek olabilirler. O nedenle gerçekten işleri oldukça zor. İşte hadi Iğdır takımının ekonomik durumları var.

0: Benim en çok dikkatimi çeken, ki sizle mesajlaştık ama Bolu Spor deyince Bolu Spor'u konuşalım. Bolu Spor 70'li yıllarda Valeri Neagu diye bir Rumen teknik direktörü vardı. Ve onlarla ligde gerçekten fırtına gibi esmişti Bolu Spor. Süper Lig'de şu anki adıyla, o zaman birinci ligdeydi. Hatta Galatasaray'ı dördüncü kez şampiyonluktan eden takımda Brian Birch zamanında Bolu Spor'du. O zaman bir yabancı teknik direktörü vardı. Şu anda bir Amerikalı teknik direktörle anlaştıklarını duyduk. Şimdi Bolu Spor niye böyle bir hamle yaptı sizce?
1: Tabii rahmetli Valeri Neagu yakınlarında tanıyordum, evet. Romanya'dan gelen ve de çok çok düzgün bir insandı.
0: Çok büyük bir hocaydı.
1: İşini çok seven biriydi. Eskişehir Spor'da da görev yaptı. Çok yakından tanıyorum. 85-86'lı sezonlarda görev yapmıştı Eskişehir Spor'da da. O dönemde siz de söz ettiniz. Gerçekten Bolu Spor'da bir üretkenlik vardı. Buluyorlardı, araştırıyorlardı. İşte Sercan gibi, Rıdvan gibi işte Muğla'dan al oyuncuyu çıkar. Evet. Çünkü futboluna kazandır. İbrahim Destici gibi 7-8 yıl orada kaptanlık yapan bir futbolcu. Çok çok sayıda işte, evet. Selahattinler, o yine aynı şekilde aklıma gelen. Çok önemli işte Demir Uç gibi futbolcular vardı bir dönemde. Baktığımız zaman şimdi Bolu da hani çok güzel söz ettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte kökenli Daniel Farrar diye bir teknik direktör. Evet. Bolivya Ligi'nde çalışmış. Şimdi ben merak ediyorum bir eleştirmen olarak. Ya Bolivya Ligi'nde bu antrenörü kim takip etti?
0: Evet.
1: Ya Bolivya Ligi'ni, ya ben dahi takip etmiyorum, bilmiyorum yani. Dekkili sen nereden bileyim Bolivya Ligi'ni hangi kanal veriyor?
0: Evet.
1: Kim önerdi? Nasıl önerdi? Yani baktığımız zaman teknik kadrosunda da bir tane kaleci antrenörü gözüküyor. Türk, diğerleri yabancı. Şimdi baktığımız zaman bu isim, yani bu hani çok iyi teknik direktör olabilir, saygı
0: tabii
1: duyarım.
0: Ki,
1: ama
0: tabii ki.
1: Bizim ligimizi bilesiye kadar, tanıyasıya kadar bir defa kafadan 10 maç gidecek.
0: İlk yarı biter.

0: kentin zarar edecek. Bakın doğru işleri yapmak zorundayız. Örneğin Karagümrük takımı bildiğiniz gibi Alexander Stanovic'le geçen sene çalıştı. Bu sezonda devam ediyorlar. Hemen ifade edelim. 2 yıl önce yaklaşık Pirro bir teknik direktör vardı Karagümrük'te.
1: Evet.
0: Şu anda Gattuso'nun yerine İtalyan milli takımına ismi geçiyor. Karagümrük hem marka isimlerle çalışıyor. İşini seven, bir de bildiğimiz isimler. Yani bugün Gattuso Türkiye'ye gelse bilirsin. Pirro'yu biliyoruz.
1: Farioli, Sayın Sarıçoban, Farioli'yi evet. getirdiler. Biliyorsunuz evet. Kaleci antrenörü dedi bizim spor medyası. Ardından Alanya Spor'a gitti. Kaleci antrenöründen teknik direktör bu kadar olur dediler. Portekiz'e gitti. Portekiz'de şampiyon oldu Sporting Lisbon'da ki Hollanda'da da şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Yani evet. biz iyi hocalar geliyor Karagümrük'e ve Sayın Süleyman Hurman'ın gerçekten futbol öngörüsü çok yüksek.
0: Futbolun içinden gelen biri. Uzun yıllar bildiğiniz gibi Kayseri'de göre yaptı, Trabzon'da göre yaptı. Karagümrük'te bir şirket manasıyla yönetiyor. Şirket düsturuyla yönetiyor. Başarılı da oluyor. Tamam. Ligde düşebilirler, çıkabilirler. Ama yeni sezonda ben Karagümrük'ün iddialı bir takım olacağını sanıyorum. Çünkü kadroları da öyle. En azından bir teknik kadro istikrarı var. Yani baktığımız zaman. İşte Cenk Tosun gibi önemli bir golcüyü aldılar. Evet. Emrah Kovba gibi önemli bir oyuncu aldılar. Robin Yalçın gibi yine önemli bir isimle aldılar. Yine Daniel Verde'yi aldılar. Yani baktığımız zaman hazırlık maçlarında da fena gitmiyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Sarıyer'le bir maç oynadılar Bolda. 0-0'lık bir beraberliği var ama ben genel anlamda oluşan istikrara bakarım. Yani burada Pirro gibi bir teknik direktörü Türkiye'ye getirmek öyle kolay değil. Hele Karagümrük'e taraftarı olmayan veya az olan veya işte medya gücü fazla olmayan öyle dile getirelim. Ama getirebiliyorlar, gelebiliyorlar. İşte Alanya aynı şekilde. Yıllarca Alanya getirdi sessiz sedasız futbolcuları. Ne oldu? Satarak bir kar etti ve o çarkla dönmeye başladı. Oysa örneğin hemen dibindeki vilayeti Antalya yaptığı hatalarla nereye gitti? Bir alt lige gitti. Boş batağında. Diğer tarafta baktığımızda hemen dibinde bir Adana kenti. Hem Adana Demirspor hem Adana Spor yanlış yönlendirdi. Bir de şirket takımı her ikisi de. Evet. Demek ki bir örnek Karagümrük doğru şirket, bir örnek işte Adana Demir, Adana Spor şirket, o da kötü bir örnek. Demek ki at sahibine göre kişliyor. Hemen buradan Bursa Spor'a geçecek olursak ki yarın da Bursa Spor Şakter'le Bursa'da saat 19'da bir özel maç yapacak. 19'da bu müsabakayı TRT Spor ekranlarında da naklen izleyeceğiz bu özel maçı. Evet. Şimdiye kadar satılan bilet sayısı 30 bini geçti yönde. Bursa medyasında da bilgiler var ki geçmiştir zaten. Hele sezonun böyle çok çok güzel bir yönde de açılış maçı olacak Bursa. İyi ve onlar da hazırlık dönemi geçirdi Mustafa Er yönetiminde. Bolu'da kamp yaptılar ve önemli maçlarda oynadılar orada. En sonunda 3. kamptan dönüşte de Esenler Örök'te bir maç oynamışlardı. 2-0 kazanmışlardı özel maçta. Yarınki müsabakada en bir yıllar sonra bir yurt dıştan bir takım gelecek. Özel maçta olsa bir yönde Bursa'nın işte bir kenti, birlik beraberlik, oradaki sanayicisi, iş adamı, siyasetçisi, yerel yönetimi, herkes orada Bursa Spor şapkasını giydiği için Enes Çelik Başkan'ı kutlamak lazım. Baktığımızda Bursa Spor gerçekten çok çok önemli isimler de aldığınız gibi 8'i yabancı, 2'si yerli olmak üzere 10'a yakın futbolcu aldı. Daha da transferler devam ediyor. Genç isimleri de alıyor ve de sadece 1. ligin hesaplarını yapmıyor. Ha, çıkar çıkmaz ayrı ama şu anda yeni sezon öncesinde 2026-2027 futbol sezonu öncesinde en iddialı takımlardan bir tanesi ilk ikiye çıkıp tekrar layık olduğu Süper Lig'e dönmek istiyor. Ama döndüğü zaman da kadrosunu fazla bozmayacak nedenine gelince şimdiden onun temellerini atıyor Bursa Spor ve Bursa Spor kendi.
1: Şöyle diyeyim, kısaca Batman Petrol Spor'dan da bahsedelim. Yarın devam edelim diğer kulüplere. Batman Petrol Spor'da Selçuk Şahin teknik direktör şu anda. Ve çok önemli bir basın açıklaması yaptı. Dedi ki biz futbolcu transfer ediyoruz. Evet ama futbolcudan evvel futbolcunun karakteriyle ilgili özellikle seçim yapıyoruz dedi. Anladığımız kadarıyla

0: ki Fenerbahçe'de de Selçuk Şahin dönemini biliyoruz. Selçuk Şahin'inden Kemal Aslan, ardından Tuncay Şanlı, birçok o Ümit Milli Takım'ın nüvesiyle, özellikle omurgasıyla Fenerbahçe'de şampiyonluklar aldılar Volkan Demirel'le birlikte. Şimdi anladığımız kadarıyla böyle bir görüşü var Selçuk Şahin'in Batman Petrolspor'da da.
1: Elbette. Hemen şu anda siz yorumlarken Batman Spor'un toplam yaptığı transfere bakıyorum. 12'nin üzerinde yeni futbolcu almışlar. Kolay değil. Yani yeniden bir yapılanma, yeniden bir uyum süreci kolay değil. Selçuk Hoca'nın da Batman'da ilk sınavı, ilk ciddi sınavı. Teknik direktör olmak kolay değil. Hele Batman Kent, hani geçen sezon, geride kalan sezonda şampiyonluk yaşadı. Çok güzel bir stadyumları var. Taraftarları oldukça centilmen. Ve şu anda da bildiğiniz gibi Kayseri'de hazırlıklarına devam ediyorlar. Ümraniyespor hazırlık maçında 1-0 yendiler. Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldılar. Selçuk Hoca'nın açıklamasını ben de takip ettim. En azından böyle bildiğimiz oyuncular, örneğin işte Çağlar Şahin Akbaba gibi önemli bir kaleci aldılar. Altın oldu patentli, işte Banspor'daydı. Yine Beni gibi yine çok önemli bir oyuncu. Pedrinho gibi önemli bir oyuncuyu aldılar baktığımız zaman. Oğuz Gürbulak gibi yine bir oyuncu aldılar. Lig deneyimli bir oyuncu. Tabii kolay değil. İlk sezon bir defa Batman, evet, hedefli olmalı. Mutlaka işte o Batman kentinin bir beklentisi var. Ama öncelikle ayakları yere sağlam basarak, doğru hamleler yaparak ve yeniden o bölgede de siz de bahsettiğiniz geçtiğimiz programlarda yeni tesisler, yeni spor tesisleri kazandırmak için de Gençlik Spor Bakanlığı'yla bir çalışmaları var. Hem ligde tutunmak, hem ligde hedefli olmak, hem de bir üst ligi hedeflemek kolay değil. O yüzden boş batağına girmeden Batman Petrol'ünde çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü birincilik inanın Süper Lig'den daha zor. Çünkü kent takımlar oldukça fazla, iddialı takımlar oldukça fazla. Yani işte geride sezon, hemen kısaca bahsedeyim. Geride kalan sezonun son iki haftasında Esenler Erol bir maçta bir galip gelseydi lige çıkmıştı. Gelemediler. Amespor Süper Lig'e merhaba dedi. O yüzden çok dikkatli olmaları gerekiyor. Batman Petrol'de şu ana kadar iyi transferler yaptı. Zaten kaptan Gökdeniz Karadeniz'in de açıklamalarını canlı olarak izledim. Onlar da çok dikkatli olduklarını ifade ettiler. Batman Petrol'de şu anda çalışmalarını, kamp çalışmalarını Kayseri'de devam ettiriyor diğer takımlarımız gibi.
0: Yarın tekrar devam edeceğiz birincilikteki takımlara ve aynı zamanda birinci ligin sorunları ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban.
1: İyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum ben de.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Bir reklam aramız var, ardından da bir şarkı ve daha sonra yine sizlerle birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamlar.

Ne kibar çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz?

0: Ali'leri. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın.
1: Şeytan tüyü var bugün sırın.
0: Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.38'i gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimizde bu kez spor yazarı Özgün Erdoğan var ve Özgün Erdoğan şu anda telefon hattımızda. Sayın Doğan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Yüce.
1: Şimdi bugün biraz yabancı futbolcu, özellikle Türk futbolunda yabancı futbolcuyu konuşmak istedim. Siz de çok şahit olmuşsunuzdur yabancı futbolcuların işte belli sayıda olduğunu. Elime bir belge

0: geçti. 1951'de bir yabancı futbolcuya izin vermiş Futbol Federasyonu.
1: Evet.
0: Ardından 1962-63'te iki futbolcuya çıkmış. 89-90'da 3 futbolcu. Ardından 96-97'de 4. 98-99'da 5. Ancak şöyle bir şey yapmışız. 6 futbolcu kullanabilir Avrupa kupalarında oynayanlar demişiz. Sonra 2000-2001'de 6, 2001-2002'de 8, sonra 2010-2011'de 10, 2011-2012'de sınırsız. Ardından 2013-2014'te 10, 2014-2015'te 8. Evet, 2015-2016'dan itibaren de 14 futbolcu, yabancı futbolcu takımlarda kadrolarında yabancı futbolcu bulundurabiliyorlar. Şimdi hep bir yükseltmişiz. Evet, bunun artıları da var. Siz de biliyorsunuz ki o dönemde yabancı futbolcular daha az olduğu için ben öyle düşünüyorum. Milli takımımızda yabancı futbolcularla karşı karşıya geldiğimizde bir üstünlüğümüzü bilemiyorduk ve özellikle Derval'le, Sepp Piontek'le birlikte de başka bir boyuta geçti futbolumuz. Şimdi bu yabancı futbolcuların Türk futboluna olumlu ya da olumsuz etkilerini sizinle konuşmak istedim bu bölümde. Siz de yıllardır Türk futbolunu, federasyon bazında Türk sporunu yakından izleyen hem gazetecisiniz hem de muhabirsiniz. Olumlu olumsuz yansımaları nedir Türk futboluna yabancı futbolcuların?
1: Tabii şöyle bakmak lazım. Şimdi yabancı futbolcunun Türkiye'ye katkısı olan futbolcu olursa elbette ki vardır. Gerçekten sadece futbol anlamında değil, oynadığı takıma, geldiği takımın her türlü kuralına da uyacak, hem geleneksel yapısına da uyacak, o aidiyet duygusunu da taşıyacak futbolcular olması lazım.
0: Evet.
1: Öyle futbolcuların yıllarca faydalarını gördük. Futbolumuzun birçok aşamasında geldiğimiz noktanın yetersizliği ortadaydı. Yabancı futbolcuların ve yabancı teknik adamların, kaliteli futbolcu ve kaliteli teknik adamların Türkiye'de görev yapması çok şey kattı futbolumuza. Bugün geldiğimiz noktada Arda'yı Real Madrid'e gönderebiliyorsak gerçekten bizim için çok büyük bir onurdur. Real Madrid gibi bir takımda öyle bir Türk futbolcusunun görev yapması ve orada defalarca takımın en iyi oyuncusu seçilmesi, ödül alması ve attığı gollerle de büyük alkış toplaması, İspanyol taraftarlarını sevince boğması güzel bir olay. Bunlar yani yadırganamayacak derecede baktığımız zaman büyük katkılar sağlamış olaylar. Ama dönüp de dünya futbol şampiyonasındaki Türk milli takımına bakınca aldığı başarısızlık gerçekten üzüyor. Diyorsunuz ki yani bizim gurbetçi futbolcularımız, yani dışarıda orada yetişmiş, altyapısını orada almış, orada yetişmiş futbolcularımızın milli takıma geldikleri zaman niye bu kadar az katkı sağladıklarını gördüğünüz zaman da o zaman diyoruz ki ya yabancı futbolcular bize çok fazla bir şey katıyor ama bizim kendi Türk menşeli yabancı statüde oynayan futbolcularımızdan bir şey alamıyoruz, verim alamıyoruz diye düşünüyorsunuz. Gerçekten geldiğimiz noktada birçok takımımız bakın şimdi futbolcu şeyine dönmüş, fazlalığına dönmüş.
0: Evet.
1: Hepsi elindeki futbolcuları çıkarmaya çalışıyorlar, o yabancı futbolcuları.
0: Doğru.
1: Yani bu bir transfer değil aslında. Bu yabancı futbolcunun Türk futboluna bir katkısı da değil. Bu tamamen plansız, programsız yapılan transfer politikaları. Gerek yönetimler, gerek işte teknik ekibin koordineli bir çalışma yapmadan, çok iyi bir çalışma yapmadan aldığı oyunculardan kaynaklanıyor. Getirip o futbolcuların hepsini alıyorsunuz, sonra gönderebilmek için kılı kırk yarıyorsunuz. Nereye göndereceğiz, kim alacak, nasıl yapacaklar, nasıl olacaklar, sonra ne oluyorsunuz, UEFA, FIFA size transfer yasağı getiriyor. Niye? Borç batağına gitmişsiniz. Dünyanın parasını verip alıyorsunuz, hem verim alamıyorsunuz, hem katkı sunmuyorlar hiçbir şekilde hem Türk futboluna hem oynadığı takıma, hem de arkasından dönüyorsunuz, diyorsunuz ki biz bunları nasıl elden çıkaracağız, nasıl zararımızı bir nebze olsun azaltacağız. Yani zaten aldığınız fiyata satmanın şansı olmuyor öyle bir futbolcuyu da. Tabii öyle düşündüğünüz zaman da dediğim gibi planlı programlı yapılan, iyi izlenimle yapılan, artık eskisi gibi değil. Şimdi scoutların o kadar büyük imkanları var ki yurt dışına ta Aralık Ocak ayında başlıyorlar izlemeye. Futbolcuları, takımları tek tek takip ediyorlar. Sadece birincilik ya da süperlik takımları değil. İkincilik takımları, altyapı takımları.

0: takımlarından da bile oyuncu bulup getiriyorlar. Hatta görüyoruz bizim birçok altyapıdaki futbolcumuzu Avrupa'nın büyük takımları alıp götürdüler. 16-17 yaşında çocuklarımızı götürdüler oraya. Keyif için götürmediler. Bunları izlemişler, görmüşler. Bu çocukların gelecekte ne kadar umut vereceğini de kanaat getirmişler. İyi bir izlenimden sonra da transfer edip kendileri de orada yetiştirip üstüne koyarak zannediyorsam büyük faydalar sağlayacaklarına inanıyorlar. Bizim de bunu yapmamız lazım. Bizim de alacağımız futbolcular artık yaşı geçmiş. İşte 35-40 yaşlarında işi yani ununu elemiş, eleğini atmış, her türlü şeye doymuş, başarıya. Sen o futbolcuyu dünya parası verip getiriyorsun, sadece tribünlere oynuyorsun, sana katkısı da olmuyor, bir süre sonra çekip gidiyor da zaten. Burada da alıyor alacağı parayı, fazlasıyla ödüyorsun, çekip gidiyor. Öyle değil de bize daha çok işte 19-20 yaşında genç, orada gelecek vadeden futbolcuları tespit edip almak lazım. Bu futbolcuların mesela Lamine Yamal'a bakıyorsunuz. Lamine Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki performansını görünce ne diyoruz? Hep beraber aynı şeyi demedik mi? Ya bu çocuk gerçekten Barcelona altyapısından yetişmiş. Barcelona'ya büyük katkılar sunmuş. Şimdi İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kaldırdı bu yaşta. Evet. Bu başarıların hepsine kolay kolay ulaşılmıyor. Belli bir çaba, belli bir çalışma, belli bir gözlem hepsinin olması lazım. Planlı, programlı çalışmalar yapmak lazım. Onun için bizim artık öyle futbolcuları bulmamız lazım. Öyle futbolcuları getirip ama burada da oynatmak lazım, değerlendirmek lazım. Yani Lamine Yamal'ı yatırdılar mı, yatırmadılar. Orada Barcelona'da her maçta oynadı. Sakat olmadı, cezalı olmadı başta. Biz gidiyoruz yurt dışından alıyoruz, 19-20 yaşında çocuğu getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela Sıddık-ı Şerif'i getirdik. Ya bu çocuktan henüz bir verim alamayız. Bu çocuk henüz uygun değil. Ya oynatacaksın. Oynattıkça kazanacak o tecrübeyi.
1: Tabii.
0: Oynattıkça katkı sunmaya başlayacak. Yani eğer o kanaatiye varmışsan sen zaten gerçekten bu futbolcunun büyük katkılar sunacağına, orada sana büyük faydalar sağlayacağına, takımı sırtlayacağına inanmışsan sen şans vermek zorundasın. Şansı vermeden hiçbir şey göremezsin. Yani bekleterek ama bu sene oturarak hiçbir şey tecrübe kazanamaz hiçbir futbolcu. Futbolcu sahada değer kazanır, tecrübe kazanır. Onun için değerlendirmek lazım. Yani faydasını bu açıdan düşünmek gerekiyor. Getirmişsen o genç futbolcuyu oynatacaksın. Her ihtimali göz önüne alarak oynatıp onun tecrübe kazanmasını sağlayacaksın. Yaşlı bir futbolcuyu da getirmişsen, Hacı bunun istisnai bir örneğidir. Evet. Alex bunun istisnai bir örneğidir. Öyle futbolcuları bulup getirmişsen o futbolcuların da Türk futboluna katkılarını hep beraber katkıyla onunla birlikte sunması, onunla birlikte takımın bir takım şeylerde eksiklerini giderebilmesi için o futbolcuyu da sahada abi futbolcu dediğimiz konumda oynatacaksın. Hem oyunu maestro gibi yönetecek içeride, hem de gerçekten vuruş tekniğiyle, sahadaki yer alışıyla, pozisyona girişiyle, boşa kaçan oyuncuları çok iyi gözlemleyip attığı paslarla, yaptığı asistlerle, işte bunlarla hepsini görsel yoldan diğer futbolcudaki diğer arkadaşların, oyundaki takımdaki diğer futbolcuların da görebilmesi için o futbolcuyu da orada şans tanımanız gerekiyor. Ama öyle kaliteli futbolcular bulmak gerekiyor. Yoksa sadece yani bir yabancı futbolcu almak için transfer listeni doldurabilmek için orada sadece isim olsun diye alıyorsan ondan hiçbir fayda sağlanamaz.
1: Şöyle ki biraz da konuyu yabancı futbolcudan doğru bir yöne çektiniz. Özellikle yöneticilere çevirmek gerekiyor. Yöneticiler evet, bildiğiniz gibi kulüp başkanlığına geliyor. Ardından transferler yapıyor. Hedeflerini söylüyor. O hedeflere ulaşmak için de kısa dönemde önemli futbolcuları getiriyor. Yerli ya da yabancı. Ardından şampiyon olamadığı zaman da gidiyor ama verdiği parayı da istiyor kulübünden. Ama o futbolcu orada kalıyor. Uzun süreli bonservisleri var ve anlaşmaları var ve gönderemiyorsunuz. Mesela bir evet, örnek var. Fenerbahçe'de Diego Costa diye bir futbolcu evet, var. Geçen evet, sene evvelki sene Ali Koç zamanında alındı. Ardından bir sakatlık geçirdi. Como'ya gitti. İtalya'da oynadı ve döndü. Ve şu anda evet, Aziz Yıldırım diyor ki ben seni satacağım. O da diyor ki Como'nun dışında bir yere gitmem. Eğer Como'ya göndermeyecekseniz de burada kalırım, paramı alırım diyor. Şimdi bu noktaya gelmişse eğer bir konuşma, ki yani ben basına biraz inanırım, biraz inanmam bu anlamda. Hani bu bir dedikodu da olabilir, siz de biliyorsunuz. Bu nedenden şimdi bir de res çekiliyorsunuz yabancı futbolcu buraya geldiği zaman. Onun için bir anlamda bir şekilde kulüplerin de bu şekilde çalışması lazım. Yabancı futbolcunun karakteridir, yabancı futbolcunun şartlarıdır. Giderken, kalırken yani birçok şeyi hesaplayıp getirmesi lazım. Ama maalesef yöneticiler bir noktaya kadar kalıyor ve gidiyor. Gittikten sonra da o futbolcu orada kalıyor, diğer yönetimle uyumsuz olabiliyor.
0: Kesinlikle dediğim gibi bu bir sistemsel çalışmadır, bu programlı bir çalışmadır. Yani bunu kendi kafanıza göre yapamazsınız. İşte gelen yönetimler sadece kendi damgasını vurabilmek için takımda kendi izleri olsun diye transfer yapıyorlar, alıp getiriyorlar. Kendilerinden sonra futbolcu veya yeni teknik adamın sistemine uymayan futbolcu, verimi alamayacağı bir futbolcu elden çıkarabilmek için işte bugün yaşanan olaylar yaşanıyor. Şimdi siz eğer gerçekten ekibinizi kurarsanız, sistemi doğru kurarsanız, kim gelirse gelsin o sistem aynen işler. Ama sistemsizliği sistem haline getirmeye çalışıyorsanız o zaman da böyle batarsınız. Yani burada bir sisteme ihtiyaç var. Ya scout ekipleri niye kuruluyor? Bunun için kuruluyor. O zaman bırakacaksınız o ekip, kurduğunuz ekip çalışacak.
1: Sayın Doğan, şimdi sizinle burada stüdyomuzda olduğunuz zaman bir konuşma yapmıştım. Önemli kulüplerden biri, ismini söylersen biraz belli olur.
0: Evet,
1: ardından
0: evet.
1: Çok önemli bir ressamın oğlunu scout ekibine aldılar.
0: Evet.
1: Şimdi yani scout ekibine neden? Futbolcu izliyormuş da iyi bir tespitte bulunuyormuş. Bu profesyonelce çalışmak isteyen bir kulübün içinde bu.
0: Yani
1: bu scout ekiplerini de düzgün bir şekilde oluşturmuyoruz bu anlamda.
0: Kesinlikle bu konuda ben bir tek örnek gösterebilirim. Aziz Yıldırım'ın seçildikten sonra Fenerbahçe'nin eski futbolcularından, o gerçekten takıma büyük katkı sunmuş futbolcularından oluşturduğu ekip, şimdi başlarında da Oğuz Çetin var. Ciddi anlamda bir çalışma yapıyor, bir tarama yapıyor. Evet. Bakın bu sezonki transferlerine Fenerbahçe'nin. Ve gördük Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki maçını. Ağustos'un 21'inde bu sıcakta o takımın öyle bir baskıyla oynayabilme imkanı var mı? Yok. Ama nasıl oynadılar? Demek ki doğru zaman, doğru adam ve doğru bir transferle yapılmış bu iş. Bunu herkes gördü. Bunu yapabilmek için de dediğim gibi bu işi hani böyle sulandırmamak lazım. Benim adamım senin adamın olmaz futbolda.
1: Ama basının da şöyle bir şeyi var. Sayın Doğan, siz de biliyorsunuz bunu. Daha evvel Aykut Kocaman basınla iyi iletişim kuramadığı için efendim sevilmeyen bir insandı.
0: Evet.
1: Bunun yanında Oğuz Çetin için de hemen şunu söylüyorlar. Evet, Sakarya grubundan, evet futbolcularla sıkıntıları var. Şimdi insanların bir de sosyal ilişkilerine girmeye başladılar spor yazarları ya da yorumcuları. Yani rahat da bırakmıyorlar bu anlamda insanları çalışırken.
0: Tabii yani şimdi Aykut Hoca'yı niye sevmiyorlar? Ben yıllar Aykut Hoca'yla beraber görev yaptım, biliyorum, çalıştığım bir insan. Aykut Hoca dürüst ve bir duruşu var Aykut Hoca'nın. Ciddi bir duruşu var Aykut Hoca'nın. Aykut Hoca böyle yalap şalap bir adam değil. Aykut Hoca'ya el enseye tokat yapamazsın. Aykut Hoca o duruşunu, o saygınlığını, o saygın duruşunun karşısında yani spor basınını siz de çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Çok lakayt ilişkiler, çok sulu ilişkiler, çok her türlü şeyi rahatça alıp her zaman odasına çok rahatça girebilecekleri bir adam istiyorlar. Ensesine tokat atabileceği bir adam istiyor. Aykut Hoca da bunlara izin vermez. Hem Aykut Hoca hem Oğuz Hoca, ikisini de iyi biliyorum, ikisi de okumuş adamlar. İkisi de belli bir eğitime sahip insanlar. Bu insanlara onu yapamazsın. Bunlar sadece görevlerini yaparlar. Görevlerini yaparken de hiç kimseye taviz vermeden, hiç kimseye ayrıcalık tanımadan, hiç kimseyle lavabali olmadan yaparlar. Biz de bunu sevmiyoruz. İnsan, yani ülke olarak biraz daha böyle hani güleceğiz, kakara, kikiri bilmem ne. Yok öyle değil ama adam
1: oradan
0: işini yapıyor.
1: Ağzından bir laf alacağız. Bunu gazete manşetlerine yapıştıracağız.
0: Tabii. Ya yıllarca Aykut Hoca sevinmesini bilmiyor dediler. Niye sevinmesini bilmesin? Takımı gerektiği başarı elde ettiği zaman futbolcularıyla soyunma odasında nasıl kucaklaştığını ben biliyorum. Yani illa orada sahaya fırlayıp da yerlerde yuvarlanması mı gerekiyor? Yok. Sevincini de gösterirken bir duruşu vardı Aykut Hoca'nın. Onun için spor basının içerisinde tabii yıllarca bulunduğum için.
1: Evet.
0: Oradaki arkadaşlarımı da hani fazla şey yapmadan Evet, maalesef spor yazarları içerisinde bir

0: bizim içerisimizdeki arkadaşlarımız bu tür insanları sevmiyorlar. Niye sevmiyorlar? Dediğim gibi ciddiyeti sevmiyorlar. İşini doğru yapmasını sevmiyorlar. Kendilerinin yöneteceği, yönlendireceği biri olsun istiyorlar. Transferde etkili olmak istiyorlar. Onu al, bunu getir, şunu oynat, bunu çıkar. Gerekirse kendi 11'lerini kurup hocaya dikte etmeye çalışıyorlar. Öyle bir yapı var. Maalesef bu yapı yüzünden de zaten Türk futbolu bugün bu seviyede ya. Dünya Kupası'ndaki başarısızlığımız, hakemlerimizin gidememe sebepleri de bu değil mi? Bu işte. Yani o kadar bulandırmışız, sulandırmışız ki işi. Baktığınız zaman gerçekten yeterli ne seviyesi var, ne düzeyi var, ne bir altyapıya sahibiz, ne de ciddi anlamda çalışabilecek bir ekipmanımız var. Yok yani, istemiyoruz. O tür insanları istemiyoruz. Ama bunun en güzel örneği diyorum ya, bu sene lig başlayacak yakında. Lig başladıktan sonra göreceğiz. Fenerbahçe'nin yapadığı, yapacağı, geleceği noktada göreceğiz. Ben bu sene tam Türkiye liglerine Avrupa'yı bir hava getirip o düzeyde oynayabilecek, o düzeyde bir değer katabilecek bir takım olarak görüyorum Fenerbahçe'yi. Onun için de ciddi anlamda ben Aziz Başkan bu sene bir seneliğine demişti ama bir sene sonra en azından gelecek yönetime şunu söyleyebilir: bizim kurduğumuz ekip aynen çalışsın. Bu sadece bize ait bir ekip değil. Bu Fenerbahçe'nin geleceğine, başarısına, Türk futbolunun başarısına hizmet edecek donanımda bir ekip. O yetkinliğe sahip, o bilgiye, o birikime sahip, bırakın çalışsınlar diyebileceğine inanıyorum demesi de gerekiyor. Çünkü kolay kurulmadı. Ben hemen yani diyor denir ya, akşamdan sabaha değişecek bir şey değildir. Ama bu akşamdan sabaha değişmiş, gördüm yani. Fenerbahçe bambaşka bir Fenerbahçe olmuş. Böyle devam ederse de iyi şeyler yapılacağına inanıyorum. Onun için öncelikle yönetimin adam akıllı bir şekilde ekibini kurması, herkesin görev dağılım içerisindeki görevine de müdahale etmemesi lazım. Yani teknik ekip kendi içinde çalışacak. Sorunları varsa, problemleri varsa yönetimle istişare ederek bunu çözecekler. Öbür tarafta scout ekibi kendisi gidecek, en ince ayrıntısına kadar konuşacak. Teknik ekiple sürekli iletişim halinde olacaklar. Teknik ekip bu bilgileri alıp başkanlığa götürecek. Yönetimle oturup konuşacaklar masaya. İşte futbolcunun karakterini, futbol takımına uyumunun ne kadar geçerli olacağını, bunları nasıl yapabileceğinin hepsi tek tek konuşulup görüşülüp çok ince ayrıntısına kadar getireceği futbolcunun ailesine kadar araştırmaları gerekiyor ki
1: evet,
0: burada sorun yaşamaması lazım. Getiriyorsunuz, aile geliyor, burayı sevmiyor eşi. Veya işte eşiyle problem oluyor, futbolcunun aklı orada kalıyor. Burada verimli olamıyor. İki de sakatlanıyor, gidiyor, kırmızı kart görüyor, gidiyor, geliyor, o da verimli olamıyor. Onun için bunlara da dikkat etmek lazım, aile yapısına. Ciddi anlamda çalışmalar yapılarak, dediğim gibi planlı, programlı, sistemli bir çalışmayla bunların hepsi aşılabilir. Yabancı getirmek sorun değil. Ama kaliteli yabancıyı getirip, burada faydalanabileceğiniz yabancıyı getirip, takıma ve Türk futboluna katkı sağlayacak yabancıyı getirirseniz, onu hiç kimse yadırgamaz. Ve hep beraber de görürüz onların katkılarını.
1: Özellikle 2 dakikalık bir süre var. Şunu da konuşmak istiyorum. Yapılan anlaşmalara da bakıyorum. Mesela bu Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, özellikle Fenerbahçe'de son yıllarda, özellikle Aziz Yıldırım'la birlikte, Sayın Aziz Yıldırım'la ortaya çıkmaya başladı. Evet, diyor ki sana 8 milyon euro veririm yıllık. Ama diyor, şu kadar maç oynarsan 1,5 milyon euro bir bonusun var. Şampiyon yaparsan 1 milyon euro daha bonusun var. Hani sakatlandı gitti, benim kafam ağrıdı, işte benim ailemde sıkıntı var demeden orada bonus kazanması için iyiye doğru oynaması gerektiği maçlarda da oynaması lazım olduğunu belirten anlaşmalar yapılmaya başladı. Bu biraz daha kulüpleri düşünen, biraz daha futbolumuzu düşünen, biraz daha kulüplerin geleceğini düşünen anlaşmalar diye düşünmeye başladım yabancı futbolcu bazında.
0: Çok doğru, bu bir anlamda da teşvik. Yani futbolcuyu teşvik ediyorsunuz, oynamaya teşvik ediyorsunuz.
1: Yani yatmaya gelmiyorsun arkadaş, tabii, futbol oynamaya geliyorsun.
0: Onun net bir şekilde çizgisini çiziyorsun önüne. Diyorsun evet, ki bak burada bunları yaparsan sen bu kadar para kazanacaksın. Bunları yapmazsan ben sana bu parayı vermem diyor öyle bedavadan. Onun için adam bunu bilerek geleceği için burada da oynayacaktır. Yani bunun kaçınılmaz olduğu ortada, çok açık bir şekilde, çok güzel bir şekilde yapılmış sözleşme. Ama siz oraya hiçbir şey yazmadan sınırsız bir şekilde yetki verip de adama sen gel burada işte sana yıllık şu kadar para, ister oyna ister oynama.
1: Evet.
0: Ne olacak, oynamasam da aynı parayı alacağım diye. Sakat değilse sakatlanacak. Kart görecek bilerek, kırmızı kart görüp kendini oyundan attıracak. Yani bütün bunlara fırsat vermemek için bu sözleşmelerin de çok iyi düşünülmesi lazım. Evet. güzel bir şekilde işi bilen ehil bir insan tarafından çıkarıp yava hazırlanması gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan. Kolay gelsin. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: Tamam, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi ve şimdi TRT 1 televizyonunda Çin Türkiye karşılaşması bitti ve karşılaşmayı 3-0 kazanarak Filenin Sultanları artık finalde, rakibi de Brezilya olacak ve bu karşılaşmayı bekleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Filenin Sultanları'nı izleyeceğiz TRT ekranlarından. Tabii ki saat 16 haber bülteninin ardından da voleybol köşemiz var ve saat 17'ye dek hem bu maçı konuşacağız, Savaş Eski Gülek Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni, hem de başarılı bir okulumuzun başarısını konuşacağız. Dünya Şampiyonası'nda ikinci olmuştu Okyanus Koleji. Okyanus Koleji Spor Koordinatörü İbrahim Cengiz de bizlerle birlikte olacak ve 16.30'dan itibaren de onların başarısını ve bundan sonraki hedeflerini konuşacağız. Özellikle voleybolda okulların voleybola katkılarını konuşacağız sevgili dinleyiciler. Saat 16 haber bültenlerinden sonra yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcı vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcı hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnalcı'nın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 zanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler, TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. Geleneksel Sisdağ Kültür Şenliği'nde konuştu. Yeni parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre yeni partinin Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek, Yemen'in Hudeyde kentinde

Şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile görüşen Guterres, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı dedi. Suriye'de iki otobüs çarpıştı, 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Filenin Sultanları Milletler Ligi finali için parkeye çıktı. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşıyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon.

0: teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 16.11'i gösteriyor ve spor gündemindeyiz. Spor gündemi programında voleybol konuşacağız. Filenin Sultanları'nı konuşacağız konuklarımızla. Ve ilk olarak da Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
1: Hoş buldum Yüce Bey.
0: Evet, ben programın başından itibaren dinleyicilerimize özellikle Çin maçının sonucunu, setlerini hep bildirdim. Şimdi bildirdim de yorumunu yapacak sensin. Nasıl bir karşılaşmaydı ve nasıl bir galibiyet elde ettik?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim ki iki senedir özlediğimiz yerdeyiz. Kürsüde yerimizi garantiledik. Şimdi beklentimiz artık kürsünün en üst basamağında yer almak ve ikinci kez, tarihimizde ikinci kez 2023, o muhteşem 2023 yazından sonra bir kez daha altın madalyaya ulaşmak olacak. Nasıl bir karşılaşma oldu? Beklediğiniz gibi bir karşılaşma oldu. Yazımda, bugünkü yazımda da zaten hani maç haberimle de, Voleybol Aktüel'deki haberimle de belirttiğim gibi kızlarımızın yüzü gülüyordu. Maç içerisinde hiçbir endişe hissetmedik. Özellikle ilk iki sette oldukça rahat bir tempoda oynadık ki karşılaşmanın ilk iki setinde özellikle başlarda birazcık dengelemişti ilk sette Çin karşılaşmayı.
0: Evet.
1: Ama 25-21 kazandığımız setten sonra ben ikinci setin daha rahat olacağını zaten tahmin ediyordum. 15-25 gibi 10 sayılık bir farkla, bir yarı final için iyi sayılabilecek bir sayı farkıyla kazandı Sivri'nin Sultanları. Üçüncü sette de artık elinden gelenin her şeyini yapacağını bildiğimiz Çin karşısında zaman zaman zorlanmış olsak da bazı basit hatalar yapmış olsak da 25-20 ile maçı seti kazanan milli takımımız 3-0'lık net bir skorla ev sahibi karşısında dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada 3-0'lık bir galibiyetle adını finale yazdırdı. Bu milli takımımızın 3. finali oldu. İlk finalde, ilk senesinde, 2018 yılındaki ilk senesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaybetmiştik ve gümüş madalyada kalmıştık. 2023 yazında şampiyon olmuştuk. 2026 yazında da şimdi şampiyonluk için Brezilya ile karşılaşacağız. Şöyle söyleyeyim. Bütün oyuncularımızın emeğine sağlık, akıttıkları terlere can feda, hepsine çok şükür. Amma ve lakin Vargas'ı ayrı bir yere koymak lazım, İlkin'i ayrı bir yere koymak lazım, Hande'yi ayrı bir yere koymak lazım. Gerçekten bu üçünün, özellikle İlkin ve Hande'nin defanstaki katkıları Gizem'i ve Eylül'ü oldukça rahatlattı. Onun yanında da Vargas en sıkışık olduğumuz anlarda dahi o rakibin direncini kırabilecek derecede güzel hamleler yaparak, güzel hücumlar yaparak güzel bir galibiyet almamızı sağladı diyebilirim ilk aşamada Yüce Bey.
0: Şimdi rakibimiz finalde Brezilya milli takımı. İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Anladığım kadarıyla o maçı da seyrettiniz. O maçta, evet, bize göre nasıl oynandı? Brezilya'da ki tanıdığımız çok oyuncu var. Baş antrenörlerini de tanıyoruz. Fenerbahçe'de çalışmıştı. Türk Hava Yolları'nda çalışmıştı. Değerlendirir misin hem o maçı hem final için Santarelli ve Zé Roberto, Brezilya milli takımı ve milli takımımız?
1: Şimdi şöyle bir şey, uluslararası salonlarda biz artık tehlikeli bir rakibiz. Dolayısıyla bizim artık çekinecek bir tarafımız kalmadı. Kız olsun, erkek takımı olsun, bizden çekinilecek bir hale geldik. Son yıllardaki başarılarımızın üstüne Filenin Efelerinin de gelmiş olduğu final aşamasında da görüldüğü gibi artık Türkiye maça çıktığında endişe edilebilecek bir takım oldu, kadın takımıyla, erkek takımıyla. Şimdi Brezilya karşısında nasıl yapacağız? Öncelikle Brezilya'yı tebrik ediyorum. İtalya karşısındaki, bana göre maçın favorisi İtalya'ydı. Neye istinaden? Bugüne kadar Julio Velasco ile oynadığı bütün turnuvalarda final oynamış ve kazanmış bir İtalya'yı devirdiler. Bununla birlikte Gabi gibi gerçekten dünya starı bir oyuncularından mahrum olarak bir Milletler Ligi oynadılar ve öyle de nihayetlendirecekler final karşılaşmasında Türkiye karşısında. Ama bunun karşılığında yıllardan beri Fenerbahçe'de izlediğimiz ve gerçekten ne olduğunu gösteren bir Ana Cristina oynadı. Bununla birlikte Ana Cristina'nın yanında İtalya karşılaşmasında Rosa Maria gerçekten inanılmaz işler yaptı. Aynı şekilde Redke'de inanılmaz işler yaptı İtalya karşısında, ki İtalya'nın da normal şartlarda bana göre fabrika ayarlarıyla oynadı Velasco. Evet. Bizim Evra'da yapmış olduğumuz bir denemeyi Egonu'ya yer açabilmek amacıyla çok iyi olan Antropova'yı, Ekaterina Antropova'yı Biennial başlarken, Milletler Ligi başlarken pasör çaprazından alıp smaçör pozisyonuna koydu. Bence bu çok alışık olmadığı bir yerde verim sağlayamayan Antropova'yı birazcık oyundan düşürdü ki gene de takımın en iyisiydi. Keza aynı şekilde ülkemizde de Vakıfbank formasıyla izlemiş olduğumuz ki dünyanın en iyi 3-4 pasör çaprazından, en iyi 3-4 pasör çaprazından biri olan Egonu'nun klasikleşmiş bir şeyi vardı. Bazen çok yüksek toplara inanılmaz sayılar alan ama hemen dönüşünde servisten sayı aldıktan sonra ikinci servisi direkt olarak fileye atan veya dışarı atan bir istikrarsızlık abidesi Egonu. İşte bunlardan yararlanmayı çok iyi başardı Brezilya milli takımı ve savunmada tabiri caizse bir Asya ülkesi kadar da başarılı oldu Brezilya. Şimdi biraz Brezilya'yı övdük ama İtalya'nın da her zamankinden, beklediğimizden daha kötü bir oyun oynadığını ama bunun sinyallerini de 3. etaptaki grup karşılaşmasında gene Brezilya'nın İtalya'yı 3-2 yendiği bir karşılaşmada yaşamıştık. Biz bunu deneyimlemiştik. Her ne kadar bütün spor voleybol otoriteleri %75'e 25 oran vermiş olsa da ben böyle bir oran olduğunu kabul etmemiştim. Başa baş olacağını, İtalya'nın galibiyete yakın olduğunu ama Brezilya'nın bu sefer kolay teslim olmayacağını söylemiştik. Şurası bir gerçek Yüce Bey, 5. kez finale çıkıyor Brezilya milli evet. takımı ve hiç şampiyon olamadı ve en büyük eksiklikleri de bu Zé Roberto'nun da yakından tanıdığımız Zé Roberto'yu da biliyorsunuz inatçı kişiliğiyle tanıdığımız bir teknik insan. Dolayısıyla da buradan baktığımızda gerçekten müthiş bir final karşılaşması bizi bekliyor. Bizim şansımız İtalya gibi bir takım karşısında güçlü, dişli, son dünya şampiyonasının, Milletler Ligi'nin, Avrupa şampiyonası, olimpiyat şampiyonunun İtalya'yı yenmiş, 5 set oynamış bir Brezilya karşısında nispeten birazcık daha dinlenmiş. Evet, onlar 11'de oynadılar Türkiye saatine göre. Biz 2.30'da başladık karşılaşmaya. Ama ne olursa olsun biz Çin karşısında az önce de belirttiğim gibi güle oynaya bir galibiyet kazandık benim düşünceme göre. Böyle olunca finalde bizi neler bekliyor? Finalde her şeyden önce Brezilya'nın bir Asya voleybolu oynayan savunmasını delebileceği şekilde çok iyi servis atmamız lazım. Pasörleri yakından tanıdığımız Magnus Fenerbahçe'de oynamıştı hatırlayacak evet. olursanız. Orta oyuncularıyla çok uyumlu olmayan sürekli

0: köşelere atan ve pasör çaprazı Anakristina'yı ki çok yakından tanıyoruz biliyorsunuz. Fenerbahçe'de oynuyor yıllardır. Sürekli Anakristina üzerinden şey yapıyor ki Anakristina Milletler Ligi'ndeki aynı geçen sene olduğu gibi bu sene de çok çok iyi işler yapıyor. Sadece geçen sene bir sakatlık yaşamıştı. Evet. İnşallah bir daha sakatlık yaşamasın hiçbir evet. oyuncu. Bununla birlikte bizim pamuklara sarıp kollamamız gereken bir Vargas'ımız var, Hande'miz var, İlkin'imiz var ve Zehra'nın çok daha iyi, birazcık daha yüksek toplarda buluşması halinde Zehra gibi bir orta oyuncumuz var ki hatırlayacaksınız 2023 yılından itibaren en önemli özelliğimiz ne diyorduk? Orta oyuncularımız. Evet, Eda Kaptan yok takımda ama onun yerine Sinekçek Kısal var. Tek ayakta gerçekten çok başarılı. Zehra var ki Deniz'i hiç oyuna almıyoruz biz bu aralar. Böyle olunca da bizim Elif'in orta oyuncuları kullanırken birazcık daha yüksek pas atması, tek adım dediğimiz, tek ayak dediğimiz hücumlarda birazcık daha hızlı hareket edebilmesi bizi Brezilya karşısında öne çıkartacak unsurlar olarak, öne çıkacak planlarımız olarak söyleyebilirim Yüce Bey.
1: Özellikle Anakristina'yı hani bir yorumlamak istersek gerçekten Zeroberto ile birlikte çok farklı bir oyuncu kisvesine dönüyor. Fenerbahçe'de Zeroberto döneminde Zoran Terzic döneminde gelmişti bildiğim hatırladığım kadarıyla. Birçok baş antrenörle çalıştı ama en verimli olduğu dönem Zeroberto dönemiydi. Gerçekten kendini buluyor orada Anakristina Zeroberto'yla. Anakristina'yı biz çok yakından tanıyoruz. Hem ligimizde oyuncularımız tanıyor. Bu bizim işimizi biraz daha kolaylaştırabilir mi? Anakristina'yı engellemek açısından Brezilya Türkiye finalinde.
0: Kesinlikle hatırlayacaksınız Kanada Türkiye eşleşmesi için de ben aynı şeylerden bahsetmiştim. En büyük avantajları Giovanni Guidetti ve Türkiye'de oynayan Kanadalı voleybolcular, Sultanlar Ligi'nde oynayan Kanadalı voleybolcular olduğunu bahsetmiştim. 4-5 tane direkt olarak Sultanlar Ligi'nde iyi takımlarda oynayan Kanadalı oyuncu vardı hatırlayacak olursanız. Şampiyonluk yaşamış oyuncu da var Van Rijk gibi. Dolayısıyla baktığınız zaman bizim avantajımız onların bizi tanıması kadar bizim de onları tanıyor olmamız demektir. Evet, Anakristina çok önemli bir güç ama bununla birlikte bizim yapacağımız şey birincisi çok iyi servis atmak, ikincisi de file üstündeki toplara değmek. Blok yapmaktan bahsetmiyorum. Mutlak surette rakip ataklarını

0: fazla. Ama şurası bir gerçek. Artık son karşılaşma. Final karşılaşması. Elbette ki her iki takım da şampiyonluk için çıkacaklar. Bizim bir şampiyonluğumuz var. 4 kez final oynamış Brezilya'nın hiç şampiyonluğu yok. 4 tane gümüş madalyası var. Dolayısıyla onlar için hedef birazcık daha stresli. 5 set oynamışlar. İtalya'yı yenmişler. Bundan dolayı da biz bir adım daha öndeyiz. Ama tabii ki o an için saha yansıyacak olan şey oyuncuların performansları. İşte zihinsel güçleri, finale hazırlık, hem antrenman olarak hem bedenen hem zihnen buna daha iyi hazırlanan oyuncuların kazanabileceği bir final karşılaşması bekliyor bizi. Hani hissi davranmak istemiyorum ama o da tabii ki mümkün değil bir Türk olarak. Finalde altın madalyaya yakın olan tarafın finalin sultanları olduğunu düşünüyorum.
1: Peki burada sakat olan oyuncularımız da vardı Ebrar gibi. Ebrar olsaydı daha mı kolay olurdu bu final ya da buraya gelirken Filenin Sultanları'nın yolundaki maçlar?
0: Şimdi Ebrar'ın varlığını tartışmak çok doğru gelmiyor voleybol, naçizane voleybol bilgim kadarıyla söylemem gerekirse. Ebrar gerçekten müthiş bir güç, hırsı, azmi, motivasyonu ve takımı ateşlemedeki rolüyle birlikte gerçekten çok çok büyük bir güç milli takım adına. Ancak baktığımız zaman Türkiye Sultanlar Ligi'nde, Türkiye'de en çok sayı alan, en verimli oynayan smaçör İlkin Aydın. Dolayısıyla milli takımımızda. Keza aynı şekilde zaman zaman Fenerbahçe'de rotasyonda dinlendirilmiş olan Hande Baladın'ın geçen süre içerisinde, yani maçlar ilerledikçe ortaya koyduğu performans çok çok daha iyi oldu. Bugün baktığımız zaman Bineli'nin ikinci, üçüncü ayağında Hande'nin performansı ortada ve tartışılır pozisyondayken, özellikle çeyrek final ve yarı finalde karşılaşmasındaki performansı gerçekten takdir edilebilecek bir performanstı. Hande'ye burada ayrı bir parantez açmak lazım. Benim Hande için söyleyebileceğim yegane şey, Hande plase yapmasın, Hande topa vursun. Topa vurduğu zaman mutlaka sayı alıyor veya o top çıkmakta zorlanıyor. İşte bunları İlkin'le Hande'den niye bahsettim? Ebrar gerçekten çok çok önemli bir güç. Elbette ki sakatlığı inşallah iyileştiğinde ki geniş kadroda, Avrupa Şampiyonası'nda geniş kadroda yer aldı. Ama oynayıp oynamayacağı konusunda endişelerim var Ebrar'ın. Ama Ebrar'ın yokluğunu aratmayacak iki tane smaçörümüz var. Bu bakımdan baktığımızda, ki oynatmadığımız oyuncu da Yaprak, iki senedir hem Milletler Ligi'nde, geçtiğimiz sene Milletler Ligi'nde, sene içerisinde Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit takımında gösterdiği performansla gerçekten çok önemli bir güç olabileceğini, yedekten sahanın içerisine girdiği zaman neler yapabileceğine inandığımız, güvendiğimiz bir oyuncu olarak milli takımda herhangi bir smaçör sorunu yaşamıyoruz. Sıkıntımız olan yerler, manşetle ilgili sorunları da çok şükür açtık. O da Eylül gibi bir libero'nun smaçör formasıyla sahaya girebiliyor olması, Gizem'in eski günlerini aratmayacak şekilde iyi bir defans kurgusunda olması ve tabii ki hem İlkin'in hem de Hante'nin manşette vermiş olduğu performansın etkili olması Ebrar'ın yokluğunu arattırmıyor diyebilirim.
1: Şimdi evet, Filenin Sultanları yarın finalde mücadele edecek Brezilya milli takımıyla. Tabii ki Filenin Sultanları'nı konuşuyoruz, A milli takımımızı konuşuyoruz, kadın voleybol takımımızı. Ama U17'de kadın milli voleybol takımımız da var ve Balkan Şampiyonası'ndaki herkes küçümseyebiliyor Balkan Şampiyonası'nı, ama gerçekten değişik bir ekolü olan ülke takımları var orada. Ve U17 kadın milli voleybol takımımızda bugün son maçını oynayacak saat 17'de ve 4'te 4 yaptılar şu ana kadar. Onların performansını nasıl buluyorsun?
0: Elbette şunu söyleyeyim, U17 milli takımımız Kosova'da mücadele ederken U16 milli takımımız da şeyde mücadele ediyor, Yunanistan'da mücadele ediyor. Onlar da 4'te 4 yaptılar. Onlar da bugün karşılaşmaları, ikisini de kazandıklarında, yani U17'de de U16'da da Balkan şampiyonu olacağız. Şimdi Balkan şampiyonaları bizim ölçeğimizde gerçekten çok çok daha değerli. Neden değerli biliyor musunuz? Avrupa şampiyonasına gidebilme yolunda alınacak bir şampiyonluk bizi bir adım öne götürüyor. Avrupa şampiyonasına direkt olarak katılacağız. Şimdi böyle bir imkanı küçümsemek hakikaten çok doğru gelmiyor bana, sizin de belirttiğiniz gibi. Ancak şurası da bir gerçek. Sırbistan zaman zaman, hani yaş gruplarında, evet, Sırbistan, Bulgaristan, ki daha önce erkeklerde yaşamıştık biz bunu, biliyorsunuz. Dolayısıyla Bulgaristan, Sırbistan,

0: çok nadiren de olsa Yunanistan'ın bu yaş gruplarındaki etkili oyunları milli takımımız için sorun teşkil edebiliyordu. Ama şu anki ekibe baktığımız zaman yani bugün Yunanistan'la oynayacağız. Yunanistan ikinci sırada, 3 gibiyle kazansak yeterli olacak şampiyonluk için. U16'da, U17'de Kosova'da oynuyor biliyorsunuz. Burada da Bulgaristan hani bize zaman zaman şeye çıkartabiliyordu. Ama burada da Karadağ, Balkanların yeni ülkesi, yeni gelişmekte olan bir voleybolda yeni gelişmekte olan bir ülke. Burada da baktığımızda Karadağ'ın bizi zorlayabileceğini düşünüyoruz. Ama bizim son karşılaşmamız Arnavutluk'la U17'de. Arnavutluk'ta zaten herhangi bir iddiası olmayan 6 puanlı, 4 maçta 6 puanlı ve grubunda 4. olan bir takım hüviyetinde. Böyle olunca da 2 tane, yani kısmetse bugünün akşamında saat 15'ten itibaren başlayacak iki karşılaşma da 17'de başlayacak, düzeltelim. 17'den itibaren 2 tane Balkan şampiyonluğu ile birlikte bir filenin sultanlarının final haberiyle şöyle derin güzel bir uyku çekeceğiz inşallah.
1: Evet, telefonunuzun diğer ucunda beklerseniz eğer, bir şarkı arasının ardından diğer konuğumuzu, dünya şampiyonasında finalist olan, ikinci olan Okyanus Koleji'ni konuşacağız. İbrahim Cengiz de Okyanus Kolejleri spor koordinatörüyle şarkının ardından tekrar birlikte olacağız. Savaş Eskigülek.
0: Tamamdır.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.32'yi gösteriyor. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek telefon hattımızda. Tekrar hoş geldin Savaş Eskigülek.
2: Hoş buldum Yüce Bey.
1: Şimdi diğer konuğumuz şampiyonada, dünya şampiyonasında ikinci olmuş Okyanus Koleji, Sancaktepe Okyanus Koleji'nin Okyanus Kolejleri spor koordinatörü telefon hattımızda Sayın İbrahim Cengiz. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhabalar.
1: Merhaba. Şimdi Sayın Cengiz, gerçekten çok önemli. Liseler, altyapılardan çıkan çocuklarımız, işte bugün Filenin Sultanları finale kaldı Milletler Ligi'nde. Şimdi sizler de çok önemli bir rol oynuyorsunuz esasında. Voleybolda nerelerden nerelere getiriyorsunuz çocukları. Şimdi Okyanus Kolejleri spor koordinatörü olarak voleybol için neler yaptınız şimdiye kadar ve bu dünya şampiyonasında, liseler arası dünya şampiyonasında Sancaktepe Okyanus Koleji'nin aldığı dereceyi nasıl öyküsüyle değerlendiriyorsunuz?
3: Tabii ki, merhabalar tekrardan. Öncelikle milli takımımızda final çıkışın tebrik ediyoruz. Her zamanki gibi bir kez daha gurur duyduk. Umarım finalde de bize yakışan bir şekilde kupayı alıp tekrar bir dünya şampiyonu hedefine ulaşacağız. Hep birlikte millet olarak, ülke olarak bir kez daha sevince boğulacağız. Tabii bu başarı bizim de altyapılarda eğitim ve sporun birlikte götürebildiği hikayede bizim de 15 yıl önce temellerini attığımız bir hikaye vardı. Bunun birlikte bu seviyeye kadar gelmesi bizi gerçekten çok onurlandırıyor, çok mutlu ediyor. Hem eğitim ve sporun birlikte yürütülebildiğini görmek, yaşatmak ve kulüplerle bu hikayenin içerisinde dahil olup serüvenle birlikte ilerleyen yıllar için altyapıdaki sporcularımızı hem eğitim ve sporun birlikte götürebildiğini hissettirmek bizi son derece mutlu ediyor. Hem kurum olarak hem şahıs olarak. Tabii Okyanus Koleji'nin bugüne kadar yapmış olduğu protokoller bunun mihenk taşını oluşturuyor. Birçok kulüple işbirliği yapıyoruz. Abartmadan söylüyorum. Toplamda 20'ye yakın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde birçok kulüple çalışıyoruz. Amacımız eğitim etkobilite götürmek. Tabii ki kısa bir süre önce sizin de değindiğiniz gibi dünya şampiyonasından döndük Çin'den. Dünya ikinci olarak döndük. İsterdik ki dünya şampiyonluk ama kısmet böyleymiş. Birkaç eksiğimiz de vardı ama sahadaki oyuncularımız, öğrencilerimiz gereken her şeyi yaptılar. Dünya arasında bir kez daha söz sahibi olduk. Biz bu ICF dediğimiz yani Uluslararası Okul Spor Federasyonu düzenlediği turnuvaya son 15 yıldır katılıyoruz. Ben de 21 yıldır Okyanus Koleji'nde çalışıyorum. Sportif direktörlük yapıyorum. Son 15 yıldır katılıyoruz. Tabii ki bizden önce yapan okullar var. Hala devam eden eğitim ve spor birlikte götürmeye çalışan okullar var. Amacımız aslında hep beraber bir takım oynamak. Sizler de takdir edersiniz ki hani iyi oyuncu maç kazandırır ama başarı takım oyunu getirir. Aslında evet. Biz bu kulüplerde takım oyunu oynuyoruz birlikte. Anadolu'daki yetişmeye aday bir öğrencinin büyük kozmopolit şehirlere gelmesi, İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul gibi illere gelmesinde çözülmesi gereken önemli bir konu vardı. Biz oraya temas ettik kurum olarak. Güvenlik ve eğitim dedik. Aynı zamanda eğitimin sağlandığı bir durumda bizimle buluşması bu bahsettiğimiz kulüplerin bu hikayenin önemli bir unsuru oluşturdu. İnanın çocukların eğitim saatleri, antrenman saatleri, eğitimden sonraki dinlenme saatleri tamamen kulüplerle işbirliği yaparak bu hikaye devam ediyor. Bu da tabii ki eğitim ve sporun gelişmesi gereken alanlarda bir fark yarattı. Güven alışverişi çok önemli bir unsur oldu. Başarı madalya odaklı olmaması gerekiyor. Biz buna inanıyoruz.
1: Doğru.
3: Bunu prensip edindik. Eğitim aracı olarak kullanılmalı. Yani başarı odaklı değil. Aslında bir eğitim aracı olarak kullanılmalı bu organizasyonlar. Geldiğimiz noktaya da baktığımızda Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul İşleri Belediyesi, Espor, İstanbul Genç Spor Kulübü, İlbank, Ankara'da Karayolları, Zelen, İzmir'de Arkas, Göztepe, Karşıyaka, Bursa, Nilkay Belediye, Ankara'da Ziraat Bankası erkeklerle baktığınız zaman son 14 yılda 2500'ün üzerinde voleybolcu öğrencimiz de 12 yaşta 16 yaş 17 yaş aralığında yolumuz kesişmiş.

0: Tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Buradaki değirmene taşınacak olan suyun bir parçası olmak, bir basamak olmak Okyanus Kolejleri adına bizim felsefemiz oldu ve çok da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İnanın bu başarıyı biz şampiyonluk ya da derece olarak nitelendirmiyoruz. Bu her zaman bizim ikinci plaza. Çünkü 80 yıl şampiyon olsun, 81 yıl şampiyon olama bunun hikayesi tekrar sıfırdan yazılır. Ama bizim burada hikayemiz her zaman dünya arasında yer almak, Türkiye arasında yer almak ve ondan sonrasında sizlerin de takdir edeceği gibi eğitim ve sporun birlikte götürebildiği önemli bir parçayı bugüne kadar getirmek daha da zorlaştı bizim için. Bu zorluğun arkasında tabii ki kolaylık oluştu. Büyük kulüplerin bizimle birlikte ortak işbirliği yapması tarafları memnun ettiği gibi aynı zamanda paydanın alt tarafında hepimiz yer aldık. Bunu felsefe edindik. Paydanın üstüne sadece pay dediğimiz kısmı öğrenciye koyduk. Sporcuya koyduk. Geliştirmeyi ara öğrenciye koyduk.
1: Evet.
0: Bu da bizim için çok önemli bir unsur oldu. Şimdilik güzel gidiyor her şey. Umarım ilerleyen yıllarda da Okyanus Kolejleri'nin felsefesiyle, eğitim kurumu felsefesiyle ve sporun bugüne kadar insan vücuduna kazandıkları hikayelerle bir bütün olarak devam eder. Ben şunu şöyle bir örnek verebilirim. Küçük bir kar tanesiydik, kocaman bir kar topu olduk. Ama bu kar topunun çığlığa dönüşüp bir yere zarar vermemesi gerekiyor. Bu çığın hep kontrol altında tutulup doğru yere gitmesini sağlamak gerekiyor. Aslında bir felsefemiz bunun üzerine kuruldu biraz da. Umarım tekrardan başarılı olacağız.
1: Evet. Şimdi Savaş Eski Gülek'te diğer hattımızın ucunda, telefonumuzun ucunda. Savaş Eski Gülek, İbrahim Cengiz'e ekleyeceklerin ya da soracakların, yönlendireceklerin bir şey var mı?
2: Öncelikle ben kurumu adına, Okyanus Koleji adına bir voleybol insanı olarak teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Konuşması içerisinde birkaç şeyden bahsetti. Dedi ki hocam 2000 kaç tane dediniz oyuncumuz şu anda hem eğitim kariyerine hem de spor kariyerine devam ediyor dediniz. Onu bir daha duymak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir rakama ulaşmış Okyanus Koleji.
0: Hocam şu anda Savaş Bey 2500 üzerinde son 14 yılda sadece voleyboldan bahsediyorum. Kız erkek voleybol altyapılarında ve kız erkek voleybol sporcu öğrencilerden bahsediyorum. 2500 üzerinde, tam 2575 civarında ama yanlış bilgi vermemek adına 2500 civarında diyorum, siz üzerinde diyorum. Toplamda da 5600 öğrenci, ortalama her yıl 400 öğrenci Okyanus Koleji'nde eğitim sorunu çözebilen felsefeyle kulüplerle birlikte işbirliği kapsamında bir araya geliyor. 400 öğrenci ortalama.
2: Müthiş rakamlar İbrahim Hocam, bu rakamlar müthiş rakamlar. Sadece voleybolda 2600'e yaklaşan bir çocuğun hayatına dokunmuş, eğitim kariyerine destek vermiş ve 5-6 bine kadar da diğer branşlara sporcunun kaliteli eğitim alarak gelmesini sağlamış bir kurumdan bahsediyoruz. Hakikaten bunlar çok çok değerli hem rakamlar hem de değerli katkılar. Ben tekrardan şampiyonaya döneceğim hocam. Finale kadar da set vermeden geldi bu güzel takımımız. Hatta finaldeki ilk seti de kazandı. Ondan sonra ne oldu da şampiyonluk gitti? Gerçekten bu emeğin karşısında şampiyonluk çok yakışacaktı. Nasip kısmet değilmiş diyeceğiz tabii ki ama evet. Önümüzdeki sene neyi iyi yaparsak şampiyon olabiliriz?
0: Biliyorsunuz hani kazanılması gereken bir hikayenin ya da bir sonuçlanması gereken bir hikayenin bir dakika sonrası ya da bir dakika öncesinde herhangi bir şeye mücadele edemiyoruz hep birlikte. Dünya şampiyonasındaki dış etkenler özellikle işte 14-15 saat uçuşun olması, Çin'in felsefesi, hava durumu, organizasyondaki bazı durumlar, benim sporculuk yaşantım oldu 12-13 yıl boyunca. Tabii ki ister istemez bu yaş grubu ve değişkenliklerin olduğu bu hikayede bu yaş grubunda ciddi performans değişikliği neden olabiliyor. Aslında alabiliyor bir maçı. Ben şuna bağlıyorum biraz da. Bir gün önceki yani yarı finalde Çin takımı, yani Çin'in kendi takımı. O Çin 3 takım üzerine kurmuş. 4 tane takım var Çin'in. Çin Taipei, Çin Macao, China Taipei diye. Bu Çin takımı biraz daha üst seviyeli bir takım olduğu için bütün konsantrasyonumuzu oraya verdiğimizi düşünüyorum. Oradan sonra finale gelmek daha basit bir takım ya da daha kolay bir takım hüviyetine dönmüş motivasyonu biraz orada biz eksik bıraktık diyebilirim. Aslında yenilmeyecek bir takım değildi. Yani bir tabi kullanma gerekirse 10 kere oynasak belki 2 kere yenerler. 8'i yenebilirdik orada. Ama 2 sene sonra tekrar düzenlenecek bu kırılma. Tabii ki hedefimiz tekrar oraya katılabilmek, orada yer alınmak. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu bu turnuvada. Öğrencilerimizin turnuvanın hikayesine baktıklarındaki orada kültürü gördüler, kültürleşmeyi gördüler, eğitimlerini gördüler.

0: kulüpler organizasyondaki sadece voleybolun dışında zenginleşme organizasyon çeşitlerini gördüler. Bunun hep kazanımları oldu aslında. Birçok kazanımlara döndü. Ben 8. kez katılıyorum Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun dünya şampiyonalarına. Gerçekten hepimiz adına gurur verici bir hikaye oldu ama dediğiniz gibi sizinle gönül şampiyon olmak isterdim. Fakat bir sonraki turnuvaya diyelim.
1: Sayın İnşallah. Cengiz, şunu da sormak istiyorum. Baktığımız zaman bu kadar çok öğrenciyi buluyorsunuz, getiriyorsunuz. Peki aileleriyle nasıl konuşuyorsunuz? Nasıl bir irtibat halindesiniz ki onları ikna ediyorsunuz? Çünkü eğitim için o çocukları bulundukları yerlerden alıp bir anlamda spor ve eğitime kanalize etmek, çocuklara bu konuda bütün desteği verebilmek, özellikle psikolojik o yaştaki çocuklara nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Bunun öyküsünü sizden alabilir miyim?
0: Tabii. Bizim bu dünya şampiyonası gitmeden önce 3 tane evremiz var. Bir il şampiyonası, sonrasında yerli final, sonrasında Türkiye şampiyonası. Bunun toplamı 1,5-2 aylık bir süre zarfını takiben geliyor. Ama toplamda 8 ay içerisinde konuşlanmış bulundu bu 1,5-2 aylık bir süreç. Burada kulübümüzün, hani okullarımızın antrenörlerine, kulüplerimizin antrenörlerle işbirliği içerisinde sürekli. İnanın protokol anlaşma olduğumuz bütün kulüplerde, bu çocuklarımızın yer olduğu bütün kulüpler bizim okullarımıza gelirler, rehber öğretmenlerimizle görüşürler, motivasyonları konuşuyoruz, okul işi durumlarını görüşüyoruz, İngilizce seviyelerini konuşuyoruz, eksik bıraktığımız alan varsa onları nasıl tamamlayabiliriz konuşuyoruz. Hep birlikte aslında bir üçgen içerisindeyiz. Bu üçgenin üç ayağında da bir tarafında kulüp var, bir tarafında antrenör var, bir tarafında bizler var kurum olarak. Bunu bir araya getirdiğimizde okulumuzun psikologları var. Bunlar yarı finalde Türkiye şampiyonasında çocuklarla birlikte yer almasını sağlayabiliyoruz. Onların anlık değişkenliklerini, motivasyonlarını pozitif etken olarak sahada yansıtmaları için birkaç organizasyon içerisinde yapabiliyorlar. Otelde olsun, gitmeden önce olsun. Bu da çocuklara olumlu yansıttığını düşünüyorum. Kolay bir şey değil. Ailelerin böyle bir yapıya inanıp bu eğitim kurumunun içerisinde ve sporun içerisinde birlikte götürebileceğini inandırmak inanın kolay değil. Biliyorsunuz şöyle bir algı var. Bu algı her geçen gün yıkılıyor. Bakanlığımız da çok ciddi çalışmalar yapıyor. 7. sınıftan sonra işte eğitimi aksayabilir diye spordan uzaklaşan bir sürü hikayeler var. Sizin
1: hesabınız
0: var. Bizim hikayemiz de var. Ben şunu şöyle bir örnek veriyorum. Sporun insan vücudunu ve akademik kariyerine bir zararı olsaydı dünyada spor diye bir kavram olmazdı. Yani bu çok net olan bir şey aslında. Bunu aileye inandırmak gerekiyor. Hani ocağın üzerine suyu koyduğunuzda kaynadıktan sonra o suyu indirmenin bir anlamı yok. O su kaynadıktan sonra bir hale gelecektir mutlaka. O yüzden o yaş grubundaki 7. sınıftaki hikayede çocuk kopmak seferisine doğru aile baskısıyla geldiğinde işte biz orada devreye giren tarafta oluyoruz. Kulüp olsun, biz olalım, kulüpler olsun, eğitim tarafındaki psikologlarımız olsun, rehber öğretmenimiz olsun, okuldaki ilerlerimiz olsun. Bu aslında bir eğitim değil. İki iş aslında bir sorun. Benim profesyonel şansım oldu aslında. Hep şunu doğru zamanda doğru yerde olmak profesyonel birinci kuralıdır. O yüzden bu çocukların doğru zamanda doğru yerde olmasını sağladığımız ve bunu yandırdığımız takdirde bahsettiğin sorunlarla hiç aslında karşılaşmıyoruz. O zaman bizim için işimiz daha da kolay oluyor. Aslında hazır bulmuşluk diye bir şey var. Orada evet. Hayatın iki felsefesinde var. Bu hazır bulmuşluk ne demek? Hepimizin bildiği bir şey. Yani var olan bir potansiyeli sahip çıkartmadan önce onun neler yapacağını, öngörüsünü daha önceden öğrenciyle, sporcuyla paylaşmak. İnanın geçmiş yıllarda 2,5-3 saate yakın antrenmanlar yapılırdı. Şimdi felsefeler ve bilim bu başka bir dünyaya götürdü. 1 saat 20 dakika, 1 saat 1,5 saatlik bir antrenman ya da 1 saat 10 dakikalık bir antrenmanlar. Yoğunluğu arttırmış antrenmanlar öğrencinin perspektifinde sporun gelişimine daha büyük katkılar sağlamaya başladı. Niye? Bunun öncesinde çok ciddi hazırlıklar var artık. Bilim çok rahat kullanılıyor, daha fazla kullanılıyor, sürecin daha fazla içerisinde. İnanıyorum ki yani geçmiş, gelecek yıllarda bir ışık tutacak. Bizim dünya ikincimizi kenara bırakıyorum. Hani lokantaya gittiğinizde, restoranta gittiğinizde menüye bakarsınız ama menüde hiçbir zaman tuzun varlığından yarılmaz ama tuz olmadığında eksikliği hemen hissedilir tuzun. O yüzden hani biz burada bizim eksikliğini hemen hissediyorum olduğunda bir kibire bürünmeden kurum olarak biz hep birlikte bir aileyiz ve birlikte çözüm üreteceğiz mantığında. Velilerle konuşmaya çalışıyoruz. Ve hani öğrencimizin performansı düşük olabiliyor, sonrasında oynayamayabiliyor.

0: biliyor. Voleybol topunu ya da işte branştek topu elini bile sürmeyebiliyor. Yani kullanmayabiliyoruz onu. Ama o öğrencimizin eğitim içerisinde tutup gelişimine katkı vermek için kamera arkasında çok büyük emeklerimiz var. Bu konuda gerçekten kuruluma çok saygı duyuyorum. Bana çok destek oldular. Kurucumuz Sayın Orhan Özbey olmak üzere genelimiz Osman Bey ve yönetim kuruluna bugüne kadar verdiği destekler için çok çok teşekkür ederim. Temsiliyette doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz.
1: Sayın Cengiz, yine Savaş Eskigüle'ye soruyu yöneltmesi için size eklemede bulunması için sözü vermek istiyorum. Buyurun Savaş Bey.
2: İbrahim Hocam o kadar güzel şeylerden o kadar güzel bir şekilde bahsetti ki benim hani ekleyebileceğim naçizane şu olur İbrahim Hocam. Hani dedi ya doğru yerde doğru zamanda bulunması diye. Hocam bir de işin içerisinde doğru kişilerle doğru işleri yapmak da var sizler gibi. Bu işin içerisinde yıllardan beri bu işe emek vermiş ve bu emeğin karşılığında da bu liyakati gösteren, bu liyakata önem veren yöneticilerle bu göreve getirilmiş insanları da söylememiz lazım. Hani siz hep ekibinizden bahsediniz ama ben dacizane sizleri de ve sizlere bu güveni veren Okyanus Koleji yöneticilerine de teşekkür etmek istiyorum bir voleybol insanı olarak. Çünkü doğru işleri doğru zamanda doğru yerde yapabilecek liyakata sahip olan spor insanına her bakımdan çok ihtiyacımız var. Bu bakımdan da yıllardan beri vermiş olduğunuz destekle bunu ispatlamış olan bir kurumdan temsilcisiyle konuştuğumuz için çok dikkat ederek konuşmaya çalışıyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama şurası da bir gerçek. Bakınız biz önceki programımızda üniversitelerimizin başarılarından bahsettik. Şimdi liselerimizin başarılarından bahsediyoruz. A takımlarımızın kadınıyla erkeğiyle Milletler Ligi'nde gelmiş olduğu noktadan göğsümüzü gere gere bahsediyoruz. Şimdi voleybol ülkesi olma yolunda çok güzel bir kelime sarf ettiniz. Dediniz ki eğitim ile sporun bir arada gitmesi mümkün olmasaydı spor gibi bir olgu olmazdı dediniz. Bakın ne kadar güzel bir özet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Benim düşünüp dile getiremediğim şeyleri bahsettiniz. Ben teşekkür ediyorum size.
0: Rica ederim.
1: Sayın Cengiz, son olarak ekleyecekleriniz var mı? Hedefleriniz anlamında neler düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili bilgiler de almak isterim sizden.
0: Tabii ki. Kısaca şöyle özetlemek isterim. Bu şansı bana da verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz böyle çok fazla kültür platformlarda yer almıyorduk. Bu bir eleştiri değil ama böyle bir yerde olmak beni de heyecanlandırdı. Bizim şöyle birkaç projemiz var daha doğrusu. Bu proje içerisinde hani üzülebilir taraftaki başarı bana göre tarif olmayan bir başarı. Bu sürdürülebilir taraftaki başarının devam etmesini öngörmek, planlamak, sonraki adımlarını hikayenin içerisine katmaya çalışmak en az bir 4 yıl gerektiriyor. İnanın 4 yıl önce bir öğrenci ve kulübün ve sporcunun bir araya geldikten sonra 4 yıl sonra yatırım yapıp bu öğrencinin gelişimini sağlayıp bir yere gelmesini beklemek inanın çok kolay bir şey değil. Hepimizin bildiği bir şey aslında bu. Ama eğitimle okul ve spor işbirliği ne kadar güçlüyse inanın bu o kadar da büyük oluyor. Biz 2018'de Almanya ile yine Uluslararası Okul Sporlu Federasyonu Dünya Şampiyonası finalinde Almanya'ya karşı 3-2 tie-break'te yendik Almanya'ya ve Dünya Şampiyonu olduk 2018'de. O kadroda bulunan Ahmet Tümer, şu andaki Kaan Gürgür, bunlar hep o kadronun içerisindeydi. Bir şey dikkatimi çekti. Sportif performansın saha içindeki yansıması, mental gelişiminin bir o kadar da onun kadar gelişimle alakalı olduğunu daha fazla inanmaya başladım. Çünkü mental gelişimin olmadığı bir yerde o yetenek ya da performans bir yerde bir aşamada kalıyor. Bizim bence ülke olarak, işte bakanlığımız olarak, eğitim kurumu olarak, bizlerin olarak, okul spor faaliyetleri olarak hepimizin buna kapalı olması gerektiğini düşünüyorum. Yoruyor muyuz? Evet yoruyoruz ama daha fazla, çok daha da güçlü bir bağ kurmalıyız hep beraber. Çünkü hani yetenek sahada mental gelişim kadar olabiliyor. Ne zaman oluyor? Tam kırılma anlarında, tam böyle performansın en üst seviyeye çıkacağı anlarda, tam işte final sayılarına yaklaştığı anlarda. O yüzden bu mental gelişimi desteklemek için de bizim gibi eğitim kurumlarının bu işe daha fazla emek vermesi gerekiyor ve daha fazla çocuklarımıza bu hikaye sağlamak gerekiyor. Deniz Sönmez'i biliyorsunuz, herkes çok iyi tanıyor.
1: Evet.
0: Deniz Sönmez şu anda teniste Türkiye'mizin ve dünyanın önemli bir sinirlerine yol almak için ciddi mesafeler kat etti. Biz Zeynep Sönmez'de 6. sınıfta yoğun birleştik ve 12. sınıfa kadar bizi de okudu Zeynep Sönmez. Onun vermiş olduğu hikayeyi ben bazen soyunma odasına girip çocuklarımıza anlatıyorum.

0: Bazen kendi öğrencimizin kulüp derslerinde paylaşıyoruz. Zeynep Sönmez'in o vermiş olduğu özveri, istek, arzu, yılmama, bir sonraki topa müdahale etmek için bir kez daha yeniden hayata atılmayı, tekrar mental gelişimi ilerletme, inanın o kadar çok değerli ki bu biraz ne derler, hani bu mental gelişimin bizim hiçbir zaman unutmamız gerektiğini hatırlatan bir örnek benim hayatımda. Zeynep Sönmez'in bu performansı, mental performansı tabii ki yeteneğe yansıyor. Bir şey biliyor musunuz ki, hani hazır buluşlu olmayan, mental gelişimi çok iyi olan, çok orta seviyede olan bir bireyin, 14-15 yaşında bir bireyin üstün yeteneklere sahip.
1: Evet.
0: Üstün yetenekleri ne zaman kullanabilir? Mental gelişim ve bireysel yeteneğini üstüne koyduktan sonra kullanabilir. O yüzden okul olarak ve bu bağı çok iyi kurmak zorundayız. Ben hep buna inanıyorum. Bunu inandıktan sonra da hikayemiz devam ediyor. Çanakkale'deki Türkiye şampiyonası, çok küçük bir örnek vermek istedim. Biraz fazla konuştum.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Çanakkale'deki Türkiye şampiyonu olduğumuzda, işte bu dünya şampiyonası giden takımdan bahsediyoruz. Biz otel odalarının hepsinin iddia girdiklerine bir yazı yazdık. İyi düşünenler her zaman kazanır diye bir yazı yazdık. Bu çocukların motivasyonu için bence çok değerliydi. Yani iyi oynayan, iyi düşünenler her zaman kazanır. İyiler her zaman kazanır motivasyonu yaptık onlara. İnanın kötü oynasalar bile bugün kötü oynadıkları için herhangi bir sorun olmadığını, ama bir sonraki maçta bu kötü oynamayacağının mental gelişimi de sağlayabileceklerini mesajını vermek istedik aslında. Çocuklar da bu mesajı çok yalıklarını düşünüyorum. Ve arkasından antrenörümüzün, baş antrenörümüzün, stafımızın, kulübümüzün, okulumuzun katkılarıyla hep birlikte bir kar topu oluşturduk. Oradan bir başarı geldi. Dünyada da ikinci olarak sezonu bitirmiş olduk bu yıl için.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir hamle yapıyorsunuz, hem sportif hem mental olarak. Peki bunlar için özellikle bu mental yüklemeyi yapabilmek için nasıl bir ekibiniz var? Yani veya hangi okullarda nasıl ekip kuruyorsunuz?
0: Şöyle, bizim eğitim kurumu olduğumuzdan dolayı avantajımız çok fazla aslında. Rehber öğretmenlerimiz, psikologlarımız eğitim kurumu içerisinde çok fazla. Her kampüsümüzde var. Bu öğrencimin okuduğu kampüslerde de var. Biz kulüplerle işbirliği yaptığımızda, yani kulüplerle birlikte bu üçgeni kurduğumuzda, kulüplerin bize değişik zaman aralıklarında bazı talepleri oluyor. Bu eksikliği tamamlamak adına. Bu zamanları o anlarda kullanabiliyoruz. O zaman bunu da biraz daha çözmüş oluruz. Bu şeye benzetiyorum ben bunu. Hani her gün, her saat ya da haftanın belli bir günlerinde aynı saatte yapılan mı daha doğrudur, yoksa değişik zaman aralıklarında ve değişik hikayelerin bir araya geldiği ve ansızın yapılan daha mı daha doğrudur? Ben hep ikinci sahibi tarafta inanıyorum. Hani aynı zamanda olmamalı, aynı modda olmamalı, aynı materyaller kullanılmamalı. O yüzden sporcu geldiğinde ben buradan bugün yine bir şeyler alacağım mı? Ama ne alacağım bilmiyorum. İyi kavrayarak, yani hazır oluşumu sağlayarak bir sisteme dahil olmasını sağlamak, evet, benim adımda daha doğru oluyor. O yüzden okulumuzdaki eğitim psikologlarımız, öğretmenlerimiz, kulüplerimizdeki kişisel gelişim uzmanı işbirliği halinde bunu birlikte çözmeye çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Bir teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Okyanus Kolejleri Spor Koordinatörü İbrahim Cengiz bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigülek, ekleyeceklerin nelerdir? Bu konuda son olarak son iki dakikanın içindeyiz.
2: İbrahim hocama katılıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum nezdinde bütün Okyanus Koleji ekibine. Söylediği bir tek şeye çok küçük bir ilavem var. O da şudur ki, bizim gibi insanlar için çalışmaktan başka bir şeyimiz yok. İyi diye bir şey yok, çünkü her zaman daha iyisini yapabileceğine olan inancımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada bir de temsiliyet anlamında bahsetmek istediğim bir konu var. İlhan Demir, Türkiye'de Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı olarak görev yapan İlhan Demir, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu ISF'in yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bu da temsiliyet anlamında güzel bir gelişmeydi. Önceki gün Belgrad'da yapılan genel kurul sonuçta böyle bir görev tevdi edildi kendisine. Kendisine de başarılar diliyorum ülkemiz adına.
1: Şimdi çok kısa bir giriş yapayım. Futbolda niye UEFA'da önemli yerlerde adamlarımız yok, spor adamlarımız, spor insanlarımız yok? Niye FIFA'da önemli insanlarımız oralarda üst mevkilerde olmuyor diye konuşuyoruz. İşte voleybolun neden ileri gittiğini de görüyoruz. Her alanda, yönetim kurulunda.

0: başkan yardımcısı, as başkan ya da başkan olarak bulunan voleybolda erkek ya da kadın birçok spor insanımız var. Bu nedenden anladığımız kadarıyla voleybolda bu kadar ilerideyiz diğer spor dallarına göre.
1: Elbette hep bahsediyoruz. FIVB Dünya Konseyi Başkanı, Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ. Sevin bütün komisyonlarda, bakınız bütün komisyonlarında Türk var. FIVB'nin bütün komisyonlarında Türk ve Türkiye'de görev yapan, işte Giovanni Guidetti de dahil olmak üzere insanlar var. Boşuna demiyoruz biz de, yani Türkiye'de voleybolun iyi seviyede olmasının sebebi ve her türden insana, her aşamada, her türden derken her kademedeki insana çok ihtiyacımız var. Voleybol insanına, nitelikli liyakata sahip voleybol insanına çok ihtiyacımız var. Sadece voleybolumuzda değil, temsiliyet anlamında da, organizasyon anlamında da güzellikler yapan bir ülke olduğumuzu boşuna söylemiyoruz.
0: Savaş Eskigülek, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Yarın inşallah çok daha güzel haberle BNL şampiyonluğuyla sizlerle birlikte olacağız inşallah.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu. 16 haber bülteninden itibaren sadece voleybolu konuştuk. Önce Filenin Sultanları'nı konuştuk. Bildiğiniz gibi Milletler Ligi'nde finale kaldı Filenin Sultanları kadın milli takımımız voleybolda. Ve yarın Brezilya milli takımıyla karşı karşıya geleceğiz sevgili dinleyiciler. Bunun yanında Sancaktepe Okyanus Koleji Dünya Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. İşte bu konuyu konuştuk Okyanus Kolejleri Spor Koordinatörü İbrahim Cengiz'le. Saat 17 haber bülteninin ardından sevgili dinleyiciler sadece ve sadece futbolu konuşacağız. Neleri konuşacağız? Futbol gündemini, Avrupa Kupalarını konuşacağız. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın galibiyetini. Bunun yanında Başakşehir'in berabere kalışını ve rövanşlarda ne olabilir, nasıl oynayabiliriz ve nasıl tur atlayabiliriz, bunları konuşacağız. Öncelikle spor yazarı Okan Can bir kez daha bizlerle birlikte olacak ve futbolun gündemini konuşacağız. Bildiğiniz gibi transferi de konuşacağız. Sonra Sivas Spor'u konuşacağız sevgili dinleyiciler. Sivas Spor 1. Lig'de ve yeni sezona başlayacak. Sivas Spor için TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş bizlerle birlikte olacak. Ve Sivas Spor'da yeni sezona nasıl başlandı? Yeni sezonda transferler var mı? Yeni sezon için, birincilik için ki bu sene Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek Sivas Spor, bunu konuşacağız. Saat 18'den itibarense teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte olacak. Yine Dünya Kupası'nı konuşurken biraz da Türkiye'deki futbolu konuşacağız. Futbolun üzerine konuşacağız. Ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven de bizlerle birlikte olacak. Ve haberleri konuşacağız. Spor haberlerini konuşacağız Erhan Seven'le.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcı vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcı hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnalcı'nın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi

emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 zanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler, TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. geleneksel Sisdağ Kültür Şenliği'nde konuştu. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre Yeni Parti'nin Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'da görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile görüşen Guterres, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı dedi. Suriye'de iki otobüs çarpıştı, 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Tup turuncu Teknosa'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.

0: Radyo 1.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 17.14'ü gösteriyor. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saat 19'a dek artık haber bülteni olmadan reklam ve şarkıların haricinde sadece futbolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve şimdi spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerle başlayalım. Öncelikle Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandı. Nasıl bir maçtı ve ikinci maç için düşüncelerin nelerdir?
3: Yani aslında skor daha farklı olabilirdi. Yani benim beklentim biraz daha gollü bir galibiyet düşünmüş. Daha rahat bir iç sahaya galibiyet öngörüyordum. Olmadı ama Fenerbahçe yine de turu ben geçeceği düşünüyorum. Yani buradan bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Yani Gorbik yani elinden gelen en iyi şeyi yapmaya çalıştı. Disiplin oynamaya çalıştılar. Taktiksel açıdan da sahaya çıktıkları stratejiye bağlı kaldılar. Yani en azından denemeleri de vardı. Ama hani Fenerbahçe'nin gücünde olacak bir takım değildi. Fenerbahçe istediğini aldı, yapabildiği şeyler vardı, yapamadığı şeyler vardı. Mesela bunlardan biri bence bizde benim kendi, bu tabii ki hani doğrudur yanlış bilemeyiz ama ben çok pas yapan bir takımın çok iyi oynadığı penaltisinde olan bir tarafta değilim. Çok pas yapmak, topa çok sahip olmak bence biraz illüzyon yaratıyor. Sizi iyi oynuyor gibi gösteriyor mu? Dünya futbolu artık buralarda değil çünkü aslında bir yerden sonra siz rakibi eksiltemediğinizde, rakip sahada gerçek alanda kalamadığınızda, rakibin defansif yerleşimini bozamadığınızda çok pas yapmanın bir anlamı kalmıyor. Dünya futbolu bu şekilde ilerlemiyor. Yani siz İspanya bunu çok iyi uyguluyor ama günün sonunda İspanya pozisyon oluyor ve rakip alanda pas da eksiltebiliyor. Bu açıdan Fenerbahçe o illüzyonda sanki biraz hani iyi oynuyor gibi gözüktü ama yani sonucu aldı ama o iyi bir oyun değil olmadığını düşünüyorum. Ben deplasmanda biraz daha rahat geçebileceğini düşünüyorum. Buradan Fenerbahçe hata yapmaz. Zaten eğer hata yaparsa Fenerbahçe için ciddi bir kaos yaratır. Belki ikinci maçta hem Asensio hem Greenwood daha direkt yani ilk 11'de başlar. Belki yaratıcılığı, üreticilik, üretim tarafını biraz daha güçlü sahaya çıkartır. Ama şunu söylemek lazım. Maçlar zorlaştıkça bazı konularda eksikler daha çok ortaya çıkartır. Ama gün sonunda Fenerbahçe istediğini aldı diye düşünüyorum ben. Buradan hata yapacaklarını zannetmiyorum.
2: Şöyle ki ben Fenerbahçe'nin İkinci maçta özellikle Sıddıkı Şerif'i oynatacağını düşünüyorum. Hazırlık maçları seyrettiniz mi bilmiyorum. Hazırlık maçlarının birinde ikinci devre girdi ve iki gol attı. Hani o maçta biraz böyle hatta hangi maçmış? Pogon maçıymış ki o da biliyorsunuz Polonya takımı. Ve bu maçın ikinci devresinde girdi, 10 dakikada 2 gol attı. Acaba böyle bir futbolcuyu o maçta koyabilir mi? Çünkü hızıyla, temposuyla ve gücüyle girerek baskıyla kazandırmıştı o golü. Sıddıkı Şerif'i bu maçta oynatabilir mi? Ben aklıma biraz bu geldi. Polonya takımıydı Pogon'da.
3: Ya bu arada ben şeyi çok beğenen taraftayım. Ben potansiyelin çok yüksek olduğunu, hatta şöyle iddialı konuşayım. Yani biz bugün birçok, hani diyoruz ya bazı oyuncular ne oyuncular buluyorlar, işte çok büyük paraları transfer yaptılar, işte Porto'su, Lili, potansiyel olarak şerifte bir potansiyel var. Biz buna sabredebilecek miyiz? Fenerbahçe süreci yönetebilecek mi? Buraya bakmak lazım. Yani mesela bir Arsene Wenger teknik adamlığında Şerif olsaydı biz bence onu 3-4 yıl sonra çok büyük paraları transfer hikayesini görürdük. Yani demek ki bazı oyuncuların potansiyeli biraz da o takımın sabrı ve teknik adam dokunuşuyla gelişir. Ben o açıdan Şerif'in özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem fiziki açıdan hem de bazı özellikler açısından iyi bir oyuncu. Ben daha fazla yararlanabileceğini düşünüyorum. Ben de mesela ikinci maça onunla başlanılması gerektiğini düşünen taraftayım. Ya Talisca konusu bence Fenerbahçe'yle çok nasıl söylemek lazım? Doğru yerden bakmak gerekiyor. Talisca bir takımın uçtaki santrafor olacak özellikle sert bir oyuncu değil. Yani o
0: doğru.
3: Kendi skorunu arayan bir oyuncu. Kendi konfor alanını arayan bir oyuncu. Yani takıp yani Talisca'yı da siz koridor yaratamazsınız. Yani Talisca sizin için alan açan veya topu ayağına aldığında sizi size konfor alanı yaratacak bir oyuncu. Talisca kendi skorunu arayan özel bir oyuncu. Skorer bir oyuncu. Yani çok özel bir oyuncu ama onu merkezde, uçta merkezde kullandığında hem onun özelliklerini aslında yanlış yapmış olursunuz hem de oyunun prensiplerine aykırı davranmış olursunuz. Bu açıdan Talisca'yı biraz daha serbestse oynatmak, önde Şerif'le veya işte Vedat gibi yani önünde daha net bir santrofor olduğunda Talisca size daha fazla skor bulacaktır. Tabii ki Talisca durumu biraz Fenerbahçe'yi sıkıştırıyor, kilitliyor. Fenerbahçe'nin bence kafası karışık Talisca ile ilgili. Nasıl yararlanacağını bilemiyor. Dolayısıyla Talisca sorun, yani Talisca ile ilgili net bir davranış şekli olsa Şerif'in bence daha fazla fayda getirmesi sağlanabilir. Yani ben mesela her koşulda Şerif'i çıkardım ilk maçta da. Yani santrafor özellikleri olan bir oyuncu. Güçlü bir oyuncu. Talisca'yı onun arkasını atmak daha değerli olabilirdi. Ama şimdi Talisca, Asensio, Greenwood, Kerem, tabii ki bunlar çok iyi oyun kurgusuna ihtiyaç var. Ama dediğim gibi yani Şerif iyi bir oyuncu. Ben ikinci maçta faydalanması gerektiğini düşünüyorum.
2: Şöyle ki hani Sıddıkı Şerif'i şunun için söyledim. Hani 19 yaşında gelişimi açık. Hatta ben altyapılarda çok seyrettiğim Alaaddin Ekici diye bir futbolcu var. 19 yaş altında oynuyor. Fenerbahçe'nin altyapısından geldi. Türkiye finallerinde de 4 maçta 8 gol 2 asist yapmış bir oyuncu ki çok yetenekli. Ve şu anda kadronun içinde esasında Fenerbahçe'de A takımının ve ondan da yararlanacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de hani dedin ya yararlanılacak olan futbolcular var ama burada puan alınacak bir dönemde şampiyonluk için giderken ama ne kadar yararlanırsa Fenerbahçe

0: Fenerbahçe 19 yaş altındaki futbolculardan geleceğini kurtaracak diye düşünüyorum.
1: Ya güzel, kafa karışık Fenerbahçe'de. Yani ben onu düşünüyorum. Yani şimdi bugün transferde kula çıktığında taraftarın herkesin bir fikri var, herkes bir yorum atıyor. Teriske ile ilgili kafa karışık, Asensio ile ilgili, işte Şerif ile ilgili, Vedat ile ilgili, hangi oyuncunun hangi rolde oynayacağı ile ilgili bence teknik adımın da Fenerbahçe yapılanmasında çok çok net bir fikri yok. Yani Talisca özel bir oyuncu. Yani Talisca'yı tutacaksın, ona göre bir oyunu çeşitlenmek, geliştirmek zorundasın. Tutmayacaksın, ona göre tercih yapmak zorundasın. Onun için tercih işi. Talisca geçen sene çok iyi goller attı. Çok skorer maçlar çıkardı. Bazı maçların düğümünü çözdü. Ama işte onu

0: değerlendireceksen ona göre plan yapmak zorundasın. Şimdi böyle oturup da maçın başında onu santrafora koy, hadi gol at. Ya atar, bir gol, bir iki gol atar ama kritik maçlar kilitlenirsin. Yani rakip sana sorun çıkartır. Hani Bobic bunu sana yapamadı ama mesela Galatasaray maçında çıkartır. Şey, ne bileyim, Avrupa maçlarında çıkartır. Geçen sene hatırlayın, Tayska birçok maçta, Benfica maçında da yapamadı yani. Kilitlerler adamı. Dolayısıyla bu böyle Gobrik maçlarında ben olsam hani Şerif'i değerlendiririm ki Şerif oynamaya açık bir oyuncu. Yani o maçta seni çok sıkıntı yaratmayabilir. Hem Trisky'i de belki açısını daha birinde kullanırsın. Üç orta sahaya çıktı İsmail Kartal, Tırla, Fred, Bertu ve de şey Genduzi ile. Evet. Yani bence fazla korumacı bir orta sahaydı o. Orada Talisca'nın, çünkü bazen senin defansif oyunun aslında senin hücum ne kadar iyi yaptığından da geçiyor. O gün Talisca'nın forvet arkasında olması belki Gobrik'in çok çıkmasını da engelleyebilirdi. Yani demek istediğim oydu ki, hatırlayın ilk yarıda Gobrik çok ara denemeler yaptı. Böyle kontratak değil yani, denemeler yaptı. Çıkabilme denemeleri yaptı. Kimisinde kaleye kadar geldi, kaleci tuttu, işte defans oyuncusuna çarptı. Onlar kontratak pozisyonları değildi mesela Hücar. Orada bildiğin organize gelmeye çalıştı. Sen Talisca ile oyun yaratıcılığını rakip alanda kullanabilirsin ama onu tek santrafor yaptın, onu yapamazsın. Dolayısıyla bunlar hep teknik adam kararları, oyun kararları bunlar. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin biraz kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Mesela yabancı oyuncu tercihlerinde de baktığımızda kim gidecek, kim kalacak da kimisi Talisca diyor. Dolayısıyla zor bir dönem Fenerbahçe için. Yani bu kadro hikayesi çok kolay bir iş değil.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş gerçekten iyi bir takıma karşı oynadı ve 1-0 kazandı. Hatta ilk 30 dakika, ki 10 kişi de kaldı Midland, 30 dakika 35 dakikada çok güçlü bir oyunu vardı. Evet, golü de çok güzeldi. Nasıl buldun Vincenzo Italiano Beşiktaş'ını?
0: Ben beğendim kendi adıma. Daha Beşiktaş'ın kadro olarak da eksikleri var, zafiyetleri var. Ama oyun gücünün, ya oyun gücünü gösterdi bazı dakikalarda. Yani ne yapmak istediğini görüyorsunuz. Bu açıdan ben Beşiktaş'ın deplasmanda da ben deplasmana uygun bir oyun oynayacağını da düşünüyorum. Zamanla daha da güçlenecektir. Ama Beşiktaş'ın ara ara hasarlı maçları olacak. Bunu söylemem lazım. Böyle takımlarda bazı hasarlar ortaya çıkabiliyor. Kolay değil. Tempolu oyun oynamaya çalışıyor Beşiktaş. Çok da güzel bir gol attı. Ama bu santrafor eksikliği, hatta bir orta saha eksikliği var. Yani bence stoperlere bir adama ihtiyaç var. Yani bazı oyuncu eksiklikleri doldurulduğunda Beşiktaş bence çok güzel bir takım olacak. Bir teknik adam takımı olacak Beşiktaş. Bunu söylemem lazım. Fenerbahçe'de Galatasaray'a göre daha teknik adam takımı olacağını düşünüyorum. İstediği skoru aldı. Daha farklı olabilir miydi? Rakip 10 kişi kaldıktan sonra tabii ki olabilirdi. Ama kolay değil. İyi bir teknik adam. Oyuncu problemleri var. Teknik adam o açıdan çözüm üretmekte belki zorlanmıştır diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın zaman ihtiyacı var. En azından bu süreci hasarsız geçirebilmesi bence çok değerli.
1: Peki Galatasaray sezonu yeni açtı. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ancak Galatasaray'da bir ödeme krizi olduğu söyleniyor ki bugün de stadın etrafında Galatasaray personelinin 6 aydır maaşını alamadığı ve stadın dışında gösteri yaptığını şeylerde gördük, basında gördük. Galatasaray'da yaşananları nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya Mücel, sen biz geçen sene Osman transferini çok konuştuk bunları.
1: Evet.
0: Ya şaşırmıyorum. Bunu sürdürebildikleri kadar sürdürdüler. Yani bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da belki belli sorunları yaşamıştır. Ama o ara belki bir kaynak buldular. Sorunu göstermediler. Ama şimdi çok büyük paralarla transferler yaptığınızda bir yerden açık verirsiniz. Yani gerçek, real paralar harcamadı Galatasaray.
1: Doğru.
0: Yani o 150 milyon euroluk Osimhen transferi, Sanisi, yani bir yerde böyle olması gerekiyordu belki de. Gerçeklerle yüzleşmek de gerekiyordu. Ben bu açıdan şaşırmadım. Şaşırdığım şey şuydu. Bir yerde tabii ki sorun çıkacaktı. Ben yönetimin bir şekilde bunu örseleyeceğini düşünüyordum. Burada örseleyemedikleri, yani örtemediklerine şaşırdım işin aslında. Yoksa bu

0: ofis mi kurup böyle paraları verip de her şeyi normalmiş gibi yaşayamaz. Yücel, bu 150 milyon eurolar falan büyük paralar bunlar.
1: Çok teminatlar. Büyük.
0: Tabii. Yani bu paranın büyüklüğünü nasıl anlatayım ben? Yani bir kulübün, Türkiye'de bir kulübün paraları vermesi imkansız bir oyuncuya.
1: Hani yani, takımın, kadronun bütününün maliyeti bu olsaydı evet belki diyeceksiniz ama bir tek oyuncuya verdiğiniz zaman diğer oyuncularla dengede bozuluyor. Onlara dengede, da bir şeyler vermek zorundasınız.
0: Ben, tabii bir anda Barış yüksek parası, Yunus yüksek parası, Sanesi geliyor. Kaleci transfer ettin 30 milyon 33 milyon euroya. Senin yıllık toplam maaş yükünün dışında sen geçen sene Napoli'ye Osimhen için 3 taksit 4 taksit paralar ödemen gerekiyor. Belki o paraları ödedin. Kasanda paran kalmadı. 15-20 milyon euro paraları ödeyeceksin. Oyuncunun maaşları var. Her ay para ödemen gerekiyor. Yani bir iş yeri açtığınızda aylık giderlerinizi karşılamak için sabit gelirleriniz olması gerekiyor. Sabit gelirler de yok. Şampiyonluk, Türkiye'deki şampiyonluk para da etmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla gidemiyorsunuz. Bir rüyalara daldı Galatasaray camiası ama hani bence kulübün geleceğini çok fena bir duruma soktular. Kolay değil buralardan. Sponsor bulmanız gerekiyor. Çok büyük sponsorlar ihtiyacınız var. Vallahi Yücel, ben şaşırmadım. Benim şaşırdığım tek şey örtemedikleri oldu.
1: Evet. Peki yani, bu nasıl etkiler? Nasıl etkiler ileriki haftalarda? Yani Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, ardından ligde hani 5. sezon şampiyonluk için, bunun yanında orada takımlar var, oyuncular var, gelecek olan veya gelmesi düşünülen oyuncular var. Bu dedikoduların ardından gelecek oyuncular gelir mi?
0: Ya bir kere öncelikle Galatasaray'ın yani 4 yıllık şampiyonluk bagajı olmasına rağmen şimdi ilk puan kaybı veya ilk kaybedilecek maçlarda bir kere Dursun Özbek yönetiminde bir baskı olacaktır. Çünkü bizim kulüp, bizim ülke futbolunda dün yok. Yani her güne yeniden başlamak zorundasınız. Yani 4 yıl başarılı olmanızın bir anlamı kalmıyor. Birincisi bu. İkincisi şimdi Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın çıtayı Galatasaray'ın yanına yaklaştırması, oyuncu kalitesini yukarı çekmesi zaten doğal olarak bir baskı ortamı yaratıyordu Galatasaray üzerinde. Çünkü Galatasaray 3-4 yıldır rakipsizdi. Şimdi zaten Beşiktaş'la Fenerbahçe transferlerde kalite yakalayınca bir de buna Galatasaray'ın maddi imkanlarına yönelik sıkıntılar ve transfersizlik başladığında camia baskı altında kalacak. Bir yerden sonra para ödenmediğinde birçok futbolcu belki Osimhen üzerinden okuma yapacak. Yani o kadar bir oyuncuya bu kadar büyük para verdiğinizde her şeyi ondan beklemeye başlayabilirler futbolcular. Biz bunları çok şahit olduk, çok gördük. Takımların dinamikleri bozulduğunda onanılması kolay olmuyor. Şimdi Galatasaray bu süreci nasıl geçecek ona bakmak lazım. Bir kaynak bulacaklar mı? Ödeme krizini atlatabilecekler mi? Bu sorun 2 ay sonra tekrar başlayacak mı? Her şey aslında bu sorunu nasıl yönetecekler? Yoksa Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali çok yüksek. Geçen sene zaten çok iyi bir oyunla şampiyon olmadı. Sorunlarıyla şampiyon olmuştu. Ama şöyle söyleyeyim. Hem Dursun Özbek hem de Okan Buruk üzerinde baskı çok yoğun. Transfer açısından çıtayı o kadar yüksek yere koydular ki Yücel.
1: Evet.
0: Şimdi siz normal bir oyuncu getirdiğinizde bile kendi kendinize tatmin olmayacak bir noktaya geldiniz. Yani düşünsene her yıl Osimhen, Uğurcan Çakın, Mertens, Torreira, Sané, yani bunlar İlkay Gündoğan, bunlar büyük oyuncular. Şimdi siz bu yıl bir anda o çıtalardan devam etmek zorundasınız ve Galatasaray kendi kendine aslında böyle bir duruma soktu. Kolay değil. Yüksek paralar harcamak zorunda Galatasaray şimdi. Ben Galatasaray için zor bir dönem olacağını düşünüyorum. Hatırlayın Galatasaray UEFA şampiyonu olduktan sonraki 4 yıldan sonra uzun süre kendine gelemedi. Yani belki çoğu insan hatırlamıyor ama Fatih Terim 2-3 defa geldi, Hacı geldi. Özen, Mehmet Cansen sanırım.
1: Evet, Mehmet Cansun.
0: Mehmet Cansunlar geldi, Faruk Sürenler, ciddi ekonomik krizler. O ara sadece Lucescu'nun çok düşük bütçelerle bir şampiyonluğu vardı Florentinlerle. Evet. Ama çok ciddi bir mali krize girmişti Galatasaray, hatırlayın. Yani çok ciddi problemleri vardı. 4 yıllık başarısızlık sonrası uzun süre başarısızlık, başarısızlık oldu. Bu 4 yıl sonra Galatasaray yine çok zor bir dönem beklediğini düşünüyorum. Rakipler çünkü artık onlara, hatta bence Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda Galatasaray'ın önüne geçmiştir diye düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, futbolun gündemini konuşuyoruz.

0: konuştuk. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray üzerine konuştuk. Spor yazarı Okan Can'la.
1: Reklamlar. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5 iş.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksitle gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 17.38'i gösteriyor. Şimdi de Sivas Spor'u konuşacağız sevgili dinleyiciler. Birincilikte Sivas Spor ve acaba bu Süper Lig'e çıkabilecek mi? Bu kadroyu oluşturabilecek mi? Yönetim ne durumda? İşte Sivas Spor'dan bu haberleri alacağız, öğreneceğiz. TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş'tan. Murat Çetintaş, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Yüce Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sivas'ta son durum nedir? Sivas Spor özellikle birincilikte neler yapabilir yeni sezonda?
1: Şimdi Yüce Bey, bugüne gelmeden ben sevgili Okan Can'ın anlatımlarıyla onları dinlerken aklıma 3 yıl öncesi geldi. 3 yıl önce bu mevsimlerde biz yine Sivas Spor'umuzun Avrupa liglerinde, Avrupa kupalarında neler yaptığını konuşuyorduk. Evet. Hangi turda nereye kadar gelebileceğini konuşuyorduk. Önümüzdeki sene ligin nasıl tamamlar diye konuşuyorduk. Şimdi maalesef değil Avrupa'yı, Türkiye liginde bile bir alt ligdeki mücadelesini konuşuyoruz. Bu da bize hüzün veriyor. Ancak yaşanan süreçler çok daha kötü bir dönemden geçince bugünü gördüğümüzde çok da mutlu oluyoruz. En azından Sivas Spor sahipsiz kalmadı, ortada kalmadı, perişan olmadı. Ciddi bir borç yükü içerisinde hiç olmadı zaten. Bu sezonda 300-350 milyon lira bandında bir borcu vardı. FIFA dosyalarıyla birlikte bu 450 milyon liraya falan geliyordu. Yani bu bile sürdürülebilir bir rakamlarken yönetim bulmakta zorlandı. 19 Mayıs'ta ilk genel kurul yapıldı. Mevcut başkan Burak Özçoban kendi özel işlerini gerekçe göstererek yönetime aday olmadığını söylemişti. 22 Haziran'da tekrar kongre yapıldı. Bu sürede divan üyeleri kongre sürecini yürüttüler. 15 Temmuz'da tekrar bir kongre yapıldı ve Sivas Spor tarihinde belki de bir yılda bu kadar çok kongreyi ilk defa yaptı desek yanlış olmaz. Bugünkü geldiğimiz noktada Sivas Spor'da bir umut var, bir ışık var ama beklentileri karşılayacak bir ışık var mı sorusunun cevabını vermekte ben de tereddüt ediyorum. Niye diye sorarsanız şehirde sadece bir hareketlenme oldu. Beklenen destekler hedeflendiği düzeyde gelip gelmediğini şu an itibariyle göremedik. Bunu da şuradan söyleyelim. 7 milyon kişinin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğu, bunların 2 milyona yakınının İstanbul'da olduğu ve bunlar 2 milyon nüfusun en az 4'te birinin Sivas'a memleket ziyaretine geldiklerini övünerek anlatıyorlar, biz de dinliyoruz. Sivas'ta da 650 bin civarında yaşayan insan var. Hepsini bir araya koyduğumuzda 159 tane kombine biletinin satılmış olması da neyin ne kadar ortada olduğunu gösteriyor.
0: Peki şunu söylemek lazım, yeni sezona evet başkan seçildi, hani dedin ya umut var, ışık var ama bilmiyorum dedin. Buradaki umut, ışık, teknik direktör, ardından transferler, ardından yeni sezon için, başlangıç için bir kadro kurmak, burada ne gibi çalışmalar yapılıyor?
1: Bu bir gerçek. Şu an Sivas Spor'un bir transfer yasağı var. Geçici transfer yasağı. 4 tane dosyası var. Ödenmesi gereken total borçta 100 milyon lira civarında, hatta biraz daha aşağıda faiziyle beraber 100 milyon lirayı buluyor. Bu konuşulabilecek bir rakam değil. Sadece ve sadece 2 milyon eurodan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bahsettiğimiz rakam bu. Az önce Okan Can demişti ki bir futbolcuya 150 milyon

0: milyon euro ödediler. Evet. Yani o futbolcunun 75'te biri Sivasspor'un yatağı. Ya bu komik rakamlar. Ne? Yani komik dediğimiz bizim gibi maaşla çalışan insanlar için büyük rakamlar.
1: Büyük para,
0: bunu kabul ediyoruz. Ancak spor camiasındaki, futbol camiasındaki rakamları görünce bu rakamlar gerçekten komik rakamlar. Çünkü Sivasspor'un bu yılki bütçesi bile 1 milyar liranın üzerinde oluşacak. Sadece bütçesinin bile 10 milyon, o %10'una tekabül eden bir borcunun transfer yasağı olarak önünde durması da gerçekten düşündürücü bir konu. Şimdi takımın içine geldiğimizde de İsmet Taşdemir 5 Haziran günü yeterli destek bulunmadı, ortada başkan yok, kulüpte belirsizlik var, ben gidiyorum diye bir açıklama yaparak kulüpten ayrıldığını beyan etti. Ama aradan 40 gün geçtikten sonra hem kendisi tatilini yaptı hem de ya görüşebileceği takımlar vardı, onlarla görüştükten sonra Sivasspor'da yeni bir hoca bulmamıştı. Bu hoca sürecinde iki tarafta birbirleriyle yeniden birleşme kararı aldılar, birlikte yol yürüme kararı alındı. İsmet Hoca'ya yönetim kesinlikle transfer yasağını kaldırıp istediğin oyuncuları alacağı şeklinde bir taahhütte bulunmadılar.
1: Evet.
0: İsmet Taşdemir mevcut oyuncularla sezona devam edeceğini bilerek geldi. Bu noktada ne yönetimin İsmet Hoca'ya bir baskısı var, ne İsmet Hoca'nın yönetimden bir talebi var. Yani bu noktada iki tarafta birbirleriyle düzeyli bir şekilde anlaşarak kulüpte çalışmaya başladılar. Sivasspor açısından en büyük kazanç eski futbolcularından, eski kaptanı, hatta Sivasspor tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu Ziya Erdal yardımcı antrenör olarak İsmet Hoca'nın ekibinde göreve başladı. Bu da Sivasspor'daki futbolcuların büyük bir kısmının en azından yaşadıkları sorunları dile getirebilecekleri ya da beklentilerin futbolculara iletilmesinde aracılık edecek çok önemli bir aktör. Çünkü Ziya Erdal iki sezon önce işte Harisis'le beraber, Reymana'yla beraber bu takımın oyuncusuydu. Birlikte futbol oynuyorlardı ve takım kaptanıydı. Şimdi de teknik ekipte olduğu için ciddi anlamda takıma avantaj getirecek. Ben hem Ziya Erdal'ın insani duruşunu, hem kişilik yapısını, hem de Sivasspor olan aidiyetini çok iyi biliyorum. Hem şehre hem de şehrin en önemli değeri olan Sivasspor'a ciddi manada katkı sunacaktır diye bir beklentimiz var. Çünkü Ziya Erdal'ın hedefleri ve hayalleri var. Bundan sonra kendisi de eskiden Sivasspor'da forma giymiş oyuncular gibi o da teknik direktör olmak istiyor ki bunun en güzel örneği de Ertuğrul Aslan Bandırma Spor'un teknik direktörü. O da Sivasspor'da o zamanlar ismi C.C. Ertuğrul idi. İyi futbolcuydu. Nuri Şahin'le birlikte teknik ekiple çalıştı Antalya Spor'da. Sonra da kendisi teknik direktör olarak yeni bir yola girdi. İşte Ziya Erdal da eski Sivassporlu futbolcular gibi teknik direktör olarak hizmet verecek Türk futboluna. Tabii Servet Çetin'i de unutmamak lazım. Servet evet. Hoca her ne kadar Sivas'ta sadece bir sezon oynasa bile sanki Sivasspor'da futbol oynamış, başlamış, bunu bırakmış gibi bir havası var. O yüzden Servet Hoca'nın Sivasspor'a aidiyeti her zaman tartışma götürmez bir gerçektir.
1: Şöyle
0: transfer...
1: ki... Ha, evet buyurun.
0: Buyurun efendim, buyurun.
1: Şöyle ki hani İsmet Taşdemir yönetim ve transfer yasağının kaldırılması ardından transfer bu konuda söz verilmedi dedin. Ve bu kadro, eldeki kadro ki sen de geçen sene özellikle yakından izledin bu kadroyu. Bu kadroyla İsmet Taşdemir'le ki o da son dönemlerde teknik direktörüydü Sivasspor'un ne elde edebilir bir birincilikte? Kimin ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir lig biliyorum birincilik, ama ne elde edebilir, başarı olarak hedefe nasıl ilerleyebilir?
0: Yani burada yönetimin üzerine çok büyük bir görev düşüyor. Yönetim doğru bir adım attı. Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer yasağını kaldırma mücadelesi verdiler. Orada işte Reymana gelmek istiyordu, o taraftan öyle bir gerçek var, takımın golcü ihtiyacı var, bari transfer yasağını kaldıralım da Manay'ı getirelim dendi, ama içerideki oyuncuların ödemelerinde aksama oldu. Bu aksama da takımdaki ambiyansı bozmuştu. Yönetim şimdi şöyle bir karar aldı: biz para bulacağız, bulduğumuz parayla ilk önce mevcut oyuncuların alacak verecek dengesini oturtacağız. Önceki çeklerini yenisiyle değiştireceğiz ya da verebileceğiz.

0: ödeyeceksek nakit ödemeler yaparak bir defa içerideki futbolcunun alacaklı olmamasına imkan tanıyacak şekilde bir finansal planlama yapıyoruz dediler.
1: Doğru.
0: Şu anda da onunla ilgili çalışıyorlar. Bu noktada içerideki oyuncuların ödemeleri yapılırsa ve oyuncu kalitesi zaten Süper Lig seviyesinde bir takımdı Sivasspor. İster istemez futbolcu grubu bunlar, özellikle de yabancı oyuncular buraya para kazanmaya gelmişler. Parasını alamadığı zaman da sahada istediği performansı sergilemiyor. Ancak memleketin çocukları, bizim çocuklarımız, mesela Uğur Çiftçi hem Sivaslı hem bir Türk oyuncu olarak bizim göz bebeğimiz. Uğur Çiftçi alacak verecek hesabı olumsuz yöne döndüğünde Uğur'a ben bile gidip kardeş sen de mi para peşinde düşeceksin, çık oyunun oyuna diyecek kadar araya hatır koyabilecek durumumuz var. Evet. Ancak yabancı oyunculara bunu yapamıyoruz. Geçtiğimiz sezonki yaşanan kaosun en büyük etkeni de oydu. Bu sezon yönetim böyle bir sorun yaşamayacak. Bunun yaşanmaması için ciddi çalışıyor. Geçtiğimiz sezonda da takıma olumlu katkıları olan Arun Apinango'ya, Murat Paluli, Valon Efemi ve Mehmet Feyzi Yıldırım'ı yeniden anlaştılar. Takımda tuttu bir nevi. Ali Yubadji ile Kim Pioka'nın gitmeleri için imkan sağlandı. Onlarla da yollar ayrıldı. İster istemez Sivasspor'un şu an itibariyle 3 tane yabancı transfer edebilecek bir kontenjanı da oluştu. Hem orada bir opsiyonu var ama transfer yasağı olduğu için bu ciddi yükten de kurtulmuş oldular. Bu da Sivasspor'un gelecek sezonda hem mali tablosunu iyileştirmek hem de bu kadroyla yapabilecekleri en iyi işin ne olduğunu ciddi anlamda görmek istiyorlar. Geçen sezon aslında kötü bir iş yapmadılar. 53 puanla ligi tamamlamışlardı. Eğer 57 puanlar olsaydı playoff oynayacaklardı ki bu deneyimdeki bir takımın playoff'ta başarılı olma ihtimali çok yüksekti. Maalesef iki galibiyet alamadıkları için bu şansı kaybetmiş oldular. Ancak bu sezon bir de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Erzurumspor'un bir başarısı var. Erzurumspor çok üst düzey oyuncularla mücadele etmedi. Çok büyük bütçelerle oyuncu transfer etmedi. Ortaya bir karakter koydular. Ortaya bir hayallerini ve gerçekleri birleştirebilecek bir ruh koydular. Bu ruhu canlı tuttukları için de sezonun sonunda tartışmasız şampiyon oldular. Erzurumspor'un futbolunu emsal takımlarla kıyasladığınızda aman aman böyle süper futbol oynuyorlar diyecek bir durum yoktu. Ama Erzurumspor yapması gereken şeyin skor üretmek olduğunu, puan almak olduğunu ve bir onur mücadelesi olduğunu farkındaydı. Oyuncular bu onur mücadelesini verdiler. Ortaya skor üretecekleri bir oyun koydular ve sonuçta da başardılar. Ben Erzurumspor'un bu başarısından dolayı tebrik ediyorum ve bu başarının aslında bütün Anadolu takımlarına örnek olması gerektiğini de düşünüyorum. Siz işte birkaç milyon dolarlık bütçesi olan takımlardan olmak yerine sadece ve sadece ruhu olan, hayalleri olan ve hayallerini yaşatabilen ideal oyuncularla kurulu bir takım olursanız bu işi başarabiliyorsunuz. İşte Erzurumspor örneği hepsine en güzel bir rol model olarak orada duruyor. Eğer gerçekten onu doğru yorumlarlarsa hem bu ligin kalitesi artar hem de hedeflenen düzeyde başarılar elde edilmiş olur. Sivasspor'un bu kadroyla elde edeceği başarı nedir diye sorarsanız ve en önemli beklentinin elbette ki ilk ikide olup şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek. Ligde 20 tane takım var. Bu 20 takımın yanılmıyorsam 20'si de aynı hayali kuruyor, aynı mücadeleyi veriyor ve aynı beklenti içerisinde. Hiçbirisi ben playoff'tan çıkarım demiyor. Hepsi ilk iki olmak istiyorlar. Olabilirler mi? Elbette olabilir. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Ancak Sivasspor'un bugünkü kadrosu, rakiplerinin durumu, mesela Bursaspor'un, Bodrumspor'un, Kayserispor'un, evet, Antalyaspor'un durumu, Batman Petrospor çok ciddi bir kadroyla geldi, Fatih Karagümrük geldi. Ya gerçekten Süper Lig'in iyi iş yapabilecek takımları şu an Süper Lig'dir ve Süper Lig'in neredeyse ilk onda olacak takımlarının TFF birincilikte olduğunu gördüğümüzde şaşırmayacağız. Yani çok iyi takımlar var. Burada herkes taraftar takımı olarak Bursaspor'u önceliyor. Bursaspor'u burada misafir gibi görüyor ama ben hiç

0: bir şekilde bunun böyle olacağına bir öngörüyle yaklaşmak istemiyorum. Kazanılmış bir maçın mutlaka oynanmış olması lazım. Taraftar baskısı zaman zaman olumlu etki ediyor ama bazen de olumsuzluk getiriyor. Örnek işte Fenerbahçe'nin zaman zaman iç saha maçlarında kaybettiği ve taraftar baskısıyla kaybettiği pek çok maç var. Belki o maçı deplasmanda oynasaydı ya da seyircisiz oynasaydı açık farkla kazanabilecekken taraftar baskısıyla kaybettiği maçlar gördük. Bursaspor taraftarı, ben üzerine basarak söylüyorum, Sivasspor izleyicisi, Erzurumspor izleyicisi, Kayserispor izleyicisi ama Bursaspor taraftarı var. Bursaspor taraftarı aidiyeti çok yüksek bir taraftar grubu. Bursa'ya gidince bu taraftar eğer erken gol bulamazsa takımları oluşturacakları baskıyla takımı stresi de sokabilecekler.
1: Çok
0: yani
1: doğru.
0: Hiçbir rakibinin çok Bursa'dan korkmaması gerekiyor. Ha, bu anlamda bunu niye söylüyorum? Ben futbol izleyicisiyim. İyi futbol kim nerede oynuyorsa ben orada izlemek isterim ki Bursaspor'un futbolundan çok tribünlerini biz izlerken keyif alıyoruz. O yüzden Bursaspor'a farklı bir hayranlığımız ve farklı bir teşekkürümüz var. Türkiye'de futbol taraftarlığı nedir? Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olacak şekilde gösteriyorlar. Bunu bizim ligimize ve Sivasspor'a uyarladığımızda da işte Sivasspor taraftarı önünüzde Antalya gibi, Bursa gibi, yarın Bodrum'da 4000 kişilik stadının 4000 kişilik kapasitesini de dolduran bir taraftar grubunu göreceksiniz. İşte Batman Petrol geldi, Batman Petrol tribünlerinin o tribünlerin tıka basa dolduğunu göreceğiz. Bunun yanı sıra Kayseri'de Süper Lig'deyken bir kırılma yaşamışlardı, taraftarda küskünlük vardı ama bu lige geldikleri zaman onlar da takımlarına sahip çıkacak şekilde organize olabilecek bir dinamik taraftar grubu var. Ama Sivasspor'da bunu göremedik. Yani takım aynı takım, yönetim aynı yönetim, teknik heyet aynı ekip ama taraftar bu konuda gerçekten çok büyük eksiklik. Ya 159 tane kombine satılmış ve bunu evet, çok üzülerek söylüyorum.
1: Çok üzücü.
0: İki tanesini ben aldım. Birini kızıma, birini eşime aldım.
1: Evet.
0: 159 tane kombine Sivasspor için bugün bir aydan fazladır satışta bulunan kombineler için bu rakam komik bile değil. Yani bu lafı konuşmak bile gereksiz. Şu an Sivas'ta nereden baksanız 1500-2000 tane Avrupa plakalı araç görürsünüz. Ya bunların her biri birer tane kombine alsalardı ve kombine fiyatları 5000 ile 13000 lira arasında değişiyor. Bunları kendi ülkelerinin parasıyla kıyasladığınızda 100 euroyu Sivasspor için harcamak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, çok farklı bir pencereden bakıyorsun ve doğru bir bakış açısı. İstanbul'da ben Sivasspor'un İstanbul'daki maçlarına da gittim. İstanbul'da Sivasspor'un seyircisi çok fazla. Malatya'nın, Sivasspor'un ki en fazla nüfusun olduğu, il nüfusunun olduğu İstanbul'da Sivasspor, ardından Kastamonu'dur. Bu anlamda İstanbul'dan bile bu bilete, kombineye ilgi yoksa, en azından gitmese bile bir kombine bilet alamıyorsa sıkıntı var demektir bu takımda, bu kulübe aidiyette.
0: Ya Yüce Bey, çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Sivas içinde Sivas kelimesi geçen 2000 civarında İstanbul'da dernek var.
1: Evet.
0: Her bir derneğin ortalama 5'er 6'şer tane yöneticisi var. Ya her bir de sadece derneklerden bir tanesi dernek başkanları birer kombine alsaydı 2000 kombine yapıyor. Burada ben Sivaslara şöyle bir sistemde bulunmak istiyorum. Bir şehrin takımı Süper Lig'de ise, başarılıysa, Avrupa kupalarına gidiyorsa, bulundukları yerde göğüslerini gere gere havasına ata ata Sivaslı olduklarını, Sivasporlu olduklarını konuşuyorlardı. Ama bunların bu böbürlenmelerinin bedelini o günkü Sivasspor yönetimi ödüyordu. Bugün Sivaslıların takımlarının durumuna doğru anlamda, doğru pencereden bakarak sahip çıkma zamanı. Eğer yarın tekrar Sivasspor'un başarısıyla övünmek istiyorsanız bugün bedelini ödemek zorundayız. Bu bedeli bütün Sivaslılar mutlaka ödemeli. Eskiden kombine bilet almak için ya Sivas'ta yaşayan birine rica ediyordunuz, ya benim için sana para göndereyim de git gişeden bana bilet al diyordunuz. Ya bugün artık dijital dünyadayız. Dünyanın her yerinden işte Sivasspor biletin al firmasıyla anlaştı. Biletin al sistemine giriyorsunuz, üye oluyorsunuz ve biletinizi alıyorsunuz. Ve bunu dünyanın her yerinden yapabiliyorsunuz. Şehre gelmenize ya da herhangi birine bu bileti almaya yalvarmanıza veya rica etmenize gerek yok. Bu imkan, teknolojik imkan da varken ben bütün Sivaslıların ne pahasına olursa olsun bulundukları yerden bir tane kombine bilet alarak takımlarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu sizin aracılığınızda bir kez daha bütün Türkiye'ye ilan etmek istiyorum.
1: Murat Çetintaş, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir özet yaptın. Aynı zamanda da bu anlamda orada olanları, yaşananları bizlerle paylaştın. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar.
1: Sağ olun. Efendim, birincilikte mücadele edecek olan Sivas Sporu, şu ana kadar yaşananları ve hedeflerini konuştuk. TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş'la.
2: Reklamlar.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.05'i gösteriyor ve teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Geçen hafta pazar günü ayrılırken İspanya Arjantin'le karşı karşıya gelecekti ve maçtan evvel dediniz ki benim favorim İspanya'dır, İspanya kazanacak demiştiniz. Ve şimdi maç bitti ve üstünden de zaman geçti. Biraz daha sakin düşünebildik. İspanya neden kazandı ve Arjantin neden kaybetti Messi'si olmasına rağmen?
2: Evet, futbolda önceden kesin sonuç tahminlerinde bulunmak asla doğru değildir. Hele mesleğiniz teknik direktörlükse bunu yapmamalısınız. Zaten ben de orada yorumda tahmin yaparken favori olarak göstermiştim ama en nihayetinde bir finaldi. Teşekkür ederim bunu hatırlattığınız için. Çünkü Dünya Kupası'nda o ana kadar gelirken oynanan müsabakalarda İspanya'nın kendine has bir oyunu vardı. Ya İspanya her takım top ayağındayken topa sahip olabilir. Ama İspanya top ayağındayken topa sahip olduğunda bunu son ana kadar pozitif değerlendirme çabası içinde olan, sabırlı, herkes birbirinin ne yaptığını önceden düşünerek, tespit ederek, bazen de ezberlenmiş oyunları ortaya koyarak özgürce hareket eden oyunculardan oluşuyor. Bu bir günde oluşmuyor. Zaman zaman bunu da konuşuyoruz sizinle.
1: Evet.
2: İspanya'daki altyapıda oyuncuların yetişme biçiminin üzerinde de çok duruyoruz. Özellikle sizin altyapı eğitimine çok önem veren bir şahsiyet olmanızla da ülkemizde bunun yerleşik bir düzende artık gelişmiş olması gerektiğini düşünmeniz ve bu konuda çok çaba sarf etmeniz de zaman zaman beni bu yönde de düşüncelerimi ortaya koymaya sevk ediyor. Dolayısıyla İspanya'da oyuncuların yetişme biçimi onların bugün oynadıkları oyuna gelirken kat ettikleri mesafeyi gösteriyor. Ve İspanya takımı sadece top ayağındayken topa sahip olup bununla ilgili birçok organizasyonu deneyen bir takım olarak kalmıyor. Topu kaybettikten sonra da, yani topsuz oyun dediğimiz oyunda da çok organize kalıyor. Nitekim bu organizasyon rakipten topu çok daha kolay almasına, geri almasına neden oluyor. Saha yerleşimi, rakibi yönlendirme, oyuncuların pas açılarını doğru kapatma gibi aslında baktığınız zaman göremediğiniz ama onların birbirini tamamlar şekilde çok yakın oynadıkları için o açıları ortadan kaldıran ve rakibin pas vermesini engelleyen duruşları bile topu daha kolay geri kazanmalarına neden oluyor. Bu tabii ki bir anda elde edilen, hemen olabilecek şeyler değil. Tabii ki çalışarak, geliştirerek, öğrenerek, öğreterek bu nokta

0: noktalara geliyor. İşte İspanya bu nedenle sadece bir gol yemiş, o da Belçika maçında yediği golle turnuva boyunca bir gol yemiş bir ekip. Sebebi kaybettiğinde topsuz oyunu da çok iyi oynaması. Bu sahada yerleşimi, rakibi kapatması anlamına geliyor. Sadece rakibin üzerine gelmesini engelleyen bir durumla baş başa kalmış olmuyor. Bu karşı presi çok çabuk yaparak tekrar topları kazanarak rakibin üstüne gidebiliyor. Şimdi takım halinde bu oyunu oynayabilen bütün oyuncuları ortalamanın üstünde orta saha zihniyetine ve yeteneğine sahip olan bir takımın tabii ki sadece bu Dünya Kupası'nı değil bu anlayışın sürdüğü müddetçe diğer kupalarında favorisi olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Karşıdaki Messi'nin 39 yaşına rağmen bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansı hepimiz takdirle karşıladık. Ama her zaman takım oyunun kazanmasından da yanayım doğrusu. Bu çalışmanın, eforun, teknik direktörün orada koyduğu, sarf ettiği eforun ve emeğin de ortaya çıkması açısından bireysellikten öte takım sporu olan futbol oyununun birlikte kazanıldığında daha keyif vereceğini düşündüğüm için de bunu söylüyorum. Ama diğer taraftan da Arjantin takımı da finale gelene kadar birlikte oynamaya özellikle dörtlü orta saha ve arkasındaki dörtlü savunmayla kompakt bir şekilde rakibi alan tanımadan oynayıp Messi'yi değerlendirip ön alanda sabırlı paslarla gittiği ön alanda finalde de böyle bir yıldızdan yararlanarak sonuçlar almıştı. Ama İspanya karşısında rakip yara alanına geçme şansını çok fazla bulamadı. Zaman içinde oyuncular sinirlendi. Aslında Arjantin takımı biraz değil bir hayli rakipten çekindiği için kazanma endişesi içinde oldukları için oyunu zaman zaman sertliğe kadar götürdüler ve maçın bitişinde de zaten davranış biçimleriyle nasıl bir maç yaşadıklarını ortaya koydular. Yani bir kere inançla kaybetmişlerdi. Maça inanarak başlamamışlardı. Messi'ye rağmen ve kapanarak kendi sahasında kalarak maçı ne kadar çok beraberlikte götürüp ekstra bir atakla veya duran topla çözüm bulabiliriz düşüncesi içindeydiler. Ama futbol buna müsaade etmedi. İyi ki de etmedi. Hak eden, oynayan, bu oyunu çok doğru şekilde iyi noktalara götüren ekip ve başta teknik direktörleri De La Puente olmak üzere ben bir teknik adam olarak, önce teknik adamın sonra o oyuncuları gerçekten kutluyorum. Çünkü futbolda yanlışlara yer vermemek için doğrunun kazanması gerekiyor. Bu maçta da birçok yanlışın Arjantin tarafından sergilendiğini üzülerek gördük. Ama en nihayetinde futbol kazandı diye zaten manşetler de gördüm ki çok doğruydu. Ben de bu taraftayım.
1: Peki De La Fuente'den de bahsedelim. Yani büyük başarılar elde etti. Ama İspanya'daki gelişimi biliyorsunuz bir noktaya kadar ardından önemli şampiyonluklar kazandı. Ve burada da biraz onun katkısından da altyapıdan itibaren gelen şampiyonluklar ve bu sistemi oturtan bir teknik direktör olarak ondan da bahsedelim isterseniz.
0: Yüce Bey, De La Fuente ne zaman bu kimliğe büründü, kaç yaşındaydı ve daha önce ne yaptı? Burada başka bir şey var, burada bir fırsat var. Bir fırsatın arkasından gitmek, bu fırsatı yakalamak, sonra yakaladığı bu fırsatı değerlendirmek, potansiyelini ortaya koyabilme şansını bulmak var. Yani bir gazete ilanından sonra federasyona başvurup diye bir haber sürekli şekilde önümüze geliyor. Umarım doğrudur çünkü çok güzel bir hikaye. Siz bunun doğruluğunu araştırdınız mı bilmiyorum ama geçmişine baktığımız zaman İspanya'da 1. 2. liglerde çok az sayıda takım çalıştırmış bir teknik adam. Daha sonra İspanya Federasyonu'nun bir ilanı, gazete ilanı üzerine başvuruda bulunuyor. Elbette ki orada onun lisansının yeterliliği, eğitim düzeyi ve en azından federasyon tarafından incelemeleri yapıldıktan sonra işe alınıyordur. Ki daha sonra da öğreniyoruz ki Scolani'nin hocalığını da yapmış. Hangi anlamda? Eğitimci anlamında. Demek federasyonda eğitimci olarak da kullanılmış. Potansiyelli bir teknik adam. Bu şansı bulmuş ve gazete ilanıyla bulmuş. Bu ülkemizde mümkün mü? Değil tabii ki. Ülkemizdeki teknik adamların hangi yollarla bu pozisyonlara gelmeye çalıştığını hep biz biliyoruz. Yani futbolun içinde olan herkes bunu çok iyi biliyor. İşte bir takım şeyler, eni konu her anlamda doğru yapılırsa bu zirveye ulaşılıyor. Yani orada fırsat eşitliğinin olduğu bir ortamda bir gazete ilanını değerlendiren bir teknik adam daha sonra altyapı takımlarındaki performansından sonra hep yukarıya doğru basamaklama 17, 19, 21 sonra da A milli takım teknik direktörlüğüne getiriyor.

getiriliyor. Burada da şöyle bir doğru var. Aynı oyuncularla çok uzun süre çalışarak oyuncuların hocalarını daha iyi tanıması, hocaların oyuncularla ilgili artık ezbere varan tanıma becerisi daha sonraki yıllarda seçtiği oyuncularla oluşturduğu mantaliteyi sahaya koyma biçimi ona bugünkü başarıları getiriyor ki her kademede de bu başarıları elde ederek işte Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde ederek en son en nihayetinde İspanya ile hem Uluslar Kupası'nı hem Avrupa şampiyonluğunu en sonunda Dünya Kupası'nı kazandı.

0: bu fırsatı bu şekilde bulup buraya kadar gelebilmesi beni çok cezbediyor ve bundan dolayı da bunun en kısa sürede bütün dünyada ama en azından yaşadığım ülkede, ülkemde bu fırsat eşitliğinin herkese tanınmasını, liyakattan uzaklaşmadan yeterli, becerili, değerli birçok genç arkadaşım şu anda alt liglerde, amatör liglerde çok yakından bildiğim birçok eski futbolcum da var işlerinde, evet, potansiyellerini gördüğüm. Umarım onlar da en kısa zamanda doğru bir kanalla bu anlamda hak ettikleri yerlere gelirler. Bu anlamda De La Fuente'nin ortaya koymuş olduğu bu performans aslında bir örnek teşkil ettiğini de düşünüyorum.
1: Şimdi İspanya'nın bir özelliği de var. Hani bir tek De La Fuente değil. Evet, De La Fuente altyapıdan itibaren aldığı bir kadroyu şampiyonluğa kadar taşıdı. Bunlar nelerdir? Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Uluslar Ligi. Ama bir başka durum da var. 1964'te Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmuş. Ardından öyle bir ekip yakalamış ki bu Del Bosque ile hem Avrupa şampiyonu hem Dünya Kupası, ardından yine şampiyonluk İspanya'da. Aynı zamanda yine bu. Yani evet, bir kuşak kullanıyor, kuşak evet başarılı oluyor, kupaları alıyor, ardından yeni bir kuşağı tekrar öne çıkartıyor. Yani esasında bir sistem de var İspanya'da. Bu sistemi de kurmuş futbol anlamında, kadın futbolunda da Dünya Kupası'nı almış. Yani her yaş kategorisinde ve A takım seviyesinde de şampiyonlukları var ve bir bilinç üzerine kurulmuş bir sistemleri var.
0: Evet, ben buna şunu ilave edeyim. İspanya bütün takım sporlarında çok başarılı bir ülke. Yani bu sadece futbola ait bir şey değil.
1: Evet.
0: Basketbolda da, voleybolda belki o kadar değil ama birçok takım sporunda çok önde bir ülke. Demek ki sizin de bahsettiğiniz gibi bu doğru bir sistem, doğru bir yapı ve eğitimle olan bir şey. Bir de şunu ilave edebiliriz sizin söylediklerinize. Günümüzde Avrupa'nın en önemli ve en önde takımların teknik adamları İspanyol. Yani öne çıkan,
1: doğru,
0: Avrupa şampiyonlukları kazanan son dönemdeki en etkili teknik adamlar İspanyol teknik adamlar.
1: Evet.
0: Yani Arteta işte Arsenal'le Premier Lig şampiyonu,
1: doğru,
0: oldu. Pep Guardiola sürekli Manchester City'yle bu başarıyı elde ediyor. En son Aston Villa yine Avrupa şampiyonu oldu. Başında bir teknik adam var İspanyol. Say say bitmez.
1: Paris Saint-Germain yine
0: Paris
1: bir İspanyol.
0: Evet, evet, İspanyol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. En son Liverpool'un başına gelen
1: evet, sanırım yine İspanyol.
0: Paulistan geldi. Yine bir İspanyol. Buradan bu sistemin sadece oyuncu veya takım oyunu geliştirmediğini, aynı zamanda önce eğiticileri de bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Teknik adam aynı zamanda bir eğiticidir. Dolayısıyla yetiştirenlerin iyi yetişmiş olması daha sonra yetiştirdiklerine yansıttıkları bir gerçek. Şimdi İspanya altyapısının, işte Barcelona, La Masia'nın bu kadar övgü almasında daha önce de bahsettik. Bunu sık sık dile getiriyoruz. Ne kadar dile getirirsek belki o kadar faydası olabilir diye tekrar etmekten çekinmiyorum. Eğitimcileri, eğitecek olanları doğru eğitmek, onlara iyi imkanlar sağlamak, daha sonra onların eğittiği öğrencilerin iyi noktalara gelmesini ortaya çıkartacaktır. Bunun için topuyla, tüfeğiyle genel bir sistem gerekiyor. Her şeyiyle bir önemli bir yapı oluşturmak gerekiyor. Yani biz altyapı hocalarımızın ücretini karşılayamazken, aylarca onlara maaş veremezken,
1: doğru,
0: ki asgari ücretin de çok altındaki ücretler bunlar, ve bunu da ödeyemezken ve ikinci iş olarak bunu yapmasına olanak tanırken onlardan çok daha fazlasını bekleme hakkımız yok. Bazı fedakar can sipirane bu işe gönül vermiş insanlar bunu yapıyor olabilir zaman zaman. Yani bu performans ortaya koyuyor olabilir. Ama sistemi, yapıyı doğru oturtmak lazım. Sporun her branşında önce eğitmenleri, eğitecek olanları, antrenörleri doğru eğitmek lazım. Doğru pozisyonlara doğru insanları getirmek lazım. Yani biz Ümit Milli Takımı'na, U19 Milli Takımı'na hiç antrenörlük yapmamış, futbolu dün bırakmış kişileri getiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani Sabri Sarı Alioğlu'nun,
1: evet,
0: kapasitesi nedir de U19 Milli Takımı'ndan hocalığa başlıyor? Gökhan Gönül çok iyi futbolcu olabilir ama antrenör, teknik adam kapasitesi nedir de Ümit Milli Takımı'ndan teknik adamlığa başlıyor?
1: Hatta Sayın Şentürk, Sayın Şentürk şöyle diyeyim, İspanya'da gerçekten

0: gerçekten altyapıdaki oyuncuların başına getirdiği teknik direktörler, yıllarca teknik direktörlük yapmış insanlar, o kuşakları ileriye çıkartabilecek, yükseltebilecek, eğitebilecek insanlar. Şimdi hemen size ekleme yapayım lütfen, ben bunu yıllardır söylüyorum, belki size de söyledim. Şimdi Sabri Sarıoğlu'nun döneminde, Tolunay Kafkas'ın döneminde altyapı milli takımlarımızda Arda Güler var mıydı? Yoktu. Barış Alper Yılmaz var mıydı? Yoktu. Kerem Aktürkoğlu var mıydı? Yoktu. Ya lütfen amili takıma gelmeleri, önemli takımlarda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamadan amili takıma almadılar bu futbolcuları.
1: Evet, aynı fikirdeyiz. Aynı şeyi ortaya koyuyoruz. Buralarda deneyimli bir teknik adamların olmasının şu önemi var. Bir kere daha önce bunu defalarca yaşamış olmalı ki hangi oyuncu bu yaşlarda nasıl davranıyor ve şu anda nerede?
0: Çok doğru.
1: Yani geçmişten yaşadıklarını yetiştirdiği ya da beraber olduğu oyuncuların o önündeki 8-10 yıllık süreçte nerelere ulaştığını ve oyuncuların aslında 14 yaşındayken, 16 yaşındayken hangi tavır ve beceri içinde olduklarını bilen, onların daha sonra geldikleri noktadan geriye dönerek o analizi yapan insanlar bugün de o gençlerin nerelere kadar ulaşacağını bilerek veya ulaşamayacağını düşünerek çok doğru katkı verecektir onlara. Eliminasyonu daha sağlıklı yapacaktır. Yanlış oyuncular üzerinde durarak doğru oyuncuların eriyip gitmesine neden olmayacaktır ki altyapılarda sayısız böyle oyuncular var.
0: Çok.
1: Yani futbol oyuncusu, yani top cambazı olan oyuncuların öne çıktığı ama ortalama bir oyuncu olarak çok iyi noktalara gelebilecek, mesela İsmail Yüksek tipi oyuncuların kaybolduğu çok oyuncu ve takım biliyorum.
0: Çok.
1: Dolayısıyla göze hoş gelen, topu iyi sektiren, aldatmayı yapabilen, bacak arası çalımda başarılı gibi bir takım varyasyonel tavırlar, davranışlar içinde olan oyuncuların işte bu geleceğin yıldızı. Oysa altyapı yıldız yetiştirmez. Altyapı iyi eğitimli futbolcular yetiştirir.
0: Çok doğru.
1: Onların içinde yıldızlar vardır ama bunların sayısı çok azdır, nadiren çıkar. Oysa futbol bütün takım yıldızlardan oluşmaz. Her takımda belki bir tane yıldız vardır, yoktur. Belki iki tane olan takımlar da vardır.
0: Evet.
1: Ama genelde ortalama iyi bir futbolcu vardır. Onun için bir felsefenin tamamen kökten değişmesi gerekiyor. Onun için de eğitimcilerden başlamamız gerekiyor. Sizin söylediklerinize tüm kalbimle katılıyorum.
0: Şöyle ki ben bu programda spor gündemi programını yapmaya başladıktan itibaren, sunmaya başladıktan itibaren bunları konuştum. Gerçekten bunun gibi ne tür futbolcular var, ne çok futbolcu var, milli takıma gelmesi için illa büyük bir takımda oynaması gerekiyor gibi bir imaj da çıktı ortaya. Şimdi bunun için büyük emek vermek lazım. Bunun yanında şu da var. Evet, büyük takımlarda bir oyuncu olabilirsiniz ama yıllarca altyapılarda ya da işte milli takım değilse bile diğer takımlarda teknik direktör olabilmelisiniz. Eğitici olmak için bir baba olmak zorundasınız. O baba, onlara bir dokunmak, öğretmen olmak, hoca olmak zorundasınız. O futbolcular çünkü küçük yaştan itibaren eğitilmesi. Mesela diyor ki De La Fuente, biz diyor futbolcularımıza, milli futbolculara aynı zamanda İyi bir insan olabilecek oyuncuları alıyoruz. Mesela şunu da gördük, siz de gördünüz. Maçtan sonra Arjantinli futbolcularla büyük bir çekişme içine girdiler. Hatta Arjantinli futbolcular kışkırttı özellikle İspanyol futbolcuları. Ama bir tanesi arkasını dönüp bir şey yapmadı ve ayırdılar. Şimdi bu da bir eğitimin sonuydu esasında diye düşünüyorum.
1: Harika. Belki en önemlisi buydu. Orada maç boyunca da bu tahriklerle baş başa kaldılar. İkinci kartı göstererek, sarı kartlı oyuncuların üzerine girerek kırmızı kart göstermek istediler. Bu tavır içinde olan oyuncular da vardı ve maç biter bitmez hırslarını oyunculara saldırarak aldılar.
0: Evet.
1: Ama hiçbirisi uymadı, arkasını döndü, işine baktı. Yani gerçekten çok iyi eğitilmiş, önce iyi bir insan olmuş, tabii ki iyi futbolculukla beraber de mükemmel bir takım haline gelmişler. Bunlar dünden bugüne hemen olabilecek şeyler değil ama imkansız da değil, zor da değil. Yeter ki bu konuda, bu yönde düşünceyi ortaya koymak, önce bunun böyle olması gerektiğini

0: getiriyorlar, birlikte eğitim yapıyorlar, özel çalışıyorlar. Yeterli eğitmenleri var, hocaları var, öğretmenleri var ve oradan yetişen oyuncularla şahane bir milli takımımız var. Yani bunu kendi ülkemizde de başka takım sporunda da yapmış durumdayız. Nitekim bunun ne kadar gerçekçi olduğunu son yıllarda biraz sıkıntıyla ilerleyen ama en kısa sürede biz de bu noktaya ulaşacağız diyen erkek voleybol milli takımımızda evet, artık bugün çeyrek finallere kalabilme başarısını gösteriyor. Yani biz ülke olarak bunları yapabiliriz. Doğru insanların doğru yerde olması ve buna zaman ayrılması lazım. Ama futbolda pasta çok kremalı, çok ballı, çok evet, tatlı. Orada başka şeylerden yararlanmak isteyen insanlar işin doğru yapılmasını engelleyip kendilerini nemalanmak adına ülkemizde bu anlamda yapılabilecek iyiliklerinde maalesef önüne geçiyorlar. Ama biraz uyanık olmak lazım, biraz daha tutarlı olmak lazım.
1: Özellikle liyakatli insanları teknik direktör, baş antrenör olarak getirmek zorundayız. Yoksa bizim bu genç neslimizi kaybedeceğiz spor anlamında. Ben böyle düşünüyorum Adnan Bey.
0: Evet, size katılıyorum Yüce Bey. Ben de şöyle bunu tamamlayayım. Yeterli, bilgili, donanımlı, her şeyin farkında olan teknik adamları doğru pozisyonlara özellikle getirmiyoruz. Çünkü her şeyin farkında olan bu insanlar orada her şeyin rahatça olmasını engeller veya her şeyi görür ve yarın bizim çarkımıza çomak sokar düşüncesi. Evet, evet. Yani ben bu ülkede Süper Lig'de, birincilikte, ikincilikte ve üçüncülikte de çalıştım.
1: Evet.
0: Bütün liglerdeki yapıyı az çok biliyorum.
1: Doğru.
0: Çok düzgün takımlarda da çalıştım ama bu ortamda yaşayan birisi olarak, bunların hepsini yaşamış birisi olarak sizin bilginizle, becerinizle ilgilenen yok.
1: Doğru.
0: Bilgili hocayı, becerili hocayı başları sıkıştığında arıyorlar. Ama işler doğru zamanda, normal zamanda, transfer zamanında size dönüp bakmazlar bile. Bunların değişmesi gerekiyor. Yani aslında ne söylediğimiz gayet açık.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Ellerinize, emeğinize sağlık.
0: Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Adnan Şentürk ile Dünya Kupası sonrasında bir yorum, bir analiz yaptık. Kısa bir ara, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
2: Reklamlar.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım.

kaldığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Radyo 1.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 18.36'yı gösteriyor ve son konuğumuz bizlerle birlikte TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven. Erhan Seven, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
2: Çok sağ olun. Şimdi Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'da biraz sıkıntılar var gibi, özellikle bugün bazı haberler vardı. Paralarının ödenemediği personelin özellikle stadın çevresinde protesto gösterileri yaptığıyla ilgili, ardından futbolcuların para alamadığıyla ilgili. Galatasaray'da neler oluyor, ne görüyorsunuz?
3: Evet, şimdi tabii erken, lig başlamasına daha bir süre var. Bu tür bilgilerin sızması, doğruluğunu da teyit etmeye çalıştığımız bilgiler, onu da söyleyeyim. Çünkü bu tür haberler bazen farklı kanallardan farklı şekillerde de tevatür ya da iddia üzerinde olabiliyor. Her takım için de geçerli bu tabii ki. Bu iddialar gerçek olup olmadığını teyitlememiz gerekiyor. Ama velev ki böyle olduğundan da yola çıkarak baktığımızda da aslında Galatasaray takımı şampiyon. Galatasaray takımı şampiyonluktan mütevellit kazancı ve hem Türkiye'den hem de UEFA'dan fazlasıyla oluyor olabiliyor. Şu anda Galatasaray'ın kasasına girmesi gereken UEFA'dan belli bir miktar para var. Onların kasaya girmesiyle birlikte ben bu tür sorunların belli oranda çözüleceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'da şöyle de bir sıkıntı var, o da göz ardı edilmesin. Geçtiğimiz sezon başlarken son anda yapılan Singo ve Uğurcan transferleri, işte ondan kısa bir süre önce yapılan Osimhen transferleri, ki Singo ve Uğurcan için 30 küsur milyon avrolar, Osimhen için de 75 milyon avro bonservisler ödendi. Bu oyunculara işte 21 milyon Osimhen için yıllık, Singo için hakeza 8 milyon, Uğurcan için de yine 4-5 milyon avro gibi rakamlar. Yani bir iki futbolcu üzerinden de okunacak şey değil tabii bunlar, ama transferde biraz Galatasaray'ın geçen yıl özellikle Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için gösterdiği bir transfer çabası vardı. Ve ben Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın belli oranda başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani onu da belirtmekte fayda var. Juventus gibi takımı 5 gollü bir galibiyet ardından tur geldi. Liverpool yenildi. Liverpool'a karşı galibiyet alındı. Belki 1-0'a 4-0, ama Liverpool takımı iki kez burada İstanbul'da Galatasaray tarafından hem grup hem de eleme aşamasında yenildi. Galibiyet alındı. Galibiyet olarak hanesine yazıldı. Yani genel itibariyle baktığımızda Avrupa'da da özellikle taraftarla bütünleşen bir Galatasaray formülasyonu vardı. Ligde de 4. kez üst üste şampiyonluk geldi. Yani bunların iyi yönetimle, yani iyi yönetimden kastım şu: doğru planlamayla bu tür başarıların aslında daha çok ekonomiye daha başarılı bir şekilde tahvil edilmesi gerekiyor. Ama işte biraz transfer hoyratlığına ben yine yorayım. Biraz daha oraya gönderme yapayım. Yöneticilerin yeterli yetersizliği üzerinden okumayayım, ama sonuç itibariyle taraftar da camia da transfer isteyince yönetimler de karşı koyamayabiliyor. İhtiyaçlar var, evet, o ihtiyaçların da karşılanması gerekiyor. Hepsi bir araya gelince planlama hatasının da sonuçlarında da Galatasaray gibi şampiyon takımımız, 4 yıl üst üste olmuş, Avrupa'da belli bir seviyeye gelmiş bir Türk takımı dahi ekonomik olarak sıkıntı yaşayabiliyor. Tabi sezon başında bu tür şeyler olunca da takımların konsantrasyonunu etkileyebilen unsurlar bunlar. Lige iyi başlamak önemli. Avrupa'da 15 Eylül'de gruplar var, şu anda eleme aşaması oynamıyor. Bir avantaj olabilir. UEFA'dan gelecek paranın da bu tür sorunlara merhem olma ihtimalinden de yola çıkarak baktığımızda çok da abartılacak, çok da büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray gibi bir takım adına düşünmek de istemiyorum. Dediğim gibi bu

0: bu kadar başarılı olup da son yıllarda bu ekonomiyi doğru çevirememekte eğer bu kadar sıkıntı büyükse o zaman yönetime eksi yazar, Dursun Başkan'a eksi yazar diye düşünüyorum. Ama ben bu tür haberler zaman zaman her takımın için çıkabiliyor. Ama büyük camialar bu tür olayları az hasarla ya da hasarlı bir şekilde atlatmayı başarıyorlar. Galatasaray da bunun için bugünlerde, önümüzdeki günlerde bu çabayı gösterecek diye düşünüyorum.
1: Peki özellikle transferde bir tıkanma var Galatasaray'da. Eksiği var mı Galatasaray'ın? Eksiği olmadığı için mi transfere bu anlamda fazla üstüne düşmüyorlar? Ya da bir dönemi mi bekliyorlar? Ya da işte bunlar bu sıkıntılar olduğu için mi transfer yapamıyorlar?
0: Tek bir sebeple açıklamak mümkün olmayabilir. Tüm bu söylediğiniz nedenlerin hepsi de etkili olmuş olabilir. Şöyle başlayayım ben. Galatasaray'ın Osimhen ön bölgede evet bir 9 numarası orada geçen Icardi ile beraber sakatlıkları oldu olmadı birlikte orayı yönettiler iyi oldu. Ama orada ben yine de her şeye rağmen Osimhen'in de bir sakatlık haritasına baktığımızda her sezon mutlaka bir 3 ile 8 maç arası oynamadığını da görüyoruz. Geçmiş yıllardan bu yana yani sadece Galatasaray değil Napoli'den de bu yana böyle bir süreci var. Bu o tür maçlarda Avrupa ya da çok önemli lig maçına denk gelirse de sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden Osimhen'in yanında Osimhen'in yedeği olacağını bilecek bir 9 numaraya ihtiyaç daha var. O bir 9 numaraya daha ihtiyaç var. Onu da söylemek isterim. Yani Osimhen'in arkasında kalacağını da bilecek ihtiyacı olduğunu. Devreye gidecek belki çift santrafor oynama ihtiyacı olduğunda da Osimhen'le yan yana beraber oynayacak noktada olacağını bilecek bir isme ihtiyaç var. Kanat rotasyonunda ben yeterli görüyorum. Orada Saneler, Barışlar, Yunuslar bunlar önemli isimler. Santrafor arkasında da İlkay'ın yaşı var evet ama belki de yeniden bir ilk ay olduğunu hatırlayarak sezon biraz geç de gelmişti. Sezon başında geç de gelmişti. Hakan mı gelecek ilk ay mı derken ilk ay gelmişti. Belki iyi bir ilk ayla da orası doldurulabilir. Orada zaman zaman Yunus da oynuyor. Diğer tarafta şimdi yeni bir isim de alındı. Lezzi geldi. Siyahi oyuncu. Orada Torreira da var. Lemina da var. Baktığımızda Galatasaray orta sahası da aslında fena değil. Ama Galatasaray'ın sıkıntı yaşayabileceği yerlerden biri bence defans hattı.
1: Evet.
0: Defans hattı ağır isimlerden oluşuyor. O isimleri ön bölgedeki Torreira'nın çabukluğuyla işte Lemina'nın kafa hakimiyetiyle duran toplarda belki müdahaleler olabiliyordu ama sonuç itibariyle Sanchez'in de Avusturya kampının son 1-2 yılında geleceğini düşünürsek Abdülkerim'le ilgili kafamızda zaman zaman milli oyuncumuzla ilgili sorular ağır kaldı, işte dönemedi, yandan hızlı giden oyunculara karşı müdahalesi de gecikti, zaman zaman faullü kartlı sonuçlar veren müdahaleleri olduğunu biliyoruz da. O nedenle ben defansın ortasında mutlaka bir stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bunu mutlaka yapmak durumunda. Kanat bekleriyle ilgili işte 3 oyuncu var sol bekte. Kazım Can da döndü. Jakobs da var, Eren de var. Sağ bekle ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşanmakla birlikte ben orasında çok fazla abartı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray aslında geçtiğimiz yıl yani son dakika transferleriyle 7-8 önemli ismi kadrosuna katmıştı. Ve bunların da birçoğu da kendi ülkelerinde milli artı 11'e de doğrudan oynayabilecek isimlerdi. Yani Galatasaray takımının çok abartılı olmamak kaydıyla 3-4 oyuncuyu aldığında ben yeterli olacağını düşünüyorum. Ama taraftar ve camia sürekli ister. Sürekli transfer ister. İşte bu dengeyi kurabilmek önemli. Bu dengeyi kurabilmek her takım için önemli. Şu anda Galatasaray için daha da önemli gibi görülüyor. Neden? Bir tarafta da olayın ekonomik boyutunda biraz önce verdiğiniz örnek, biraz önce verdiğiniz haber çerçevesinde baktığımızda ekonomik boyutunda dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğu gerçeği var. Ben çok abartılı bir transfer ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'ın. 3-4 transferle birlikte giderilebilir ama hani ihtiyaç olmadığından mı mutlaka ihtiyaç var 3-4 tane ekonomide etkileyebilir o da bir gerçek zaten geçen yılda transferi uzunca süre yapmadı neyi bekledi Osimhen transferinden sonra diğer transferleri yapmak durumunda kaldı neden Osimhen'in maliyetinin ne olacağıyla ilgili bir realiteyi görüp ona göre hareket etmek ihtiyacı hissetmişti bazen transferde bu tür unsurlar da olabiliyor sonradan da Uğurcan gibi değerli bir kaleciyi kaleye geçirdi. Singo faydalı oldu olmadı sağ bek stoper derken o da belli bir süre Galatasaray'da forma girdi. Osimhen de gelip katkısını yaptı son anlarda transfer olarak. Bazen de demlenerek bekleyerek de transfer yapılabilir. Ama hep deriz ki transferler keşke kamplara sezon öncesi kamplara yetişse. Galatasaray'daki sıkıntı yeni gelen transferlerin sezon öncesi kampına çok fazla yetişememesi. Galatasaray taraftarlarının da eleştirisinin bu yönde olduğunda zaman zaman okuyorum, görüyorum. Haklılık payı var mı? Var. Ama yönetmek, yürütmek, ortamı dizayn etmek de çok zor. Yani taraftarlar adına onu al, bunu getir, şunu al, bunun yerine bu olsun, böyle. Bunu demek çok kolay. Hani tabir vardır ya, bekara hanım boşamak kolay diye. Taraftar o pozisyonda. Ama Dursun Bey'in, efendim Aziz Bey'in, Serdal Bey'in, Ertuğrul Bey'in ve diğer başkanların işi zor. Onları Allah kolaylık versin diyorum.
1: Hemen Beşiktaş'a geçelim. 7 dakikalık bir süremiz var. Biraz erken tamam. Çıkacağız. Çünkü TRT... Radyo 1'de 19'da haber bülteni var, ana haber bülteni, onun için bırakacağız. Beşiktaş'a geçelim. Muhammed Salah konusunda biraz öne geçtiğini duyuyoruz Serdal Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın. Oradaki durum nedir?
0: Şimdi Beşiktaş, Muhammed Salah öyle bir noktaya geldi ki 3-4 farklı ülkeden de beklenti talep de var. Biri Suudi Arabistan ve ekonomik anlamda da İyi bir rakam olduğu da söyleniyor. Amerika var. MLS liginden bir beklenti var ama sonuç itibariyle Türkiye ile de bağı kuvvetli. Eşinin burada öne çıktığını söyleyebiliriz. Aslında bu eşler, çocuklar her zaman etki edebilir bu tür transferlere. Geçtiğimiz sezon yaz aylarında Türkiye'nin güzel illerinden, tatil beldelerinden bir yerden de işte bir villa yazlık aldıklarını da biliyoruz. Oraya da çok sık kullandıklarını da biliyoruz. Tırnak içerisinde bir Müslüman ülkede oynama beklentisi de var. Bu da Arabistan'da olabilir tabii, ayrı konu, ama sonuç itibariyle hepsi bir araya geldiğinde Muhammed Salah da çok üst ve kırıcı birlikte oynamak da istemiyor. Bu da bir gerçek. 34 yaşında çok üst seviyelerde Liverpool'da Premier Lig'de şampiyonluklar ve efendim gol krallıkları yaşadı. Hepsine baktığımızda aslında sonuç itibariyle Salah'ın da bu sağ dışı etkenlerin de onu yönlendirdiği gerçeğinden yola çıkarak baktığımızda Beşiktaş'a doğru bir yönelmesi var. Beşiktaş taraftarı da çok istiyor. Beşiktaş taraftarı Trossard'ın imza töreninde Muhammed Salah sloganları attı. Hatta taraftar susturmak durumunda kaldı bir ara Serdal Adalı. Çünkü orada da Belçikalı oyuncu ayıp ediliyordu. Neden? Trossard'ın imza töreninde Muhammed Salah sesleri. O nedenle öyle bir durum söz konusu olmuştu. Ama sonuç itibariyle taraftarın da çok beklediği isim. Ben çok net şunu söyleyeyim. Canlı canlı görmek de istiyorum, Süper Ligimizde izlemek de istiyorum. Yani nasıl olursa olsun Salah'ın bir Türk takımı şu anda Beşiktaş'a çok yakın oynaması halinde de o hangi takım olursa olsun adı şu anda Beşiktaş gibi görülüyor, fark yaratacağını da düşünüyorum. Muhammed Salah kalitesi de ekstra bir kalitedir diye düşünüyorum ve Beşiktaş'a katkı yapar diye söyleyebilirim.
1: Peki şu Vincenzo Italiano'nun takımında nasıl yer alır? Mesela kadroda nerede düşünüyorsunuz Salah'ı?
0: Şimdi Salah'ın genel oynadığı yere baktığımızda böyle ters ayakta sağ kanatta oynayan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani ihtiyacı olduğunda çünkü sol ayağını iyi kullanıyor. Sağ kanatta oynayan, içeri kat edip şut çekme özelliği var. Ha, ihtiyacı olduğunda merkez 9 numarada da oynadığını biliyoruz yani çok net. Hani sol ayakta sol tarafta oynadığı da var. Yani ben şu an için hani kimi keser, oralarda Çerniler var, farklı isimler de var. Sağ tarafta ofans bölgesinin sağ tarafında sol ayaklı bir açık olarak oynayıp içeriye doğru kat edip şu attığı şutlarla bıraktığı ara paslarla da Beşiktaş'ın ofans bölgesine önemli katkı yapar diye düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'ı sezon başında seyrettiniz. Eksikleri var mı Beşiktaş'ın?
0: Ya Beşiktaş rakip 15. dakikada 10 kişi kaldı. Midland. Ondan sonra erken de golü buldu. Yani 26'da Orkun'la 1-0 çok da güzel bir gol. Ya beklentim daha fazla farkı açması yönündeydi. Çünkü rakip nereden baksanız 80 küsur dakika bir kişi eksik oynayacaktı. Eğer tabii başka katlar olmasa ve öyle de oldu. O süreyi iyi değerlendiremedi diye düşündüm. Bir bitirici anlamında sıkıntı yaşadı. Mesela Olaytan çok fazla diğer arkadaşlarına göre fazla pozisyona girdi. Ama mesela o pozisyonlara Koreli oyuncu girse atabilecek durumda.
1: Evet.
0: Ama Olaytan'ın o son vuruşları iyidir. Yani son vuruşla ilgili yaşadılan sıkıntılar Beşiktaş aslında girdiği pozisyondan gol ya da gollerle sonuçlanmasını engellediğini düşünüyorum. Ofans bölgesinde her şeye rağmen işte Salah türü bir adam, bir isim olsa Olaytan'ın yakaladığı pozisyonlardan en az bir tanesi atar ve takımı rahatlatan bir süper avantajına 2-0'a 3-0'a getirebilirdi diye düşünüyorum. Ofans bölgesinde iş bitirici, son vuruş ustası bir adama ihtiyaç var. Onun ismi de biraz önce altyapısını hep beraber sizinle oluşturduk. Muhammed Salah olma ihtimali de kuvvetli. Kaleciyi beğendim. Genel itibariyle Nübel'i beğendiğimi söylemek isterim. Kanat bek olarak da orada şimdi Fransız oyuncu da gelecek.

0: Rıdvan da var. Rıdvan'ın en büyük şanssızlığı fiziksel yetersizliği gibi görülüyor. Onu zaman zaman itmeler, kalkmalarla ayakta kalabilme özelliğini artırması gerekiyor. Kolay da bıraktığı anlar da oluyor. Bazen faul çalınıyor, bazen çalınmıyor. Ama Rıdvan'ın mücadele gücü yüksek olup ön bölgeye doğru ataklarında göz ardı etmemek gerekir. Biraz daha ayakta kalırsa da Rıdvan adına iyi olur, takım adına iyi olur diye düşünüyorum.
1: Şöyle ki peki bir sola oyuncu, özellikle bek anlamında bir Rıdvan'ın yerine bir oyuncu veya yanına bir oyuncu ya da yedeklemek için bir oyuncu transferi olabilir mi?
0: Şöyle, Fransız bir oyuncu geldi oraya, o bölgeye. Henüz tam hazır değil. Sol bek olarak da bir Fransız oyuncu geldi. Quatre'di sanırım ismi de.
1: Evet.
0: Onu daha görmedik, göremedik. Hani ondan dolayı belki yani kafamızda soru işareti olabilir ama Rıdvan'la beraber orada bir Fransız siyahi oyuncu da yer alacak. Oraları ikisi tahkim edebilir diye düşünüyorum. Zaten o Fransız oyuncu önümüzdeki günlerde 11'inde belki değişilmez ismi olacak diye de söyleyebiliriz.
1: Peki 3 takımımız için kısa tur atlaması açısından neler söylemek istersiniz son bir dakika?
0: Açıkça söyleyeyim, Fenerbahçe'nin daha 1-0'ın ardından daha farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum Polonya'da. Daha farklı bir şekilde maçı kazanarak tur geçecek. Beşiktaş takımı Midtjylland zor bir takım. 8 galibiyet 7 beraberlik bir yenilgiyle geldiler. Çünkü ligler devam ediyor. Mart'ta başladı. Hazır da bir takım ama Beşiktaş'ın kalitesiyle turu geçeceğini düşünüyorum. Başakşehir takımı 1-1 beraber kaldı kendi sahamızda İstanbul'da. Ama ben Başakşehir'in kalitesiyle de turu geçeceğini düşünüyorum. Hatta Başakşehir'in ben konferans liginde de iyi yerlere iyi işleri imza atacağını, gruba kaldıktan sonra da 26'yı yapıp daha sonra da iyi işleri imza atacağını düşündüğümü söylemek isterim. Başakşehir'in kalitesi de var zaten. Ben onu değil gruba kalmak, ben daha çok elemelerde çeyrek finalleri, yarı finalleri göreceğimizi düşündüğümü söylemek isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi
1: yayınlar. Hoşçakalın. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyiciler. Saat 13 ana haber bülteninin ardından birlikteliğimiz başlamıştı. Saat 19'a doğru ilerliyor. Az sonra kapanıştan evvel, sinyalden evvel bir müzikle veda edeceğiz. Ama şu hatırlatmayı da yapalım. Bugün özellikle Milletler Ligi'nde kadın voleybol milli takımımız yani Filenin Sultanları bizim Çin'le karşı karşıya geldi ve 3-0 galip geldi. Bizi çok sevindirdi ve finale kaldı. Finaldeki rakibi de sevgili dinleyiciler Brezilya milli takımı oldu. İtalya'yı 3-2 yenerek onlar da finale kaldı. Yarın saat 14.30'dan itibaren de bu maçı TRT1'den izleyebilirsiniz. Bu bilgiyi de vereyim. Ve yayınımızın sonuna geldik ancak tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek sevgili dinleyiciler, yapımcımız Ayşe Yörük, teknik yönetmen arkadaşım Zafer Altay ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. Şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör örgütünün müfessi hale geldiğinin tespit ve teyidini yapacak mekanizma teklifte açıkça tanımlanacak. Kanun teklifinin partilerin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor. Teklif önce Meclis Adalet Komisyonu'nun ardından Genel Kurul'un gündemine gelecek. Kanunlaşma sürecinin Ağustos başında tamamlanacağı belirtiliyor. Süreçte siyasi partiler arasında görüşmeler de sıklaştı. Son olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden Halil İnalcık için en sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de FETÖ bağlantısını ortaya koyan önemli deliller bulunduğunu belirtti, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında yeni operasyonlar olabileceğini de söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı. 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkati çeken Gürlek, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi dosyaların da incelenip araştırıldığını söyledi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye konusuna da değindi. Gürlek, sürecin toplumun her kesiminin kabul ettiği yeni bir anayasayla taçlanması gerektiğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da soruldu. Bakan dosyadaki delillere göre karar verileceğini belirtti. Duruşmalardaki söylemleri nedeniyle tutuklu Ekrem İmamoğlu'na "Mahkemeler kesinlikle siyasi propaganda arenası değildir" sözleriyle tepki gösterdi. Gülistan 9 soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 sanlının daha tutuklanması için davada tutuklan sayısı 15'e yükseldi. Tutuklular arasında eski Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok da bulunuyor. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Kılıçdaroğlu bu tepkisini İstanbul'da rozet takma töreninde dile getirdi. Yeni partide ise Ankara'da parti meclisi toplandı. Özgür Özel Başkanlığındaki toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni partinin Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Parti meclisinin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da düzenlendi. Toplantıda partinin yol haritası değerlendirildi. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel ve kurucular kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaatının %70'inin tamamlandığını açıkladı. 2027'de vatandaşlarımızın hizmetini açacağız dedi. Rize'de konuşan Bakan Memişoğlu, 27 şehir hastanesinin şaheser altyapılara sahip olduğuna dikkat çekti.
1: Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda %70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibariyle inşaat aşamasını bitirip geçici kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine asacağız. Bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora destek vermesi ve bizlere talimatıyla tesisler yapmaya devam ediyoruz dedi. Rize'nin başarılı sporcular yetiştirdiğini hatırlatan Osman Aşkın Bank, gençlere ve ailelere tesisleri kullanmaları tavsiyesinde bulundu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan içinden gelmesi, spora destek vermesi ve bizlere talimatıyla bütün ilçelerimize tesislere yapmaya devam ediyoruz. Bizim bakanlık olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele. Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Sporun birleştirici gücünü, iyileştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradan çok güzel gençlerimiz hem diğer takımlarda hem de Rize Spor'da oynayacaklar. Tabii ilçemizden yetişen Barış Alper Yılmaz'ı da tanıyorsunuz. Hem buralı ikizlerimi inşallah buradan genç çocuklarımız da onun gibi başarılı olurlar.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. geleneksel Sis Dağı Kültür Şenliği'nde konuştu.
1: Eskiden vatandaşımız, milletimiz şöyle diyordu. Ya bu toplanan vergiler ne oluyor? Bu toplanan vergiler nereye gidiyor? Şimdi vatandaşımız diyor ki, ya bu kadar hizmeti yapmak için bu paraları nereden buldunuz? Allah razı olsun, biz iyi niyetle yola çıktık mı Rabbim bereketlendiriyor. Biz dünyanın en büyük köprüsünü yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü. Bakın savunma sanayinde dünyada söz sahibi oldu. Savunma sanayinde. Teknolojide çok şükür söz sahibi oluyoruz. Ulaştırmaya geldiğinde bakın sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzaya yönlendirdi. Uzaya da yörüngesini oturttuk. Biz bakın milli elektrikli hızlı trenimizi hayata geçirdik.
0: Ankara güney sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitler ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı sürücülerin araçları su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rus ekonomisine darbe indirmek için e-ticaretli bir Wildberries'e ait bir depoyla petrol tesisini vurdu. Zaporijya'nın Rus kontrolündeki kısmına yapılan saldırıda da 11 kişi öldü. Rusya'nın Kiev ve Sumi kentlerine yaptığı saldırılarda da 13 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da. 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeibani karşıladı. Karşılamanın ardından ikili kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşaray'la da bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeibani ortak basın toplantısı düzenledi. Guterres, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı dedi. Şeybani ise İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlalleri bölgenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor ifadesini kullandı. Suriye'de iki otobüs çarpıştı. 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye, Şam Deir-ez-Zor yolu üzerinde Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüslerden biri alevler içinde kaldı. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına sahip Hudeyde kentinde patlamalar oldu. Kentin bazı noktalarına saldırılar düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde'de Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı verildi. Husiler de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Son olarak Yemen kuvvetleri de Husi mevzilerine havadan saldırdıklarını açıkladı.

0: Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Khan'ın görevden alındığını açıkladı. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılan gizli oylamada mahkemeye taraf 125 üye ülkeden 82'si Khan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kerim Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görevden alınan ilk başsavcı oldu. Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Khan, bu yöndeki tüm iddiaları reddetmişti. Kerim Khan, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla akademisyenlerin bulunduğu 140'tan fazla kişi ve kurumsa sürecin siyasallaştığı uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler özel raportörlerine gönderilen mektupta bağımsız yargıçların Kerim Khan aleyhindeki kanıtları yetersiz bulduğunun altı çizildi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayımlanacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak, bugün itibarıyla Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Yarın 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Tuna Tunca'dan tarihi başarı. Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından zorlu Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçen otizmli sporcu Ocean Seven'de 3. parkuru yaklaşık 16 saat sonunda geride bıraktı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le. Gaziantep, Kilis, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleriyle, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük, Bolu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Konya ve Sivas 14, İstanbul ve Diyarbakır 19, Çanakkale, Tekirdağ ve Aydın 18, İzmir, Samsun ve Gaziantep 20, Antalya 26, Adana ve Hatay 22, Trabzon 24, Erzurum 13 ve Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikameti

istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: solistlerden seçmeler.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Beş dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı, nazikü şirine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi, 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz, klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava, Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışıyla ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur

anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklamanın kökenin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

0: Hasan Eylül'ün yönettiği Muhayyer Faslı'nı dinlediniz. Ara Taksim'ini kemanla Yener Elmas yaptı.
1: Ekonomi gündemini belirleyen haber akışıyla makro veriler, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki son durum, sektörel gelişmeler, uzman konuklarla ekonomi yorumda değerlendiriliyor. Feryal Ardal'ın hazırlayıp sunduğu Ekonomi Yorum her çarşamba 15 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir. Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Başkent Ankara'da yağışlı havanın etkisinde sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken köprü altları suyla doldu. Mamak'ta şiddetli sağanak nedeniyle yol çöktü. Oluşan çukura düşen hafif ticari araç faciadan kıl payı kurtuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kentte çok sayıda iş yerini de su bastı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Yeni parti cephesinde ise parti meclisi ve merkez yönetim kurulu ilk toplantılarını düzenledi. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı arttırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i yenen, 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: ...1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü'nün önerisi ve oy birliğiyle kabul edilen, Türkiye'nin de imzaladığı tüketicilerin uluslararası anayasası niteliğindeki evrensel tüketici hakları 8 başlık altında toplanmıştır. 1. İnsanın insan olmaktan doğan ve hayatını devam ettirebilmesi için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı tüketicinin en temel hakkıdır. Beslenme, barınma, giyim, temizlik, ısınma, aydınlanma, içecek ve su bulma, ulaşım, haberleşme gibi ihtiyaçlar tüketicilerin en temel haklarıdır. 2. Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı. 3. Seçeneklerin sunulması, yani ekonomik çıkarların korunması hakkı. 4. Bilgi edinme hakkı. 5. Eğitilme hakkı. 6. Tazmin edilme, yani zararların karşılanması hakkı. 7. Temsil edilme, yani sesini duyurma hakkı. 8. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı.

Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben.

gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi, kokunu içime istiyorum.

yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil baş harfim.

baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum. Her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo 1.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de özel bir müzedeyiz bu akşam. Yalnız Azerbaycan'da değil, etnik caz müziğinde bütün dünyada tanınan bir sanatçının, Vagif Mustafazade'nin evi burası. Mustafazade, Doğu ve Batı müziğini başarıyla harmanladığı besteleri bir yana, piyano çalmadaki ustalığıyla da etno caz dünyasında tanınmış bir isim yapmıştı. Vagif Mustafazade 1940'ta Bakü'de doğdu. Askeri doktor olan babasını erken yaşta kaybeden Vagif, ülkesinin ilk piyanistlerinden biri olan annesi Ziver Hanım'ın desteğiyle müzik dünyasına adım attı. Ziver Hanım, Azerbaycan klasik müziğinin kurucusu sayılan Üzeyir Hacıbeyov'un öğrencilerinden biriydi. 16 yaşında ilk solo konserine çıkan Vagif, Devlet Konservatuarı'nda öğrenciliği devam ederken Azerbaycan Radyo Orkestrası'nda solist olarak çalışmaya başladı.

Tiflis'te ilk grubu Kavkaz Caz Üçlüsü'nü kurdu. Katıldıkları Tallinn Caz Festivali'nde onu dinleyen Amerikalı caz eleştirmeni Vagif hakkında şimdiye kadar duyduğum en lirik piyanist yorumunda bulunacaktı. Sovyetler Birliği şehirlerini dolaştıktan sonra doğum yeri Bakü'ye döndü. 1977'de kurduğu Mugam isimli caz grubuyla başarısı ve ünü günden güne büyüdü. Aziza'yı Beklerken adlı bestesiyle Dünya Caz Müzik Yarışması'nda büyük ödülü kazandı.

ömründe 1200'den fazla beste yapmıştı. 1979'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te turnedeyken rahatsızlandı ve kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Uluslararası caz müzisyeni ve eleştirmenlerinin ortak görüşü, Vagif Mustafazade'nin kendi tarzını yaratabilmiş dünyanın en iyi caz piyanistlerinden biri olduğuydu. Bakü'nün tarihi merkezi olan İçerişehir'deki doğduğu ev olan Vagif Mustafazade Müzesi'nde sanatçının piyanosu ve özel eşyalarını görmenin yanı sıra 1970'lerin caz müziği atmosferini de hissedebiliyorsunuz. Vagif Mustafazade'nin adını daha önce duymamış olsanız da kızı Aziza Mustafazade'yi muhtemelen duymuşsunuzdur. Ülkemizde de defalarca konser veren piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza, 2024 yılının yaz aylarında Türkiye turnesi yapmış, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da sahneye çıkmıştı. Caz müziğinde Azerbaycan'ın Mugam geleneğini yaşatarak yeni bir tür ortaya çıkaran babası Vagif Mustafazade ile ilgili şu sözleri dile getiriyor Aziza. "Babam adeta bir gezegen gibiydi. Başka kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü onun müziğinde her şey vardı. Nasıl olur da Azerbaycan'da cazın olmadığı bir dönemde doğan biri, Amerika'daki siyahi bir müzisyen kadar iyi, onun ruhuyla caz yapabilir, hala anlayamıyorum. Onun müziği her şeyi içeriyordu." Bu akşam sizlere Vagif Mustafazade'nin Bizim Bakü Geceleri adlı bestesiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir geniş zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir misafirimiz var stüdyomuzda. Profesör Doktor Ergenekon Savrun hocamız, Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisiyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın girişimini konuşacağız. Türk dış politikası açısından Türk dünyasını, Türk dış politikası açısından bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin varlığını ve bu anlamıyla yeni bir kutup olma özelliği gösteren Türk kuşağı diyebileceğimiz veya Türk jeopolitiği diyebileceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın meydana getirdiği Akdeniz'den Merkezi Asya'ya kadar, Türkistan'a kadar geniş bir kuşağı ve uluslararası siyasetteki önemini değerlendireceğiz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk sayın hocam. Size ve yüce halkımıza, milletimize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz. Türk dünyası dediğimiz kavram nasıl teşekkül etti? Bunu isterseniz beraber konuşalım, biraz mütalaa edelim. Ondan sonra özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın tarihsel gelişimini, zeminini biraz Türk gelişinden bugüne değerlendirir. Özellikle son yıllardaki artan önemini beraber mütalaa ederiz.
1: Hay. Kıymetli hocam, malumunuz yüce Türk milleti tarihe damga vurmuş ve medeniyet tarihini, insanlık tarihinde şekillendirmiş müstesna milletlerin başında geliyor. Evet. İlk bizim ana yurdumuz, her ne kadar yabancılar Orta Asya dese de bizim Türkistan coğrafyamız. Evet. Yani bugün işte Hazar'ın doğusuna doğru, kuzeye doğru Sibirya bölgesi, işte bugün Türk devletlerinin yaşadığı ve daha da ötesindeki bölgeler. Tabii saygıdeğer hocam, biz dost meclislerinde de hani tarihçi olarak hep böyle konuşuruz, siz de daha iyi bilirsiniz. Kesinlikle. Tarihte her ne kadar Türk devleti bugün Cumhurbaşkanlığı forsumuzda 16 olsa da daha fazla devletler, beylikler, imparatorluklar vardır ama Türk devleti olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir ferdiyiz malumunuz. Hı hı. Bu devlet silsilesi binlerce yıldır devam ediyor ve tarihte iki tane Türk devleti, evet, vardır. Evet. Biri Doğu Türkleri, iki Batı Türkleri. Evet, Batı onu, Türklerinden kastımız...
0: Onu merhum Hüseyin Nihalatsız güzel anlatıyor. Evet, Türk, evet, tarihinde meseleler attı kitabında, evet, temel makalesinde. Onu zaman zaman vurgulanması lazım.
1: Kesinlikle hocam.
0: Geçen haftada Bakü Türkoloji Kurultayı'ndaydı.
1: Siz de zaten oradaydı.
0: Milli İlimler Akademisi'nde de ben Hüseyin Nihalatsız'ın görüşünün biraz daha modern hale getirilmiş olduğu yeni bir tezi, Türk tarihinin sistematik, hı, olarak yorumlanmasıyla ilgili. Çünkü bana göre hala Atsız Bey'i bazıları romantik bir tarihçi gibi,
1: kafa
0: romantik bir
1: var,
0: edebiyatçı gibi görüyorlar. Tarihçi olmadığını iddia eden bazı çevreler var ama kısa bir makale. Evet. Türk tarihinde meseleler isimli bir makale,
1: evet,
0: ama
1: meşhur.
0: Gerçekten çok ciddi kavramsal sorunlara ve dönemselleştirme meselesini sizin değiliyor, ifade ettiğiniz gibi bu Doğu Türkiye'li ve Batı Türkiye'li ya da Doğu'da kurulmuş olan Türk Devleti'ni, evet, Denekan Savaşı merkezinde çok güzel tarif ediyor. Bence Türk dünyasını ve Türk dünyasının ortak tarihini anlamak için de, hı hı, çok değerli. Tam buradan devam edelim.
1: Biz de işte Batı Türklerini teşkil ediyoruz. Evet. Kimdir Batı Türkleri? Azerbaycan'daki kardeşlerimiz almak kaydıyla İran'daki Türkler, Anadolu Türkleri, Kıbrıs Türkleri, Balkan Türkleri ve Kırım Türkleri. Evet. Kıymetli hocam, bu silsile hiç bozulmamış. Arada hiçbir boşluk dahi yok. Ne Moğol istilasında, ne İngiliz-Fransız işgalinde, İstiklal Harbimizde, ne kardeş Timur'un Anadolu'daki ilerleyişinde hiçbir bozulma ya da işte kopma yok. Bir şekilde devlet kendisine devam et. Şükürler olsun. Bu yönden dünya tarihinde, yani birçok ülkeden de çok öndeyiz. Hem İngiltere'den, yani Fransa'ya baktığınızda tarihleri 1000-1500 yıl ötesine gidiyor. İngiltere keza 1000 yıl. Almanlar zaten daha dün ulusal birliğini kuran bir şehir devlet ülkesiydi. Prensliklerdi malumunuz Prusya ile birlikte. Bu bakımdan Türkiye ya da Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu devletin devamı. Allah izniyle de kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Türk nedir? Bir de onu bahsedeyim. Türk, yani sözlük anlamında savaşçı, miğfer, sivri tepe, korkusuz anlamına gelir. Yani bu da zaten ismimizle de bağlantılı diye düşünüyorum. Her millet, saygıdeğer hocam, evet, belli özelliklerle doğar.
0: Tabii.
1: İşte çeşitli hayvan figürleri de sembolleridir. Türklere baktığınızda hiçbir zaman esareti kabul etmeyen, aileyi, kadını ve çocuğu ön plana çıkartan, başkalarının hakkında gözeten, hiçbir şekilde toprağını, hı hı, paylaşmayan, yani her şeyini paylaşır, yardım eder ama atasının, dedesinin yurdunu hiçbir zaman hiçbir düşmanla paylaşmayan, şahsına münasır bir milletiz kıymetli hocam. Bu Türklük sevdası ve Türklüğün tekrardan yeşermesi meselesi, imparatorluğumuzun, Osmanlı İmparatorluğu ve diğer Türkistan coğrafyasındaki Türk halklarının, Türk milletlerinin, Türk devletlerinin yavaş yavaş güçten düşmesiyle, Rus, İngiliz, evet, Fransız gibi işgallere maruz kalmamızla birlikte dönemin önde gelen özellikle de Kırım Türkleri ve işte Kafkasya'daki Türklerin ve İstanbul'da okumuş bazı ilim alimleri Namık Kemal gibi, Gaspıralı İsmail gibi, Yusuf Akçura, evet, gibi, Mehmet Emin Yurdakul gibi,
0: Azerbaycanlı Hüseyinzade, evet, Ali gibi, evet, Ahmet Ağaoğlu gibi, Sadri Maksudi Arsal, Zeki Vedip
1: rahmet eylesin, Mustafa Kemal Atatürk, evet, gibi, evet, Enver Paşa gibi, tabii, büyüklerimizin vatanı kurtarma sevdası ve bununla birlikte kıymetli hocam bakın, evet, vatanı kurtarmak aşkı içinizde olabilir, asker olabilirsiniz ama o dönemin insanlarına baktığınızda bunu rahmetli İlber Ortaylı hocamızdan da dinlemiştim. Allah o zaman eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin doktor öğrencisiydim. Bir panele katılmıştı. O zaman şunu dile getirmişti. Tanzimat döneminin ve sonrası işte İttihat Terakki döneminin gerek İttihat Terakkici olsun gerekse İttihat Terakkici olmasın padişahtan yana olsun alimlerinin günümüz alimlerinden çok çok daha ileri seviyede olduğunu, hı-hı, okuma sevdasının çok, tabii, yüksek olduğunu, tabii, kültür seviyesinin çok yüksek olduğunu.
0: Rum hocamız iki önemli isimden çok bahsediyordu. Bunlardan bir tanesi Keçecizade Fuat Paşa. İkincisi Mehmet Emin Ali Paşa. Ali Paşa, yani onların, evet, gerçekten kalem takımlarından tutun da yazma biçimlerine, evet, kadar hoca hayranlıkla diyordu. Evet. Bizde de o merakı uyandırdı. Gerçekten Tanzimat bürokrasisi diyebilir veya ikinci meşrutiyet döneminin, evet, o önemli erkanı hem düşünce insanları işte Enver Paşa gibi, Talat Paşa, evet, gibi, Doktor Nazım gibi, Cavit Bey gibi, Ziya Gökalp gibi, Ömer Seyfettin gibi, evet, Hüseyin Namık Bey gibi, Süleyman Nazif gibi büyük düşünürler gerçekten. Kesinlikle. Cumhuriyete ciddi bir miras bıraktılar. Cumhuriyete, elbette, büyük miras bıraktılar hocam.
1: Elbette,
0: işte
1: hocam,
0: kurucumuz, manimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa da o neslin bir devamı.
1: Devamı, elbette.
0: Yani bu kuşağın içerisinde yetişmiş olan, onlarla
1: Tevfik Fikret'i,
0: evet,
1: okumuş,
0: beraber fikirler edinmiş olan büyük bir aydın.
1: Namık Kemal'i okumuş. Evet. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Zaten bir devlet kurulurken Mustafa Kemal Atatürk'ün de en üzerinde durduğu temel husus Türk milletinin bir kültür devleti, evet, kültür milleti olduğu. Evet. Kaldı, evet, ki bizim Türk milliyetçilik yapısına baktığımızda da kıymetli hocam, karşılaştırma yaptığımızda, evet, özellikle Avrupa Batı milliyetçiliğinde çok büyük farklılıklar vardır. Tabii. Biz onlar gibi kan ve kafa tasçısı milliyetçiliğinden daha çok kültür milliyetçiliğini, tabii, ön plana sunarız ve kültürümüzle var oluruz biliyorsunuz. Büyük Atatürk'ün anlattığı dediği gibi Türk milletinin temeli kültürdür diyor. Ve kıymetli hocam o dönemde, o çetin dönemlerde işte eski dönemlere duyulan özlem, şaşalı dönemlere duyulan özlem, o edebi eserler, kültürel eserlerin yoğrulmasıyla büyük bir kanlı mücadelenin neticesinde işte bugünkü devletimize kavuştuk. O günlerden bugüne de tabii çok zaman geçti ama ne yazık ki bir kangren gibi, kanser gibi Sovyet rejimi döneminde kıymetli hocam, Türkistan coğrafyası

0: coğrafyasıyla bağımız keskin bir şekilde evet. kopartılmak istendi. Evet. Ha, bunda da Rusya başarılı oldu mu? Ne yazık ki oldu.
1: Evet.
0: Bir 70 senelik bir kesinti. Yani Hı-hı. bir 3 nesil kaybettik. Gizli gizli işte zaman zaman Türkistan coğrafyasına görevli gidiyoruz. Kıymetli hocam Azerbaycan'da görüyoruz, İran'da, diğer bölgelerde. O dönemi yaşamış büyüklerimizde, o ailelerin çocuklarında. Gizli gizli bu eserlerin evlerinde okutulduğunu, hem Hı-hı. dini hem milli eserlerin Hı-hı. çok büyük zulümler gördüğünü biliyoruz. Ama şükürler olsun rağmen o bağ kurduk. Özellikle de Sovyet rejiminin yıkılması, Berlin duvarının çökmesinden sonra bağımsızlıklarını kazanan kardeş Türk devletleri, buradan da selam olsun hepsine,
1: evet.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun hazırlığını içerisindeydi. Bazı yanlışlar oldu olmadı oraya değinmeyeyim ama bu bilinen bir şeydi. Bir anda oralara bir kültür yayılması, ekonomik anlamda bir yayılma gerçekleşti ve ilk etapta siz de takdir edersiniz Türkçe konuşan ülkeler topluluğu adı evet. altında bir araya geldik ve birkaç sene öncesinde de Türk Devletleri Teşkilatımız evet. teşkil oldu. Burada işte üye ülkeler, biri biziz, lideri biziz. Azerbaycan'ımız var, Kazakistan, Kırgızistan var, Özbekistan var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkmenistan'da gözlemci statüsünde. Allah izin verirse bu ülkelerde, üç kardeş ülkeyi de federatif şekilde Rusya Federasyonu içinde yaşayan ya da bir şekilde işte Moldova'da bulunan Gagavuzya'mız var, Yakutistan var, Başkurdistan var.
1: Nogay evet. bölgesi, Çerkes gibi özel
0: cumhuriyetler var. Kıymetli hocam.
1: Bazı topluluklar, hı-hı. onu yine Bakü'de konuşmuştuk, dillerini kaybetmekle karşı karşıyalar mesela.
0: Evet.
1: Gagavuzlar böyle.
0: Evet.
1: Hakaslar böyle. Evet, Şor Türkleri böyle. Telehütler böyle. Kırım Yarımadası'nda yaşayan Urumlar. Urum topluluğu böyle. Yani neredeyse dünyada kaybolmaya yüz tutan diller arasına girmeye başladı. Dilleri vaki tabii ki kaynakları var ama yeni nesiller bu dilleri konuşmamaya başladılar. Belki de Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli kültür politikalarından birisi bu olma. Türkiye'de bu çok dillendiriliyor. Dillendiriyoruz. Hı-hı. Önümüzdeki günlerde biz de önemli bir toplantı yapacağız. Çevrim içi bir süre sempozyum yapacağız bu konuyla ilgili. Azerbaycan'da da belli bir hassasiyet Hı-hı. var. Onun oluşmasına gayret sarf ediyoruz. İnşallah Kazakistan'da, Kırgızistan'da da oluşursa bu devletlerin ciddi kaynakları var. Ciddi kültür adamları var. En azından evet, Türk coğrafyasındaki nüfusları azalan, dilleri yok olmak tehlikesi içerisindeki kültürel baskı altındaki toplulukların korunması noktasında da çok büyük bir gayrete ihtiyaç var. Evet. Türk Devleti Teşkilatı'nın bir misyonu olmalı bu.
0: Kesinlikle hocam. Hatta Atatürk'ümüz, nur içinde yatsın, dışişlerine şu emri veriyor. Bir bölgede Türkler azınlıktaysa her türlü destekleyin, yaşatmaya evet. bakın. Günü gelince oralar Türk yurdu tekrardan ana vatana katılacaktır.
1: Tabii.
0: Ama sizin de buyurduğunuz gibi bir yerde Türkler azınlığın da azınlığı olduysa, yani yok olmaya yüz tuttuysa, bu sefer onları tamamıyla kucak açacaksınız ve yaşatmak için kültürlerini kendi içerisinde, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde o projeleri yürüteceksiniz evet. diyor. Ne kadar aydın ve ileri görüşlü bir lider olduğunu buradan da anlıyoruz kıymetli hocam. İşte dediğim gibi o dönemin lider kadrosunda ve kültür anlamındaki yolbaşçılarında hepsinin okumuş birkaç lisan hakim olduğunu biliyoruz ki kaldı ki bugün Anıtkabir Komutanlığımızda yayınladı kıymetli hocam 12 evet. sene önce
1: tabii.
0: Atatürk'ün okuduğu ve çalıştığı kitaplar 4000'in üzerinde
1: tabii.
0: bakın yani düşünün 15 senelik bir cumhurbaşkanınız var, savaşlarla geçmiş bir ömrünüz var, devrimler, inkılaplar, sürekli işte iç karışıklıklar var, o var bu var, Hatay sorunu var, faşist İtalya sorunu var, dünya büyük bir savaşın içine girecek ve siz o zor dönemde sayın hocam bu kadar kitabı okuyacaksınız.
1: Evet. Cephede okuduğunu biliyoruz. Tabii. Seyahatlerde çok kitap okuduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Hasta olduğu dönemlerde, örneğin Karspat'ta olduğu dönemler
0: evet.
1: veyahut da Sultan Vahdettin Eşkit seyahatinde de okuduğu kitaplar hep notlanmış durumda.
0: Kesinlikle.
1: Anıtkabir Müze kitaplığı incelendiğinde
0: evet.
1: onun önemli bölümünü de Anıtkabir Komutanlığı ellerine sağlık dijitalleştirdi.
0: Evet.
1: Mustafa
0: evet.
1: Kemal Paşa'nın tabii üzerindeki edir. Notlarına kadar, kritiklerine
0: hepsi,
1: kadar.
0: Hepsi halkımızın evet hocam.
1: Kıymetli hocalarımızı hem Doktor Zekeriya Türkmen hem Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran
0: başkanlığının
1: oluşturulması çok büyük emekleri oldu.
0: Kendisi asker
1: evet,
0: zaten.
1: O evet. projenin başındalardı. Benim de katkılarım oldu. O zamanlar yüksek sans öğrencisiydik. Gerçekten çok ciddi anlamda filistendi, indekslendi ve bugün dijitalleştirildi.
0: Evet bak, hocam.
1: 3600-3800 civarında
0: bir kitap değil mi?
1: Gazi Paşa'nın okuduğu bir bölümü Fransızca, bir bölümü İngilizce,
0: evet.
1: bir bölümü Arapça yazılı Türkçe, Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış olan eserler.
0: Harika.
1: Latin'de
0: o zaman siz de tebrik ediyoruz.
1: Estağfurullah. Latin'de okunmuş kitaplar
0: evet.
1: da var. Gerçekten Türklerin kökeni, Türklerin büyük tarihi. Türklerin ortak coğrafyası, bugün evet. konuştuğumuz Türk dünyası ortak coğrafyası ve Türk ortak tarihine müthiş ilgisi olan bir şahsiyet bir, Mustafa Kemal Paşa elbette. Ve zaten birinci Türk tarih dizisi bu istikamette.
0: Petrol ofisinin kurulması, tabii. Sümer tabii. Bank'ın kurulması, tabii. Türk adlarının verilmesi, tabii. etrafındaki arkadaşlara Türklüğü temsil eden işte Mahmut Esat Bozkurt tabii. gibi, Kılıç Ali gibi tabii. kişilere bu soyadları, adları vermesi. Evet. Hatta bir anekdot anlatayım kıymetli hocam.

0: diyeyim sana. Rus Türkologların bir eseri kıymetli hocam. Yakutlar, Yakut Türkleri. Bu Bering Boğazı işte, bu biliyorsunuz artık bu kanıtlanmış bir olay. Bu buzul çağında Alaska Yarımadası'yla Rusya bir karaydı biliyorsunuz buzul. O dönemde Yakutistan'dan, Yakut'tan giden atalarımız Amerika kıtasına geçiyorlar. Ve Amerika kıtasına Amerik diyorlar. Ve onun altını çiziyor. Evet. Ve keyifleniyor. Yani evet, Amerika kıtasına bizimkilerin bulduğunu, Türklerin atalarının ve oraya Amerik dediğini. Bakın bu kadar hevesli, meraklı.
1: Gerçekten meraklı. Yani o Bering Boğazı meselesine, geçiş meselesine çok ciddi anlamda gayret sarf etmiş. Evet. Sofrada çok konuşuluyor.
0: Evet, evet.
1: Paşa'nın sofrasında çok mütalaa ettiriyor bunu.
0: Kesinlikle.
1: Bazen Ahmet Ağaoğlu Bey'e, bazen Üsfakçura'ya, merhum Afet İnan'a, Zeki Velidi Togan'a, Yusuf Hikmet Bayur'a, o dönemin önemli tarihçilerine bunun mütalaa edilmesi noktasında çok ciddi fikirler vermiş oluyor Gazi Paşa. Bununla birlikte iki önemli Altay sözcüğü, Yakutça ve Altayca iki sözcüğü bulduruyor. Sovyetlerden onu getirtiyor ve tercüme ettiriyor. Yani Altaycan'ın ve Yakutça'nın iki değerli sözcüğünü iki Türkoloğun Altayistliğin kaleme almış olduğu iki sözcüğü.
0: Ne büyük eserler değil mi Sayın
1: yapıyor
0: Hocam?
1: Yani,
0: Türk Dil Kurumu'nun kurulması, yani tabii, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Bunlar yani kolay işler değil ki 30'ların dünyasında. Yani nur içinde yatsın. Çok büyük işler hocam. Çok büyük işler.
1: Bununla birlikte hocam Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda tüm Türk dünyasıyla o dönemki adı dış Türkler.
0: Evet,
1: yani artık Lozan'dan sonra Balkanlar'da dış Türkler, Kafkasya'dakilerde, Orta Doğu'dakilerde, Türkistan'dakilerde neredeyse her toplulukta bir bağ kurulmuş.
0: Evet.
1: Ve 30'lu yıllarda kendi gayretiyle yine rahmetli analım Hamdullah Supi Tanrıöver gibi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Önemli bir Milli Eğitim Bakanı ne yapıyor? Önemli bir gayret sarf ediyorlar ve bütün Türk Kürtlerine öğretmenler gönderiyor.
0: Evet.
1: Irak öğretmenler gönderiliyor. Gagavuzya'ya, Romanya'ya öğretmenler gönderiliyor. Bugünkü Moldova'ya öğretmenler gönderiliyor. Ta Libya içlerindeki Türklerle temas kurmaya
0: çalışılıyor. Hatta Kıbrıs bir örneğini vereyim kıymetli hocam. Etnografya Müzesi'nde Kıbrıslı bir Türk beyefendi geliyor. 30'lu yıllar işte bu Hatay meselesi konuşuluyor. Bizi de paşam, bizi de diye heyecanlanıyor. Sen kimsin evlat deyince, efendim benim adım Hüseyin. Gel buraya diyor. Kendi cebinden para vermek kaydıyla Hüseyin Bey'e Söz gazetesini çıkarttırıyor. Bakın bu bilinmez.
1: Tabii.
0: Orada Türklük yaşayacak. Yeri zamanı geldiğinde biz muhakkak oraya geleceğiz diyor.
1: Evet.
0: Ve Atatürk'ün Türk alimlere verdiği önemi bir örnek daha size vereyim izniniz olsa.
1: Tabii.
0: Yusuf Akçura Bey'le tanıştığında diyor ki o kadar heyecanlandım ki diyor. Yani hayatımda böyle bir heyecan duymamıştım. Elime nereye koyacağımı şaşırdım
1: tabii,
0: diyor.
1: Büyük alim.
0: Büyük alim. Tabii Akçura gelince, tabii Akçura'da Paşa Hazretlerine çok büyük hürmeti var. Orada hasbihal ediyorlar. Diyor ki Yusuf Hoca, işte Sayın Akçura büyüğüm, çok heyecanlandım diyor sizi görünce. Malumunuz işte Darülfünun'da İstanbul Üniversitesi'nde siyasi tarih dersleri.
1: Darülfünun'da siyasi tarih dersleri verdi. Profesörlük ünvanını aldı. İstanbul'un İngiliz işgalinden kurtarılmasındaki imzayı
0: atan
1: kendisidir. İçerisinde.
0: Kesinlikle.
1: Ayrıca yazma eserler enstitümüzün ilk başkanlığını yaptığı gibi bir dönemde milletvekili
0: yaptı. Evet, Allah
1: yani
0: razı olsun.
1: Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet bu Rusya'dan gelen bu Türk aydınlarına.
0: Kıymetli hocam dikkat ederseniz bakın bu Kafkas Türkleri ve Kırım Türklerinde büyük bir aydınlanma öncüleri var. Yani hani elbette diğer bölgelerde var ama çok ilginçtir. Bu iki bölgemiz, iki coğrafyamızın alimleri Türk dünyasına önderlik etmiş, liderlik etmiş. Türk kültürüne liderlik etmiş liderler.
1: Evet.
0: Tabii Ziya Gökalp'i de unutmamak lazım. Büyük Türkçü alim. Allah hepsine rahmet eylesin hocam.
1: Hocam dediğimiz gibi bu siz de ifade ettiniz. Özellikle İstanbul bir kültür merkezi Türk dünyasının bütünleşmesinde. İkincisi bugünkü Kırım yani Bahçesaray ve Han Sarayı Ak Mescit bölgesi. Üçüncüsü Kazan.
0: Kazan
1: oradaki Tatar aydınlanması. Dördüncüsü Bakü ve bizim az çalıştığımız alanlardan bir tanesi Dağıstan, Mohaçkale. Yani bu kaynaklarda çok geçiyor. Orada da Dağıstan'daki Türklerin ve Dağıstan'daki Kafkasya'daki Türklerin ciddi aydınlanma faaliyetleri var. Bakü ve Kazan'ı yakından takip ediyorlar. 1906 Tebriz Meşrutiyeti yani İran Meşrutiyeti Türkler tarafından gerçekleştirildi ve burada bir milli kimlik yükselişi var. Milli aydınlanma var. Aynı şey Türkistanlara devam ediyor. Yani bugünkü
0: bu bilinçli ve ortak bir şekilde yapılmış bir şey.
1: Yani Almatı ya da Çimkent dediğimiz Kazakistan'ın güneyindeki bölgede de ciddi bir ciddi hareket var. Buhara'da ve Semerkant'ta
0: Kaşgar'da
1: var, Urumçi'de var. Derken Türk dünyasının her yerinde 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. asırın başında bir aydınlama, bir yenileşme fikri, bir cedid düşüncesi, Türk dünyasının bütünleşmesi ve Türk dünyasının milli kimliklerinin teşekkülü düşüncesi gelişti ki bu aynı zamanda bir Cumhuriyetler Devri meydana getirdi.

0: Ben böyle tarif ediyorum. Evet hocam. 1918'de Azerbaycan'da Milli Cumhuriyet, Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan Milli Demokratik Cumhuriyeti. Aynı şekilde Kazakistan'daki Alaşorda, ve yine 1920'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bunlar aynı temelde bu Türk aydınlanmasının...
1: Bu gizli bir devlet politikasıydı aslında. Tabii. Yani bu birbirinden kopuk ve bağımsız, bunu ele almamak lazım. Bu saymış olduğunuz olayların hepsi birbiriyle alakalı ve organik bir büyük gibi düşünün. Biz şükürler olsun bağımsızlığımı kazandık ama ne yazık ki dönemin şartları gereğince, kıymetli hocam, Azerbaycan'ımız ve diğer Türkistan bölgesi Sovyet Kızıl Rusya'nın işgali altında 70 sene kaybettik. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz ise Kızılçin'in zulmüyle bugün de devam ediyor zulüm ne yazık ki.
0: Kültürel kimliklerini korumak gayreti mücadele ediyorlar. Gerçekten.
1: 30'larda çok büyük bir mezalim gördüler biliyorsunuz. Yakın tarihte de gördüler. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Türk Devletleri Teşkilatı'na da gelecek olursak eğer çok önemli, kıymetli buluyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümet yetkilileri buna çok büyük önem veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Bu sadece devletler arasındaki ekonomik ve siyasi birliği değil, kıymetli hocam. Sizin de buyurduğunuz gibi kültürel anlamda, lojistik anlamında aklınıza ne geliyorsa, yani bir genel müdürlüğümüzün, örnek veriyorum TRT diyelim, örnek verelim, Azerbaycan'ın da işte TRT'si ya da devlet televizyon kurumu, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın birlikte projeler yürütüyorlar. Veya devlet su işleri diyelim, oranın da devlet su işleri veya bakanlıkları alt gruplarda da bir büyük bir çalışma yürütüyor.
0: Bütün üniversiteler arasında bir bağ var.
1: Öğrenciler arasında.
0: Silahlı kuvvetler arasında bir bağ var.
1: Evet.
0: Telekomünikasyon kurumları arasında çok bir bağ var. Özellikle enerji kurumları arasında.
1: Kesinlikle.
0: Enerji bakanlıkları arasında bir eşgüdüm söz konusu.
1: Çünkü Hazar koridoru dediğimiz orta koridor ve tamamıyla Türkistan coğrafyasından geçip Batı dünyasına ulaşıyor. Bunun da bilincinde olmak lazım. Evet, tehditler çok. Güçlü durmalıyız. Birlikte durmalıyız. Kıymetli hocam, yani bir daha Allah korusun uzun süreli bir ayrılık olursa bir daha birleşilmesi eskisi kadar kolay olmayabilir.
0: Evet.
1: Bunun bilincinde olmak lazım. Yani o zaman Soğuk Savaş'ta taraflar belliydi ve keskindi. Yani bir tarafınız ortada duramıyordunuz. Bir taraf ya işte Sovyet taraf vardı veya bu taraf vardı. Artık gelinen dünyada bu da yok. Yani hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Evet.
1: Bir bölgede Rusya'yla aynı hareket edebilirsiniz. Farklı bölgelerde çok farklı hareket edebilirsiniz. Keza bu Amerika'yla da aynı, diğer Çin'le de aynı, diğer ülkelerle de aynı. Buna dikkat etmek lazım. Bunu baltalamak isteyen gruplar olacaktır illaki hocam. Hem içeriden hem dışarıdan. Dediğim gibi ürkütmeden ve şu da var işte, oralara gittik gördük. Evet, Türkiye'yi zihinlerinde bir lider ülke olarak görüyorlar ama her şeyde de hani lider pozisyonda öne atıldığınızda bu tepki de çekebilir.
0: Tabii,
1: buna da çok dikkat etmek
0: Türkiye
1: lazım.
0: Türkiye bunu uzun yıllardır bir denge ölçüsü içerisinde kuruyor. Adeta bir eşit ortaklık. Her ülkenin bağımsızlığının korunduğu, liderler arasında saygının eş protokol içerisinde yürütülmüş
1: olması
0: olduğu
1: gereken de o.
0: Bir örgütlenme Türk Devletleri Teşkilatı. Mesela bir sözcüsü yok.
1: Evet.
0: Mesela bir başkanı yok. Bir dönem başkanlığı söz konusu olmuyor. Evet. Her başkentte sırayla yapılıyor. Onların ev sahipliğinde yürütülüyor. Bu da tam daimi olan 5 cumhuriyetin katılımını çok kuvvetlendirmiş oluyor. İnşallah Türkmenistan'ın sizin de ifade ettiğiniz gibi daimi üyeliği,
1: Kuzey
0: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu cumhuriyetler tarafından tanındığı, başta Azerbaycan olmak üzere, daha sonra daimi üyeliğinin gerçekleştirileceği. Macaristan'ın katılımını ben daha kolay görüyorum. Hem Orban döneminde önemli bir ilişki vardı, hem yeni başbakan döneminde de bu ilişkinin kopmayacağı anlaşılıyor. Mesajlar bu yönde veriliyor. Macaristan, Türkistan'da buluşmayı önemseyen ülkelerden bir tanesi.
1: Evet.
0: O bakımdan çok sağlıklı bir genişleme. 2040 vizyon belgesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın
1: ekonomik anlamda,
0: olduğu,
1: çevre anlamında ve
0: 2000'li yılların başından itibaren kabul ettiği bir 2040 vizyonu var.
1: Evet,
0: bu
1: hocam,
0: bir anlamıyla devletlerin tamamı tarafından bir eşgüdüm belgesi olarak, bir koordinasyon belgesi olarak öngörülüyor ve sizin de ifade ettiğiniz gibi devlet ve toplum unsurları, devlet ve STK'lar bir uyum içerisinde bu entegrasyona, bütünleşmeye adım adım hazırlanıyorlar.
1: Evet hocam.
0: Başta ortak Türk alfabesi olmak üzere.
1: Çok önemli projeler. Türk soyunda katkı burada unutmamak lazım.
0: Türk Soy Akademisi, Türk Miras Vakfı, Yunus Emre Üstü, Yurt Dış Türkler Başkanlığı, TİKA gibi uluslararası pek çok kurum büyük gayretler sarf ediyorlar tüm ülkeler bağlamında. Yeterli bulmak mümkün değil ama ciddi bir hız kazanmış.
1: Var durumda. Elbette. Makro bir atılım yapıldı kıymetli hocam. Sizin de buyurduğunuz gibi, yani 90'ların başında biraz daha temkinli, yavaş gidiliyordu. Sonra 2000'lerde biraz hız kazandı ve şu da çok önemli, bakın kıymetli hocam. İki üç olay bu ivme kazandırdı. Bir, Karabağ zaferimiz. Karabağ zaferimiz çok önemli. Bunun

0: da es geçmemek lazım. Türk dünyasında artık Türkiye'nin istediği anda, istediği zaman Rusya'ya ve diğer ülkelere rağmen askeri bir yardımda bulunabileceği bir başka bir Türk devletinin uzun yıllar haksız işgal altında olan bir bölgeyi nasıl aldığını gördüler. Türk savunma sanayisinin gelişmesi, Türkiye'nin ön plana çıkması, tabii bu içten içe psikolojik anlamda da kıymetli hocam, bir rahatlama oluyor. Düşünsenize, evet. Şimdi Kırgızistan Türküsünüz, evet Türksünüz, Müslümansınız, birçok şey istiyorsunuz ama yılların getirmiş olduğu bir yük var sizde. Bir, evet. Nasıl söylesem, eziklik demeyeyim de bir paranoya var.
1: Tabii.
0: Acaba ne olur?
1: Rus tehdidinin altında yaşamak,
0: eder,
1: Çin tehdidi altında yaşamak.
0: Çok kolay şeyler değil
1: tabii,
0: bunlar.
1: Tabii.
0: Bir de coğrafyada uzak.
1: Tabii.
0: Ama Türkiye şimdi bu başarıyı sağlayınca ister istemez bir gururlanma geliyor, bir heves geliyor. Bu İslam dünyasına da güzel örnek olacaktır diye düşünüyorum kıymetli,
1: evet.
0: hocam. Sadece Türk dünyasına değil, İslam dünyasında başını kaldırıp bu cesareti göstereceğini umut ediyorum inşallah.
1: Tabii hocam, şöyle bir tablo ortaya çıkmış oldu, sizi takviye etmek için ifade edeyim. Rusya'nın her istediği olmayabilir.
0: Evet.
1: Çin'in her istediği, her yönlendirici tavrı her zaman kabul görmeyebilir.
0: Evet.
1: Eğer Türk devletleri Türkiye'nin içinde yer aldığı bir blok içerisinde ortak hareket etmeyi tercih ederlerse,
0: evet.
1: bunlar kendi coğrafyalarının kaderlerini ve sınırlarını kendileri belirleyebilir.
0: Evet hocam.
1: Tam olarak Karabağ Zaferi, yani 2. Karabağ Harbi, bu 44 günlük vatan muharebesi bu tabloyu ortaya çıkarmış.
0: Elbette
1: oldu.
0: Hocam.
1: Yani Rusya ne derse olur. Hayır.
0: Değil.
1: Çin
0: geçti.
1: Ne derse o.
0: Geçti o günler hocam.
1: Eğer Türkler bir arada olursa, Türk Devletleri Teşkilatı ortak bir savunma politikasını, ortak bir siyasi vizyonu ortaya koyabilirlerse, demek ki bu coğrafyanın belirleyicisi olabilir.
0: Kesinlikle hocam.
1: Karabağ Harbi onu vurguladı.
0: 2040 vizyon dediniz. O da 3 ana başlıkta şekilleniyor. Ekonomik entegrasyon, askeri anlamda entegrasyon ve kültürel anlamda. Kültürel anlamda bir sıkıntı yok.
1: Evet.
0: Ekonomik anlamda da artık bir şey ivme kazandı. Son Efes tatbikatımızı hatırlayın. Kırgızistanlı subay kardeşlerimiz bu tatbikata katıldı. Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi zaten biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O çok daha ileride. Bu askeri gelişmeleri ve enerji anlamındaki o Hazar koridoru gelişmesini muhakkak hayata geçirmeliyiz. Ümit ediyorum Oğuz Kağan'ın memleketi, paralarında da Oğuz Kağan'ımızın resmi olan Türkmenistan,
1: evet.
0: bir an önce bu teşkilata katılır ve ayrılmaz bir parçası olur. Kıbrıs'ı
1: evet.
0: da tanırlar Allah'ın izniyle diye
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Hocam, hem son geride bıraktığımız NATO zirvesi bunu biraz daha belirginleştirdi, hem de itirafların devam ettiği, çatışmanın devam ettiği ve kolay bir anlaşmanın olmayacağını gördüğümüz
0: evet.
1: İran sahası, Körfez.
0: Evet, evet.
1: İran-ABD savaşı, bir başka nokta sizin de yakından takip ettiğiniz Rusya Ukrayna savaşı, Ukrayna'nın işgali meselesi ve Ukrayna barışı meselesi hem Türkiye'yi hem Türk dünyasını bence eş zamanlı olarak önemli hale getirmiş oldu.
0: Elbette hocam.
1: Bu enerji nakil koridorları, enerji güzergahları, boğazlar, kritik mevkiler noktasında Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyasının içerisinde yer aldığı orta koridor çok ehemmiyetli bir hal almış oldu. Bunu Türk Devleti Teşkilatı bakımından nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Evet, kıymetli hocam, Sayın Cumhurbaşkanı da dile getirdiği gibi, bakın, istikrar ve güvenlik çok önemli.
1: Evet.
0: Bu saymış olduğunuz bölgelerde istikrar ve güvenlik yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet doktrininde savaşa girme olasılığı, yani kesin olarak 3 şey var. 1- petrolün kontrolü. 2- petrol yollarının kontrolü. 3- İsrail'in güvenliği. Bu 3 konuda tereddütsüz savaşa girebilir her ülkeyle. Hürmüz'de yaşanan durum tamamıyla bununla alakalı. Sadece İran'ın çeşitli gruplara destek vermesi ve İsrail'in şımarıklığı değil. Hürmüz Boğazı'ndan geçen, kıymetli hocam, %20'lik petrol ve doğalgaz dünya çapındaki %20'si buradan geçiyor. Sadece Hürmüz Boğazı'nı değil, 5 denizi de ilgilendiriyor. Bint Okyanusu'nu, Aden Körfezi'ni, Süveyş Kanalı'nı, Kızıldeniz'i, Akdeniz'i ve bu coğrafyayı ve Körfez ülkelerini etkiliyor. Ve buradan da en büyük payı Çin, buradan biliyorsunuz ithalatını yapıyor. Hindistan gibi dev bir ülke yapıyor. Ve bu bekleme stok çok büyük zarar verdi. Evet. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin esas rakibi Çin olduğu için buradan bakmak lazım konuya. Yine Ukrayna-Rusya savaşında, kıymetli hocam, Karadeniz'in ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.
1: Evet. Evet.
0: Ve Türkiye artık güvenli bir liman, yükselen bir güç, bölgesel güçün de ötesinde bir küresel güce doğru evriliyor.
1: Evet.
0: Ve bunu da kardeşleriyle birlikte, doğudaki kardeşleriyle birlikte, bu yolların da güvenliği çok önemli. Zengez Zeyzur koridoru bakın çok önemli. Tabii. Kıymetli hocam. Burası Türk kapısı biliyorsunuz. Hı hı. İran buna en başta karşı çıktı. Çıkmakta halen ama biraz devlet aklı varsa buna karşı çıkmaz. Çünkü tek nefes alacağı yer artık bura gibi görünüyor kıymetli hocam.
1: Evet, aslında hem Türkiye hem de Azerbaycan 2021'den itibaren Şuşa beyannamesinden hemen sonra, evet, İran'ın da içerisinde olacağı, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, evet, Ermenistan'ın

0: Gürcistan'ın ve İran'ın yani bir beşli mekanizma içerisinde
1: olması gereken
0: zengin ortak açabilecekleri bir ticari hattan bahsetti.
1: Evet, evet,
0: İstikrar bölgesinden bahsetti ki bu ne Rusya'nın bölgede kalmasını gerektirecek, ne ABD'nin bölgeye gelmesine imkan tanımayacak olan bir beşli ittifak.
1: Evet.
0: Neredeyse 5 yıl bu dillendirildi, hatırlayacaksınız.
1: Ama İran hep sürekli
0: karışıktı. İran Ermenistan üzerindeki tazikiyle, Fransa ve ABD Ermenistan üzerindeki tazikiyle Zengezur koridorunun özellikle Ermenistan topraklarında kalan bu 43 kilometrelik nevkisini imar etmediler.
1: Yanlışsa
0: bu Azerbaycan tabii bir bölümünü gördük. Tamamını imar etti bölgeyi.
1: Evet,
0: yani kurtarılmış Karabağ coğrafyasında ve kendi topraklarında Zengezur Dehlizi'nin koridorunun bütün kısmı onarılıyor. Ciddi anlamda demir yolu ve karayolu ağıyla bunu oluşturdu. Aynı şekilde Türkiye Kars ve Nahçıvan hattından giden karayolunu ve demir yolunu Zengezur koridoruyla birleştirdi.
1: Kuzey Anadolu otobanıyla birlikte Karadeniz'den geçecek bir petrol hattı da.
0: Ama Ermenistan sınırlarındaki bu 43 kilometre tamamıyla yapılmamış durumda.
1: Evet.
0: Yollar ve demir yolu hattı işlenmemiş durumda.
1: Ama inşallah şimdi bu son açıklamalara baktığımızda Paşinyan'ın biraz aklı başına gelmiş gibi görünüyor. Hı. Orada kendi kamuoyuna da işte tekrardan başa gelmesi halkı da bu siyasette olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye hasmane tutumlarının kaldırılacağını ki akıl mantık da bunu söylüyor. Yani biz kıymetli hocam bakın biz Ermenilere ya da Ermenistan devletine düşman değiliz. Biz evet onların uluslararası anlamda hakkını da gözetiyoruz ama siz bu işgalleri kaldıracaksınız. Ağrı Dağı'nı kendi sınırınız içinde bu hayallerden vazgeçeceksiniz. Siz katliamı yapan sizsiniz, soykırımı yapan sizsiniz ve bütün dünyada bu lobicilik faaliyetleriyle bizi suçlamayacaksınız.
0: Evet, evet.
1: Bunlardan vazgeçeceksiniz. Bir kere yapmadığınız anda zaten işte gelinen noktada ortada Türkiye ve Azerbaycan gibi bir iki kardeş ülkeyle mücadele etmenizin imkanı yok, akılla da izah yok, hakkınız da yok. Bunu da belirtmekte fayda var kıymetli hocam.
0: Anlamıyla Zengezur koridorda, orta koridorda Türk dünyasının bütünleşmesinde ve doğu batı aksında enerjinin akışında önemli bir
1: çok
0: nokta.
1: Önemli, çok
0: hem
1: önemli.
0: Hem Türkistan'daki devletler hem Azerbaycan, Kafkasya'da hem Türkiye bu yeni enerji güzergahı bakımından Avrupa'nın da ilgi alanında.
1: Kesinlikle hocam.
0: Amerika'nın da ilgi alanında.
1: Bakarsanız çünkü Ukrayna kangren olmuş durumda. Evet. Kanser olmuş
0: tabii
1: durumda. Avrupa Rusya'dan enerji almak istemiyor. Almanya gizli gizli alsa da diğer ülkeler. Hürmüz Boğazı'ndan geçen koridorda otomatikman Avrupa'yı ilgilendiriyordu. Şimdi düşünün 3 tane ana damar Avrupa'ya açılan. Kuzeydeki kangren olmuş, güneydeki kangren olmuş. En sağlıklı damar, ortadaki damar Türkiye üzerinden geçiyor.
0: Evet.
1: Zaten bu Gazze meselesi de bununla alakalı kıymetli hocam. Doğu Akdeniz de bununla alakalı.
0: Evet.
1: 2000'lerin başında Hindistan'ı da arkasına alarak Yunanistan, İsrail ve Rum Haydut Devlet Rum kesimi Türkiye'yi bypass ederek bu hatları kesmek istiyordu. Türkiye de bunu öngördü ve hem deniz kuvvetleri hem silahlı kuvvetleri hem de Türk Devletleri Teşkilatı'yla bu istikrar koridorunu açtı. Saygılar.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ergenekon Savrun kıymetli hocamız.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Dinleyicilerimiz ses kayıtta Seval Köksal. Montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarı Hasanoğlu. Ben Doktor Sinan Demirtürk. Geniş zaman programlarına hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş zaman.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens bir şey söylemeden elini şapkanın içine soktu ve ilk adı çekti. Ferdişçenko. İkinci Pıtıtsın, üçüncü General, dördüncü Afanasi Ivanoviç, beşinci Prens, altıncı Gavrila ve sonra ötekiler. Kadınlardan çekilişe katılan olmamıştı. Ferdişçenko, aman tanrım şu şansa bakın diye haykırdı. Oysa ben birinci Prens, ikinci General çıkacak diye bekliyordum. Neyse, hiç değilse Ivan Petrovich benden sonra. Onu dinlediğinizde ödüllendireceksiniz beni. Evet baylar, elbette soylu bir örnek olmak zorundayım size. Ama şu anda en çok üzüldüğüm aranızda çok önemsiz biri olmamdır. Hiçbir özelliğim yok, toplum içinde yerim de yok denecek kadar küçük. Peki ama Ferdişçenko'nun iğrenç bir şey yapmış olmasının ilginç ne yanı olabilir? Evet, nedir benim yaptığım en kötü şey? Burada ambara de riches, zenginlik, bolluk içinde bunalma söz konusudur. İnsanın hırsız olmadan da çalabileceğine Afanasi Ivanoviç'i inandırmak için tekrar o hırsızlık olayımı mı anlatmalıyım? İnsanın kendisine sorulmadan bile aşağılık davranışlarını anlatmaktan büyük haz duyabileceğine inandırıyorsunuz beni Bay Ferdişçenko. Ama bağışlayın Bay Ferdişçenko. Nastasya Filipovna sinirli, sabırsız bir tavırla emreder gibi. Başlayın hadi Ferdişçenko dedi. Çok gereksiz konuşuyorsunuz. Susmasını da bilmiyorsunuz. Nastasya Filipovna'nın biraz önceki nöbet geri gelmiş gibi kahkahalarından sonra birden asık suratlı, huysuz ve sinirli olduğunu herkes fark etmişti. Üstelik bu saçma kaprisinde inatla ve zorbaca ısrar ediyordu. Afanasi Ivanoviç büyük acılar içindeydi. Öte yandan Ivan Fyodorovich'e de sinir oluyordu. General hiçbir şey olmamış gibi şampanya şişesinin başında oturuyor, hatta belki de sırası geldiğinde ne anlatacağını tasarlıyordu. Öyküsüne başlarken yüksek sesle şöyle dedi Ferdişçenko. Nükte yeteneğim yok da onun için gereksiz konuşuyorum Nastasya Filipovna. Afanasi Ivanoviç veya Ivan Petrovich gibi bir nükte yeteneğim olsaydı, bütün akşam Afanasi Ivanoviç veya Ivan Petrovich gibi hep oturur ağzımı açmazdım. Bir şey sorabilir miyim size prens? Ne dersiniz? Dünyada hırsız olmayanlardan çok hırsız olduğunu, bir kez olsun çalmayan dürüst bir insanın olmadığını düşünürken yanılıyor muyum? Benim düşüncem bu. Ama bundan tüm insanlar hırsızdır sonucuna da varmıyorum elbet. Aslında kimi zaman bu sonuca varmayı çok isterdim ya, neyse. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz prens? Darya Alekseyevna girdi araya. Öf, ne aptalca konuşuyorsunuz, saçmalıyorsunuz. Herkesin bir şey çalmış olması olacak şey mi? Örneğin ben hiçbir zaman hiçbir şey çalmadım. Siz hiçbir zaman hiçbir şey çalmadınız Darya Alekseyevna. Ama yüzü birden kıpkırmızı olan prens ne diyecek bakalım? Her nedense yüzü gerçekten kıpkırmızı kesilen prens, sanırım doğru söylüyorsunuz dedi, yalnız biraz abartıyorsunuz. Peki prens, siz hiçbir şey çalmadınız mı? General araya girdi. Öf, çok komiksiniz. Kendinize gelin Bay Ferdişçenko. Darya Alekseyevna üzerine basa basa, iş ciddiye binince anlatmaktan çekinmeye başladınız dedi. Prensi yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Neyse ki susuyor prens, bir şey söylemiyor. Nastasya Filipovna sert, canı sıkkın bir tavırla söylendi. Ferdişçenko, ya anlatın ya da kesin sesinizi. Hem kendi işinize bakın, sıktınız ama. Hemen Nastasya Filipovna, hemen şimdi başlıyorum. Ama prens itiraf ederse, çünkü benim için önemli onun itiraf etmesi. O zaman örneğin ismi gerekli değil, başka biri gerçeği anlatacak olursa neler söyler? Benim öyküme gelince baylar, anlatmaya değecek bir şey yok ortada. Son derece basit, aptalca ve iğrenç bir olay. Ama inanın bir hırsız değilim ben. Evet çaldım ama bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. 3 yıl önce bir pazar günü Semyon Ivanoviç İşçenk'in yazlığında oldu olay. Yemeğe konukları vardı. Yemekten sonra erkekler şarap içmek için masadan kalkmamışlardı. Evin genç kızı Maria Semyonovna'ya piyanoda benim için bir şeyler çalmasını rica etmek esti aklıma. Bitişik odadan geçerken Maria Ivanovna'nın çalışma masasında 3 rublelik yeşil bir banknot ilişti gözüme. Maria Ivanovna evle ilgili bir harcama için çıkartıp koymuş olmalıydı onu oraya. Orada kimsecikler yoktu. Alıp cebime attım banknotu. Nedenini bilmiyorum. O anda ne olmuştu bana farkında değildim. Hemen yemek odasına dönüp masaya oturdum. Oldukça büyük bir heyecan içinde oturuyor, durmadan konuşuyor, fıkralar anlatıyor, gülüyor, bekliyordum. Sonra geçip hanımların yanına oturdum. Aradan yaklaşık yarım saat geçmişti ki paranın olmadığı fark edildi. Hizmetçi kızları sorguya çekmeye başladılar.
Darya adında bir hizmetçi kızdan kuşkulanıyorlardı. Olayı büyük bir merak ve ilgiyle izliyordum. Hatta hatırlıyorum, Darya ne diyeceğini, ne yapacağını iyice şaşırınca araya girdim. Yüksek sesle kızcağıza suçunu itiraf etmesini, Maria Ivanovna'nın çok iyi yürekli biri olduğuna, onu bağışlayacağına her şeyimle kefil olduğumu söyledim. Herkes bana bakıyordu. Bense kızcağıza akıl verirken banknot cebimde olduğu için olağanüstü bir haz duyuyordum. O 3 rubleyi hemen o akşam bir restoranda içkiye verdim. İçeri girip bir şişe lafite şarabı söyledim kendime. Oysa o güne kadar bu şaraptan yanında bir şey olmadan hiç öyle bütün bir şişe söylediğim olmamıştı. O 3 rubleyi bir an önce harcayıp bitirmek istiyordum. Bu olay yüzünden vicdanım o zaman da daha sonra da pek sızlamamıştır. Sanırım bir kez daha yapmam aynı şeyi. İnanın ya da inanmayın, umurumda değil. Hepsi bu kadar işte. Darya Alekseyevna nefretle, elbette en kötü davranışınız bu değildir dedi. Afanasi Ivanoviç ekledi, bu bir davranış değil, psikolojik bir olay. Nastasya Filipovna tiksintisini saklamaya gerek görmeden, ya hizmetçi kız ne oldu diye sordu. Hizmetçi kızı ertesi gün kovdular elbette. Sıkı kurallar vardı o evde. Siz de izin verdiniz buna. Kıs kıs güldü Ferdişçenko. Bundan iyisi ne olabilirdi? Gidip suçu üzerime mi alacaktım yani? Ama öyküsünün salonda neden olduğu aşırı tatsız havadan biraz etkilenmiş gibiydi. Sesini yükseltti Nastasya Filipovna. Ne iğrenç bir şey bu. Hah, insandan hayatında yaptığı en iğrenç şeyi anlatmasını istiyorsunuz. Sonra da bunun güzel bir şey olmasını bekliyorsunuz. En kötü davranışlar her zaman iğrenç olanlardır. Biraz sonra Ivan Petrovich'in anlatacaklarında göreceğiz bunu. Dışarıdan bakınca ışıl ışıl soylu görünmek ister. Çünkü bir kupa arabası vardır. Kupa arabası sahibi olan az mıdır? Hem de ne yollarla. Sözün kısası, Ferdişçenko sonunda dayanamamış, birden öfkelenmiş, hatta kendini kaybetmiş, haddini aşmıştı. Yüzünü bile ekşitmişti. Tuhaftı ama büyük ihtimalle öyküsünden bambaşka bir başarı bekliyordu. Ferdişçenko, Toski'nin deyişiyle bir tür övünme yüzünden sıklıkla bu türden falsolar yapardı. Öfkesinden neredeyse titremeye başlayan Nastasya Filipovna dik dik Ferdişçenko'nun yüzüne bakıyordu. Ferdişçenko ise bir anda ürküp sustu. Hatta korkudan buz kesti. Fazla ileri gitmişti. Afanasi Ivanoviç kurnazca gülümseyerek, ne dersiniz, bıraksak mı bu saçmalığı artık dedi. Pıtışsın kararlı, sıra bende dedi, ama anlatmama hakkımı kullanacağım. Anlatmak istemiyor musunuz? Yapamam Nastasya Filipovna, hem bu çeşit oyunları genellikle doğru bulmam ben. Nastasya Filipovna generale döndü. Sıra sizde sanırım general dedi. Siz de anlatmayacaksınız korkarım. Oyun bozulacak ve ben çok üzüleceğim. Çünkü en sonunda kendi hayatımdan bir olayı anlatmayı düşünüyordum. Ama sizden ve Afanasi Ivanoviç'ten sonra yapacaktım bunu. Çünkü ikinizden cesaret alacaktım. Nastasya Filipovna sözünün sonunu gülümseyerek getirmişti. General heyecanla haykırdı. Ah, söz veriyorsanız ben bütün hayatımı anlatmaya hazırım. Doğrusunu isterseniz sıramı beklerken anlatacağım öykümü de hazırlamıştım. Kendini henüz bütünüyle toplayamamış olan Ferdişçenko acı bir gülümsemeyle bu öyküyü ne büyük bir edebi zevkle hazırladıkları ekselanslarının yüzünden anlaşılıyor dedi. Nastasya Filipovna şöyle bir baktı generale. Ferdişçenko gibi o da gülümsedi. Ama can sıkıntısının, gerginliğinin giderek arttığı belliydi. Nastasya Filipovna'nın bir öykü anlatacağını söylemesi üzerine Afanasi Ivanoviç'in korkusu bir kat daha artmıştı. Baylar diye başladı general. Herkes gibi benim de hayatımda pek hoş olmayan bir takım şeyler yaptığım oldu. Ancak size anlatacağım bu küçük tuhaf olayı ben hayatımın en iğrenç olayı sayıyorum.

Üzerinden neredeyse 35 yıl geçti. Ama her hatırladığımda içim sızlar. Aslında son derece saçma bir şeydi. Orduya yeni girmiştim. Asteğmendim. Asteğmenlik nasıldır bilirsiniz. Kanın kaynıyordur. Eline geçen de çok az bir paradır. Bir emirerim vardı. Nikifor. Ev işlerini çok iyi yapardı. Yemek pişirir, sökük diker, siler süpürür. Hatta evin bir eksiğini gidermek için çalıp çırpardı. Son derece sadık, temiz yürekli bir çocuktu. Elbette ona karşı serttim. Ama hakça davranıyordum. Kimi zaman birlikte kente gidiyorduk. Emekli bir üsteğmenin eşinin, aynı zamanda duldu kadın, kent dışındaki evine yerleştirmişlerdi beni. Kadın 80 ya da ona yakın yaşlardaydı. Evi çok eski, ahşap ve küçüktü. Yoksulluktan hizmetçisi bile yoktu. En önemlisi de bir zamanlar kalabalık olan ailesinden ayrı düşmesiydi. Zaman içinde bazıları ölmüş, bazıları sağa sola dağılmış, yaşlı kadının kapısını çalmaz olmuşlardı. Kocasını ise 45 yıl önce toprağa vermişti. Birkaç yıl öncesine kadar yeğeniyle birlikte yaşıyormuş. Anlatılanlara bakılırsa kambur, kötü niyetli bir kızmış yeğeni. Cadının tekiymiş. Hatta bir gün yaşlı kadının parmağını ısırmış. Ama sonra da ölmüş. Öyle ki 3 yıldır yapayalnız yaşıyordu yaşlı kadın. Onun evinde canım çok sıkılıyordu. Kafası bomboş bir kadıncağızdı. Konuşamıyordum bile onunla.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

yol önce özetler. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin uyarısının ardından çok sayıda il yağış ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye saldırılar düzenledi. Husiler de Aramco tesislerini füze ve İHA'larla vurdu. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Aynı aileden 4 Filistinliyi öldürdü. Şimdi ayrıntılar. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış gece başladı, sabah saatlerinde de aralıklarla etkisini gösterdi. Vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıktı, ancak yağmura hazırlıksız yakalananlar da oldu, birçok kişi saçak altlarına sığındı. Yollarda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı. Güngören eski Londra asfaltı caddesi üzerinde bulunan alt geçidi su bastı. Yozgat'ta şiddetli yağmur sabah saatlerinde başladı. Kent merkezindeki yollar ve su basan bazı evler göle döndü. Araçlar yolda mahsur kaldı. Osmaniye'de gece etkili olan yağış sabahta sürdü. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Sele kapılıp dereye düşen bir iş makinesinin operatörü ise son anda kurtuldu. Antalya'da fırtına ve hortum tarım alanlarında hasara yol açtı. Seralara zarar veren şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Serik ilçesinde bir evin çatısına hasar verdi. Sağanak ve hortum Adana'da da etkili oldu. Yumurtalık ilçesinde çıkan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ceyhan'daysa bazı cadde ve sokakları su bastı. Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Amasya, Sinop, Tokat ve Samsun'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitler ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı sürücülerin araçları su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden Halil İnalcık için En Sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan Yeni Parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. Siyasi partiler arasında yapılacak son görüşmelerin ardından teklifin meclis başkanlığına sunulacağı ifade ediliyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak.

0: Terör örgütünün müfessih hale geldiğinin tespit ve teyidini yapacak mekanizma teklifte açıkça tanımlanacak. Kanun teklifinin partilerin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor. Kanunlaşma sürecinin Ağustos başında tamamlanacağı belirtiliyor. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Kılıçdaroğlu bu tepkisini İstanbul'da rozet takma töreninde dile getirdi. Yeni partide ise Ankara'da parti meclisi toplandı. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Parti meclisinin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da düzenlendi. Toplantıda partinin yol haritası değerlendirildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve kurucular kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Tutuklananlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Soruşturmada Handan Sonel'in olay sonrası evdeki yardımcı personeli işten çıkardığı bilgisi elde edildi. Ayrıca 15 yıl boyunca kullandığı telefon hattını da değiştirdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaatının %70'inin tamamlandığını açıkladı. 2027'de vatandaşlarımızın hizmetini açacağız dedi. Rize'de konuşan Bakan Memişoğlu, 27 şehir hastanesinin şaheser altyapılara sahip olduğuna dikkati çekti.
1: Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda %70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibariyle inşaat aşamasını bitirip geçici kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine asacağız. Bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına sahip Hudeyde kentinde patlamalar oldu. Kentin bazı noktalarına saldırılar düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı verildi. Husilerde Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Aramco tesislerini de füze ve İHA'larla vurduklarını duyurdu. Son olarak Yemen kuvvetleri de Husi mevzilerine havadan saldırdık açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında, trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Sayın dinleyiciler, şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin uyarısının ardından çok sayıda il yağış ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı, yasal düzenleme için. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye saldırılar düzenledi. Husiler de Aramco tesislerini füze ve İHA'larla vurdu.

0: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak, bugün itibarıyla Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Yarın 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Kano'da bir madalya haberi de Macaristan'dan geldi. Rahmi Kaan Karahan 23 yaş aldı. Avrupa şampiyonası K1 1000 metrede bronz madalya kazandı. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole ve pozisyonu Lando Norris'in olduğu yarışın startı yarın saat 16'da verilecek. Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Sivas 14, İstanbul ve Diyarbakır 19, Çanakkale, Tekirdağ ve Aydın 18, İzmir, Samsun ve Gaziantep 20, Antalya 26, Adana ve Hatay 22, Trabzon 24, Erzurum 13 ve Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Trabzon Rize yolunun 28 ile 32. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun kavşağıyla Karapürçe kavşağı arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak devam edecek. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Merhaba, iyi geceler sevgili dinleyiciler. Başkenti Ankara'ya gecenin içindene hoş geldiniz. Bugün de sizinle birlikte bu geceyi bir başka günle kavuşturacağız. Programımızda ilginizi çekecek konularımız ve birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuz konuklarımızla sizler de bizimle bu ortak potada acaba neler düşünecek, nerelere gideceksiniz kim bilir. Biz önce kütüphanelerin hayatımızdaki yerini ve hayatımıza etkilerini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle gelişmişliğin ölçütü, yaşam boyu öğrenmenin kalbi ve toplumsal hafızanın ta kendisi olan bu son derece özel nitelikli kütüphane ve kütüphanecilik bilimi üzerine konuklarımız Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz'la yine kütüphanede son derece önemli bir görevli, yıllarını geçirmiş bir isim, aynı zamanda Kitap Kulübü kurucusu Günay Uysal konuğumuz olacak. Programımızda bu kez madem kütüphane dedik, kitaplar olmadan kütüphaneler olmuyor. Dumanı üzerinde çok taze, son derece nitelikli bir eseri konuşacağız. Edebiyatımızın usta kalemi Atilla Şenkon konuğumuz olacak. Bir Ankaralı yazar olarak Everest Yayınları etiketli yeni romanı Huzursuzlar'la bizi sarsıcı bir hesaplaşmaya davet ettiği kitabı konuşacağız. Gecenin içinden de bir başka konuysa 2026 yılı Türk dünyası turizm başkenti olan Ankara üzerine olacak. Eğitimci yazar Umut Özkan Ankara üzerine yaptığı çalışmaları ve kitaplarından da yola çıkarak Ankara'yı konuşacağız ve geçmiş zamanda, geçmişten kalan da bu bölümde bu kez bir başka değerli isim, yine Türk tiyatrosunun sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadınının Afife Jale'nin izinde sizinle paylaşacağımız arşivden kalan bir bölüm yer alacak.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 23.24'ü gösteriyor. Ankara Radyosu'nca hazırladığımız Gecenin İçinden programındasınız ve programımızın ilk bölümünde konuklarımız Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz'la aslında özellikle kütüphane, kütüphanecilik, bilgi, belge yönetimi, şimdi günümüzün modern adıyla belki de bu bölüm üzerine konuşacağız. Aynı zamanda kütüphaneci ve kitap kulübü kurucusu Günay Uysal bizimle birlikte. Kütüphaneler nereden nereye evrildi, bunlar üzerinde duracağız hayatımızdaki yeriyle birlikte. Hoş geldiniz, iyi geceler.
1: Teşekkürler, sağ olun.
2: Sağ olun, hoş.
0: Şimdi bütün kütüphane ve kütüphanecilik dediğimiz süreç, ben şöyle bir bakıyorum, özellikle sürekli dönüşen, kendini gösteren, kendini o dönüşüme ve güncellemeye son derece uygun bir alandan söz ediyoruz. Nereden nereye geldiğine baktığımızda kütüphane, önce matbaa, matbaadan sonra internet, internetten sonra arama motorları, dijital kütüphaneler filan. Biraz sonra yapay zekaya doğru gideceğiz. Kendini nasıl güncelleyebiliyor kütüphanecilik?
1: Şimdi tabii şöyle, kütüphanelerin tarihte hani ortaya çıktığı zamana bakacak olursak, hani yazıyla aynı zamanda çıkmış ortaya. Bu ne demektir? Milattan önce 2500 falan. Hı hı. 2000 yılı da sonrasını koyarsak, milattan sonrasını, yani kütüphane dediğimiz kurum insanlığın hayatına tarihin başlamasıyla birlikte girmiş. Biz tarihi yazının başlamasıyla, evet, icadıyla başlatıyoruz. Dolayısıyla kütüphaneler tarihle eşit. 4000-5000 yıldır insanlığın hayatında olan, hayatının içinde olan kurumlar. Şimdi bu tabii çok ilginç bir şey. Hani bir kurum tarihle birlikte ortaya çıkmış ve hala varlığını sürdürebilmiş.

biliyorsa, hani burada bu kurumların insanlık için gerçekten vazgeçilmez kurumlar olduğunu bir kere düşünmemiz gerekir. Hani evet. Kütüphaneler tarihte böyle hani bir aksesuar olarak, hadi o da olsun iyi olur.

0: bilgilerini burada saklamaya başlamış. Çünkü kendi belleğe yetmiyor ve bu bilgiye tekrar ihtiyaç duyuyor. Yani eski bilgiyi kullanmadan günümüzde de yeni bir bilgi üretemezsiniz. Tabii. O yüzden kütüphaneler bir kere tarihle yaşıt, iki insanlık için bir ihtiyaç ve ihtiyaç olduğu sürece varlıklarını koruyacaklar. Ama tabii ki her şey değişir. Yani her şey değişiyor. Kütüphaneler de değişiyor. Ancak ben bunu hani değişenin içinde değişmeyen bir özü de var kütüphanelerin. Hı-hı. Bu değişen materyaller değişiyor, bina değişiyor, teknoloji değişiyor. Ama kütüphaneler için değişmeyen bir tek şey var. Kütüphaneler bilgi sunan kurumlardır. Hı-hı. Kütüphaneler insanları, toplumları, bireyleri bilgiyle buluşturan, insanların hayatına bilgiyi sokan kurumlardır.
1: Ne kadar gereksiz kurumlar. Bilgiye ne ihtiyaç
0: evet,
1: var?
0: Yani tabii sadece bilgiyi sunan ve buluşturan yerler değil, güvenli ve doğru bilgiyi, esas kütüphaneleri aslında 5000 yıldır, 4000 yıldır yaşatan şey doğru bilgiyi sunmaları. Evet. Çünkü bugün örneğin internete evrildi bilgi. İnternette işte buluyoruz. Ama örneğin internetteki bilginin %90'ına yakını yanlış bilgidir.
1: Kirli bilgi.
0: Oysa yani. Kirli bilgidir. Kütüphanede bulduğunuz bilginin %95'i doğru bilgidir. Evet. O yüzden kütüphaneler güvenilir kurumlardır. Bilgi açısından, doğru bilgiyi vermesi açısından. Bugün gerçekten dünyada hani kirli bilgi diye bir sorun var. Bu elektronik ortamda, çünkü denetlenemeyen bir bilgi var. Evet. Gerçekten korkunç artışta bir artışla bilgi yaşıyoruz. Ama bu artışta yanlış bilgi daha çok artıyor. O yüzden hani kütüphaneler kendini nasıl koruyor sorunuzun en iyi yanıtı, en güzel yanıtı, kütüphaneler gerçek işlevlerini, o özlerini koruyarak, yani doğru bilgiyi bulma, düzenleme ve insanlara sunma işlevini sürdürdüğü sürece, bunu koruduğu sürece kendilerini korurlar. Ama yanlış bilgiye girdiği anda onlar da yok olur. Yok. O yüzden kütüphanelerin varlığını koruyan şey doğru bilgiyi topluma sunmaları, güvenilir kurumlar olmaları. Bakın ilk çağda da kütüphaneye gitmek en güvenilir şeydi. Bugün de hani çocuğumuz kütüphaneye gitse çok şükür deriz evet, falan. Yani dolayısıyla hem bilgi açısından hem kurumsal açıdan dürüst, güvenilir kurumlardır. Bir de hiç para almazlar.
1: Ücretsizdir.
0: Dünyada ücretsiz hizmet veren bir kurum var mıdır? Ben bilmiyorum.
1: Hocam dilimizi ısıralım. Belki de evet, şimdi bundan evet, sonra orası evet, da ücretli
0: yok,
1: olacak.
0: Yok herhalde olmaz.
1: Şimdi her şey bir tarafa, bu söylediklerinizin içinde özellikle Endülüs İspanyası döneminde üretilen kitaplar o kadar değerli kitaplar ki, Marie Curie'nin kocasının bir sözü var bununla ilgili. Çünkü Kraliçe Isabel döneminde özellikle dini yaklaşımlar nedeniyle tamamı yakılarak yok edilmiş kitaplar. Ve Philip Curie diyor ki o dönemde, eğer Kraliçe Isabel o kitapları yok etmeseydi biz çoktan diğer gezegenlere gitmeye başlamıştık. Evet. Çünkü yok olan bilgiye yeniden ulaşmak için insanlık çok zaman kaybetti diyor. Yakılan, yıkılan, yok edilen çok kütüphane var tarihte. En büyüğü İskenderiye Kütüphanesi. Ama buna rağmen hangi gerekçeyle olursa olsun insanlık bilgiye ulaşmaktan ve bilgiyi paylaşmaktan vazgeçmemiş. Bu vazgeçmemişlikten hemen buraya dönerek şunu söyleyeceğim. Buralar sadece güvenilir bilgi deposu olmaktan çıkartılıp yaşayan sosyal oluşumlar haline bir kütüphaneci, bir uzman kütüphaneci olarak nasıl dönüştürülebilirin cevabı sizde var. Çünkü siz insanları kütüphanelere getirmeyi çok güzelleştirmiş ve kolaylaştırmış bir isimsiniz. Nedir bunun yolları?
2: Şimdi Bülent Hocam aslında demin çok güzel bir şey söyledi. Kütüphaneler nasıl tanımlanırsa tanımlansın, mekan olarak toplumumuzda en güvenli yerler kabul ediliyor. Hı hı. Evladınızı aradığınızda kütüphanedeyim dediği zaman akan sular duruyor. Hiçbir annenin babanın ben kütüphanede ne işin var yavrum dediğini duymadım. Evet. Şimdi bizim için yaratılan tiplemeler var biliyorsunuz. Kütüphaneciler için de işte suratsız, evet, evde kalmış, gözlüklü. Ondan sonra çok sert kadınlar. Evet. Kütüphaneler sevimsiz yerler. Ama bir de şu var. Hem güvenli hem de

0: herkes, kütüphaneye gelen herkes bizim her şeyi bildiğimizi düşünüyor. Hı hı. Biz belki her şeyi bilmiyoruz ama biz her şeyi nasıl bileceğimizi çok iyi biliyoruz. Hı hı. Hocamın demin dediği gibi biz araştırıp doğru bilgiyi sunmak için çok fazla çabalıyoruz. Dijital çağda herkes bize onu söylüyor. Kütüphaneler şimdi kapanmıştır, kimse gelmiyordur. Aksine okuyucu sayımız arttı diyemeyeceğim. Bizde nitelik arttı. Hı hı. Nicelik artık önemli değil. Benim için de öyle meslek olarak düşündüğümde. Nitelik çok arttı. Ben 30 yıldır galiba kütüphanecilik yapıyorum sayamadığımda. Evet. Şimdi gençler de hala okuyorlar, yaşlılar da okuyorlar. Halk kütüphanelerinin en güzel özelliği ne biliyor musunuz? Herkes geliyor. Hı hı. Bebekler bile geliyor artık. Bizim bir sürü bebek kütüphanemiz var. Çocuk
1: uzman
0: kütüphanemiz.
1: Kütüphaneler var değil mi?
0: Evet, o kadar çok insan geliyor ki artık. Bir sürü etkinlik yapıyoruz biz onları çekebilmek için. Ama şansımıza... Bir de şansımıza kitaplar o kadar pahalandı ki. Benim şöyle bir konuda reklam yapma şansım doğdu. Kitaplara neden o kadar çok para harcıyorsunuz? Biz size bedava sunuyoruz. Lütfen evet. Buyurun.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bence.
1: Tabii.
0: O yüzden de bizim okur kitlemiz aslında daha nitelikli oldu. Hı-hı. Eskiden... Ne okusam diye, hani hatta bir filmde esprisi yapılmıştı, okumalık kitap var mı sizde
1: evet.
0: diye.
1: Evet.
0: Uzun süre bizimle de şakalaştılar bu konuda. Okumalık kitap var, bizde yüzlerce, binlerce kitap var. Ama şimdi bakıyorum ben, gençler bile ellerinde listeyle geliyorlar.
1: Bilinçli gelen
0: evet.
1: okurlar oldu.
0: Evet,
1: evet. Bunların hepsi çok önemli. Fakat şimdi burada hani uzmanlaşmış kütüphanecilikten söz ediyor Günay Hanım bir taraftan. Bir taraftan artık özellikle ülkelerin beklentileri, sosyolojik yapılar, demografik yapılar, bunlar galiba ülkeden ülkeye kütüphanelerin biçimlerini de değiştiriyor. Az önce Sayın Uysal'ın söylediği bir şey vardı. Bu asık suratlı kütüphane çalışanları ciddi durmak için. Çünkü kütüphaneci ciddi olmak zorunda, böyle öğrendik. Ama bu bir mesafe yaratıyor ve insanların kütüphanelere sıcaklığını bozuyor diye geçmişte pek çok insan buradan uzaktı. Kütüphanecilik anlayışı hem biçim açısından, hem çalışanlar açısından, hem de içindeki malzeme açısından sürekli değişmeye muhtaç yerler mi?
2: Yani tabii ki öyle, her kurum aslında değişmeye gereksinim duyar. Ama tabii kütüphanelerin şöyle bir özelliği var. Kütüphaneler gönüllü gelinen yerlerdir. Gönüllü gelinen yerler. Yani kimseyi zorla kütüphaneye götürtemezsiniz. Gönüllü gelinen yerler olduğu için insanların geldiğinde gönlünü yapmanız ve gönlünü kırmamanız gerekir. O yüzden örneğin bir kütüphanecinin, iyi bir kütüphanecinin iletişimi çok iyi bilmesi gerekir. Halkla ilişkileri çok iyi bilmesi gerekir. İnsan psikolojisini, çocuk psikolojisini, gençlik psikolojisini bilmesi gerekir. Çünkü gelen kullanıcıya bir kez sert bağırdığınızda, konuştuğunuzda, kötü davrandığınızda bir daha gelmez ve siz onun kütüphane ile ilişkisini kestiğinizde hayatıyla, aslında hayatına çok önemli bir olumsuzluk katmış olursunuz. Tam tersine kütüphaneye gelişinde sıcak davrandığınız ve kütüphaneye bağladığınız bir kullanıcının hayatını değiştirmiş olursunuz. O yüzden kütüphanecilik tabii ki her açıdan bir takım teknik bilgilere sahip olma açısından bir yana, ama insani açıdan da, psikolojik açıdan da, iletişim açısından da özel nitelikler gerektiren bir meslektir. Tabii bunun ötesinde hani kütüphanelerin sadece bilgi verme işlevleri, bilgi sunma işlevleri, bilgi kaynaklarını, kitapları, dergileri sunma işlevleri yok. Aynı zamanda sosyalleşme mekanlarıdır. Yani insanların bir araya geldiği, tanıştığı, işte bir sergi düzenlersiniz, bir konferans düzenlersiniz, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlersiniz, çocuklar için masal saati düzenlersiniz, işte film gösterimleri yaparsınız, tiyatro gösterileri yaparsınız. Bunlar insanları bir araya getirir. Örneğin resim kursu açarsınız, müzik kursu açarsınız. Dolayısıyla kütüphaneler birer kültür merkezi niteliğiyle de sosyalleşmeyi destekleyen yerlerdir. Hele günümüzde dijital dünyada, hepimizin sanal yalnızlıklar içinde kıvrandığı bir dünyada, işte odamızda

0: bilgisayarımızda baş başa başka bir dünyaya giremediğimiz bu zamanlarda kütüphaneler aslında insanların bu dijital yalnızlığını aşmada, onları sosyalleştirmede önemli işlevler görür.
1: Dijital
0: Özellikle
1: kütüphaneler var bir de hocam.
0: 2000 yılından sonra, ya 2000'li yıllardan sonra bu bilgi toplumu, özellikle internet ve bilgisayarın bulunmasıyla, gerçekten bu sanal dünya dediğimiz insanların gerçek dünyadan uzaklaşması ciddi bir sorundur. Çünkü insan aynı zamanda biyolojik bir varlıktır, psikolojik bir varlıktır. Hani sadece dijital dünya ile biz gerçek anlamda insani bir yaşam kuramayız. İşte böyle toplumsallaştırma, sosyalleştirme mekanları, ki biz buna üçüncü mekan diyoruz. Hani evi insanın birinci mekanıdır, iş yerleri ikinci mekanlarıdır. İşte bu tür kültürel kurumlar, tiyatrolar, ne bileyim stadyumlar, kafeler, kütüphaneler üçüncü mekanlardır. Buranın müdavimi olursunuz, gönüllü olarak gidersiniz, gitmeden edemezsiniz ve orada sosyalleşirsiniz. O yüzden kütüphanelerin bu sosyalleştirme işlevlerini de günümüzde hani öne çıkan bir işlevdir. Kültürel alanlardır, kültürel yaşamınızı destekler ve ücretsiz olduğu için bunu ücretsiz yapar. Hani bir sinemaya gitmek bugün epey bir paradır, bir tiyatro konser epey bir paradır, ama kütüphaneler bunu bedava yapar ve sizin kültürel gelişiminizi destekler.
1: Destekler. Ama burada az önce söylediğim gibi dijital yalnızlıktan söz ediyorsunuz ve dijital kütüphaneleri burada nereye oturtuyoruz? Çünkü herkes gidip kütüphanelerde fiziksel olarak kendisi yararlanamayabiliyor ama dijital kütüphanelerde çok ciddi bir açığı kapatmadı mı
0: Tabii ki,
1: günümüzde?
0: tabii ki. Yani bu 7/24 dediğimiz bir hizmet yapısı var. Yani evinizden şu anda Milli Kütüphane'nin kataloğuna girip oradan bir, ne bileyim, bir şairin şiirini sesli kütüphane kısmından indirip gece 2'de dinleyebilirsiniz,
1: Ya
0: ya
1: da
0: da bir
1: uluslararası
0: sesli
1: kütüphane.
0: kitabı Avustralya'dan
1: Evet.
0: Türkiye'deki bir kütüphaneye bağlanıp sesli kitabı dinleyebilirsiniz. Yani bunlar müthiş olanaklar ve düşünün, kütüphanenizde bir kitaptan bir tane var ya da iki tane var. Bunu en fazla iki okuyucuya verebilirsiniz, kullanıcıya, ama dijital kütüphane aynı anda milyonlarca insanın aynı kaynaktan yararlanması olanağını getirdi. Ancak burada işte demin dediğim gibi, evet, bir dijital yöne gidiş elbette var. Bu çok önemli. Bugün üniversite kütüphanelerinin kaynaklarının %90'ı, halk kütüphanelerinde o kadar değil ama üniversite kütüphanesi dediğimiz araştırma kütüphanelerinin %90'ı kaynaklarının, koleksiyonlarının elektronik kaynaktır. Ancak demin dediğim, hani kültür merkezi olma ve sosyalleştirme işlevlerini kütüphanelerin bir kenara bırakmaması gerekiyor ve bırakmıyor. O yüzden ikili bir yapı var. Hani ne kadar dijitalleşse de biz işin sosyalleşme boyutunu terk edemeyiz. Çünkü bu açıdan kütüphaneler önemli işlevler görmek zorunda.
1: Evet, aslında şimdi bu sosyalleşme aşamasında bizzat kitap kulübünü kütüphanede yapan ve kütüphaneye gelmeyi kolaylaştıran da bir başlangıcınız oldu. Kaç sene oldu Günay Hanım kütüphane?
2: 20 yıl oldu.
1: 20 yıl.
2: Kitap kulübünü kurduğumuzda Ankara'da parmakla sayılacak kadar, hatta Türkiye'de diyeyim, parmakla sayılacak kadar az kitap kulübü vardı. Ama şimdi baktığımda her yerdeler.
1: Ama kütüphanede bir kitap kulübü çok yok herhalde.
2: Şimdi şöyle iyi bir örnek olduk diyebilirim.
1: Öyle mi?
2: Çünkü ben kütüphaneci olduğum için bütün toplantılarımı değişik kütüphanelerde yaptım. Dolayısıyla gittiğim her mekandaki meslektaşlarıma ne
1: Öyle.
2: yaptığımı anlattım. Bu konuda onlara hatta toplu eğitimler verdim. Şu anda birçok halk kütüphanesinin kendi gençlik kulübü, çocuk kulübü, yetişkin kitap kulübü var.
1: Çok güzel.
2: Ve ben çok gururlanıyorum bununla. Yani şimdi herkes çok meraklı. Bülent hocamın söylediği o sosyalleşme ihtiyacı azalmadı aslında. Evet, elektronik kitaplar var, sesli kitaplar var. Ama koşuşturmacada vakit kaybetmemek için dinlemeyi tercih ediyoruz. Benim etrafımdaki insanlar öyle. Yine biriyle paylaşmayı herkes çok istiyor. Yani halk kütüphanesine gelen insanları görmelisiniz. Biri bir kitabı bırakırken, size geri iade ederken ben bakıyorum, gözünün altından diğeri bakıyor. Ya da hemen atlıyor mesela, bu kitaptan bu kitabı beğendiniz mi? Hoşlandınız mı? Ben de okuyayım mı? Konusu neydi? Herkesin aslında okudum.

0: okuduklarını paylaşmak gibi bir açlığı var.
1: Evet.
0: Ve okuma kulüplerinin artması da aslında size söyleyebileceğim en büyük gösterge. Hı hı. Şimdi herkes hiç kitap okunmuyor diyor. O zaman bu okuma kulüplerini kimler kuruyor? İnanın şu anda internet üzerinde de yüzlerce grup var. Ben takip ediyorum çoğunu. Benim kulübümü kurduğumda olan arkadaşlarımın çoğu başka illere taşındılar ve onlar her gittikleri yerde bir okuma kulübü kurdular. Şu anda yani araştırma yapılsa herhalde binlerle ifade edilir var olan okuma kulüpleri. O zaman nasıl hiç okumuyoruz biz?
1: Değil mi? Nasıl oluyor da kütüphanelerin bize sunmuş olduğu olanakları kendi kişisel hayatlarımıza dağıtmayı başarmıyoruz. Mümkün değil bu. Ancak şimdi zaman ilerliyor. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Eskiden bir 20 yıl gerçekten 20 yıldı ama bugün 20 yıl herhalde en az bir 200 yıl evet. Açık demek. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Kütüphane, bundan sonra kütüphaneci bayağı bizim bildiğimiz Güney Hanım gibi kütüphaneciler yerine acaba robotlardan mı oluşacak? Aradığınız her kitabı anında kendi dünyasında, dijital dünyasında çıkarıp size verecek. Ne istiyorsun? Nasıl bir beklentin var? Nereye gidiyor kütüphanecilik Sayın Yılmaz?
2: Yani tabii şimdi bunu aslında bütün meslekler için sorguluyoruz. Yani örneğin hekimliğin de bitebileceği, avukatlığın işte yargıçlığın da bitebileceği, örneğin bir avukatın aynı anda en fazla diyelim 100 dosyada o bilgiyi bulabileceği ama yapay zeka ile bunu 1 milyon dosyayı yapay zeka size 5 dakikada özetler ve kararı verebilir. Ya da bir hastalık tanısında yapay zeka bunu çok daha hızlı ve doğru yapabilir deniyor. Ama tabii yani kütüphanelerde de teknolojinin kullanımı elbette hep olmuş. Yani kil tabletle başlamış, parşömene geçmiş, kağıt olmuş. İşte şimdi elektronik kitap var, robotlar giriyor. Ancak hani insan hep robotu yapan olacak.
1: Evet. Yani
2: dolayısıyla insan hep bir adım önde olacak. O yüzden kütüphanelerde işin teknik kısımlarında şu anda bile kullanılmaya başlandı. İşte kataloglama, sınıflama dediğimiz o kitapların düzenlenmesi işlemlerini, bir takım rutin işlemleri, hani entelektüel bir katkı gerektirmeyen işlemlerini yapay zeka ya da robotlar yapabilir. Ama kütüphanelerin dediğim gibi bir sosyalleştirme yanını, örneğin geçen yıl mıydı, evveli yıl bir kütüphane haftasında İstanbul Rami Kütüphanesi'nde oranın bir robotu var, meşhur Bilgi'ydi adı galiba.
1: Evet. Adı da Bilgi.
2: Adı Bilgi,
1: Bilgi.
2: Evet. O robota işte sonra oturttular bir etkinlikte ve Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü robota çaldırdılar. Ama yani şimdi o türküyü robottan dinlemekle işte bir insandan evet. dinlemek arasında çok büyük fark var. Yani bu robotik mesele aslında bir duygu meselesine dayanıyor. Eğer hani insan duyguları olan bir varlık ve bu duygular kısmı öyle yapay zekayla, robotlarla falan çözülebilecek bir şey değil. Evet, o yöne gittiği de söyleniyor ama ben hala insanların duygu dünyalarının farklı olduğunu düşünüyorum ve kütüphaneler aslında bireylerin ve toplumların duygu dünyalarını değiştiren kurumlardır. Duygularıyla, duygularına dokunan kurumlardır. Hani şöyle düşünün, bir evde bir kitaplığın, kütüphanenin olmasıyla olmaması o evin ruhunu değiştirir.
1: Tabii.
2: Yani şöyle söyleyeyim, evinde kütüphane olan, kitaplık olan bir evin ruhuyla olmayan bir evin ruhu farklıdır. Kentler içinde böyledir. Gelişmiş kütüphaneleri olan bir kentin ruhu ve kimliği başkadır. İşte kütüphaneleri zayıf olan kentlerin ruhu ve kimliği başkadır. Bakın bugün dünyada önemli kentlere hangisine giderseniz gidin. New York, Tokyo, Amsterdam, işte yani hepsi size önce kütüphanelerini söylerler. Dolayısıyla kütüphane ruh katan, duygu katan, kimlik kazandıran bir kurumdur. Bakmayın Türkiye'de genel olarak çocukların ders çalışmak için gittiği yer algısı vardır. Oysa kütüphane bir kent için kimlik demektir. Yani New York'u, New York Halk Kütüphanesi olmadan New York, New York olamaz.
1: Tabii.
2: Hani gerçekten kimlik kazandırır ama Türkiye'de de tabii bazı kentlerde bunu görüyoruz ama henüz maalesef o noktaya gelmiş değiliz. Ve bir de tabii şu var, hani

0: kaşifhaneye giren biri aynı kişi olarak çıkmaz. Aynı kişi kesinlikle olarak çıkmaz. Kesinlikle. Yani değiştirir. Kütüphane insanı değiştirir ve en çok ruh açısından değiştirir. Duygularını değiştirir. Yani kütüphanede okuduğunuz bir şiir sizi değiştirir. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz. O yüzden hani ne kadar teknolojik olursa olsun kütüphanelerin bir insani yanı, duygulara dokunan yanı, sosyalleştirici yanı, yüz yüze ilişkileri koruyan yanı olacaktır.
1: Tabii.
0: Kaldı ki hani teknoloji her zaman insan için bir araçtır. Hani onu da çok kutsallaştırmamak gerekir. Sadece bir araçtır. Doğru kullanılması gereken bir araçtır.
1: Şimdi tabii bilgi kütüphanecilikte çok önemli. Güvenilir bilgi. Ama öte taraftan bir de bilginin bilimi var. İkisi arasında belki o ayrımı netleştirirsek bilgi biliminde belki algoritmalar çok işe yarayacak, belki bilişim sistemleri çok işe yarayacak, yapay zekalar çok işe yarayacak ama bilgi daima varlığını kütüphanecilikle ve kütüphanecilerle korumaya devam edecek. Çok önemli bir şey bu söylediğiniz. Ben bir kentte bir tane kütüphane değil, her semtte kütüphaneler olmasının, o butik kütüphanelerin bile ne kadar değerli olduğunun örneklerini gördüm. Özellikle belli bir yaşın üstündeki insanların sosyalleşme dediniz ya, bu insanlar sosyalleşmek için hastanelere gitmemeli, hastalık hastası olmamalı. Tam tersi, sosyalleşebilmek için belki en uygun yerler halk kütüphaneleri olmalı. Şimdi tam burada şunu sormak istiyorum. Az önce Sayın Yılmaz, öğrencilerin ders çalıştığı yerler olarak görülmesinin dışına çıkılmasından söz etti. Ben öğrencilerin ev yerine kütüphanede son zamanlarda daha çok ders çalıştığını da görüyorum öte taraftan. Sizde de öyle mi, gözlüyor musunuz bunu?
2: Bizim halk kütüphaneleri de çok yoğundur bu anlamda. Aslında mesleğime yeni başladığımda şiddetle karşı çıkardım. Kütüphaneler ders çalışma yeri değil. Onların ihtiyacı olan sadece etüt salonları. Bizim onların başlarında durmamıza gerek yok derdim. Fakat yıllar içinde o çocukların aslında zaman zaman mola verirken raflara baktığını fark ettim ben. Gözlerini bir kitaba iliştirdiklerini fark ettim ben.
1: Evet.
2: Ve ben bunu fırsat olarak kullandım. Çünkü bunlar düzenli gelen çocuklar ve siz neye hazırlandıkları, hangi sınava hazırlandıklarını biliyorsunuz. Dolayısıyla Türkçe çalışırken tepesine gidip hemen bak bunu okumalısın, bunu okumazsan bu soruyu iyi çözemezsin deme şansı doğuyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla o çocukların çoğunu birebir izleyerek bu önerileri sunma şansınız da doğuyor. Ben artık ondan vazgeçtim. Yani çalışsınlar. Çünkü 100 gün gelebilir. 101. gün bir kitaba ikna edebilirim ve yeterlidir. O zaten zehirlenmiştir artık.
1: Evet.
2: Devam edecektir. Onu bile sorduklarımda çocuklar şey dediler. Kütüphanede daha iyi konsantre oluyoruz. Evet. Biraz önce hocama sorduğunuz o robotlarla ilgili şeye bir şey söylemek
1: tabii
2: istiyorum. Hani o minik kütüphaneler, semt kütüphaneleri, birçok kütüphanede çalıştım ben. En son bir semt kütüphanesindeydim. Komşu gelip ya bizim çocuk şurada bir 5 dakika dursun da bir kitap okusun da Günay teyzesi, ben bir bakkala kadar gidip geleyim. Bunu robota diyemez herhalde, değil mi?
1: Tabii.
2: Diyemez.
1: Yani kütüphanelerin güvenilir olması gibi kütüphaneciler de güvenilir. Bilmiyorum yazılım sistemiyle güvenilir robotlar ne kadar güvenilir. Orada başka bir şey olsa gerek herhalde. Çok önemli bir nokta bu söylediğiniz.
0: Evet, yani Kuçrade Hoca öyle bir örneği vardır meşhur. Hani bir robotun böyle karnını keserseniz içinden kablolar çıkar ama
1: evet,
0: bir insanın karnını kestiğinizde oradan işte kan akar, damarları vardır vesaire. Yani bu
1: evet,
0: konu tabii abartılıyor gibime geliyor. Yani robotlar hiçbir zaman bir insan duygusuna ve duyarlılığına sahip olamaz. Tabii hani Türkiye'de şu anda yaklaşık 1300 tane halk kütüphanesi var. İşte 600'e yakın belediye kütüphanesi var. Bir o kadar üniversite kütüphanesi var. Türler bunlar. Bir Cumhurbaşkanlığı kütüphanemiz var ve milli kütüphanemiz var. İşte okul kütüphanelerimiz var. Farklı türler. Hepsinin okuyucu kitlesi elbette farklı. Ama hani dinleyicilere şunu söyleyebiliriz. Gerçekten özellikle çocuklarınızı belki de işte 6 aylıkken 1 yaşında lütfen kütüphanelere götürün, üye yapın.

0: Siz de gidin, çocuklarınızla birlikte mutlaka kütüphanelere gidin. Bakın bugün en şikayet edilen şey ebeveynler tarafından işte çocukların cep telefonu ve bilgisayarla, internetle olan yoğun ilişkileri, hatta bağımlılıkları. Hani bunu kırmanın çok zor olduğunu hep dile getiriyoruz. Gerçekten zor, ama işte sadece çocuğa cep telefonu kullanma, yeter artık demekle bu işi çözemeyiz. Yani ona seçenekler sunmalıyız. Çocuğunuzla yürüyüşe çıkacaksınız, spor yapacaksınız, tiyatroya gideceksiniz. Onu bir spor etkinliğine dahil edeceksiniz. Güney Hanımlarınki gibi kitap kulübüne üye yapacaksınız ve kütüphaneye üye yapıp kütüphaneye götüreceksiniz. Beraber gideceksiniz, zaman geçireceksiniz. O yüzden hani kütüphaneleri kullansınlar, kütüphanelere üye olsunlar. Hani şey diye düşünmesinler, ya bana çok uzak bir şey bu kütüphane, hiç hayatımda olmadı. Hani bu çocuklar için olan bir şey, hiç öyle düşünmesinler. Kütüphanede çok iyi arkadaşlar ediniliyor, çok iyi arkadaşlıklar kuruluyor. Kütüphane ile ilişkisi olan biri değişiyor dediğim gibi, ve kütüphaneler aslında ruh sağlığımıza iyi gelen yerlerdir. Bir arkadaşım, ona hatta dedim bunu paylaşacağım, hastanede çalışan kütüphaneci olarak hastaneye hizmet götüren, kitap götüren arkadaşım şeyi dedi, hani hocam doktorlardan o kadar olumlu geri bildirimler aldık ki hastalara kitap vermenin onların iyileşmesine ne kadar çok katkıda bulunduğunu. Gerçekten bugün biblioterapi diye bir şey var. Hani sağlık sorunlarınızı aşmada, o stresinizi atmada, hastalığınızı unutmada, güç kazanmada kitabın rolü ve kütüphanenin rolü çok önemlidir. O yüzden
1: tartışılmaz.
0: hani hayatında kütüphane olan biri daha sağlıklı biridir, daha güçlü biridir,
1: Katılıyorum.
0: entelektüel biridir,
1: Katılıyorum, çok
0: akıllı
1: haklısın.
0: biridir. Kütüphaneleri olan bir toplum akıllı bir toplumdur, aklıyla yaşayan bir toplumdur ve gerçek anlamda bir gelişmişlik ölçütür. Öyle kişi başına düşen gelirmiş vesaire, bu ekonomik ölçütlerle bunu söyleyemeyiz. Gerçek gelişmişlik ölçütü ne kadar kütüphane kullanıyoruz, toplumumuzun ne kadarı kütüphane üye, ne kadar ödünç kitap alıyoruz vesaire, kültürel ölçütlerdir.
2: Yeni, kişi başına
1: çok
2: düşen
1: özür dilerim.
2: kütüphane.
0: Evet.
1: Yeni arkadaşların ya da yeni dilde söylendiği şekliyle aslında okuma eylemi ve kütüphaneye gitme eylemi her zaman çok havalı hocam. Her devirde çok
0: Evet,
1: havalı.
2: Çok havalı. Girdiği gibi çıkmayan insanların çok olduğu bir ülke olmasını dileyelim kütüphaneye. Kütüphaneler değişim yerleri aynı zamanda. İyi ki geldi ve değişti dediğiniz kişiler var mı aklınızda hiç?
1: bende çok var. Halk kütüphanecisi olduğunuz zaman hikayeniz hiç bitmez. Dolayısıyla bizim hatta sıra dışı okurlar diye çektiğimiz bir belgeselimiz vardı. Onda çok daha güzel örnekler görüyorsunuz.
0: Ki bu YouTube'da var sanırım.
1: YouTube'da
0: Evet.
1: var, evet, izlemeliler. İnanılmaz şeyler var onda.
0: Hikayeler.
1: Hikayeler var. Ama bende mesela bir kızım vardı. Yıllarca sınava hazırlandı. Kazandı, okudu, bitirdi. Şimdi çalışıyor, hala yanımda. Ben hala ona kitap veriyorum. Bir oğulcum vardı, benim mevsimlik soğan işçisiydi. Benim orada çalıştı, ben onu okuttum. Üniversiteyi kazandı, bitirdi, diş hekimliğini okudu. Şimdi ikinci bir üniversiteyi okuyormuş. Yıllar sonra yanıma geldi. Güney abla, ben ikinci üniversiteyi de kazandım, okuyorum. Böyle örnekler çok fazla.
2: Ne güzel.
1: Ve bunlar bizim mesleğin herhalde en güzel şeyi.
2: Tatmin edici
1: Evet,
2: özellik.
1: geri dönüşü çok çabuk olan ve sizi çok mutlu eden şeyler. O yüzden de çok seviyorum ben. İyi ki kütüphaneci olmuşum.
2: İyi
1: Başka
2: ki.
1: bir şey yapamazdım.
0: Ben de kanser hastalığını bu kütüphaneyle yendim diyen örneğin kullanıcılar hatırlarım yani.
2: Muhteşem, muhteşem. İşte iyileştiren güç, biblioterapi dediniz, muhteşem. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gecenin bu vakti okumaya da çok uygun zamanlar. Ben radyoyu açıkken çok kitap okuduğumu hatırlıyorum. Özellikle gecenin içinden programı eşliğinde. Şu anda ellerinde kitap, kulaklarında biz. Gerçekten kitaplı yolculuklara devam eden tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz
0: Sağ
2: her
0: olun.
2: ikinize
1: Bol
2: de.
1: bol okusunlar.
2: Evet, Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz ve kütüphaneci uzman konuğumuz Sayın Günay Uysal. Çok çok teşekkür ediyoruz her ikinize de.
1: Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz gece yarısına bir dakika var ve programımızın ilk bölümünde kütüphaneleri, yaşayan hafıza mekanlarını, bilginin gücünü konuştuk. Şimdi de kütüphanelerin raflarında yerini taptaze bir biçimde alan, daha mürekkebi bile kurumadı diyebiliriz hatta. Çok güzel bir kitap var, özel bir edebi durak. Ankaralı bir yazar, edebiyatımızın usta kalemi, insan ilişkilerini, ruhun o kuytu köşelerini çok incelikle işleyen bir isim. Atilla Şenkon'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Everest Yayınları'ndan çıkan bir yeni kitap, roman, Huzursuzları konuşacağız. Huzursuzlar çok sarsıcı bir hesaplaşma içinde okuru böyle islim üstünde tutan bir kitap. Çok fazla soru sorduran bir kitap. Nasıl çıktı, nasıl doğdu bu kitap?
1: Şimdi her kitabın aslında bir meselesi, bir derdi olmalı. En azından bu benim için öyle. Önce bu ilham dediğimiz şey bana bir dertle geliyor. Bu dert kimi zaman çok kişisel bir dert oluyor. Bazen toplumsal, hatta bütün dünyayı ilgilendirebilecek bir sorun, bir mesele de olabilir. Bunun meselesi bana birkaç yıl önce aslında bir arkadaşımıza yapılan haksızlıkla açıkçası yük oldu. Boğazıma bir düğüm atıldı. Ben o düğümü bu kitapla çözmeye çalıştım. Tam iki yıla yakın bir süre bir huzur evinde yaşadım ben de. Evet. Mekan olarak huzur evini seçtiğim için. Belki mimarlıktan gelen bu mekanlara karşı bir yakınlık da var. Gerçekten bu kitabın kahramanlarıyla birlikte bu bir tatlı huzur adını taşıyan huzur evinde 1,5-2 yıla yakın bir süre geçirdim. Evet, bittiğinde huzur buldum açıkçası, kitabın adı Huzursuzlar olmakla birlikte. Çünkü o işte boğazımdaki düğüm çözülmüştü. Hı hı. En azından o içimdeki meseleyi ve derdi çözmüştüm. Yapılan haksızlığı, arkadaşımıza yapılan haksızlığı.

0: rahatsızlığı bir ölçüde kendimce telafi etmiştim. Böyle doğdu.
1: Böyle doğdu. Şimdi aslında ki az önce anlatırken söylediniz, bir huzur evinde geçiyor. Huzur evinin adı Bir Tatlı Huzur ama kitabınızın adı Huzursuzlar. Böylesi de bir tezat var işin içinde.
0: Evet, bir çelişki yüklü.
1: Çelişki yüklü ve buradaki o çelişki bize bir şey anlatıyor ve vicdan meselesini ortaya koyuyor.
0: Güzel.
1: Bunlar nasıl bir araya gelebiliyor? Yani okur bu çelişkiler, tezatlar dünyasının içinde okurken huzursuz mu olacak, yoksa bir huzura doğru gidebilmesinin yollarını mı görecek?
0: Aslında tabii yaşam da böyle değil mi? Hepsi bir denge içinde. Evet. Kimi gün huzurluyuz, kimi gün huzursuzuz. Evet, bir vicdan kitabı bu bir anlamda. Vicdanlarıyla vicdan muhasebesi yapıyorlar. Yaşlı insanlar tabii huzur evi olunca bu... Konukların kimileri kendi istekleriyle gelmişler bu huzur evine. Kimileri yakınları, evlatları tarafından oraya bırakılmışlar.
1: Evet.
0: Biz romanın ilk üç kişisi, ana karakteri diyebileceğimiz Nezaket Hanım, Selami Bey ve Mebus Bey üstünden ilerliyoruz. O kişiler... Evet, kendi istekleriyle bile gelmiş olsalar orada kimi huzursuzlukları ve mutsuzlukları var... Ama bütün bunlara rağmen orayı sevmeye çalışıyorlar. Hı hı. Birbirlerini sevmeye, birbirlerine sığınmaya ihtiyaçları var. Ve kendilerine orada güzel bir yaşam kurmuşlar. Hı hı. Her şey çok güzel, böyle dingin bir şekilde giderken ya da onlar moda demlemiş gibi, mutluymuş gibi yaparlarken birdenbire bir Yeşilçam oyuncusu kızı tarafından bırakılıyor bu huzur evine. Pervin Korcan adında bir Yeşilçam oyuncusu ve dengeler bir anda değişiyor. Hı hı. Pervin Hanım'ın ortaya çıkışıyla birlikte huzurları kaçıyor aslında bu huzur evindeki.
1: Çatışma anı orada başlıyor.
0: Çatışma anı öyle başlıyor, evet. Çünkü hepsinin aslında geçmişinde bir sır var, bir gizem var. Hesaplaşmaları gereken, yüzleşmeleri gereken bir şey var belki ama bundan kaçınmışlar. Hı hı. Hep örtbas etmişler onları, mutlu olabilmek için işte. Ama Pervin Hanım bir anahtar gibi gelip o saklı odanın kilidini açıyor. Bütün, hı hı, sırlar ortaya dökülüyor. İşte eski gazete küpürleri, bir takım haberler. Huzurları kaçıyor yazık o yaşlı insanların. Böylece işte huzur ve huzursuzluk arasındaki o sizin söz ettiğiniz çelişki ortaya çıkıyor.
1: İzniniz olursa ben kitabınızdan tam da bu bölümle ilgili bir küçük pasajı dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Bu taptaze kitabınızdan.
0: Çok mutlu olurum.
1: Zaten sizin yıllar önce TRT'de yaptığınız bir program, sevgili arkadaşım Sibel Nart'la birlikte Mürekkebi Kurumadan'dı değil mi o,
0: evet,
1: programın?
0: Mürekkep Kokusu.
1: Mürekkep Kokusu, aha, muydu? Evet, Mürekkep Kokusu. Bunun da mürekkebi kurumadığı için o kokuyu duymak
0: ne
1: mümkün.
0: Güzel.
1: Evet, şöyle başlayan bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Ömrünüzün geri kalanını neden bir huzur evinde geçirmeye karar verdiniz? Sırtını dikleştirdi Pervin Korcan. İki küçük öksürükle genzini temizledi, konuşmaya başladı. Lafı nasıl bu konuya getireceğimi düşünürken sorunuzla ekmeğime yağ sürmüş oldunuz. Size minnettarım küçük hanım. Ömrümün geri kalanını huzur evinde geçirmeye kendim karar vermedim. Buraya kızım tarafından bırakıldım ben. Birkaç saat önce aldığım ömrümün geri kalanını huzur içinde geçirme kararıysa tamamen bana aittir. Anlamadınız değil mi? Dinleyin öyleyse. Sinemaya çocukken gönül verdim ben. Bütün hayalim yıldız olmak, adımı afişlere yazdırmaktı. Özendiğim bu yolun ne kadar çetin olduğundan, ne bedeller ödeyeceğimden habersizdim. Son sınıfında okuduğum kız meslek lisesinden çıktığım bir gün evimize yürüdüğüm sokağın trafiğe kapatıldığını gördüm. Toplanan kalabalığa bakınca bir kaza oldum sandım önce. Meğer İstanbul Kazan Ben Kepçe adlı filmin çekimi yapılıyormuş. Orhan Elmas çekiyor filmi. Kadro müthiş. Başrollerinde Öztürk Serengil'in yanında Sevda Ferda, Esen Püskürlü, Aysel Tanju gibi hayran olduğum bütün kadınlar var. Gencim, güzelim, istekliyim. Onlardan neyim eksik ki diye düşündüm. Neyse, buraları uzatmayacağım. Şansım yaver gitti. O gün orada bütün şartları zorlayarak tanıştığım yönetmenden bir filminde görünme sözü aldım. Annemi babamı ikna etmem hiç kolay olmadı. Kız başıma böyle bir yola çıkmamı tasvip etmediler tabii. Üstüne titredikleri tek evlatları için başka hayaller kuruyorlardı. Bunları da geçelim. Birkaç sahnesinde göründüğüm ilk filmi Yeşilçam'ın kapısını aralayacak bir anahtara dönüştürmeyi bildim. Ama aralanması yetmiyordu bana. Ardına kadar açılmalıydı.

0: idi o kapı.
1: Evet, her şey aslında biraz bu ihtirasla başlıyor galiba.
0: Evet.
1: Pervin Korca'nın yetinmemesi, küçük rollerle yetinmemesi ve ille adını başrol olarak yazdırma isteği. Onu şimdi çok açık da etmek istemiyorum.
0: Tabii.
1: Kitabı okumayanların tadı keyfi kaçmasın diye, ama onu bir takım yanlış kararlar almaya, yanlış yollara gitmeye zorluyor.
0: Evet.
1: Bir seçim elbette. Yani tabii, çok genç o zaman. Hakikaten işte ne eksiğim var oyunculardan diye de düşün. Şimdi o kadar güzel okudunuz ki, yani gerçekten Pervin Korca'nın sesi kulağıma geldi. Böyle güzel. Film oyuncusu olmak isteyen yeni yetme diyelim, genç bir kızcağızın o koşulları zorlaması filan kulağımda yansıdı, yankılandı. Böyle başlayan bir hikaye Pervin Korca'nın ki, ama Pervin Korca'nın orada yalnız değil aslında. Huzur evinde bir de Mebus Bey var. Onun da aslında biraz huzuru kaçık. O da çok mutlu değil. Onun da çünkü bir sırrı ve bir gizemi var. Bir türlü çözemediği, gece rüyalarında hatta kabuslarında gördüğü bir şey var, ama onu da yatıştırmayı bilmiş kendi içinde. İşte ne zamanki Pervin Korcan gelip bir takım şeyleri dürtünce Mebus Bey'in o sırrı da daha fazla artık taşıyamayacağı anlaşılıyor. O da bazı itiraflarda bulunuyor ve huzur öyle kaçıyor zaten. Huzur evin huzuru öyle kaçıyor.
0: Aslında kendi kişisel hayatlarımıza baktığımızda hepimizin içinde bir takım sırlar, bir takım huzursuzluklar var. Bazı durumlarda huzursuz olduğumuz olaylar var. O olayların yansıması var. Fakat işin içinde huzur evi girince, mesela yaşlı bakım merkezlerinin pek çoğu huzur evi olarak adlandırılıyor. Ama belki de bir sözcük ne kadar çok kullanılırsa o kadar yoktur ya. O kadar sıradanlaşır. Burada hacim olarak oldukça ince ama yoğun bir içerik var ve okuru çok zorlayan bir kitap. Zaman zaman sancılarını harekete geçiren bir kitap. Burada ortaya çıkan bu Everest Yayınları etiketiyle ortaya çıkan bu bir toplumsal yarayı çok keskin, çok belki de bir metne sığdırmak bile zordur, ama siz bu kadar önemli bir meseleyi, bu kadar yoğun konuları böylesi bir kitabın içine sığdırmakta zorlandınız mı?
1: Şimdi az sözcükle ya da az sayfada çok şey anlatabilmek zor bence. Yani bir konuyu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.
0: Evet.
1: Bu kendiliğinden oluşan bir şey. Yani ben yazarlığımın başındayken ben ille de kısa romanlar, az sayfalı romanlar yazacak bir yazar olacağım düşüncesiyle yola çıkmadım.
0: Hı-hı.
1: Yapım böyleymiş demek ki. Yani lafları çok dolandırmayı sevmiyorum. Sonra çok akıllı bir okuru hedefliyorum ben. Yani
0: evet,
1: karşımda çok özür dileyerek söyleyeceğim, aptal bir okur yok. Yani altını çizeyim, birkaç kez yineleyeyim falan değil. Ben küçücük bir kibrit çakayım, yangını okur çıkarsın peşindeyim. Dolayısıyla hani ince kitap, az sayfalı kitap oradan geliyor. Bu kitabın da öyle oldu aslında, öyle doğdu kaderi. Yazdığımdan çok atıyorum. Yani yayıncıma göndermeden önce belki de bu kitap iki katı kadar filandı. Çok kıyıyorum yazdıklarıma. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ve öyle bir kıyıyorum ki hani bunları bir zaman sonra hiç kimse bulamayacak. Eğer yazdığım bir şeyse küçücük yırtıp bazen klozete attığımı biliyorum.
0: Öyle mi?
1: Bulunamasın artık diye. Bilgisayarda ise zaten hani bir tuşa basmakla kara deliğe gönderebiliyoruz. Onlar gerçi bulunabiliyor filan herhalde, ama bilmiyorum. Birileri peşine düşüp de yıllar sonra onları bulmaya çabalar mı? Dolayısıyla hani bu ince kitap ya da az sözcükle, az sayfayla çok şey anlatma çabam biraz ondan, yani benim yapımdan kaynaklanan bir şey.
0: Tabii burada mesela kitabınızda belki de en çok diyalog yazdığınız kitabınız demek mümkün değil mi?
1: Doğru, çok
0: diyalog
1: güzel
0: var.
1: Bir saptama. Diyalog yazmak zordur aslında. Bu yüzden mesela radyo oyunu ya da sahne oyunu yazmak güçtür.
0: Evet.
1: Çünkü konuşturduğunuz her karaktere göre siz sesinizi, dilinizi, ritminizi değiştirmek zorundasınız.
0: Evet.
1: Yani özellikle bu kitaptaki mesela 80 yaş üstü insanlar biraz yaşlandırılmış bir dille, Türkçe ile konuşmak zorundalardı. Onların o sesini duymak çok kolay olmadı.
0: Tabii.
1: İşte bir Azra Hanım var bu huzur evinin yöneticisi durumunda. Biraz problemli bir kadıncağız aslında. Onlara göre daha genç, ama onun kendi içinde böyle biraz hadsiz diyelim. bir dili olması gerekiyordu. Keza çalışan bir Hüseyin Efendi var. Yaşlıların ilaçlarını filan veren. Onun daha yerel, kendine göre başka bir ağızla konuşması gerekiyordu. Yani bunlara karar vermek ve bu sesleri duymak biraz zamanımı aldı ama evet, en çok diyalog olan, içinde en çok konuşma barındıran romanım galiba bu. O yüzden ben bu kitabın ritmini biraz radyo

0: tiyatrosuna ya da arkası yarınlara benzetiyorum. Yani o
1: Evet.
0: tanrı bakışı dediğimiz üçüncü göz anlatılan kısımları silseniz ve arda arda sadece diyalogları okutsanız değişik seslere belki bir radyo oyunu çok rahatlıkla çıkabilir.
1: Belki ileride siz onu radyo oyunu metnine de dönüştürebilirsiniz.
0: Kim bilir?
1: Çok da hoş olur radyolardan yayınlanması. Gecenin şu saatinde bir radyo tiyatrosu olarak dinlemek ya da ne kadar hoş olur. Şimdi kitabınızda gerçekte karakterler konuşurken mizah da var, gülüştüğümüz yerler de var. Onlar da çok güzel. Burada belki unutulmuş, belki bırakılıp gidilmiş insanlar var huzur evlerinde. Ama orada yeniden bir birliktelik oluşturan, dostluk oluşturan, paylaşımlar içine giren insanlar var. Mesela siz burada bu birlikteliği ve dostluğu oluştururken aralarındaki yakınlaşmayı, sohbet ortamlarını, esprilerle gülüşmeleri ortaya çıkarırken neydi gözettiğiniz?
0: Biraz bu kasvetli havayı bozabilmekti açıkçası. Yani bunu yazarken kendim de böyle bir şeye gereksinim duydum. Okurun da aynı şekilde gereksinim duyacağını düşündüm belki.
1: Evet.
0: Mesela Nezaket Hanım'la Selami Bey'i ben çok sevdim yazdıktan sonra. İlk yazmaya başladığımda onların arasında böyle küçük bir flörtleşme olabilecek hissinde değildim. Onlar seçtiler bunu. Yani evet. İki yaşlı insan ama o yaşta bile sevmeye hatta aşık olmaya ihtiyaçları var ve hakları var.
1: Tabii.
0: Ama bir baktım bir süre sonra aralarındaki diyalog böyle küçük küçük ama o zaman yani birbirlerine çünkü hanım ve bey diye hitap ediyorlar hala belli bir saygı çerçevesinde flörtleşmeye başladılar. Başka iki karakter onları çok seviyorum. İkizler var. Fahrünisa ve Hayrünisa. Ne birbirleriyle olabiliyorlar ne birbirleriyle olmadan yaşayabiliyorlar.
1: İki kardeş değil mi?
0: İkiz bunlar üstelik.
1: İkiz.
0: Yani aynı karından çıkmışlar.
1: Evet.
0: Tom'la Jerry gibiler. Yani o arada hatta sessiz bir şekilde bir ekranda görünür Tom'la Jerry. Tam onlar onun ikili
1: evet.
0: gibiler. Onları çok sevdim. Onların o hikayelerini. Hatta bir Hıdrellez olayı var kitapta. Birbirlerinden tamamen habersiz dileklerini yazıyorlar. Ama ikisinin de dileği aynı çıkıyor. Yine sürpriz kaçmasın. Nedir bu dilek söylemeyelim ama o kadar simbiyotik bir ilişki var aralarında.
1: Evet.
0: Onları çok sevdim yazarken ve başka tabii ki yaşlıları da. Bu mizah da biraz buradan doğdu. Yani kendiliğinden olan bir şey.
1: Evet.
0: Aslında gülmeyi, güldürmeyi seven bir yapım var. Yani mizah Hı-hı. benim hayatımın çok önemli bir parçası.
1: Evet, siz aslında en ciddi meseleyi anlatırken bir anda öyle bir cümle söylüyorsunuz ki herkes tam kasvetin içine girecekken bir rahatlayıp
0: evet.
1: neşe içinde
0: çünkü
1: buluyor.
0: Hayat da böyle bir şey bence ve bugün nerede buna çok ihtiyacımız
1: çok,
0: var.
1: Çok.
0: Yani bütün o sıkıntılarımızı kişisel ya da toplumsal dağıtabilmek için gülmeye sığınmalıyız, kahkaha atmalıyız.
1: Evet.
0: Buna da yatkınım aslında. Ama yazmaya oturduğum zaman ne hikmetse hep böyle hüzünlü ve hatta biraz acıklı hikayeler çıkıyor. Bu romanda galiba en çok bunu kırdım.
1: Evet.
0: Buna ihtiyaç hissettim demek ki. Yani oradaki o zavallılıklarını diyelim, huzursuzluklarını, yalnızlıklarını kırabilmek için mizaha biraz daha çok yaslandım.
1: Ama ben şimdi soracağım soruyla biraz daha işin kasvetli tarafını belki de huzursuz edici tarafını konuşalım isterim. Kitabın tanıtım metninde de yer alıyor. Çok sarsıcı bir soru. Buraya bırakılanlar kadar onları bırakıp gidenlerin de hesaplaşması gerekmiyor mu vicdanlarıyla sorusu.
0: Hı.
1: Şimdi burada bırakıp gitme, unutma, vicdan bu kadar kolay söylediğimiz cümleler ama insanı bu kadar rahat latan ya da bu soruları çok rahat yanıtını bulduran cümleler değil,
0: değil
1: bunlar, sorular
0: değil.
1: Bu soru herhalde eskiden beri hep içimizi acıtan, kanatan soru. Bundan sonra da öyle olacak. Ama batılı toplumun bu evlere, bu tür yerlere bakışıyla doğulu toplumların bakışı aynı değil galiba.
0: Hiç değil. Üstelik de bu biraz tabii yapıyla evet ilgili, sosyolojiyle, toplumsal bir şeyle ilgili ama bir de biz Türkiye olarak hiç hazır değilmişiz buna. Yani özellikle bizim nesile kadar.
1: Evet.
0: Hiç hazırlığımız yokmuş. Neden diyecek olursanız insanlar 40 yaşında çok yaşlı olarak görülüyorlardı ve hatta 60'larına geldiklerinde ölüp gidiyorlardı.
1: Evet.
0: Ama tıp ilerledikçe yaşam uzadı. Artık 60 yaşındakileri biliyorsunuz böyle hani orta yaş sonu falan gibi neredeyse genç görecekler.
1: Tabii. Tabii.
0: Oysa bir süre sonra bakım ihtiyacı başlıyor. Yani o 80'ler işte 90'lara kadar artık yaşadığında. 90 yaşına gelen bir insanın varsa evlatları da artık 70 yaşında. Yani onlar da biraz zaten bakıma muhtaç. Eskiden bütün aileler

0: bir arada yaşıyorlarmış. Yani dede, onun çocuğu, onun çocuğu, hatta birkaç nesil, birkaç kuşak. Onlar hep birlikte el birliğiyle yaşlılara bakıyorlarmış. Yaşlı vefat ettiği zaman zaten alttan gelen yeni bir torun, yeni bir bebek onun yerini alıyormuş. Ne zamanki çekirdek aile diye bir şey başladı, İnsanlar kendi yuvalarına çıktılar, işte o yaşlılar, anneler, babalar baş başa kaldılar. Böyle bir sorun bence baş gösterdi. Bu bir. İkincisi, hakikaten gerçek anlamda bu yaşlı bakım evleri ve ya da huzur evi dediğimiz evler Türkiye'de çok geri. Yani bu konuda çok fazla yatırım yapılmıyor diye düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Yani oysa çok varsıl insanlar var. Pek çok konuya el atıyorlar. Girişimcilik dediğimiz şey özellikle bugünlerde. Herhalde bir takım fizibiliteler sonucu filan çok karlı olmadığını düşünüyorlar ki. Evet. Henüz yaygınlaşmadı bizde. Dolayısıyla bizim kuşağın özellikle şimdi en büyük sorunu bu. Yani evet, biz yaşlılarımıza nasıl bakacağız? Ve artık yaşlılık kapının önünde bize kim bakacak sorusu burada başlıyor.
1: Evet, gerçekten öyle. Ama belki bu kitap bu konuya çok dikkat çekmek için de çok uygun bir kitap
0: olacak.
1: Dilerim
0: öyle olur. Yani bir farkındalık yaratabilir.
1: Evet.
0: Biraz da o dediğim şey belki hani meselesi olması, sorunu olması her kitabın. Bir anlamda da hani bir konuda farkındalık yaratması. Buna ön ayak olursa ne mutlu bana. Çok sevinirim.
1: Son derece önemli bir konu ve bu aynı zamanda şimdi mesela sadece mekan olarak, içerik olarak değil, mekan olarak da önemli. Çünkü biz mekanların bize huzur vermesini, içimizi aydınlatmasını da çok seviyoruz. O mekanın belki de eşyalarla donatılmasından, duvarlarındaki sanat eserlerine kadar her şey çok önemli. Siz mimarsınız aynı zamanda. Evet. Mimar olarak da o mekanlara daha farklı bir gözle bakıyorsunuz. Mekanın sıcaklığı, çekiciliği de çok önemli herhalde. Sadece bir dört duvar yani, olması
0: tabii
1: değil.
0: Yaşlılar için kullanılacak bir mekan, her şey onlara göre olmalı. Ya nasıl bir anaokulunu tasarlarken çocuklara göre yapılıyorsa her şey, işte lavaboların, klozetlerin ölçeğinden, boyundan, evet, merdiven basamakları hani olmasa daha iyi elbette. Yaşlılar da aslında bir tür çocuk.
1: Tabii.
0: Yani onların da hareketleri artık kısıtlanmış. Rahat merdiven çıkamıyorlar, rahat eğilip kalkamıyorlar filan. Benim gezip gördüğüm pek çok huzur evi ya da yaşlı bakım evi hiç uygun değil fiziksel koşul olarak. Çünkü bu amaçla zaten tasarlanmamış. Başka amaçla tasarlanmış bir binayı biraz değiştirerek bir huzur evine ya da yaşlı bakım evine dönüştürmüşler. İçinde pek çok merdiven var. 4-5 katlı mesela. Bir asansör var ama bodrum kata kadar inmiyor.
1: Evet.
0: Oysa bodrum katta bir sosyal alan var. İşte orada bu romanda geçtiği gibi bazı aktiviteler oluyor yaşlılar için. Resim çalışmaları oluyor, koro çalışmaları oluyor, drama çalışmaları oluyor. Ama soruyordum her seferinde, yani bu yaşlılar oraya nasıl inecekler? Bodrum katı asansörünüz inmiyor ki.
1: Tabii.
0: Biz diyorlar yardımcı oluyoruz. Nasıl oluyorsunuz? Bunların çoğu tekerlekli sandalyede. Ayrıca indiklerinde de hoş bir mekanla karşılaşmıyorlar. Adı üstünde bodrum kat. Evet. Öyle yukarıdan bant pencereyle ışık alan, kasvetli, aydınlık, insanın içini açan mekanlar değil bunlar. Bir resim yapmaya mesela hiç uygun değil. Çünkü resim sanatı ışıkla direkt ilgilidir. O yüzden hani keşke bu işe dediğim gibi hani mimarlar daha çok zaman ayırsalar. Tabii onlara öyle bir sipariş gelse ve tamamen yaşlıların huzur içinde rahatlıkla hareket edebilecekleri, yaşayabilecekleri mekanlar tasarlansa
1: her şey çok daha farklı olur.
0: Çok daha farklı olur.
1: Şimdi Cengiz Aytmatov'un bir kitabından bir sinemaya uyarlanan Yeşilçam'da Selvi Boylum Al Yazmalım filmi bize bir soruyu ezbere sordurtmaya başladı. Nedir sevgi sorusunu. Kitabınız vicdan konusunu işlediği için herhalde nedir vicdan sorusunu sorduracak aynı zamanda. Çok soru sorduruyor. Hacim olarak ince dedim ama içerik olarak çok yoğun olduğu için o kadar çok soru var ki bize, kendimize, toplumsal yapımıza, kurumlarımıza sordurduğu çok soru var. Vicdan da galiba bunların içinde
0: bunlardan
1: başı çekiyor
0: bir,
1: değil
0: doğru
1: mi?
0: Doğru, yani bu romanın bence asıl meselesi ya da hani tek bir sözcükle ifade etmek gerekse ben de vicdanın altını üstünü çizerim. Evet, vicdan çok kıymetli bir duygu tabii, işte vefa gibi, merhamet gibi, ama artık yavaş yavaş ne yazık ki pek çok insanın hayatından çıkan, unutulan bir duygu. Hep soruyorum şimdi ben bu soruyu. Vicdanınız nerede? Elinizi vicdanınıza koyun diye bir soru vardır. Yani acaba vicdan beyinde mi? Elimizi başımıza mı koymalıyız? Vicdan yürekte mi? Kalbimize mi koymalıyız? Ha, vicdan nerede?
1: Benim yapımcıma göre vicdan beyinde. Öyle diyor. Kalbine koyanlarla arası hoş değil.
0: Yani tabii vicdan olsun da elimizi ister yüreğimize koyalım ister beyinde.

0: beynimize koyalım ama yeter ki vicdan olsun. Yani vicdansız
1: Evet.
0: bir toplum, vicdansız bir dünya hiç hoş değil.
1: Vicdanın rahat mı sorusuyla çok sık karşılaşırız.
0: Ha.
1: Vicdan rahatlığıyla yatağa girmek kadar
0: Çok
1: değerli bir şey
0: kıymetli, güzel
1: yok.
0: bir söz vardır.
1: Evet.
0: En rahat yastık vicdandır diye.
1: Evet.
0: Yani eğer gece başınızı o yastığa rahat koyabiliyorsanız, evet, o zaman vicdanınızla barışıksınız ve vicdanınız var. Keşke böyle olsa. Yani herkes başını huzur içinde koyabilse yastığa ve güzel uykular uyuyabilse.
1: O kadar güzel kitaplar yazıyorsunuz ki en son kitap artık raflarda yerini alan biz Everest etiketiyle basılan Huzursuzları konuştuk Atilla Şenkon'la sevgili dinleyiciler. Her gün Perşembe olsadan itibaren bizim burada şöyle bir bakıyorum 1990'dan 2026'ya kadar ne kadar çok kitap, ödüllü kitaplar bir tarafa. Ben en son Telef'i konuşmuştum sizinle.
0: Evet.
1: Çok başka bir sarsıcı kitaptı ve bunların üstesinden nasıl geleceğiz bilmiyorum ama bizi ancak okumak kurtaracak. Soru sorarak, bunları içtenlikle ve sahici yanıtlar vermeye çalışarak buna kitaplarınız vesile olduğu, kaleminiz vesile olduğu için çok minnettarız. Çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Elinize
0: çok
1: sağlık.
0: teşekkür ederim.
1: İyi
0: Sağ olun.
1: geceler
0: Siz
1: diliyoruz.
0: okumanız ve güzel sunumunuz için
1: Sağ
0: ne
1: olun.
0: mutlu bana.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gecenin içinden programı Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Bu dakikalarda stüdyomuzda eğitimci yazar Sayın Umut Özkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi geceler efendim.
1: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak Ankara'nın yer aldığı bir yıl ve tabii sevgili dinleyicilerimize özellikle kalbimizin attığı bu Ankara'dan seslenirken şunu söylemeliyim. Ankara, Kokand, Şamahı, Türkistan ve Celalabad'ın ardından bu bayrağı devralmış bir başkent. Bu yıl bütün

0: seviyorum yani. Ankara'yı çok seviyorum.
1: Evet.
0: Çocukluğum Ankara'nın sokaklarında geçti. Gençliğim Ankara'nın sokaklarında geçti. Üniversite bittikten sonra uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaparken bir yandan da yazılar yazdım dergilere, gazetelere. Ve baktım ki bu kentin güzel bir kent olduğunu, Ankara'nın gerçekten anlatılması gereken, kuşaklara aktarılması gereken bir kent olduğunu anladım. Ve Ankara üzerine araştırmalar yaptım, yazılar yazdım.
1: Yani siz de Ankara, Ankara, güzel,
0: güzel Ankara.
1: Ankara
0: diyoruz. Ve Ankara, Ankara, güzel Ankara derken gelin o şiiri bir de izleyicilerimize okuyalım.
1: Buyurun.
0: Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her bahtı kara, senden yardım umar her düşen dara, yetersin sen onlara güzel Ankara.
1: Evet.
0: Şimdi gerçekten güzel Ankara.
1: Ankara'nın genellikle çok gri bir kent olması, aslında çok eski bir kent olmaması, tarihi ve kültürel özelliklerinin çok olmamasından söz ederler ama Ankara hiç de öyle bir yer değil. Tarihi çok eski bir kere.
0: Şimdi Ankara bir 100 yıllık başkentimiz ama ondan öncesinde uygarlıklara ev sahipliği yapmış büyük bir kent burası.
1: Evet.
0: Yani baktığımızda Galatlar var, birçok uygarlık var. O uygarlıklara şöyle baktığımızda hepsinden bir iz kalmış. Bugün Ankara'nın ben gelirken Ulus'tan doğru geldim. Selçuklu'yu da görebilirsiniz kentin duvarlarında.
1: Roma'yı da,
0: Roma'yı da görebilirsiniz. Osmanlı'yı da görebilirsiniz. Cumhuriyet'i de görebilirsiniz. Yani tüm kültürleri birleştiren bir başkentimiz var. Bundan da mutluluk duyuyoruz tabii.
1: Evet.
0: Ankara yazıları olarak yazdığım yazıların başlığı altında, kaleme aldığım yazıların başlığı altında hep bu başkentin tarihini, edebiyatını ve sanatını anlata gelmişimdir. Bunları anlatırken de kültür yaşayan bir şeydir.
1: Hı hı.
0: Yani başkentin kültürü, tarihi yaşar ve hala da yaşamaktadır dünden bugüne.
1: Evet.
0: Tıpkı bir insan gibidir. Yaşadığı yerin mekanı vardır, zamanı vardır, kahramanı vardır. O yüzden biz böyle kentlere öyküsü olan, hikayesi olan kentler diyoruz.
1: Ankara'nın saklı tarihini ele aldığınız kitaplarınızda özellikle mesela insanların hiç bilmediği yönlerini anlatırken, Ankara'yı gösterirken her sokağında bir başka hikaye olduğunu, Ankara Kalesi'nde bambaşka bir yaşam olduğunu anlatırken şaşıran insanlar var mı buradan edindikleri bilgilerle? Biz Ankara'yı hiç böyle bilmiyorduk diyen.
0: Şimdi şöyle, Ankara Kalesi'ni sadece bulunan bir mekan olarak biliyorlar. Ama Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında kentin merkezinin orası olduğunu bilmiyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o kalenin etrafına gelip, ya ben bu kaleye geldiğim zaman Atatürk'ün Kocatepe'deki silüetini görüyorum, o heyecanı taşıyorum dediğini bizim yazılarımızdan, biz gün yüzüne çıkardığımız zaman görüyorlar. Mesela kalede ne diyebiliriz? İki tane han var. O han birleştirilmiş şimdi. Şey olmuş, otel haline gelmiş.
1: Hı hı.
0: Çok albinisini artırmış kalenin.
1: Evet.
0: Kalenin içinde sanat merkezleri var. Kalenin içinde okuma atölyeleri var. Kalenin içinde büyük bir saat kulesi var.
1: Hı hı.
0: O saat kulesi 1980'e kadar çalışır haldeymiş. O saat kulesinin bir bekçisi varmış. O saat kulesinin ayarıyla ve tüm tamiratıyla o bekçi ilgilenirmiş. Bir gün o bekçinin kızı üniversite sınavını kazanmış ve avukat olmak için hukuk fakültesine kaydolmuş ve onlar oradan taşınmışlar. Ve kalenin saat kulesi çalışamaz hale gelmiş. Şimdi bir restora ile saat kulesi çalışır halde, saat başı iki defa gong sesini Ankara Kalesi'nin etrafından duyuyorlar.

0: Ankaralılar.
1: Şimdi Ankara Kalesi bir askeri garnizon sebebiyle yapılan bu kalenin tarihi çok eski. Tabii ki Hititler mi olur, Keltler mi olur ama arkeolojik verilerle bu tam olarak ne zamana kadar gidiyor onu öğrenmek mümkün. Ama Ankara sadece kent merkeziyle değil çevresiyle de önemli. Mesela Frigyalıların başkenti Gordion yine Ankara'ya çok yakın bir mesafede dururken ünlü Gordion düğümü dün gece programımızda konuşmuştuk İskender'le ilgili, Büyük İskender'le ilgili konuşurken. Ankara içinde çok hikaye barındıran bir kent ama Ankara'yı nasıl gezeceklerini, nerede ne göreceklerini bilmeyenlere zannediyorum biraz rehberlik etmek de gerekiyor. Sizin kitaplarınız aracılığıyla bu rehberliği alabilirler mi?
0: Tabii. Şöyle, İstanbul 7 tepeli bir şehir. Ben Ankara'yı 4 tepeli bir şehir olarak görüyorum. Bir tarafında Ankara Kalesi, burçlarında hala al bayrağımız dalgalanıyor. Bir tarafında Hacı Bayram Camii, bir tarafında Resim Heykel Müzesi'nin ve Etnografya Müzesi'nin olduğu bir tepe var. Oraya biz Namazgah Tepesi diyoruz tarihten bu yana. Bir tarafında da Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir var. İlk önce buralar görülebilir. Daha sonra kente kazandırılan bir Aslanhane camii var. UNESCO somut olmayan kültür mirasları içinde büyük bir değer. Yine Gordion da öyle. O da UNESCO tarafından bir kültür abidesi olarak kabul edilmiş bir değer. Onu da görebiliriz. Ancak bu yıl başkentin 2026 yılı Türk dünyası başkentin tanıtım yılı olarak kabul edilmiş. Kurumlar bunun için büyük bir hazırlığa girmişler. Bu başkentin, yani Ankara'nın, düşünün, dünyada daha görünür bir hale gelmesi için Türk dünyası Ankara başkenti 2026 yılının tamamını bir başkenti tanıtım dönemine giriyor. Düşünün, Ankara'nın İngiltere'de, Ankara'nın Afrika'da, Ankara'nın Özbekistan'da, Kırgızistan'da veya Fransa'da görünür bir hale gelebilmesi çok önemli bir şey.
1: Nasıl olacak?
0: Dünya başkentlerinin tanıdığı, gördüğü bir başkent haline geliyor Ankara.
1: Peki nasıl olacak?
0: Geçen gün mesela NATO zirvesi vardı. Benim sık sık gittiğim Ankara Kalesi'ne dünya liderlerinden birçoğu ziyarete geldi. Oranın etrafını gezdiler, baktılar. Kimi rehberler kalenin tarihini anlattılar onlara. Merakla dinlediler. Mesela benim gittiğim sürekli Ankara'nın folklorik elbiselerini satan, Ankara'nın halk müziği ezgilerinin çalgılarını satan bir esnaf vardı orada. O her de biz de gittiğimizde böyle kaşığı alır ve Ankara oyun havalarını anlatır. İzlanda Başbakanı'nın karşısında baktım, o esnaf kaşıkları almış ve ona Ankara'nın Hüdaydası'nı oynuyor karşısında. Orada bir tercüman kolların nasıl yapıldığını, işte ellerindeki bu kaşıkların nasıl bir şey olduğunu İzlanda Başbakanı'na anlatıyor. Bunlar kültürün merak edenlere ufacık da olsa bir aktarımıdır yani.
1: Turizm mirası olarak.
0: Aktarımıdır. Düşünün, bir hat sanatı var, bir ebru sanatı var. Bu Ankara Turizm Başkenti'nin yılının ilan edilmesiyle birlikte hemen hemen dış elçiliklerimizde, dünya başkentlerinde bunları anlatacağız. Kim anlatacağız? Ya Ankara'nın yazarları var. Yakup Kadri'nin Ankara'sı var, Tanpınar'ın Ankara'sı var. Ondan sonra Fahri Rıfkı Atay'ın Ankara'sı var.
1: Orhan Veli var.
0: Orhan Veli'nin Ankara'sı var. Bunların şiirlerini, bunların yazılarını aktarmak çok önemli. Necip Fazıl'ın Ankara'sı var, Nazım Hikmet'in Ankara'sı var. Bunları dünyanın başkentlerinde görünür hale getirmek çok önemli. Bunları görünür hale getirdiğimiz

0: Zaman zaten başkent Ankara'yı tüm dünyaya duyurmuş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey, sadece geçmişi aktarmak değil, geleceği de aktarmak, bugünü de aktarmak çok önemli. Biz genellikle kültür dediğimiz zaman ya geçmişi aktarmak zannediyoruz. Ama başkentin dünü, bugünü ve yarını da aktarmak lazım. Bir de şu çok önemli. Yunus Emre'nin çok güzel bir dörtlüğü var. Diyor ki, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu kültürü aktarırken tanıtmak olarak aktarmamak gerekir. Yani bugün hepimiz tanıtmak olarak kültürü anlatıyoruz. Ama Yunus diyor ki tanış olun diyor.
1: Evet.
0: Yani elinizi uzatın, sizi bilmek isteyene, sizi tanımak isteyen önce tanış olun diyor. Ondan önce tanışın diyor.
1: Sonra biz, tanıtım.
0: Evet, sonra tanıtım diyor. Biz de Ankara'yı ve başkenti aktarırken önce tanış olalım, sonra tanıtalım. Tanış olursak daha samimi ve içten bir şekilde kalıcı olabiliriz. Başkentin 2026 yılı turizm başkentinin ilan edilmesiyle birlikte tanıtmaktan daha çok dış ülkelerde ve buraya gelen yabancılara, yerli ve yabancı turistlere tanış olarak aktarılmasını önemli buluyorum.
1: Evet.
0: Bunun bu şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki anlatılırken önemli olan sadece, tekrar söyleyeyim, geçmişi değil bugün de aktarabilmek önemli. Başkentin Selçuklusunu, başkentin Osmanlısını, başkentin Cumhuriyetini aktarmak çok önemli. Ve başkentin türküsünü, başkentin gastronomisini, başkentin sözlü kültür öğelerini, maddi kültür öğelerini aktarmak lazım. Başkentin Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bine yakın türküsü var. Bu türkülerin öyküsü var, kahramanı var, hikayesi var. Bunları da aktarmak çok önemli efendim.
1: Evet, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Biz
0: saygılar
1: çok teşekkür
0: sunarım. Bizi dinleyen seyircilere iyi geceler diliyoruz efendim.
1: Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilen Ankara için Ankara'nın güzellikleri, saklı kalan özellikleri ve nerelerine dikkat çekilmesi gerektiğini konuştuk. Eğitimci yazar Umut Özkan'la.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk tiyatrosunun ve sanat tarihimizin önemli isimlerinden biri var. 24 Temmuz 1941'de henüz çok genç yaşta aramızdan ayrılan, tüm baskılara ve imkansızlıklara rağmen sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını unvanıyla tarihe geçen Afife Jale. Paylaşacağımız kayıtta mikrofonun başında Türk basınının usta kalemi ve aynı zamanda TRT'nin ilk yönetim kurulu üyelerinden olan gazeteci Refik Ahmet Sevengil var. 1960'lı yılların başından kalan bu tarihi kayıtta Sevengil bizi 1920'li yılların başına götürüyor. Afife Jale ile bizzat gerçekleştirdiği görüşmeden yola çıkarak bir kadının tiyatro sevdası uğruna neleri göze aldığını, sahneye attığı ilk adımı ve onun fırtınalı öyküsünü paylaşıyor. Arşiv kaydının hemen ardındansa Türk sanat müziğinin dahi bestekarı Selahattin Pınar'ın hayatının en büyük aşkı olan Afife Jale'yi ilk gördüğü o büyülü anda hissettiği duygularla notalı döktüğü ölümsüz bir başyapıt kulaklarımızda yankılanacak. Şimdi önce Refik Ahmet Sevengil'in sesinden o tarihi hatıraları ve hemen ardından da Selahattin Pınar'ın eşsiz eserini birlikte dinliyoruz.
1: Size ilk Türk kadın sahne sanatçımızı anlatacağım. Günümüzden 42 yıl önce İstanbul'da Vakit Basın Evi'nde çalıştığım odanın kapısı açıldı, içeriye bir genç kadın girdi. "Ben Afife," dedi. "Afife Jale." Yaptığı başarılı işi biliyordum. Kendisini ilk defa görüyordum. Saygıyla karşıladım, yer gösterdim. Masamın karşısındaki iskemleye oturdu. Her şeyden önce parıl parıl ışıklı gözleri, simsiyah saçları göze çarpıyordu. Ufak tefek bir kadın. Canlı, hareketli. Sözleri sıralı, düzgün. Diksiyon tertemiz. Sesinde, tutumunda, esmer yüzündeki parıltıda sahnedeymiş, rol oynuyormuş gibi bir hal vardı. Tiyatro tarihimizi yazabilmek için belgeler, bilgiler toplamaya çalışıyordum. Topladıklarımı da parça parça yayınlıyordum. Afife yazılarımı okumuş, kendi yaptıklarını anlatmak için gelmiş. "Hayatımda mesut olduğum ilk gece," diye başladı. "Sanatın ruhuma verdiği güzel sarhoşluk içindeydim. O piyeste güzel bir sahne vardır. Ağlama sahnesi. Orada taşkın bir saadetle ağladım. Sahiden ağladım. Alkış, alkış, alkış. Perde kapandı, açıldı. Bana çiçekler getirdiler. Perde tekrar kapandı. Muharrir kuliste bekliyormuş. Çıkarken beni durdurdu. Alnımdan öptü. Bizim sahnemizde bir sanat fedaisi lazımdı. Sen işte o fedaisin," dedi. Sevgili dinleyenlerim, Türk kadınlarının sahnede rahatça yer almaları Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bitmesiyle başlar. Atatürk ve arkadaşları ilk günden başlayarak aydın ve ileri görüşleri getirdiler. Kurtuluş Savaşı'nın bitmesiyle beraber Anadolu şehirlerinde tiyatro oynamaya başlanıldı. Bu oyuncuların çoğu Darülbedai'nin yetiştirdiği sanatçılardır. Tiyatroya merak saran genç Türk kızları da çeşitli topluluklarda yer alarak sahne hayatına girmişlerdir. Bu arada Afife, ünlü sanatçı Şadi Bey'in kurduğu Milli Sahne adındaki toplulukta çalıştı. Afife'den ailesi hakkında bilgi istedim. Şu karşılığı verdi: "Babam Hidayet Bey, onun babası Doktor Sait Paşa. İstanbul Kız Senayi Mektebi'nde okudum. 1902 yılında İstanbul'da doğdum." Oynadığı ilk oyun Hüseyin Suat Yalçın'ın Fransızcadan adapte ettiği Yamalar adındaki piyestir. 1920 yılında Kadıköy'ünde Apollon Tiyatrosu'nda oynanıyor. Eserin başrolü Emel, daha önce ünlü sanatçı Eliza Binemeciyan tarafından oynanmıştır. Bu sefer Eliza Paris'tedir. Emel rolü ilk defa sahneye çıkarılan bir Türk kızına verilmiştir. Rol dağıtımında Afife adı kullanılmadı, sahneye Jale takma adıyla çıktım. "İkinci hafta Tatlı Sır piyesi temsil ediliyordu," dedi. Birinci perdeyi oynadım. O sırada perde arasında bir gürültü işittim. Polis gelmiş, beni tevkif edecekmiş. "Olmaz," demişler. "Polis, zorla götürürüm. Kadıköy'ü merkez memurunun emri var," demiş. Hüseyin Suat Bey ile Ahmet Nuri Bey polisi lafa tutuyorlarmış. Kınar Hanım geldi, söyledi. genç bir erkek arkadaşım elimden tuttu, makine dairesine indirdi, oradan bahçeye çıkıp kaçtık. O zaman Üsküdar'da oturuyordum, bir otomobille eve gittim. İlk kadın sahne sanatçımız acıklı hikayesini anlatırken geçmiş günlerle dop doluydu. Peki sonra ne oldu dedim. Melankolik bir bakışı vardı. Bir rüyanın içinden çıkıyormuş gibi yarı silkinerek anlatmaya devam etti. Daha ertesi hafta gene Kadıköy'ünde aynı tiyatroda odalık piyesini oynuyorduk. Ahmet Nuri Bey'in. Üçüncü perdeye kadar bir şey çıkmadı. Meğer polisler tiyatronun etrafını sarmışlar, çıkarken habersiz yakalayacaklarmış. Beni artistlerden bir kadın yukarıya çıkardı, tiyatro sahibi Monsieur Sirec'in yanına. Onunla gene makine dairesinden bahçeden kaçarak evine gittik. Yakalayamadılar. Bir gün mektebe, Darülbedaya'ya gidecektim. Kadıköy iskelesinde vapur bekliyordum. Polis memurları da bir kenarda duruyorlardı. Beni onlara kim gösterdi bilmiyorum. Yanıma geldiler, beni alıp karakola götürdüler. Meğer hakkımda zabıt yapılmış, beni arıyorlarmış. Afife sustu, içini çekti, yaslı bir hava içinde romanını yaşamaya devam etti. Karakolda önce bir taş odaya koydular. Sonra komiserin merkez memurunun yanına çıkardılar. Merkez memuru masanın arkasında oturduğu koltukta doğruldu, hiddetle baktı, dinini, milliyetini, namusunu unutarak tiyatroya çıkıp oyun oynayan sen misin diye bağırdı. Sinirlerime hakim olamadım, ağlamaya başladım. Bu sefer yumuşadı, sözüm ona öğüt verdi. Bir yandan da kağıtlarımı tamamlamışlar, beni polis müdürlüğüne götürdüler. Tiyatrodan Muvahhid Behzat Onnik duymuşlar, beni kurtarmak için polis müdürü Tahsin Bey'e gelmişler. Beni koyverdiler. Polis müdürü sen kahramansın, fedaisin filan dedi. Resmen müsaade etmek elimde değil, zaman zaman tiyatroda oynamana göz yumarım dedi. Ertesi günü Kadıköy'ü merkez memurunu değiştirmiş. Biz de Apollon tiyatrosundaki oyunlarımıza rahat rahat devam ettik.

Sevgili dinleyicilerimiz, Gecenin İçinden programında birlikte olmaktan çok mutluyduk. Programımızın son dakikalarında artık veda zamanı. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Zafer Altay ve Ertuğrul Kaya ile birlikte ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz, dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları

şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen ABD ordusu geçen gece İran'a ait hedefleri vurmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü. Umman heyeti ise Hürmüz Boğazı'nı görüşmek için Tahran'a gitti. Umman'la İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı ifade edildi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlallerine tepki gösterdi. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'yi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Yazan Henry James. Çeviren ve radyoya uygulayan Haldun Dorben. Reji Türker Tekin. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Henry Jarvis, Fuat İşhan, Miss Tina, Ani İpekkaya, Juliana Bordureau, Alev Gürzap, Assunta, Sevil Davutoğlu, Bayan Prest, Hale Akındı, Pasquale, Aytaç Yürükaslan, Gondolcu, Nedret Denizhan, Kontes Gravina, Dilek Türker, Doktor Haldun Ergüvenç, Garson Kahraman Acehan.

0: İnsan eski arkadaşını böyle şaşırtır mı hiç? Seni birden Venedik'te bu otelde görünce gözlerime inanamadım.
1: Böyle şaşırtıcı şeyler yapmasam yazar olduğum nereden anlaşılacak?
0: Dur bakayım. En son 1885. Demek tam 5 yıl oldu görüşmeyeli. Ama kitaplarını büyük bir zevkle izliyorum.
1: Venedik'te bile az çok tanınıyorum desene.
0: Ünün okyanusları aşıp buraya kadar geldi dostum.
1: Belki de şimdi işime yarar.
0: Nedir bu garip halin? Venedik'e esrarengiz bir cinayeti çözmeye gelmiş gibisin.
1: Ortalıkta cinayet falan yok ama gerçekten de esrarengiz bir olayı çözmek için geldim bu kente.
0: Meraktan çatlayacağım. Ne olup bittiğini bana da anlatsana. Nedir seni böyle birdenbire Amerika'dan getiren sebep?
1: Şimdi burada anlatamam. Nasıl olsa öğreneceksin.
2: Bayan Press. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de yarın sabah size gondolcumla haber yollayacaktım. Cuma gecesi yeni Amerikan sefiri şerefine bir davet veriyorum. Sizi de bekliyorum. Ha? Beni bu yakışıklı dostunuza tanıştırmayacak mısınız?
0: Oh, çok affedersiniz. İzin verirsiniz size Bay Henry Jervis'i takdim edeyim. Kontes Gravina.
1: Memnun oldum efendim.
2: Cuma akşamı siz de gelirsiniz değil mi? Çok memnun olurum. Öyle fazla büyük bir davet değil. 150 kişi ya var ya yok. Venedik'e ilk gelişiniz mi?
1: Evet efendim, maalesef ilk gelişim.
0: Henry bütün dünyayı dolaşmasına rağmen şimdiye kadar Venedik'e gelmemiş her nasılsa.
2: Hayret doğrusu. Çok kalacak mısınız bari?
1: Gelmişken 2-3 ay kalmak niyetindeyim. Görülecek, yapılacak o kadar çok şey var ki Venedik'te.
0: Henry Venedik üstüne bir kitap yazıyor.
2: Yazar olduğunuzu bilmiyordum. Bayılırım sanatçılara. Durun, durun bakayım. Şimdi hatırladım. Henry Jervis. Şey sizin değil miydi? Bir kadının portresi?
1: Evet, en sevdiğim kitaplarımdan biri.
2: Ben de bayılmıştım. Nasıl oldu da hemen adınızı hatırlayamadım? Beni affedin.
3: Kontes Hazretleri, teyzeniz gondolda bekliyorlar.
2: Hemen geliyorum. Sen şu paketleri götürüver.
3: Emredersiniz efendim.
2: Tanıştığımıza çok sevindim. Cuma akşamı mutlaka bekliyorum. Bayan Press, siz ona eşlik edip getirin de bizi atlatmaya kalkmasın.
0: Merak etmeyin Kontes. Cuma akşamı Henry ile beraber geliriz.
1: Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız gitmeden size bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii, buyurun.
1: Burada yaşayan Juliana Bordereau adında birini tanıyor musunuz?
2: Kim dediniz?
1: Juliana Bordereau. Yeğeniyle Venedik'te yaşıyormuş. Bir hayli yaşlı olmalı.
2: Tamam, hatırladım. Bana sorarsanız 1000 yaşında vardır. Ben kendisini hiç görmedim. Yalnız annem hayattayken arada bir ondan bahsederdi. O yıllarda bile çok yaşlı bir kadınmış. Söylediklerine göre güzelliği bir zamanlar dillere destanmış. Ona ilahi Juliana derlermiş. Ama hakkında çoktandır bir şey duymadım. Belki de ölmüş.
1: Hayır, yaşıyormuş. Eski bir konakta.
2: Evet, hatırladım. Çok eski bir konak. Daha doğrusu bakımsız kalmış. Teyzem eskiden Venedik'in en güzel evlerinden biri olduğunu söyler. Fakat Bay Jervis, nedir bu yaşlı kadınla ilginiz?
0: Henry Venedik'e esrarengiz bir olayı çözmek için gelmiş Kontes Hazretleri. Ne olduğunu ben de hala öğrenemedim.
2: Gitgide daha ilginç bir adam oluyorsunuz Bay Jervis. Fakat maalesef sizinle daha fazla çene çalmama imkan yok. Teyzem gondolda beni bekliyor. Cuma akşamı ikinizi de bekliyorum. Juliana Bordereau ile ilginizi öğrenmek için de ayrıca bir gün oturur üçümüz çay içeriz. O güne kadar da meraktan çatlayacağım doğrusu. İyi günler Bayan Press. İyi günler bacım. Cuma'ya görüşürüz. Fazla geç kalmayın.
1: Biraz çenesi düşük ama hoş bir kadın.
0: Nedir bu Juliana Bordereau meselesi Allah aşkına? Bu yaşlı kadınla ne gibi bir ilgin olabilir anlayamıyorum.
1: Bu işi gerçekten öğrenmek istiyorsan beni Juliana Bordereau'nun evine götür.
0: Hemen şimdi mi?
1: Evet, hemen şimdi. Kadın çok yaşlı, her an geç kalmış olabiliriz.
0: Öyleyse bir gondola atlayıp gidelim. Hatırladığıma göre ev aşağı kanaldaki köprünün yanında olacak.

0: İşte burası efendim.
1: Evet. Düşündüğümden de harapmış. Ne kadar da büyük. 30-40 odası var herhalde.
2: Yan tarafta bahçesi var, görüyor musun?
1: Evet ama çiçek falan kalmamış.
0: İnmenize yardım edeyim efendim. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Dikkat et Henry, ayağın kaymasın.
1: Yarım saat kadar işimiz var burada. Bizi bekleyiver.
0: Başüstüne efendim.
1: Ortalıkta kimse gözükmüyor. Bahçe kapısından girelim istersen.

0: ya, insanın tüylerini ürpertiyor.
1: Kim bilir eskiden ne güzeldi.
0: Bahçe tam düşündüğüm gibi. Yalnız bomboş.
1: Bir kadın geliyor. Yeğeni olmalı.
2: Kimi aradınız? Bayan Juliana Bordero'yu. Evdeler mi acaba? Siz yeğeni olacaksınız herhalde.
3: Hayır, ben hizmetçileriyim. Bayan Tina kilisede. Yaşlı sinyora da uyuyor. Ama Bayan Tina neredeyse döner. İsterseniz bekleyin.
0: Ben bekleyeceğim. Sen istersen git, sonra otelde buluşuruz. Ben Juliana Bordero'yla görüşmeden dönmek istemiyorum.
1: Ben de beklerim, zaten ne olup biteceğini merak ediyorum.
3: Bayan Tina gelince bahçede olduğunuzu söylerim. Ben içeri gidiyorum. İhtiyar sinyora uyanıp benim yanında görmezse sinirlenir.
0: Teşekkür ederim. Biz bahçede dolaşırız. Şu havuzun başındaki heykele bak. Ne güzel. Vaktiyle ünlü bir heykeltıraş yapmış olmalı bunu.
1: Suyu olmayınca havuz ne hazin görünüyor. Yorulmuşum. Şu banka biraz oturayım.
0: Benim yüzümden de buralara kadar geldin.
1: Biraz senin hatırın için ama daha fazla kendi merakımdan geldim. Hadi anlatmayacak mısın işin iç yüzünü?
0: Belki de sana fazla ilginç gelmeyecek. Fakat hayatımın en güzel, en önemli buluşunu gerçekleştirmek üzereyim.
1: Sahi mi söylüyorsun?
0: Belki duymuşsundur. Bir yıldır Amerika'da Aspern hakkında büyük bir kitap yazıyorum.
1: Şu ünlü Amerikan şairi Aspern
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ünlü Amerikan şairi Jeffrey Aspern.
1: İyi ama bildiğim kadarıyla Aspern'in hayatı hakkında fazla bir şey bilinmiyor, öyle değil mi?
0: Öyle, öyle de benim çözmek istediğim de bu zaten.
1: Ay dur, dur şimdi aklım karıştı. Yıllar önce ölmüş ünlü bir Amerikan şairiyle bu iki kadının ne ilgisi olabilir ki?
0: Hiç görüştün mü bu kadınlarla sen?
1: Evet, topu topu 2-3 kere. O da yalnız genciyle. Zaten ihtiyarı yıllardır kimsenin yanına çıkmazmış.
0: Nasıl bir kadın genci?
1: Çekingen ve kibar. Her halinden gururlu olduğunu belli ediyor. Bu yüzden ben de ahbaplığı ilerletmeye cesaret edemedim.
0: Paraları var mı acaba?
1: Duyduğum kadarıyla 5 paraları kalmamış. Belli zaten, baksana. Saray gibi ev ama bakımsızlıktan neredeyse çökecek.
0: Tanrı korusun, böyle şeyler söyleme. İster misin biz burada gevezelik ederken ev çöksün de ihtiyar kadın şairin esrarını beraber götürsün öteki dünyaya?
1: İçerideki ihtiyarın Aspern'le ne ilgisi olduğunu hala anlayamadım.
0: Bak, yıllardır Aspern'in yaşantısını inceleyenler şiirlerinin birdenbire değişmesinin nedenini anlayamadılar. Ne olmuştu da şairin son eserleri başkasının kaleminden çıkmış gibi tarz değiştirmişti? İşte bana öyle geliyor ki bu düğümü çözmek üzereyim.
1: Nasıl yani?
0: Aspern'in son yazdığı şiirlerde öylesine derin bir heyecan, gençlik eserlerinden o kadar üstün bir duygululuk var ki birçokları bunları başkasının yazdığını iddia edecek kadar ileri gittiler.
1: Peki ama bütün bunların elini eteğini dünyadan çekmiş içerideki kadınlarla ilgisi ne? Bir gönül ilişkisi mi yoksa? Ama nasıl olur? Aklımda kaldığına göre Aspern genç yaşta ölmüş. Juliana ile tanışmış olsalar bile kadının o sıralarda çocuk yaşta olması
0: gerek. Pek o kadar değil. Tanıştıkları zaman Juliana 17 ile 20 yaşları arasındaydı.
1: Ay Henry, ne heyecanlı, seviştiler mi yani
0: evet,
1: sence?
0: Evet ama fazla uzun sürmedi. Tanıştıktan 3 yıl sonra genç kadını bırakıp öz vatanı gibi sevdiği bu ülke uğruna savaşta ölmüş.
1: Bütün bunları ne zaman bulup çıkardın?
0: 2 ay kadar oluyor. Philadelphia'da eski bir ev satılıyordu. Aspern'in yeğenlerinden birine ait bir ev. Bu arada şairin bazı kağıtları da benim elime geçti. Karşılığında epey para verdim tabii. Birkaç iş mektubu, hesap pusulaları ve savaş alanında karalanmış bir not. Üstünde de şöyle bir yazı. Eğer ölecek olursam Venedik'te Juliana Bordero'ya haber verin. İmza Jeffrey Aspern.
1: Bu hesaba göre ihtiyar Juliana Bordero en aşağı 100 yaşında olmalı.
0: Belki de 110.
1: Seninle görüşmeyi kabul edecek mi dersin?
0: Bütün mesele bu işte. Hem beni kabul etmesi yetmez, samimi olmam lazım.
1: Bu evde bir oda kiralamak istediğini söyle.
0: Güzel fikir. Güzel, güzel ama kiralarlar mı dersin?
1: Bir kere denemekle bir şey kaybetmezsin.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Aspern hakkında bir şeyler öğrenmek, burada bulunan kağıtlarını ele geçirmek için yeryüzünde yapamayacağım şey yoktur.
1: Kağıtları ele geçirmek için ihtiyarı öldürecek misin yoksa?
0: Şakayı bırak. Şakayı bırak ama bir erkeğin çok istedikten sonra bir kadından elde edemeyeceği şey yoktu.
1: Ne yapacaksın mesela?
0: Kur yapacağım. Gencine tabii. Ne gülüyorsun Allah aşkına?
1: Hiç hiç. Hele bir gör de ondan sonra konuşalım.
3: Orada, bahçede. Sizi bekleyeceğini söyledi.
1: Yalnız mı?
3: Bir kadınla beraber geldi ama kadın biraz önce gondola binip gitti.
1: İtalyan mı?
3: Amerikalı.
1: Ne istiyormuş acaba?
3: Bilmiyorum. Kendiniz konuşun.
0: İzniniz olmadan bahçede dolaştığım için beni affedin. Çok güzel bir bahçeniz var.
1: Bahçe benim değil. Burada hiçbir şey benim değil.
0: Özür dilerim. Gondolla bahçenin önünden geçiyordum. Dayanamayıp yakından görmek istedim. Gerçi biraz eski ama eve de bahçeye de bayıldım. Amerika'dayken Venedik'e geldiğimde hep böyle bir evde oturmayı düşünürdüm. Önünden geçerken hayalimdeki evi görünce dayanamayıp izniniz olmadan bahçeye girdim. Bana kızmazsınız umarım. Çiçekleri o kadar severim
1: ki. Bizim bahçede çiçek yok ki.
0: Ama yetiştirilebilir, öyle değil mi?
1: Buranın toprağı yıpranmış, tükenmiş artık. Bu ev gibi o da ihtiyarlamış. Yeniden çiçek yetiştirip bahçeyi canlandırmak çok para ister. Hem bunlar erkek işi.
0: Ben varım ya.
1: Efendim?
0: Yani ben ilgilenirim demek istedim. Bir bahçıvan tutarım. Göreceksiniz, Venedik'in en güzel çiçeklerini yetiştireceğiz. Bir iki aya kalmaz bahçeyi cennete çeviririz.
1: Ama ben sizi tanımıyorum.
0: Çok özür dilerim, kendimi tanıtamadım. Ama bir bakıma yabancı sayılmayız. Amerikalısınız değil mi?
1: Evet. Çok eskiden.
0: Nasıl? Anlamadım.
1: Aradan o kadar çok zaman geçti ki hiçbir şey sayılmayız artık.
0: Ne güzel, ne eski bir konak. Merak etmeyin, evdekileri rahatsız etmem.
1: Evdekileri mi dediniz?
0: Evet, yani kim varsa.
1: 3 kişiyiz. Ben, bir hizmetçimiz, bir de...
0: 3 kişi mi? Bu koskoca konakta 3 kişi. Hiç yoksa 30 odası vardır. 2-3 odasını bana kiralarsınız değil mi?
1: Ne iş yaparsınız siz?
0: Çok zaman, çok sessizlik ve de tertemiz hava isteyen bir iş. Bir araştırmacı da diyebilirsiniz. Vaktiniz olursa bir gün anlatırım. Ne olur kiracınız olmama izin verin.
1: Halama sormadan olmaz.
0: Anlamadım.
1: Halam Juliana Bordero'ya sormadan olmaz dedim.
0: Burada değil mi?
1: İçeride yatıyor.
0: Halanız hasta değil ya?
1: Hayır, ama hep yatar. Onun için ben de pek dışarı çıkamam.
0: Hemen şimdi sorabilir misiniz?
1: Hiç paramız yok. Buna rağmen halamın razı olacağını sanmıyorum. Evi de bahçeyi de biraz olsun eski haline getirebilsek ne güzel olurdu.
0: İstediğiniz bu olsun. Halanızın adını söylediniz ama daha sizinkini öğrenemedim.
1: Herkes bana Tina der.
0: Tina. Bayan Tina. Ne güzel, ne tatlı bir isim. Peki Bayan Tina, ne dersiniz teklifime?
1: Bilmem ki, şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Yani kiracı almadık demek istiyorum.
0: Halanızla ne zaman konuşursunuz?
1: Öğleden sonra.
0: Cevabı ne zaman öğrenirim?
1: Akşamüstü.
0: Yemekten önce gelebilirim öyleyse.
1: Nasıl isterseniz. Biraz bekletirsem kusura bakmazsınız değil mi?
0: Benden yana olduğunuzu bildikten sonra seve seve beklerim.
1: Adınızı bile söylemediniz daha.
0: Adım mı? Adım Henry. Henry Jarvis.
1: Jarvis mi dediniz? Hı-hı. Çiçek adına benziyor.
0: Ne tuhaf değil mi? En çok hangi çiçeği seversiniz?
1: Gül. Gül tabii.
0: Bakın göreceksiniz ne güller yetiştireceğiz bu bahçede.
1: Peki ama neden? Neden yapacaksınız bütün bunları?
0: Neden mi?
1: Öyle ya, yabancı bir insansınız. Bizleri tanımıyorsunuz bile. Neden bizim gibi dünyadan elini eteğini çekmiş iki kadınla bu harap evde kiracı olarak oturmak istiyorsunuz? Venedik'te oturacak başka ev mi kalmadı? Hem o evlerde çiçek yetiştirmeniz bile gerekmez. İstediğinizden fazlası vardır çoğunda.
0: Ama ben sizin evin, sizin bahçenin havasını sevdim. Hem hazıra konmak hoşuma gitmiyor olmalı. Bahçeyi eski haline sokmak benim için gerçekten büyük bir zevk olacak.
1: Kim bilir, belki budanırsa balkonun önündeki sarmaşık gülleri bile tekrar çiçek açmaya başlar.
0: İşte, yüzünüzdeki bu mutluluğu görmek için bile bu zahmete katlanmaya değer.
1: Anlamadım.
0: Çiçeklerden söz edince tamamen değişiyorsunuz. Benim buraya gelmem size de mutluluk getirecektir. Emin olun.
1: Mutluluk mu? Hı-hı. Bu evde biz böyle şeyleri unutalı çok oldu Bay Jarvis.

0: buyurun efendim. Bayan Tina burada beklemenizi söyledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayan Tina ihtiyarın ilacını veriyor.
1: İhtiyar sinyora hasta değil.
0: Ne hastası? Hepimizi gömer o.
2: Assunta, sen halamın yanına git.
0: Olur Bayan Tina.
2: Hoş geldiniz Bay Cervis.
1: Meraktan ölüyorum Bayan Tina. Konuştunuz mu?
2: Evet, her şeyi anlattım ona.
1: Peki ne dedi?
2: Sizinle tanışmak istiyor.
1: Sahibi söylüyorsunuz.
2: Ben de şaştım bu işe. Sizi ille görmek istiyor, ne tuhaf değil mi?
1: Halanızı çok iyi anlıyorum. Kiracısını yakından tanımak istiyor.
3: Bakın dayanamadı, geliyor.
1: Ne diyeceğim ben şimdi ona?
4: Burada kiracı olmak isteyen çılgın bu mu?
1: Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
4: Varmanıza lüzum yok, sar değilim.
1: Özür dilerim efendim.
4: Tina, sen içeri git de avukata o mektubu yaz.
0: Peki halacığım.
4: Ama okunaklı güzel yaz.
0: Olur halacığım.

0: göre evi satın almak istiyormuşsunuz.
1: Hayır.
0: Bağırmayın canım.
1: Hayır, hayır. Satın alacağım demedim.
0: Öyle mi?
1: Nereden başlamalı bilmem ki.
0: Başından başlayayım, başından.
1: Evet, başından. Peki efendim. Görür görmez bahçenize hayran oldum. Görür görmez.
0: Yok canım.
1: Bunun üzerine ne olursa olsun kiralamayı denerim dedim. Beni bugün kabul edişiniz de umutlanmakta haklı olduğumu gösteriyor.
0: Neler zırvalıyorsunuz anlamıyorum bay. Bay ne?
1: Jarvis. Henry Jarvis.
0: Her neyse. O kadar bahçe meraklısıysanız Venedik'ten başka oturacak yer bulamadınız mı?
1: Evet ama suyun ortasında bahçe olması hoşuma gidiyor.
0: Tina'yla uzun uzun konuşmuşsunuz.
1: Yeğeniniz çok sabırlı, çok nazik.
0: Terbiyelidir, ben yetiştirdim.
1: Evet tabii belli oluyor efendim.
0: Kimin nesisiniz bilmiyorum.
1: Ben de şimdi söyleyecektim.
0: Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum, umurumda bile değil. İyi para verirseniz birkaç oda kiralarım size.
1: Kaç para isterseniz veririm, hem de peşin.
0: Öyleyse ayda 1000 lira et.
1: Efendim?
0: Çok mu geldi?
1: Yok, kaç para isterseniz veririm demiştim.
0: Öyle mi demiştiniz?
1: Öyleyse bu iş tamam.
0: Ne zaman vereceksiniz parayı?
1: Yarın. İsterseniz yarın getirebilirim.
0: Tabii, getir. Yarın getir.
1: Evet, odaları görebilir miyim acaba?
0: Yarın. Yarın görürsünüz parayı getirdiğiniz zaman.
1: Peki ama...
0: Korkmayın, beğenirsiniz. Vaktiyle sizden çok daha iyisine alışık kimseler bile beğendi.
1: Hayır, görürsem ona göre eşya getiririm.
0: Pazarlık edecekseniz vazgeçiyorum.
1: Hayır. Nasıl isterseniz öyle olsun.
2: Tamam, yazdım halacığım.
0: Gel. Seninkiyle anlaştık.
2: Memnun oldum.
0: Ağız kalabalığına getirip pazarlığa kalkışıyor.
1: Size öyle geldiyse çok üzülürüm. Ne emrederseniz yapmaya hazırım.
0: 3000. Yarın 3000 lira et getirecek.
1: Demek 3 aylık peşin.
0: Öyle demediniz mi?
1: Tabii.
2: 3000 lira et mi?
0: Yoksa dolar mı demiştik?
1: Yanılmıyorsam lira demiştik efendim.
0: Ne zaman getireceksiniz parayı?
1: Yarın öğle üstü getirsem olur mu?
0: Neden olmasın? Yarın öğle üstü bekliyorum.
1: Peki.
0: Parayı getirmeyi unutmayın ha.
1: Bu konuda anlaştık sanıyorum. Anlaşmamız şerefine el sıkışabilir miyiz?
0: Bizim zamanımızda böyle çirkin adetler yoktu Bay Jarvis.

0: Efendin nerede?
1: Dışarı çıktı.
0: Ne zaman gelecek?
1: Söylemedi. Hem sana ne? Nasıl oldu da hanımların bahçeye çıktı bugün?
0: Efendinle karşılaşmak istemiyorlar da onun için çıkmıyorlar.
1: Neden?
0: Ne bileyim, o kadar merak ediyorsan kendin sor.
1: Ayıp ama, buraya geleli neredeyse bir ay oluyor. Hanımların efendimle daha bir kere bile konuşmadılar.
0: Efendim burayı hanımlarımla beraber kiralamadı ya.
1: Canım, insan hiç olmazsa sabahları bir günaydın de.
0: Hanımlarım yabancılarla konuşmaktan hoşlanmaz.
1: İnsanın kiracısı yabancı sayılmaz. Hı, ayıp doğrusu, efendimin kalbi kırılıyor.
2: Pasquale! Pasquale!
1: Efendim?
0: Efendin ön kapıdan geldi galiba. Hanımların bahçede olduğunu söyleme, hoşlanmazlar karşılaşmaktan.
1: Bırak karşılaşsınlar canım. Merak etme, efendim adam yemez.
2: Aa, burada mısın Pasquale?
1: Evet.
2: İyi günler Asunta. Hanımların nasıl?
0: İyiler efendim. Ben izninizle mutfağa gidiyorum.
1: Hanımlar bahçede efendim.
2: Öyle mi?
1: Öyle efendim. İkisi de bahçede.
2: Teşekkür ederim Pasquale. Gerekirse seni çağırırım.
1: Son zamanlarda işler biraz çatallaştı değil mi efendim?
2: Anlayamadım.
1: Buraya neden geldiğinizi biliyorum efendim. Gerçi sizin yanınızda çalışalı bir ay oldu ama bana güvenebilirsiniz.
2: Ne demek istediğini pek anlayamadım ama sana güvenebileceğimi biliyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Pencereden bak bakalım, bahçede ne yapıyorlar?
1: Şemsiyeleri kapattılar, içeri giriyorlar. Arabaya yardım edeyim mi efendim?
2: Bırak ne halleri varsa görsünler. Bir aydır topu topu iki kez gördüm yüzlerini.
1: Sessizlikten hoşlanıyorlar da ondan.
2: Korkudan ölü taklidi yapan hayvanlara benziyorlar.
1: Efendim? Efendim, galiba buraya geliyorlar. Evde olduğunuzdan haberleri yok galiba.
2: Yardım et de arabayı içeri alsınlar. Bayan Tina. Bir dakika sizinle konuşabilir miyim?
3: Korkuttunuz beni.
2: Özür dilerim.
3: Ne güzel yaptınız bahçeyi, hayret doğrusu. İki ayda mucizeler yarattınız.
2: Madem beğeniyorsunuz, neden o kadar az çıkıyorsunuz?
3: Halamı yalnız bırakamıyorum ki.
2: Kaç haftadır size kucak dolusu çiçek gönderiyorum. Hiç olmazsa hizmetçinizle haber yollayıp gönlümü... Değil mi? Gönlümü alamaz mıydınız?
3: O çiçeklerin bana gönderildiğini bilmiyordum ki.
2: İkinize de gönderiyordum. Ama güller daha çok sizin için.
3: Neden bu kadar üstümüze düşüyorsunuz?

0: Ne bileyim, aynı çatı altında oturan insanlar dostluk edemezler mi? Üstelik vatandaş sayılırız. Aynı dili konuşuyor, aynı zevkleri paylaşıyoruz. Ben de sizin gibi Venedik'e hayran.
1: Yanılıyorsunuz, ben hiç sevmiyorum Venedik'i.
0: Ah, yanılmışım demek. Elinde

0: gidiyor musunuz?
1: Evet, halama bakacağım de.
0: Ama çağırmadı ki sizi.
1: Belli olmaz. Arada sırada yoklamam lazım.
0: Öyleyse söz verin bana, bundan sonra daha sık görüşeceğimizi.
1: Sıkmaktan korkarım sizi.
0: Nasıl söz öyle? Aksine sizden konuşmak büyük bir zevk veriyor bana.
1: Ya, çiçekler için çok teşekkür ederim. Bu gece geç saatlere kadar okumayın, güzel güzel uyuyun.
0: Okumadan uyuyamam ki.
1: Ne tuhaf, ben yatağa yatar yatmaz hemen uyurum.
0: En sevdiğim şey yatmadan şiir okumaktır. Özellikle Jeffrey Aspern'in şiirlerini.
1: Jeffrey Aspern'i mi?
0: Hı-hı.
1: Biz de çok okuruz onu.
0: Bence dünyanın en büyük şairi. Yazdıklarının hepsini ezbere bilirim.
1: Biliyor musunuz? Hı-hı. Gençliğinde halamın en yakın dostlarından biriymiş.
0: Ne diyorsunuz? Bilseydim halanıza Aspern hakkında bazı şeyler sorardım.
1: Anlatmaz ki. Eskiden, çok eskiden anlatırdı.
0: Neler anlatırdı?
1: Bilmem. Galiba halamı çok sevmiş. Hatta birçok şiirler yazmış onun için.
0: Halanız da onu sevmiş mi?
1: Taparmış halam ona.
0: Belki hiç basılmamış şiirleri bile vardır bu evde saklı. Kim bilir halanız nerede gizliyor onları. Ne olduğunu söyle. Neniz var?
1: Bir şey mi yazıyorsunuz yoksa Jeffrey Aspern hakkında?
0: Bunu halanız mı soruyor?
1: Hayır. Ben soruyorum. Cevap verin.
0: Evet. Bir kitap yazıyorum Aspern hakkında. Ama daha pek çok bilgi toplamam gerek.
1: Ya, o bilgiyi de burada bulmayı umuyorsunuz öyle mi?
0: Bana yardım edeceksiniz değil mi? Bu yardımınızla yalnız beni değil, bütün edebiyat dünyasını aydınlatacaksınız.
1: İzin verirseniz yatmam lazım. Çok geç oldu. Tanrı yardımcınız olsun Bay Cervis.

0: Bayan Tina'ya görüşmek istediğinizi bildirdim. Halasının çayını verir vermez geleceğini söyledi efendim.
1: Pekala Pasquale, sen çıkabilirsin. Bu akşam yemeği dışarıda yiyeceğim.
0: Teşekkür ederim efendim. Bayan Tina geldi efendim.
2: Pasquale benimle görüşmek istediğinizi söyledi.
1: Evet Bayan Tina. Sakıncası yoksa kısa bir görüşme yapmak istiyordum sizden. Sen gidebilirsin Pasquale.
0: İyi akşamlar efendim.
2: Buyurun Bay Jervis, sizi dinliyorum.
1: Yanılmıyorsam son görüşmemizden beri tam 3 hafta geçti.
2: O kadar oldu demek.
1: 3 haftadır yüzünüzü bir kerecik olsun görmedim.
2: Asunta rutubetten dolayı evden çıkmak istediğinizi söyledi. Ya,
1: doktorum rutubetin romatizmalarıma iyi gelmediğini söyledi.
2: Arka taraftaki odalardan birini verelim size. Orası daha çok güneş alır.
1: Halanız razı olur mu dersiniz?
2: Niye olmasın? Bu konuda o da sizinle görüşmek istiyor.
1: Şimdi mi?
2: Evet, hemen şimdi.
1: Ne büyük şeref. Hayret doğrusu. Ama o odalar için kim bilir ne kadar para isteyecektir.
2: İster aynı paraya oturun, ister daha az verin. Fark etmez.
1: Nasıl yani?
2: Düşündüm ki halam nasıl olsa bu parayı bana veriyor. Karar vermek hakkı da benim öyleyse.
1: Çok naziksiniz. Bu ne güzel elbise. Çok yakışmış size.
2: En iyi elbisem bu. Halam zorla giydirdi.
1: O akşam konuştuklarımızı, Jeffrey Aspern meselesini halanıza anlattınız mı?
2: Anlatsaydım bir daha yüzünüze bakar mıydı sanıyorsunuz?
3: Sizi rahatsız etmiyorum ya Bay Jervis. Biraz sizinle görüşmek istediğimi söylemiştim.

0: rahatsız etmiyorum ya barcağımız.
1: Biraz sizinle görüşmek istediğimi söylemiştir.
2: Şeref verdiniz efendim.
1: Rahatsız olmayın, oturun. Öyle ayakta dikilip durursanız rahat konuşamam.
2: Teşekkür ederim. Havalar sıcak. Neden arada sırada bahçeye çıkıp çardağın altında oturmuyorsunuz? Hele akşam üstleri ortalık mis gibi kokuyor.
1: Bu evden çıkarsam çardak sefası yapmaya değil, öteki dünyayı boylamaya çıkarım. Ama Tina, o zavallıcık da benimle eve kapanıp kaldı. Tina'yı alıp gezdirsenize biraz.
3: Anacığım, neler söylüyorsunuz?
1: Senin yaşında bir insan biraz keyfine bakmalı. Senin yaşında dedimse gençsin demek istemedim tabii. Merak etme, dostumuzdan sana bir kötülük gelmez. Seni gezdirir. Venedik'te güneşin batışını gösterir sana. Hala batıyorsa eğer. Benim için çoktan battı. Hadi gitsenize. Korkma, sensiz de başımın çaresine bakarım ben.
3: Halacığım, misafirimizi güç duruma sokuyorsunuz.
2: Siz razı olduktan sonra bana şeref verirsiniz.
1: Tamam, razı oldu bile. Hadi gidin artık.
3: Halacığım, halacığım, rica ederim.
1: Ona biraz dükkanları gezdirin. Ödünç para da verin, alışveriş etsin. Sonra kiradan kesersiniz. Ha, yazar olduğunuzu duydum.
2: Evet.
1: Kitaplarınızdan para kazanıyor musunuz? Ne gibi şeyler yazıyorsunuz?
2: Başkalarının kitapları üzerine araştırmalar yaparım.
1: Kimlerin mesela?
2: Büyük şairlerin mesela.
1: Kısacası geçmişi kurcalarsınız yani, ha? Geçmişi sevdiğim kadar dedikoduculardan da nefret ederim.
2: Geçmişi araştırmadan, bir şairin hayatını bilmeden eserlerini nasıl anlayabiliriz?
1: Hayatlarını kurcalayarak mı anlayacaksınız? Siz hiç ölümlü tanrı gördünüz mü? Görmediniz tabii. Görseydiniz araştırıp incelemeyi bırakır, saygıyla karşısına geçer, hayranlıkla seyrederdiniz.
2: Ama ben eseri anlamaya çalışırım, yaratanı değil.
1: Antikadan anlar mısınız? Para ediyor mu böyle şeyler ha?
2: Satmak istediğiniz şeyle günün modasına bağlı.
1: Şu ufak resim para eder mi?
2: Verin bakayım. Ne değişik bir yüz. Kim bu?
1: Çok eski bir tanıdık. Dünya o kadar çabuk değişiyor ki, giden gidiyor, kalan da bir kere dönüp arkasına bakmıyor. Dediğiniz gibi her şey modaya bağlı. Benim zamanımda da bu adam modaydı. Tina onun İtalyanca'dan çevirdiği şarkıyı hala söyler. Ben öğretmiştim. Hadi Tina, söylesene.
3: Yatma zamanınız geldi halacığım.
1: Tina gençken hep şarkı söylerdi. Güzel bir kız değildi ama sesi çok tatlıydı. Hadi Tina, kayıp atlıyı söyle.
3: Halacığım,
1: belki de son defa istiyorum bunu senden.
3: Yatma zamanınız geldi.
1: Benden başka da isteyen çıkmaz, merak etme.
2: İsterseniz resmi bana verin, yarın birkaç kişiye gösterip kaç para ettiğini sorayım. Aslında ben kendim almak isterim ama
1: tabii. Adını bile bilmediğiniz bir adamın tanınmamış bir ressam tarafından yapılmış resmini alıp da ne yapacaksınız?
2: Ressam tanınmamış olabilir ama resim çok güzel.
1: Resmi yapan babamdı.
2: Kaç paraya satarsınız bu resmi?
1: 10.000 dolar.
2: O kadar para veremem maalesef. Ama çok iyi bir antikacı tanıyorum. İsterseniz onu alıp getireyim size.
1: Hayır, hayır. Vazgeçtim satmaktan. Artık yatmak istiyorum. Tina, beni odama götür, sonra da gezmene git. Hadi.

0: Ne güzel. Çoktandır gondola binmemiştim.
1: İsterseniz doğru San Marco meydanına giderim. Bu saatte neşe doludur orası.
0: Ne güzeldir, kim bilir.
1: Aspen meselesini halanıza açmadığınıza emin misiniz?
0: Eminim tabii.
1: Hayır, durup dururken bana onun resmini göstermesinin nedenini bir türlü anlayamadım da.
0: Ben de şaşırdım resmi gösterince.
1: Benden alay eder gibiydi. Neyse, San Marco meydanında biraz dolaştıktan sonra müzikli bir yerde yemek yeriz.
0: Ne güzel. Bütün bunları zorla yapıyorsunuz değil mi? Yani beni gezmeye götürmeleri falan, sırf bir gün halamın elindekileri elde edebilmek için.
1: Tina, Tina, neler söylüyorsunuz? Kendinize eziyet etmekten vazgeçin Tina. İzin verin de bu gece sizi mutlu kılmaya çalışayım.
0: Mutlu kılmak, hı-hı, kim bilir.

0: güzelliğiniz ortaya çıktı.
1: Güzelliğim mi?
0: Evet, güzelliğiniz. Bunu size kimse söylemedi değil mi? Kimseye bu fırsatı vermediniz ki söylesin. Halanızın gölgesinde yaşadıkça geçmişe gömülü bir mumyadan farkınız olmayacak.
1: Ama onu yalnız bırakamam, çok yaşlı.
0: Peki o öldüğü zaman ne olacak? O zaman ne yapacaksınız? Beni dinleyin Tina. Bir an önce kendinize yeni bir yol çizmek zorundasınız.
1: O kadar onunla yaşadım ki yalnız başıma sudan çıkmış balığa dönerim. Ne yapacağımı bilemem.
0: Bensiz.
1: Kadınların hepsi de çok güzel. Gece hayatı dedikleri bu demek.
0: Darılmayın ama neden kendi hayatınızı yaşamayı hiç düşünmüyorsunuz?
1: Bunu sormak nereden aklınıza geldi şimdi?
0: Aa, hiç. Burada bütün bu gülen, eğlenen kalabalığın arasında bambaşka bir insan oldunuz da.
1: Ne gibi?
0: Yüzünüze canlılık geldi. Güzelliğiniz ortaya çıktı.
1: Güzelliğim mi?
0: Evet, güzelliğiniz. Bunu size kimse söylemedi değil mi? Kimseye bu fırsatı vermediniz ki söylesin. Halanızın gölgesinde yaşadıkça geçmişe gömülü bir mumyadan farkınız olmayacak.
1: Ama onu yalnız bırakamam, çok yaşlı.
0: Peki o öldüğü zaman ne olacak? O zaman ne yapacaksınız? Beni dinleyin Tina. Bir an önce kendinize yeni bir yol çizmek zorundasınız.
1: O kadar onunla yaşadım ki yalnız başıma sudan çıkmış balığa dönerim. Ne yapacağımı bilemem.
0: Ben size yardım ederim Tina. Yeter ki siz isteyin.
1: Eder misiniz? Gerçekten yardım eder misiniz?
0: Seve.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konuşacağım. Halamı mektupları size vermesi için kandırmaya çalışacağım. Hatta gerekirse onları bir gece çalıp size gizlice okutacağım.

0: Tina, iyi vakit geçirdin mi?
1: Anacığım, korkuttunuz beni. Daha uyumadınız mı?
0: Acelem yok. Öteki tarafta bal bal uyuyacağım nasılsa. Ne oldu? Öptü mü seni?
1: Evet. Gondoldan indikten sonra.
0: İyi iyi. Ne o? Niye gözlerin doldu? Yoksa seviyor musun onu?
1: Evet. Evet, seviyorum onu. Hem de çok seviyorum. İstersen alay et benimle, gül bana. Ama elimde değil. Her şey yapabilirim onun için. Halacığım, ne olur yardım et bana.
0: Ah yavrum. Demek aşk senin de kapını çaldı sonunda.
1: O gelmeden önce kaderime razıydım. Hayatım öyle sürüp gidecekti. Ama şimdi her şey değişti. Keşke hiç gelmeseydi buraya.
0: Yok yok yok, böyle konuşma. Kim bilir, belki o da senden hoşlanıyordur.
1: Hayır hayır. Oyun oynuyor benimle. Bazen kapılıp gidiyorum, umutlanıyorum. Sonra birdenbire acı gerçeklerle karşı karşıya kalıyorum. O benimle değil, senin geçmişinle ilgileniyor hala.
0: Benim geçmişimle mi?
1: Evet, senin geçmişinle.
0: Söylediğini anlamıyorum.
1: Beni gerçekten seviyor musun hala? Senden sonra ne olacağımı hiç düşünüyor musun?
0: Bu ne biçim soru? Senden başka neyim kaldı ki?
1: Öyleyse yardım et bana. Ama sözle değil, gerçekten yardım et.
0: Ne yapmamı istiyorsun?
1: Mektupları sat ona. İstediğim parayı verecektir, eminim.
0: Hangi mektupları?
1: Jeffrey Aspern'in, şairin mektupları.
0: Çıldırdın be sen! Yazdıklarını basit bir adama mı satayım istiyorsun? Demek yanılmamışım. İlk günden beri anlamıştım bunların peşinde olduğunu.
1: Dünya kadar şey saklıyorsun içeride. Senin için bunların ne demek olduğunu biliyorum. Biliyorum ama senin geçmişin bitti artık. Ben geçmişi yaşayamadım. Bırak da bari geleceği yaşayayım halacığım.
0: Budala. Mektupları ele geçirdikten sonra seninle kalacağını mı sanıyorsun?
1: Niye kalmasın? Sandığın kadar çirkin değilim ben. Defalarca güzel olduğumu söyledi bana bu gece.
0: Kendini kandırma Tina. Aşk yalnızlıkla biten bir serüvendir.
1: Ama şimdi de yalnızım. Hem de her zamankinden daha yalnız.
2: Salondaki şamdanları söndüreyim mi efendim?
3: Hı? Evet Pasquale. Artık yatmaya gidiyorum. Sana ihtiyacım olmayacak.
2: Özür dilerim efendim. Çok mu istiyorsunuz o resmi?
3: Hangi resmi? Ne diyorsun sen?
2: İhtiyarın gösterdiği resmi.
3: Anlayamadım. Ne olmuş ona?
2: Hiç. Nerede sakladığını gördüm de. Başka bir sürü kağıtlarla beraber.
3: Ne zaman gördün?
2: Akşamüstü arabasını içeri aldığım zaman. Karyolasının yanındaki oymalı dolapta duruyordu.
3: Dolabın kapısı açık mıydı?
2: Açıktı.
3: İçindekileri de gördün mü?
2: Gördüm de.

0: kurdelelerle bağlanmış birçok kağıt, resimler, notalar. Bir sürü de ne olduğunu anlayamadım ufak tefek.
1: Kilidi yok mu dolabın?
0: Var, anahtarı da ihtiyarın boynunda asılı. Genellikle kilitli tutuyor orayı.
1: Bütün bunları ne zaman öğrendin?
0: Efendime faydalı olabilmek için uzun bir süredir gözetledim.
1: Sen neden yapıyorsun bütün bunları? Nedir benden istediğin?
0: Amerika'ya ne zaman dönüyorsunuz efendim?
1: Bunun konuştuklarımızda ne ilgisi var?
0: Ben sizin bu mektupları ele geçirmenizi sağlarsam, siz de beni Amerika'ya götürür müsünüz?
1: Deli misin sen?
0: Bu işi becerdikten sonra Venedik'te kalmam biraz güçleşir de.
1: Ben böyle saçma sapan konuşmalardan hoşlanmam.
0: Ya, yalnız size şunu söyleyeyim ki, mektuplar her an ortadan kalkabilir. Bana gerçekten ihtiyacınız var.
1: Sen ahlaksız haydudun biriymiş.
0: Efendim, mektupları her şeyden fazla istediklerini unuttular galiba.
1: Pekala, pekala. Bu konuda sana ihtiyacım olursa haber veririm. Pazarlığını da o zaman yaparsın.
2: Bay Cervis, Bay Cervis.
1: Girin Tina, girin. Ne var, ne oldu?
2: Halam hastalandı. Saçma sapan şeyler sayıklıyor. Onu hiç böyle görmemiştim. Yardım edin bana lütfen.
1: Hemen geliyorum. Pasquale, sen de git doktoru çağır.
3: Baş üstüne efendim.
4: Neden yaktılar onları? Hava çok sıcak zaten. Orkestra ne güzel çalıyor. Kim söyledi acaba onlara bu şarkıyı çalmalarını? Bu sarışın kadını çağırmadık ki biz. Onun ne işi var burada? Hangi yüze geliyor benim verdiğim baloya? Gidin söyleyin ona. Yanıma yaklaşırsa suratına tükürürüm. Ama güzel güzel, nazik söyleyin. Hadi söylesenize, defolup gitsin buradan.
2: Yok halacığım, yok bir şey yok halacığım.
1: Bırakın konuşsun.
2: Yazık değil mi, hasta zavallı.
1: Bırakın konuşsun diyorum.
4: Demek resmimi yapmak istiyorsunuz. Bilmem ki çevre ne der. Bir sanat eseri olacağını biliyorum. Biliyorum Bay Monet. Ama gene de Jeffrey'e sormam gerek. Kim demiş Dük benim yüzümden intihar etti diye. Onunla evlenmek istemedimse kabahat benim mi? O da kendine göre birini bulup aşık olsaydı. Sarışın kadınlardan sakın. Sen de Tinacığım, bütün sarışın kadınlardan sakın. Hepsi yalancı, hepsi iki yüzlü. Susturun, susturun şu müziği. Yeter artık, yeter. Eğlence bitti. Herkes evine dönsün. Size gelince dar kafalı değilim. Ama sizin dostlarımın arasında işi yok.
2: Eyvah, düştü. Allah Allah'cığım.
1: Durun, Allah. Acele etmeyin. Şöyle yatağa yatıralım.
2: Tamam, biraz daha bu tarafa lütfen. Oldu, çok teşekkür ederim.
1: Bahsettiği sarışın kadın kim acaba?
2: Komaya girdi galiba, hiç sesi çıkmıyor. Pasquale doktoru getiriyor. Neredeyse gelirler. Nasıl, biraz kendine geldi mi? Tamamen kendini kaybetti. Hiç sesi çıkmıyor şimdi.
1: Elinde sıkı sıkıya bir şey tutuyor. Nedir o?
2: Anahtar, dolabın anahtarı galiba. Asunta, elinden alıp masanın üzerine koyuversene.
5: Baş üstüne bayan Tina.
1: Kıymetli bir anahtar olmalı. Altın bir zincirin ucunda.
2: Boynundan çıkarmazdı bunu hiç.
1: Mektupları sakladığı dolabın anahtarı herhalde.
6: Doktoru yatağından kaldırıp getirdim efendim.
7: Bana bir mum daha getirin. Işık az burada.
5: Bu şamdanı yakalım isterseniz.
7: Nabız bir hayli yavaş atıyor. Refleks hiç yok.
2: Epey sayıkladı doktor. Sonra da kendinden geçti.
7: Beni bir dakika onunla yalnız bırakır mısınız? Siz salonda bekleyin.
2: Doktorun muayenesi epey sürdü. Kurtulur mu dersiniz?
1: Bilmem ki, bir hayli yaşlı. Yavaş yavaş kendinizi onun yokluğuna alıştırsanız iyi olur.
2: Onsuz ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum.
1: Her şeyden önce bu evi satarsınız. Kendinize yepyeni bir hayat kurarsınız.
7: Kendine gelmedi.
2: Doktor, ümit var mı?
7: Açık konuşmak gerekirse yok. Şok geçirmiş gibi bir hali var. Sana da bir ilaç vereyim Tina. Sen git yat.

0: Ona hiçbir yardımın dokunmaz nasılsa. Asunta başında bekleyecek.
1: Evet yine. Bir ilaç alıp yatsanız iyi olur.
2: Nasıl bırakırım onu?
1: Benim atarım için lütfen. Kuvvetli olmanız gerek.
0: Hadi kızım, şu hapları alıver.
2: Pekala. Teşekkür ederim doktor. İyi geceler Bay Jarvis.
0: İyi geceler Tina.
1: İyi geceler.
0: Tanrı'dan umut kesilmez.
1: Çoktandır mı tanırsınız onu doktor?
0: Hı? Kendimi bildim bileli. Gençliğimizin ilahi Julianasıydı o. Bütün erkekler aşıktı ona. Kaç kişi intihar etmişti onun uğruna. Fakat o ömrü boyunca yalnız bir tek kişiye aşık oldu.
1: Asper mi diyeyim?
0: Evet, Jeffrey Asper. O öldükten sonra da bir daha kimseyi sevmedi.
1: Gençliğimde tanımak isterdim onu doğrusu.
0: Müthiş bir kadındı. İnanılmaz derecede güzeldi. Gençliğinde onu tanımaya değerdi doğrusu. Gideyim de bir kere daha bakayım bari.
1: Sen burada mıydın Pasquale? Ben seni yattı sanmıştım.
3: Bu gece yatılır mı efendim?
1: Ne demek o?
3: Mektupları ele geçirmenin tam sırası bu gece.
1: Neden? İhtiyar Signora öldükten sonra Bayan Tina nasıl olsa mektupları bana verir.
3: Özür dilerim efendim ama Bayan Tina'nın mektupları size vermesi için bir takım hesapları vardır herhalde.
1: Ne gibi hesapları?
3: Gayet basit. Bu mektupları size bir nikah kağıdı karşılığı verebilir mesela.
1: Neler saçmalıyorsun
3: bunun
1: sen?
3: Bunun böyle olduğunu siz de biliyorsunuz. Oysa ben bu gece beni Amerika'ya götürmenize karşılık dolabın anahtarını getirebilirdim size.
1: Nasıl olacak bu iş?
3: Çok kolay. Biraz sonra Asunta'ya bir iki saat yatağında dinlenmesini, hastayı benim bekleyeceğimi söylerim. Onu kandırmak kolay. Bundan sonrası da size kalıyor.
1: Sen şeytanın ta kendisisin. Tamam, anlaştık.
3: Özür dilerim. Bu kağıdı imzalamanız gerek. Ben işi baştan sıkı tutmayı severim.
1: Hapse atılacak adamsın sen. Ver bakayım, ver, imzalayayım. Al işte, tamam mı? Anahtarı bekliyorum.
3: Teşekkür ederim efendim. Şimdi benden haber alıncaya kadar odanızdan çıkmayın. Hazır mısınız efendim? Buyurun, dolabın anahtarı.
4: Asunta'yı ne yaptın?
3: Yorgunluktan bitkindi zavallı. Dinlenmesi için odasına gönderdim. Merak etme, ben hastaya bakarım. En ufak bir şey olursa seni uyandırırım dedim.
4: Peki ya hasta? O ne alemde?
3: Hiç merak etmeyin efendim. Kendini bilmeden öyle yatıyor. O artık öteki dünyada sayılır.
1: Hadi gidelim öyleyse. Doğrusunu istersen heyecandan ölüyorum Pasquale. Bu yaptığımıza düpedüz hırsızlık denir.
3: Ama dünyaya faydası olan bir hırsızlık.
1: Evet. Evet öyle. Dünyaya faydası olan bir hırsızlık.
3: Buyurun efendim. Vakit kaybetmeden gidelim. Yalnız ayaklarınızın ucuna basın, rica ederim. Bayan Tina her an uyanabilir.
1: Tamam. Şu şamdanı tut da bastığımız yeri görelim.
3: Bir dakika. Şöyle geçin. Dikkat edin. Yavaş. Bir yere çarpmayın. Hastanın kapısını açık bıraktım. Yavaşça içeri süzülebilirsiniz. Ben kapının önünde beklerim. Her ihtimale karşı birinin nöbette olması gerek.
1: Tamam. Sen kapının önünden ayrılma. Kahretsin. Kim koymuş bu iskemleyi buraya? Duyan oldu mu acaba?
3: Sanmam. Vakit geçiyor. Efendim, bir an önce işe başlasanız iyi olacak.
1: Koca Juliana öle gibi yatıyor. Sabaha çıkmaz herhalde. İşte ilahi Juliana'nın sonu. Bir an önce dolabı açıp işe başlamalı. Yıllardır rüyasını gördüğüm kağıtlar, mektuplar tomar tomar karşımda. Ne kadar da çok. Edebiyat dünyasını alt üst edeceğim. Adımı tarihe altın harflerle yazdıracağım.
5: Namussuz, hırsız köpek!
1: Juliana, nasıl kalktınız ayağa?
5: O mektuplar benim. Alamayacaksın onları. Kimse alamayacak. Onlar da benimle beraber mezara gidecek. Anlıyor musun? Alçak köpek, mezara. Dino!
1: Hemen oldu. Çabuk kaçalım buradan. Ya mektuplar. Çıldırdın mı? Bırak şimdi mektupları. Çabuk çıkalım bu odadan.
5: Mektuplarım benim.
2: Mektuplarım. Tina. Tina.
5: Ay bayancığım, ne oldu? Niye kalktın? Bir ses duydum bayan Tina. Ne oluyor?
2: Tina. Mektuplarım. O sarışın kadına verme mektuplarımı. Onlar benim. Jeffrey Aspen benim. Yalnız benim. Benim. Benim.

0: Tabii, nerelerdesin kuzum? Doğrusunu istersen seni merak etmeye başlamıştım.
1: Bir iki hafta için Venedik'ten uzaklaşmak zorunda kaldım.
0: Hiçbir haber vermeden gidilir mi böyle? Ben seni Amerika'ya döndün sanmıştım. Açıkçası seni bir daha Venedik'te göreceğimi ummuyordum.
1: Bir süre ortadan kaybolmam gerekiyordu.
0: İhtiyarın öldüğünden haberin var değil mi?
1: Evet, cenazesine çiçek gönderdim.
0: Ben senin hatırın için cenazesine de gittim. Acıklı bir manzaraydı. İlahi Giuliano'nun cenazesi demeye 1000 şahit isterdi. Bir iki gondol, birkaç çelenk ve yaşlı 3-5 kişi. Çok hazin bir törendi. Senin de orada olman gerekirdi.
1: Doğrusunu istersen o gece oradan kaçtığım zaman öldüğünü bilmiyordum.
0: Kaçtığın zaman mı?
1: Evet. Bütün arzum bir an önce o evden uzaklaşmaktı. Peşimden kovalayan varmış gibi eşyalarımı bile almadan fırladım gittim. Kendimi suçlu, hem de çok suçlu hissediyordum. En adi bir hırsız gibi hareket etmiş, kadının canı gibi sakladığı mektupları çalmaya kalkışmıştım.
0: Nasıl yaptın bu işi? Sana yakıştıramadım doğrusu.
1: Ben de yakıştıramadım ama olan olmuştu bir kere. Kendimde değildim sanki. İnanılmaz bir kuvvet beni o mektupları ele geçirmeye zorluyordu. Bunu başarmak için de hiçbir şeyden kaçınmıyordum.
0: Hatta Bayan Tina ile sahte bir aşk oyununa bile girdin.
1: Evet. Evet, maalesef. O alçaklığı bile yaptım.
0: Bayan Tina da büyüleyici cazibenden kurtulamayarak sana deli gibi tutuldu değil mi?
1: Büyüleyici caziben var mı yok mu bilmiyorum ama Bayan Tina'nın hayatını alt üst ettiğimin farkındayım.
0: Peki şimdi ne yapacaksın?
1: Gidip konuşacağım Bayan Tina'yla.
0: Ya seninle evlenmeyi düşünüyorsa?
1: Sanmam.
0: Bana sorarsan Bayan Tina seni burada alıkoymak için elinden geleni yapacaktır.
1: Nasıl yani?
0: Sen mektuplar istiyor musun, istemiyor musun?
1: İstiyorum tabii. Halası öldüğüne göre bu mektuplar artık onun işine yaramayacaktır. Onları bana satmak istememesine sebep var mı? Üstelik bana karşı biraz, nasıl söyleyeyim, sempatisi varsa.
0: Tanrı yardımcın olsun. Bana sorarsan mektupları şimdi ele geçirmen her zamankinden daha güçleşti.
2: Bayan Tina, Bayan Tina.
3: Ne var Asunta, ne istiyorsun?
2: Geldi, bahçede sizi bekliyor.
3: Kim geldi?
2: Bay Jarvis, elinde de bir demet kırmızı gül var.
3: Döndü demek.
2: Ona ne söyleyeyim?
3: Buraya gelsin. Bayan Tina sizi salonda bekliyor de.
2: Peki Bayan Tina.
1: Nasılsınız Tina? Acı günlerinizde yanınızda bulunmadığım için üzgünüm. Önemli işlerim vardı, gelemedim.
3: Ben yalnız kalmaya alışığım Bay Jarvis. Sizi tekrar gördüğüme memnun oldum.
1: Bu kıyafet size ne kadar yakışmış. İlk kez sizi bu derece renkli elbiseler içinde görüyorum.
3: Matem tutmamaya karar verdim Bay Jarvis. İlk günler çok ağladım, çok da üzüldüm. Gerçekten üzüldüm halamın ölümüne. Ama bitti artık.
1: Bu çiçekleri size getirdim.
3: Hem de kırmızı güller. Ayrıca halama gönderdiğiniz çiçekler için de teşekkür ederim. Görebilseydi pek hoşuna giderdi.
1: Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi?
3: Bilmem. Daha bir karar veremedim.
1: Bence burayı satıp daha ufak bir yere taşınmalısınız.
3: Evden önce satılacak o kadar çok şey var ki.
1: Halanızın dolabından bir şeyler çıktı mı?
3: Evet, hem de umduğumdan çok fazlası.
1: Mektupların dışında başka şeyler de mi var?
3: Neler yok ki. Dün gece teker teker hepsinin listesini yaptım. İlgilenir misiniz?
1: İlgilenmez olur muyum? Yanınızdaysa okuyabilir misiniz listeyi?
3: Yanımda. Okuyayım. İnanmayacaksınız ama tam 281 tane mektup var.
1: Ne diyorsunuz?
3: Evet Bay Jarvis. Jeffrey Aspern tarafından halama yazılmış birbirinden güzel 281 mektup.
1: Bunları bastırırsak zengin oluruz Tina. Peki başka?
3: 43 tane de halama ithaf edilmiş şiir. Aspern'in el yazısıyla yazılmış. Hiçbiri basılmamış şimdiye kadar.
1: Aman Allah'ım. Yıllarca elinizin altında hazine varmış da farkına varmamışsınız. Üstelik o kadar da para sıkıntısı çektiniz. Oysa eski hayatınızı devam ettirebilir.
3: Açlıktan öleceğini bilse onları kimseyle paylaşmaz milyonlara.

0: değişmezdi.
1: Demek Aspen bunları bu evde yazmış.
0: Evet, anladığım kadarıyla çoğu bu evde yazılmış bunların.
1: Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz Tina? Bu muazzam bir servet demektir.
0: Belki de. Başka şeyler de var.
1: Ne gibi?
0: Etrafı zümrüt ve pırlantalarla çevrili bir madalyon. Hmm. İçinde halamın resmi.
1: Güzel.
0: Ressam Monet tarafından yapılmış ufacık bir portresi. Gene Monet tarafından yapılmış İlahi Giuliana'nın 16 kara kalem portresi.
1: O dolapta böyle büyük bir servetin yattığını ben bile düşünememiştim. Başka?
0: Sönsans tarafından yazılmış, gene halama ithaf edilmiş 12 şarkının notası.
1: Çok güzel.
0: Hiçbirinin duyulduğunu veya basıldığını sanmıyorum. Bundan başka imzalı programlar, davetiyeler, kurumuş çiçekler, oldukça kıymetli mücevherler, birçok ufak tefek. Belki benim de kıymetini bilemediğim birçok şeyler.
1: Tina, zenginsiniz artık, hem de çok zengin.
0: Öyle mi dersiniz?
1: Yalnız resimleri bile satsanız dünyanın parasına sahip olabilirsiniz. Bütün müzeler bu resimleri elde etmek için yarışacaklardır. Halanız neden böyle bir kıskançlıkla sakladı bunları acaba?
0: Bütün bunlar halamın gençliğinde geçirdiği şaşalı hayatın bir kalıntısıydı. Ölünceye kadar kimseyle paylaşmaya yanaşmadı onu.
1: Peki Tina. Şimdi soğukkanlı düşünüp beraber bir karar vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ben kendi hesabıma Asper'in bütün yazdıklarını almak istiyorum. Bunlar için istediğiniz fiyatı ödemeye hazırım. Bu arada diğer şeyleri satmanıza da yardımcı olabilirim. Ama Asper'in hiçbir şeyinin başkasının eline geçmesine göz yumamam. Gerekirse elimde avucumda ne varsa satacağım bunlara sahip olabilmek için. Anlıyorsunuz değil mi Tina?
0: Evet. Anlıyorum.
1: Artık eski dost olduğumuzu göz önünde tutarak beni iflasa sürüklemezsiniz umarım.
0: Evet ama...
1: Yoksa niyetiniz kötü mü? Bu mektupları rakip bir yazara satıp bana nispet mi yapacaksınız?
0: Hayır Bay Jervis. Asper'in mektuplarını kimseye, hatta size bile satamam.
1: Anlayamadım.
0: Bunları kimseye satmaya hakkım yok.
1: Nasıl oluyor bu?
0: Halam benim bile haberim olmadan bir vasiyetname hazırlamış.
1: Vasiyetname mi? Ya sizden başka kimsesi olmadığına göre her şeyi size bırakmıştır.
0: Evet, her şeyi. Asper'in şiir ve mektuplarından başka.
1: Anlamadım. Yani sizden başka bir varisi daha mı var yoksa?
0: Hayır, benden başka kimsesi yoktu.
1: Peki öyleyse kime kalmış bunlar?
0: Bunlar...
1: Evet?
0: Bunları benimle evlenecek erkeğe düğün hediyesi olarak miras bırakmış.
1: Bunu niye yapmış acaba?
0: Halam beni gerçekten severdi. Mutlu olmamı isterdi. Şey derdi, sizi sevmezdi ama beni çok düşünürdü. Kitabınız başarı kazanırsa çok sevineceğimi bilirdi. Şimdi de isterseniz hepsi sizin olabilir. Eğer...
1: Eğer?
0: Evet, eğer... Bilmiyorum artık, utanıyorum.
1: Tina... Neler söylüyorsunuz siz Tina? Olacak şey değil ki bu. Siz ve ben, yani... Nasıl olur?
0: Olamaz tabii. Saçmalıyorum. Zaten dün gece hepsini yaktım onların. Ha? Mektupları da, şiirleri de.
1: Yaktınız mı? Ama cinayet bu. Nasıl yaptınız böyle bir şeyi?
0: Öyle gerekiyordu. Halam onların kimsenin eline geçmesini istemezdi.
1: İnanamıyorum. Bu delilik, çılgınlık bu. Bütün yaptıklarım boşa gitti. Hepsi.
0: Evet, hepsi.
1: Ömrümün sonuna kadar bu kaybı unutamayacağım.
0: Ben de Bay Jervis. Ben de unutamayacağım.
1: Ben yavaş yavaş toplansam iyi olacak.
0: Güle güle Bay Jervis. Bir daha görüşeceğimizi sanmıyorum. Tanrı yardımcınız olsun.

0: Ne oldu Bay Cervis'e? Suratı bembeyazdı.
1: Kim bilir, belki de üşümüştür. Soğuk burası.
0: Ocağı yakalım isterseniz.
1: Evet, yakalım Asunta. Ortalık iyice serinledi.
0: Gideyim de tahta parçasıyla kağıt getireyim.
1: Gereği yok Asunta. Kağıttan bol bir şey yok burada. Ver şu kibriti bana.
0: Halanızın mektuplarını mı yakıyorsunuz?
1: Evet Asunta. Artık kimseye gereği yok onların.

Yazan Henry James. Çeviren ve radyoya uygulayan Haldun Dorme. Reji Türker Tekin. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Harry Cerviz, Fuat İşhan. Miss Tina, Ani İpekkaya. Juliana Bordeaux, Alev Gürzap. Assunta, Sevil Davutoğlu. Bayan Prest, Hale Akındı. Pasquale, Aytaç Yürükaslan. Gondolcu, Nedret Denizhan. Kontes Gravina, Dilek Türker. Doktor, Haldun Ergüvenç. Garson, Kahraman Acehan. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Kış Öyküleri.
1: İnsan yaşadığı dünyaya dair haberlere her daim muhtaçtır. Bir köydeki söylenti, bir şehirdeki fısıltı, bir savaşın ya da barışın haberi. Önceleri kulaktan kulağa dolaşır bu bilgiler, daha sonra da yazıya dökülür. Antik Roma'da Acta Diurna adı verilen taş ve bronz levhalar halka açık meydanlara asılarak imparatorluğun kararlarını ve gündemini duyurur. Çin'de ise bambu şeritlere kaydedilen saray haberleri devletin nabzını tutar. İşte bunlar gazetelerin emekleme safhalarıdır. Gazetenin asıl doğuşu matbaanın 15. yüzyıldaki icadıyla birlikte olur. 17. yüzyıla gelindiğinde de Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde matbaacılar tek sayfalı haber bültenleri basmaya başlar. Bunların ilki 1605'te Johann Carolus tarafından yayımlanan Tüm Önemli ve Dikkate Değer Tarihi Olayların Aktarımı adlı Almanca yayındır. Bu bültenler genellikle savaşlar, önemli siyasi olaylar veya doğal felaketler gibi güncel konuları içerir. Başlangıçta sadece ticari haberler ve savaş raporları içeren bu yayınlar zamanla siyasi yorumlara ve yerel haberlere de yer vermeye başlar. Okur yazar oranının gittikçe artmasıyla gazeteler hızla yayılır ve toplumsal değişimin itici gücü haline gelir. Ve gazeteler bireylerin farkındalığını artırarak kamuoyunun oluşumuna zemin hazırlar. Gazetenin icadı insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak görülür. Çünkü o bilgiye erişimi hızlandırır, bireyi devletin kararlarından haberdar eder ve toplumu ortak bir bilinçle buluşturur. Onlar geçmişi kaydetmenin yanında geleceğin yönünü de belirler. Demokrasiye giden yol çoğu kez gazetelerin satır aralarından çıkar. İcadı kalemin kılıçtan keskin olduğunun en güçlü kanıtlarından biridir. Çünkü gazete kağıda basılmış satırların ötesinde toplumların hafızası ve vicdanı olmak zorundadır.
0: Buluş Öyküleri.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Salih Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün son derece önemli, derin ve benim açımdan ciddi dikkate aldığım, önemsediğim bir konuyu konuşacağız. Bu konuyu da özellikle bir misafirimiz, bir konuğumuz üzerinden yürüteceğiz. Muhammed Muhsin hocamız. Muhammed Muhsin hocamız kendisi Güney Türkistan'dan. Güney Türkistan, biliyorsunuz, bir Doğu Türkistan var, Güney Türkistan var, bir de Kuzey Türkistan var. Şimdi kendisinden dinleyeceğiz, Kuzey, Güney, Doğu neler oluyor. Ama kendisi özellikle eğitim hayatı, bulunduğu yerler, yaşadığı sorunlar, geldiği nokta, Türkiye, bütün bunları hep beraber dinleyeceğiz kendisinden. Muhammed Muhsin kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Çok şükür, elhamdülillah, iyiyim.
1: Allah iyilikler versin. Şimdi direkt Afganlı demedim senin için, Afganistan'a da demedim. Her ne kadar bizim ülkemizde aslında Afgan kökenli bir sürü bildiğimiz insanlar var. Evet, mesela hocam, bunların ilki Türkiye'de en çok tanıdığımız Afganlı, Afgan kökenli Anadolu'ya ilk hicret eden kişi Mevlana Celaleddin Rumi'dir.
2: Evet hocam.
1: Ama biz onu hiçbir zaman sanki Afganlı değil de Konyalı biliriz. O kadar içselleştirmişiz. Daha sonra Türk siyasetinde de önemli isimler aslında yine böyle bu topraklara hicret etmişler. Sadece Afganistan'dan değil veya işte Orta Asya'dan, Türkistan'dan değil. Ta Balkanlardan, Arnavutluk'tan, ondan sonra Çerkez dünyasından, Çeçen dünyasından, hatta ta genel kurma başkanlığına kadar yükselen bir sürü siyasetçimiz, askerimiz, komutanımız var. Anadolu coğrafyası böyle bir yer yani. Yani Anadolu aslında Anadolu sürekli doldurduğumuz
2: evet,
1: ve hocam, yeni bir vatan edinilmiş bir yer. Bu coğrafya böyle bir yer. Siz de Güney Afganistan'dansınız. Öyle mi?
2: Kuzey Afganistan oluyor. Afganistan'ın kuzey kısmı.
1: Kuzey Afganistan'dan Güney Türkistan'dan.
2: Güney Türkistan diye
1: ediyor. O zaman biz sizden dinleyelim. Sizin uzmanlık alanınıza girmeyelim. Kimdir Muhammed Muhsin hocam?
2: Ben madem Güney Türkistan, yani Türkistan konusu geçti hocam. Benim Muhammed Muhsin, İran'ın Belüçistan bölgesinde, %90 Sünni olan bir bölgede, 1985'te doğdum. Mülteci bir ailede. Bizim ailemiz aslan hicret Tirmiz'den başlıyor hocam. Surhandarya'dan, Özbekistan'dan.
1: Yani aslında ikinci hicretimi yaşamış aile.
2: Üçüncü diyebiliriz.
1: Önce ailenin kökeni neresi? Özbekistan.
2: Özbekistan, evet hocam. Özbekistan'ın Surhandarya diyorlar bizim dedeler. Surhandarya'nın en
1: hangi
2: büyük...
1: Hangi ilde şu anda orası Surhan?
2: Tirmiz.
1: Tirmiz.
2: Evet.
1: Siz Tirmizisiniz bu arada yani.
2: Evet, öyle aslan öyleyiz.
1: Dedeleriniz Tirmizli yani.
2: Benim dedem Hüseyin, babamın babası. Ha. Orada doğumlu.
1: Yani çok uzak değil aslında.
2: Evet. Evet. Babam Kunduz doğumlu, Afganistan doğumlu.
1: Babana gelmeden önce onlar Kuzey Afganistan'a niye hicret etmişler?
2: Şimdi 1924'lerde Buhara'nın son emiri Emir Alim Han Afganistan'a siyasi mülteci iltica etmiş, yani Afganistan'a sığınmış.
1: Niye? Kimden?
2: Kızıl Ordu girmek üzere.
1: He.
2: Yani Rus ordusu. Buhara'nın tabii ki uzun bir mücadelesi var. Kızıl Ordu'ya karşı hemen pes etmemişler. Ama 1924'te Emir Alim Han bakıyor ki Buhara düşmek üzere. Esir düşmemek için Afganistan'a sığınıyor. Hatta Afganistan'da vefat ediyor. Şu an mezarı da Kabil'de. Emir Alim Han'ın. Buhara'nın Menghit ailesinde, yani Menghit diye onların aşiretleri. Menghit devleti son emiridir.
1: Bu arada tabii onları ileride işleyeceğiz ama Kabil enteresan bir yer. Kabil veya Kabil biliyorsunuz.
2: Evet,
1: farklı şekilde söylenebiliyor. Ama Kabil aslında birçok önemli şahsiyete de ev sahipliği yapıyor. Birçok önemli şahsiyetin kabri de orada. Mesela yüzlerce yıl Hindistan'ı yönetmiş o Baburların
2: son
1: şahlarından, liderlerinden birisi de o da Babur Şah da Kabil'de.
2: Evet, Babur orada Babur diyorlar.
1: Evet.
2: Babur diye. Şimdi Endican'dan taht kavgası çıkıyor. Babur'u kovuyorlar.
1: Sizin aileden devam edelim. Sonra Baburlar nasıl Babur Hindistan'a
2: gitmiş? Evet hocam, şimdi bizim dedeler de 1924'te değil de 1940'lar, 40'la 50 aralarında. Yani Orta Asya'dan Afganistan'ı, gerçi bu toprak

0: topraklarda Türkistan toprakları sayılıyormuş. O zaman henüz Afganistan'a katılmamış. Boşluk oluşuyor Buhara Emirliği düştükten sonra. Yani 1940'larda Tirmiz'den veya hatta Andijan'dan, Fergana'dan mesela Kunduz'da yaşayan, yani Kunduz'daki mevcut Özbeklerin %90'ı onlar Özbekistan'dan gelmedir. Ve bunun delili de Ferganeçi diyoruz. Neden? Çünkü bu Fergana'dan gelmiş. Andijan ismini taşıyor. Özbekistan'ın Andijan'dan gelmiş. Yani bunlar muhacir. Özbekistan'dan Afganistan, bugün Afganistan diye bildiğimiz coğrafyaya hicret ediyorlar. Ruslar buraya geldikten sonra da İran'a geçmişler.
1: Sizin haliniz İran'a geçiyor sonra.
0: Zaten benim dedem 33 yaşlarında vefat etmiş. Yani bu karmaşada ağır yaralanıyor. Ondan sonra da vefat etmiş. Babaannem...
1: Deden mi yaralanıyor?
0: Evet.
1: O zaman deden Afgan cihadına katılmış mı?
0: O zaman henüz Rus Afgan cihadı yok.
1: Henüz yok. Baba anladım.
0: Dedem de ama Ruslara karşı mücadelelerde yaralanıyor. Yani bunlar Afganistan'a geçmişler ama geçmelerine rağmen hala mücadele devam ediyor.
1: Öyle bir... Buhara emiri de mücadelesine devam etmiş o zaman Afganistan
0: üzerinden. Evet devam ediyor. Afganistan üzerinden devam ediyor. Farklı bir trajediler yaşamışlar, anlaşmasızlıkla yaşamışlar. Yaralanıyor. Yaralandıktan sonra da bir 6 ay sonra herhalde hayatta kalmış. Ağır yaralanıyor baş kısmından.
1: Anladım.
0: Vefat ediyor. Babaannem rahmetli 80 küsur sene yaşadı. Allah rahmet etsin. Bütün geçmişlerimizin Allah rahmet etsin. Benim gördüğüm kadar yani bayağı kültürlü, dindar, bizim bu hicrette büyüyen, Afganistan'da büyüyen veya İran'da yetişen ve hatta Türkiye'de yetişen kızlarımız, annelerimiz hiç ona benzemiyor yani. Farklı bir şeyi vardı. Yani
1: lider kadındı ya.
0: Hem liderdi hem şeyleri temizliği, disiplini, dindarlığı çok farklıydı. Örnek olarak mesela namazlarında amme cüzünü baştan sona kadar her namazında okuyordu.
1: Allah Allah.
0: Yani namazı yarım saatten fazla sürüyordu.
1: Biz Kevser suresiyle bitiriyoruz hocam.
0: Yani bir de
1: İhlas suresi.
0: Sabah namazına herkesi kaldırıyor. Bütün evi mutlaka süpürmeleri lazım. Yani biz o Zahidan'da kaldığımız evet. Mesela biz yani orada evler apartman şekli değil de avlusu var. 1400 metre, 500 metre. Ve genelde de bir kısmı betondan yapılmış oluyor ama toprak yerleri de oluyor. Bahçe gibi. İşte oralara su serpiyorlar. Şey toz duman kalkmasın diye.
1: Asker gibi kalınmış. Biz zaten mıntıka temizliği
0: her diyoruz. Sabah annem zaten ablasının kızı. Kendi teyzesine gelin gelmiş.
1: Ay oğlum.
0: Ona rağmen çok disiplinli bir şey var. Yani sabah erken erkekler sabah namazına gidiyor. Sabah namazından biz geldiğimizde artık ev süpürülmüş.
1: Her gün.
0: Her şey her gün ama bu. Yani hasta olur şey olur ama kendisi de yardım eder tabii. Kahvaltı orada yani herkes erken yani ben hatırlıyorum küçükken babam erken işe gidiyor. 7-8 gibi sofrada. Yani böyle bir giyim kuşamında ev disiplininde bayağı bir disiplinli bir kadındı. Yani öylesini görmedim. Demek ki bunun içinde takdir edersiniz Sayın Hocam yani bir geçmişi olması lazım. Yetiştiği aile.
1: Onun da yetiştiği bir aile var.
0: Evet. Yani biz o tarafı bilmiyoruz. Yani görmedik. Dedelerimizi görmedik.
1: Ama ben söyleyeyim size. Timur'un torunu ancak bu kadar olur yani.
0: Yani,
1: yani siz aynı zamanda Timur'un torunu sayılırsınız değil mi? Uzaktan.
0: Aşiretler farklı ama millet olarak mesela Özbekistan'da öyle yani Timur milli kahramandır.
1: Milli kahraman oluyor.
0: Olarak bilinir. Herkesin saygı duyduğu ve milletin ondan motive aldığı.
1: Eyvallah. Yani tabir caizse yani Anadolu'da, Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet neyse.
0: Aynen hocam.
1: Bütün Özbekistan'da da Özbekler içinde Timur odur yani. Değil mi? Öyle algılanıyor.
0: Orta Asya'da bütün ülkeler herkes saygı duyuyor. Yani.
1: Yani şunu demek istiyorum. Babaannen o kültür, disiplinli bir kültürden geliyor. Yani Timur'u onun için söyledik yani. Sonra İran'dasınız. İran'da doğdun. Baban ne iş yapıyordu İran'dayken?
0: Babam kendi anlatıyor. İlk 16-17 yaşlarındaymış İran'a gittiğinde. Diyor biz şey belediye günlük işçi alıyor. Biz de gidiyorduk diyor. Orada çalışıyorduk. Yani sonra gördüm ki bu İranlı Muharrem geliyor. İlk Muharrem. Onlar da siyah elbise gömlekleri.
1: Muharrem ayları. Evet.
0: Muharrem ayları matemler için. Herkes siyah giyiniyor. O bunun da satışı çok iyi diyor. Birkaç terzi var. Yani kendi
1: siyah gömlek satmak, siyah pantolon satmak
0: evet,
1: çok
0: evet.
1: Karlı
0: siyah
1: bir iş.
0: Pantolon ve gömlek.
1: Evet, başka karlı bir iş yani.
0: Evet, karlı bayağı. Mitinglerde bayrak satılma gibi öyle bir şey yani. Sonra babam diyor ben buna merak saldım. Yani ben bu işe gireyim. Yapayım, terzilik yapayım diye. Bir iki ustanın yanına gidiyor. Bu terzi ben sana çırak olayım yani yanına çırak olarak çalışayım. Bu terziliği öğreneyim diye. Onlar kabul etmemişler.

0: çırak olmasını kabul etmemişler.
1: Pazarı kaybetmeyelim diye.
0: Evet. Sonra diyor bir gün ben kazandığım parayla gittim diyor. Bu gömleklerden birkaç tasını satın aldım diyor. Hmm. Kumaş da almış. Hmm. Bunları sökmüş.
1: Hmm.
0: Şimdi usta yok. Hmm. Kimse de öğretmiyor.
1: Hmm.
0: Bunları sökmüş.
1: Hmm.
0: O aldığı kumaşın üstüne koyup kalıp çıkartıyor. Kesiyor yani.
1: Hmm. Enteresan.
0: İşte o şekilde sadece gömlek dikmeyi öğreniyor.
1: Hmm.
0: Ve o Muharrem'de çok da iyi bir kar ettik diyor.
1: Hmm.
0: Sonra amcam var. Babamgil üç kardeşler.
1: Hmm.
0: Babam, amcam ve halam var.
1: Hı-hı.
0: Babam en büyüğü evin. Amcam satıyor, babam dikiyor. Bu şekilde babam yani o zahidanda 40 seneden fazla terzilik yaptığı için meşhur ustalarından biri yani terzi.
1: Allah
0: herkes
1: Allah.
0: Bilir yani.
1: Enteresan.
0: Şu anda yani babamın atölyesi var. Kendi çalışmıyor ama kardeşlerim yürütüyorlar. Hepsi ailece olarak terziyiz yani. Terzi ailesi.
1: Ha, güzelmiş. Sonra senin kaç kardeşiniz? Üç kardeş mi? Siz kaç kardeşsiniz?
0: Yok, bir anneden biz yedi kardeşiz.
1: Ha, yedi kardeşsiniz maşallah. Maşallah. Peki senin okul hayatı nasıl başladı? Eğitim hayatı?
0: Ben iyi hatırlıyorum. Yedi veya sekiz yaşlarımdayım. Ben de çok eziyet ediyorum. Ben de okula gideceğim diye.
1: Ha, ısrar ediyorsun.
0: Evet.
1: İsrar okula gideceğim.
0: Ha. Okula gideceğim çünkü arkadaşlar gidiyor.
1: Hı-hı.
0: Şeyler, komşularımızın oğlu var.
1: Hı-hı.
0: Onlar İran vatandaşı.
1: Hı-hı.
0: Gidiyorlar. Babam ilk başta bana dedi, biz burada mülteciyiz.
1: Hı.
0: Kabul etmiyor yani şey yok, evrak yok.
1: Ha,
0: şey
1: devlet
0: yok,
1: okullarına kabul. Gidemiyorsunuz mülteci olduğunuz için.
0: Gidemiyoruz dedi. Ama ben kabul etmedim. Dolayısıyla dedi tamam gidelim dedi.
1: Hı.
0: Gittik orada sıraya giriyor herkes kayıt için şey yaptığımızda. O adam öyle dedi. Dedi biz dedi mültecileri şey yapmıyoruz, devlet kabul etmiyor.
1: Hı.
0: Yani biz okullara kabul etmiyoruz.
1: Baban kendin göresin istedi.
0: Evet. Kendim göreyim diye.
1: Sen inanmamıştın. Evet.
0: Birkaç sefer söyledi ama ben ısrar edince dedi tamam gidelim.
1: Sonra?
0: Muhacir olan kendi akrabalarımızın cami imamı vardı Abdülazim diye.
1: Hmm.
0: Allah rahmet etsin. Çok emeği var benim üzerimde yani.
1: Hmm.
0: Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Farsça okuma yazma, hatta fıkıhtan Muhtasarul Kuduri'ye kadar o hocadan okudum yani.
1: Maşallah.
0: Ve hatta Hafız-ı Şirazi'nin bazı kitapları, şiirlerini ezberletti.
1: 8 yaşında.
0: Evet yani onların kendi bir şeyi vardı hocam. Biz mesela İran'da şununla karşılaştık. Yani dini medreselerin, sonra inşallah geliriz bu konulara da, Diyubent usulü var.
1: Hı.
0: Ama bizde bir Buhara usulü de vardı.
1: He yani bizim o hoca şey miydi? Afganistan göçmeni
0: evet,
1: o da.
0: Evet o da Özbek'ti yani.
1: He,
0: o da bizim
1: Buhara usulü uyguluyordu sanırım.
0: Evet onların kendi bir usulleri vardı. Buhara usulü vardı.
1: Hı-hı.
0: Evet bu Diyubent usulünü biliyorlar.
1: Hı-hı.
0: Onlar kendilerinin anlattıklarına göre yani bir 30 sene eğitim hayatları sürüyormuş.
1: Hı-hı.
0: Yani uzun bir süre. İşte o ilk başta Fars
1: şimdi
0: diye.
1: Aslında 30 sene çok fazla gibi geliyor.
0: Aa, evet.
1: 30 sene eğitim olur falan. Ama Türkiye'de bir insanın doktorasını yapıp tamamlaması da aşağı yukarı 25 sene sürüyor yani. Yani ilkokuldan, kreşten doktora bitirimine kadar düşündüğümüz zaman aşağı yukarı aynı yani. Evet.
0: İşte hocam, o hocamız da onların metodunda.
1: Hı.
0: Yani müfredatını ben yazılı bir şekilde görmedim ama benim okuduğum kadar ilk başta Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar.
1: Hı.
0: Tecvid üzere çalışıyorlar her yerde olduğu gibi. Sonra hemen Farsça okuma yazma ve Farsça okuma yazmayı öğrenir öğrenmez bu ilkokullarda mesela burada Türkiye'de de var. Yani hı. Basit cümlelerle başlama değil de
1: hı.
0: Direkt Bostan, Gulistan gibi Sadi'nin kitaplarıyla, Hafız'ın kitaplarıyla biraz ağır gelebilir ama ezberletiyor. Sonra da bu kalıcı oluyormuş. Yani böyle bir
1: kalıcı oluyor.
0: Bir de onların Penç kitap diye bir kitap vardı.
1: Hı hı.
0: Bu da şiir kitap hepsi. Hı. Bütün adab-ı muaşiret olsun.
1: Hı. Onların hepsini ezberliyor
0: ahlak,
1: muyuz?
0: Ahlak şey olsun. Evet bunu ezberletiyor.
1: Hı.
0: Ve manalarını söylüyor. Münacat var başında Penç kitabın. Ondan sonra büyüklere karşı şöyle saygılı olursun.
1: Hmm.
0: Babana karşı şu şekilde saygılı olursun. Annenin şu şekilde sevgini gösterirsin. Kardeşlerine şöyle davranırsın diye böyle bir ama şiir şeklindeydi bunlar hepsi.
1: Hmm.
0: Bunları okuturuyor.
1: Bunları okudun hepsini.
0: Bunları evet. Ben oradaki çocuklar böyle bir şey vardı. Mesela sabah Kur'an-ı Kerim okutuluyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i bitiren önemli sureleri de ezberliyor. Onun yanında bunu da uyguluyordu.
1: Hmm.
0: Onların imkanı o kadardı. Yani çünkü gündüzcü yatılı şeyler de yok. Ama o hocamız hatırlıyorum çok ısrarlı bir şekilde her hafta perşembe günü tatil olduktan sonra babamın atölyesine geliyordu. Diyordu ki bu çocuğun çocuğunu benim farklı dayı oğlum da vardı. Bunları Darulum Zahidan diye dini yani
1: Zahidan'a götür okumaları
0: evet,
1: için.
0: Evet Zahidan orada büyük medrese var.
1: Hı hı.
0: Bizim akrabalarda

0: Gidip orada okuyanlar da var.
1: Yani tabir caizse köyde kalmasın bunlar, şehre evet. gitsinler, şehirde evet, okusunlar. Aynen. Yani İstanbul'a gidip iyi okullarda okusunlar i̇şte, diyor.
0: Evet, madem resmi okulda okuyamıyor,
1: evet.
0: gitsin burada okusun. Hı-hı. Yani diye çok ısrar etti. O hocanın ısrarı üzere işte biz de Darülüm Zahidan'a gittik. Yani en fazla 9 yaşlarımdayım, 9 veya 10 yaşlarımda. Ki oradaki...
1: Benim... Senin için aslında yeni bir hicret.
0: Evet, yeni bir hicret.
1: Dördüncü hicret.
0: Şimdi Sülale'de. Aslında benim sınıftaşlarım, hı. yani medreseye gittiğimde de şöyle bir şeyle karşılaştım. Benim sınıftaşlarım liseyi bitirip gelmişler.
1: He.
0: Ben yani ilkokul 1-2'yi okuyarak gelmişim, öyle düşünün. Yani ama he. ilkokula gitmemişim. Hocanın yanına 1-2 sene he. gidip sonra...
1: Zor olmadı mı onlarla aynı sınıfta bulunmak?
0: Tabii ki zorlukları var yani. Zorlukları var yani kendisine göre. Hepsi yaşça benden büyük yani. Şu anda sınıftaşlarım çoğu yani en az 10 yaş, 8 yaş.
1: Hayır, onların metinleri, kitapları anlamaları daha kolay olmuştur. Onu demek istiyorum.
0: Ben ezberlemede çok şeyim iyiydi. Mesela sarf, nahv, özellikle ulum, ibtidayı siz bilirsiniz, daha iyi bilirsiniz hocam.
1: Sağ ol.
0: Yani bunlar daha çok zihin kuvveti lazım. Yani hafıza, ezberleme kuvveti lazım. Bu tarafta çok şükür o benim avantajımdı. Ama fıkıh onları iyi anlıyordu.
1: Tabii. Onlar anlama yaşında, sen ezberleme yaşındaydın onun için.
0: Evet, yani fıkıh onlar iyi anlıyor, evet, kavruyordu. Tabii. Bir de felsefe derslerine geçtiğimizde. Tabii ki bu ilk seneler böyleydi. Sonraki senelerde artık ben 15-16 yaşıma geldiğimde çok şükür yani bir eksiklik hissetmedim. Özellikle biz Hanefi fıkhın hidaye gibi ağır şeylerine geçtiğimizde. Hocadan dersi aldıktan sonra müzakere halkalarımız olurdu. Yani aslında o dönemde o müzakere halka ders vermiş gibi oluyor kişi. Benim kendi müzakere halkam vardı. Yani benim ders anlattığım.
1: Yani
0: hocadan alıyoruz. Akşamları mesela sınıfta 80 kişiyiz. 80 kişinin en az 8 veya 10 halkası da var. Her bir halkada dersi iyi dinleyen, iyi anlayan kişi baştan sonuna kadar o günkü dersi anlatıyor.
1: Sen halka başıydın yani. Ser yani halka.
0: Benim kendi halkam vardı diyeyim, öyle bir. Özellikle hidaye üzere. Bayağı ben şey yaptım yani.
1: Uzmanlaştın hidayede.
0: Çalıştım, yani, seviyordum yani.
1: Öyle. Yani 16 yaşında tabir caizse hidaye okuyup hidaye okutuyordun yani. Çünkü müzakere yapmam. Yani
0: müzakere öyle bir şey var.
1: Yani mütevazilik yapma. 16 farklı, yaşında hidaye okutuyordun yani.
0: Farklı bir şey var. Yani o müzakereler için ben hatırlıyorum. Bir de soruyor karşı taraf. Aynı sınıftayız yani. Anlamadığı yeri soruyor. Biz kendimiz de takıldığımız yeri müzakereden önce şerhlere bakıyoruz veya hocadan tekrar sorup hazırlıklı gidiyoruz.
1: Tabii okula gidemedin. Okula almadılar sizi mülteci olduğunuz için. Bu sende o zamanda bir travma oluşturmadı mı yani? Psikolojik olarak sıkıntı oluşturmadı mı?
0: Tabii ki hocam.
1: Nasıldı o durum?
0: Yani anlam veremiyorduk. Rengimiz aynı. Yaşça aynıyız. Yani aynı insanlarız ama bu sınıflandırma ne içindir? Yani benim komşularımız yani beraber sokakta oynadığımızlar, çocuklar gidiyor, ben gidemiyorum. Yani bunu ben o zaman anlayamıyordum. Yani ne içindir bu şeyler, yani biz neden gidemiyoruz? Yani bir boşluk gibi bir şey yani. Cevabını bulamadığım bir soru. Anlatıyorlar da tabii yani büyükler o zaman. Biz şöyleyiz yani, bizim durumumuz böyle diye, ama ben o anki yani durumu düşündüğümde yani anlam veremiyordum doğrusu. Ama sonradan 1-2 sene medreseye gittikten sonra medreseye alıştım yani.
1: Kapattın o açığı evet. aslında yani. Öyle. Aslında bu biraz da şimdi geri dönüp baktığımız zaman okula gidememek sende avantaja dönüşmüş.
0: Tabii ki.
1: Yani 10 yaş ileride olan sınıftaşlarınla aynı sınıfa düştüğün zaman sen onlar gibi okula gidememiş olsan bile o açığı kapatmışsın. Ve daha erken o kitaplara ulaşmışsın yaş olarak.
0: Evet, medresede öyle.
1: Medresede.
0: Şimdi sınıftaşlarımla kendi aramda şöyle bir farklılık görüyordum. Onlar okuldan gelmek, liseye kadar okumuşlar. Farsça yazma ve okumaları daha güçlü.
1: He, tabii.
0: Ben bir sefer bunun üzerine düştüm.
1: He.
0: Yani Farsça
1: mı? Bu eksikliğini gördün
0: evet,
1: ya.
0: Evet, Fars dil edebiyatımı geliştirme hem yazmada hem okumada.
1: Ne yaptın onun için?
0: Onun için sene sonu... Burada olduğu gibi yani burada da bazen görüyorum. Mesela diyelim ki okulda çocuklar sene sonu kitaplarını yapıyorlar. Çöplüğün yanında bir kitap toplama yeri de oluyor. Belediye onu topluyor. Öyle bırakıyorlardı, ben gidip bunları topluyordum. Evet. Okul kitaplarını. Ve özellikle Fars dil edebiyatı olan, coğrafya olan kendim okuyordum yani bunları. Bu şekilde. Medresede de yarışmalar oluyordu. Yarışmalar, makale yazma Fars dil edebiyatı üzere veya hitabet yarışmaları oluyordu. Bunlara sürekli katılıyordu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri en az belki 1000 beytinden yani 1000 şiirinden fazlasını ezberledim.
1: Kendi kendine?
0: Evet.
1: Kimse sana bunu istemedi yani.
0: Güzide-i Mesnevi diye kitaplar oluyordu. Yani tamam. Mesnevi'den
1: özet alırdılar.

0: ile alıntılar.
1: Bunu sana kimse söylemedi ama kendin yaptın bunu.
0: Bunu severek yani isteyerek.
1: Tamam. Yani şunu diyebiliriz o zaman, biz şu anda bir mesnevi uzmanlığın karşısında oturuyoruz yani.
0: Uzman,
1: yara
0: hocam,
1: hafızı.
0: Uzman değilim.
1: Yara hafızı.
0: Ama birçok şiirini ezberledim. Hı-hı. Sonra Kasımi hocamız var. Tabii hı-hı, çok hı-hı, etkisi oldu. O zatın yani tavsiyeleri üzere Farsçamı geliştirmeye, Fars dil edebiyatını okumaya başladım. Hı-hı. Ve son dönemlerde yani artık 13-14 yaşlarıma geldiğimde ilk katıldığım makale yarışmasında birinci oldum.
1: O liseden gelenlere rağmen.
0: Evet, yani şimdi yarışmalar şöyle oluyor hocam. Medrese 10 senelik bir eğitim. İlk 4 seneyi mukaddemat diyorlar. Hı-hı. Ortancıyı
1: ilk, orta, ileri gibi.
0: Sat diyorlar.
1: Tamam.
0: Son 2 sene artık mevlevi olur.
1: Hı-hı. İleri olan, ileri okuman.
0: Ona hariç diyorlar.
1: Tamam.
0: Böyle bir
1: mezuniyet dönemi. Evet, evet.
0: 4 mukaddematın yarışması, bütün 4 sınıftan herkes, hı-hı, makale yazıyor. İlk başta, İlk türde herkes sınıfından yükselmesi lazım. Hı. Sen sınıfından yükseldikten sonra medrese genelinde oluyor. Hı. Medrese genelinde olduktan sonra ehli sünnet genelinde oluyor. Yani bütün medreseler
1: genelinde.
0: Evet, sünnilerin medreselerinin arasında oluyor. İşte ben ilk başta sınıftan yükseldim. Yani ilk başta sınıfta da mesela 30 kişi katılıyor, içinden bir kişi seçiliyor.
1: Hı. Anladım.
0: Veya 3 kişi seçiliyor. Sınıftan 3 kişi seçiliyor. Sonra medreseden de o şekilde 3 kişi seçiliyor. Mukaddemat bölümünden mesela. Hı. Tabiri caizse yani lise bölümünden diyelim. Hı. Sonra üniversite bölümünden diyelim.
1: Tamam.
0: 4 sınıf. Sonra da bütün şurayı medares diyorlar. Yani medreseler bütün birliği.
1: O kuruma bağlı medreseler arasında bir yarışma oluyor.
0: Evet, yarışma oluyor.
1: Orada oldu yarışma, sonra?
0: İşte onda birinci oldum ben.
1: Sen sadece Zaydan'da değil, bütün medreseler arasında birinci,
0: evet,
1: oldun.
0: 4 sene ardı sıra hem makalede ve hem hitabette. 1 senede Arapça'da. Arapça'da gerçi ikinci oldum. Hatta ben hatırlıyorum, son 5. sene katılmak istediğimde oradaki sorumlu dedi, başkalara da meydan vermek lazım. Yani yeter dedi. Ama benimki

0: Marcel Bergün diye bir Fransız yazmış.
1: Ne manası ne demek?
0: Tüzükat-ı Timur'u diye geçmiş.
1: Ha, Timur'un tüzüğü. Tüzük. Kanunnamesi.
0: Aslında o bir anlatım şeyi var.
1: Türkçe'de var mı bu kitap?
0: Türkçe'de var, evet.
1: Tamam.
0: Bu kitabı basılması İran'da yasaktı.
1: İlginç, niye?
0: İran'da ilginç bir şekilde. Şu an biraz şeyler var yani, yeni gelişmelerde bazı tarihçileri konuşmaya başlamışlar. Ama Timur lanetlenmiş bir kişilik tarihçilerinde. Böyle bir şeyi var.
1: Sevilmiyor yani, anladım.
0: Aşırı sevilmiş yani. Tabii. Öyle bir...
1: Yani İran'da problem yaşamış. Biliyorsun Osmanlı'da da problem yaşamış, evet, ama öyle bir bizdeki şey, biraz daha farklı. Evet.
0: O kitabı ben birisinden alıp fotokopisini çektirip okuyordum yani.
1: Hmm.
0: Yani böyle bir değişik bir fotokopiyle, evet, çektirmiştik uzun.
1: Peki medresede okuyorsun aslında, yani okul hayatın medresede geçmiş öyle diyelim. O günlerde nasıl hayaller kuruyordun? Ne olmak istiyordun mesela? Yani nihai hedefin iyi bir alim olmak mıydı, yoksa başka hayallerin de var mıydı?
0: Evet hocam, ben iyi bir fıkıhçı olmayı hayal ediyordum ama medresenin içinde, yani 8 sene Zahidan Medresesi'nde okuduğum dönem hayatımın en altın çağları diyebilirim.
1: He.
0: Yani henüz şeyin farkında değilim. Yani
1: dünyanın.
0: Evet, dünyadaki şartların, pasaport nedir, vatandaşlık nedir, şu nedir, neyi yapabiliriz, neyi yapamayız. Bunların farkında değiliz. Hep okuyoruz. Münazerelere giriyoruz.
1: Evet.
0: Yani tartışmalar da oluyor. İlmi bahsler oluyor fıkıhta.
1: Eyvallah.
0: Sonra felsefeye girdiğinde kelam münazereler oluyordu.
1: Hı.
0: Yani coşkun bir nehir gibi.
1: Çalışıyoruz.
0: Bu şekilde çalışıyoruz gece gündüz. Ta ki Zahidan 8 senesi bitti.
1: Bitti.
0: Yani son 2 seneyi artık hocalarımız dedi hadis şey, yani şimdi bizim hocalarımız Darülüm Karaçi'deki genelde okumuşlar. Hadis senetleri. Mesela bizim hocamız Buhari Şerif'i rivayet ediyor. Taki Usmani hocamızdan.
1: Hmm.
0: Dediler ki bizim hocalarımız hayatta. Sizler oraya giderseniz senetleriniz âli olur. Yani yüksek olur.
1: Bir,
0: bir vasite az olur. Bir de orayı da görmüş olursunuz. Diye iki senelik, son iki seneyi Darülüm Karaçi'ye bizi yönlendirdiler. Tavsiyede bulundular. Gitseniz iyi olur diye. Sadece bizim sınıftan 20 kişi mesela gittik.
1: Tamam.
0: Hepsi
1: kabul. Nasıl gittin? Pasaportun yok.
0: Ha işte orada sıkıntı orada çıktı.
1: He, pasaport lazımmış.
0: Şimdi yani pasaport lazımmış, kimlik lazımmış.
1: Başka bir ülkeye geçeceksin.
0: Evet, ben o ana kadar sadece mültecilik kimliğim var.
1: He.
0: Herhangi bir ülkenin vatandaşı değilim hocam. Yani
1: vatandaşlığın yok hiçbir yerde yani.
0: Hiçbir yerde. Sadece bu mültecilik kartımız var.
1: Senin o zaman Afganistan kartın da yok yani. Yani
0: yok,
1: Afganistan
0: almamış.
1: Vatandaşı olduğun da yok.
0: Yani. Henüz almamışız. Yani evet. Şey yok.
1: Tamam.
0: Sonra babama dedim böyle böyle bir durum var. Biz Pakistan'a gideceğiz. Onun için vize lazımmış falan lazımmış. Sonra babam da dedi oğlum biz sadece yani Afganistan'dan alabilirsin.
1: He. Yani Afganistan Büyükelçiliğinden, evet, veya konsolosluktan.
0: Konsolosluğundan veya. Ki biz Afganistan'a gittik yani. Oradan olmadı, konsolosluktan olmadı.
1: He, pasaport almak için mülteci olarak kendi memleketine gittin yani.
0: Evet, geri gittik.
1: Hı.
0: Babam kendi kimliğini yeniledi.
1: He.
0: Biz şuradayız. Yani onun da bir prosedür var. Gerçi orada internet şeyler olmadı.
1: Vatandaşlar geri dönüş gibi,
0: evet,
1: bir şey oldu.
0: Öyle bir durum oldu, evet. Tabiri. Sonra biz de kendimize kimlik çıkarttık.
1: Hı.
0: Bir iki ay süreç, yani pasaport alma süreci Kabil'de bekledik. Ondan sonra o şekilde yani Pakistan'a gittik.
1: Evet. Sonra Pakistan'dan oldu. Karaçi'ye gittiniz.
0: Evet.
1: Orada ihtisas, yani uzmanlık sınıfından başladınız hadise.
0: Yok, aynı müfredatın son iki senesi.
1: He, son iki sene orada okudunuz.
0: Son iki sene, evet.
1: Peki oradaki eğitim dili Urduca nasıl oldu? Sen Farsça biliyorsun.
0: Farsça ile Urduca yakın birbirine diyebiliriz. Yani
1: ne kadar sürede anlamaya başladın Urduca'yı?
0: Urduca'yı 3 ayda anlamaya başladım. Yani Kurban Bayramı'na. Orada dersler Şevval ayında başlıyor. 3 ayda anlamaya başladım. 6 ayda artık konuşuyordum hocam. Dil öğrenmede de genelde ben sınıftaşlarım. Oradaki birinci yaptığım iş, İran'dan gelmişiz. Yani farklı sınıftaşlarım her Farsça konuşuyorlar. Onlarla irtibatı kestim.
1: He.
0: Oda seçiminde de Pakistanlılarla odaya geçtim. Dedim ben sizlere olursam Urduca öğrenemem. Yani böyle bir şey olmaz diye.
1: Tamam. Hangi tarihlerde orada bulundun? Darülüm'de bulundun tarihler?
0: 2003-2004 hocam.
1: He, anladım.
0: Veya 2005. Yani 2004-2005.
1: Yani 7. sınıftan başladın medreseye o zaman.
0: Evet, Sabiha diyorlar orada.
1: 7'den başladın.
0: 7. Devretül Hadis diyorlar. Kütüb-ü Sitte.
1: Son 8 Devretül Hadis tabii yani. Evet. Mevkufun Aleyh'ten başladın.
0: Mevkuf Aleyh ve Devretül Hadis, evet.
1: Evet, evet. Maşallah.
0: Onların terimleriyle böyle dedi.
1: Evet. Son 2 yıl orada okuduktan sonra ne yaptın? Devretül Hadis'i bitirdin.
0: Bitirdikten sonra Zahidan'a geri döndük.
1: Zahidan'a dönmeden önce Karaçi'den biraz hatıraların var mı? Böyle bizimle paylaşabileceğin. 2 yıl nasıl geçti orada yani? Kimler vardı hocalardan, meşhur hocalardan?
0: Biz gittiğimizde tabii ki hayran olduğumuz, kitaplarını uzaktan okuduğumuz, kendini görmek istediğimiz Taki Usmani hocamız vardı.
1: Hmm.
0: Kendisinden Sahih Buhari okuduk. Hmm. Birinci cilt.
1: Mesela bu çok önemli.
0: Ama tabii ki biz sadece Taki Usmani hocamızı biliyoruz.

0: yurduk. Oraya gittikten sonra Taki Usmani hocamızın ağabeyi, Rafi Usmani.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Benim kişisel hayatımda da çok etkisi olan, yani ben etkilendiğim hocalarımdan biridir. Giyim kuşamı, disiplini.
1: Abisi mi Taki?
0: Evet, Rafi Usmani hocamız.
1: Tamam.
0: Çok disiplinli ve özellikle medresenin müdürü de kendisiydi. Rafi Usmani hocamızdı. Darülüm Karaçi, mutlaka gitmiştiniz evet. hocam. Çok şehir gibi bir yer. Yani
1: tamam. Hocam bir kampüsü var. Evet. Çok büyük bir kampüsü var.
0: Pakistan'la Türkiye'de... çok bir alakası yok. Karaçi'yle de bir alakası evet. yok.
1: Yani Karaçi nispeten çok yoğun bir şehir ve hatta biraz da temiz değil ama Darülüm Kavurangi'de, Kavurangi bölgesinde evet. bulunan Darülüm'ün içine girdiğiniz zaman hakikaten bambaşka bir şehre girmiş gibi oluyorsunuz.
0: İşte temizliğiyle, disiplinliğiyle. Bütün disiplinini hocaların yani hatta maaşlarına kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir sistem yani devlet gibi bir devlet dedim yani bir teşkilat kurmuş o Rafi Usmani hocamızın şeyiydi. Yani öyle bir özelliği vardı.
1: Maşallah.
0: Böyle değişik. Evet. Orada Mahmud Eşref hocamız vardı.
1: O ne derslerine giriyordu?
0: Onu Buhari ikinci cilt kendisi ders veriyordu. Bayağı derin bir adam. Bir de Darülüm Karaçi'de siyaset dünyasına girip hatta parti kurup İftihar Ahmet diye hocamız vardı. Farklı farklı gruplar yani.
1: Şeyi merak ediyorum. Mesela Buhari aynı anda kaç hoca okutuyordu?
0: İki hoca. Bizim dönemimizde iki hoca.
1: İki hoca okutuyordu yani. Hızlı bitsin diye.
0: Birinci cildi Taki Usmani hocamız okutuyordu. İkinci cildi hatta biz gittiğimizde dediler ki ilk sene böyledir. Normalde iki cildini de Taki Usmani hocamız okutuyormuş. Ama Taki Usmani hocamızın yaşı ilerlediği için bir de yurt dışı yolculukları çoğaldığı için seminerlere, konferanslara katılıyor.
1: Aslında Taki Hoca'nın Buhari uzmanlığı pek bilinmez bizim açımızdan pek bilinmiyor en azından. Daha çok o yazmış olduğu şer Sahih Müslim üzerine.
0: Müslim üzerine. Evet.
1: Yani sanki o Sahih Müslim uzmanı gibi geliyor. Ama demek ki Taki Hoca şeyi de Buhari'yi de okutmuş. Onu da uzmanlaşmış yani. Evet. Gerçi bir tanesini okutan hepsini okutabiliyor orada yani.
0: Evet. Sen hocam orada yani Hindistan medreselerinde veya Diyubend geleneğine bağlı olan medreselerde en büyük hoca ilmi olarak en tecrübeli kıdemli hoca Sahih Buhari okutur.
1: Yani, o bir rütbe yani.
0: Bir rütbe tabii.
1: Eyvallah.
0: Yani resmi olarak yazılmamış ama uygulanan bir rütbe. Yani eyvallah. Bir medresede en büyük hoca kim anlamak istiyorsak Sahih Buhari kim ders veriyor? Baş müderris. İkinci rütbede Sahih Müslim. Üçüncü rütbede Sahih Tirmizi. Bu şekilde bir hiyerarşi var yani.
1: Evet.
0: Darülüm Zahidan'da da mesela Molla Abdülhamid her zaman Buhari ders verir.
1: Sistem bu yani.
0: Sayın Müslim'in şu an mesela Kasimi hocamız ders verir. Böyle bir iş.
1: Başka ne gibi hatıralar vardı? Mesela diğer medreselere gitme imkanı oldu mu? Mesela Enver Bedahşani vardı Binduri Town'da. Onunla tanışma imkanı oldu mu?
0: Tabii. Enver Bedahşani hocamız yaşlıydı. Yanına gittik. Yani öyle.
1: O Afganistan'ın Bedahşan şehrinde miydi?
0: Bedahşan şehrinde.
1: Fars kökenliydi değil
0: mi? Fars kökenli. Hatta Enver Bedahşani hocamız Taki Usmani hocamızın kız kardeşiyle evli.
1: Aa, enteresan. Bunu bilmiyordum. Enteresan. Enver Bedahşan, Allah rahmet eylesin. Ben kendisini ziyaret etmiştim Karaçi ziyaretimde. Benim onda gördüğüm en önemli özellik, yani ilmi bir kenara, bütün zor kitapları kolaylaştırarak talebenin kolay anlamasını sağlamak için bir sürü eser yapmış yani.
0: Evet,
1: tesiller yapmış. Tesil diyor, kolaylaştırma şeyi. Yani şu hadisi uygulamış. Yessiru ve la tuassiru.
0: Yessiru.
1: Yani bu güzel bir şey aslında. Genelde bizim Anadolu'da ve özellikle belli bölgelerde şey var. Kitabı ne kadar zorlaştırırsanız öğrencinin zihni o kadar açılır. Bedahşani ise tam tersini yapmış. Ben Bedahşani'nin mezhebindenim bu konuda yani. Yani metinleri kolaylaştırmak lazım ki herkes rahat anlasın. Maksat eğer ilmi okumaksa, ilmi anlamaksa kolaylaştırmak lazım. Ana metni yine dönsün sonra. Mesela diyelim ki belagatta telhis çetin bir metin, zor bir metin. O tesilini yapmış. Ama sonra yine ana metni yine okusun ama o önce bu onu kolaylaştırmışla okumakta fayda var. Mesela Usulü Şaşi'nin tesilini yapmış. Onu okusun tesili, sonra bir de ana metni de okusun ama böyle zor olduğu zaman talebenin zihni daha iyi açılır cümlesini çok sağlıklı bulmuyorum ben doğrusu.
0: Yani genelde medreselerde büyük hocalar veya hocaların çoğu %80 %90'ı şerhlere özellikle hangi bölgedeyse mesela Pakistan'da Urdu şerhlere karşılardı. Talebe bunları okumasın diye. Tesihilleri de karşılardı.
1: Evet.
0: Karşı geliyorlar.
1: Bedahşani yıkmış bunu.
0: He işte ama sonradan tutulmuş yani. Şu an mesela farklı ya, farklı tesihiller yazılmış.
1: Yani şöyle. Şöyle kimse kusura bakmasın da yani o şerhler varsa şayet muhtemelen o dersi veren hoca o şerhlere bakıyordur. Bırak öğrenci de baksın yani. Hazırlansın gelsin yani. Gerçi o zaman hoca iş kalmayacak denebilir ama zeki bir öğrenci oralarda da ulaşabiliyor. dersi daha önce de hazırlıyorsa ne kadar güzel. Hocanın da işini kolaylaştırmış oluyor aslında yani. Öyle bir de öyle bakmak lazım yani.
0: Evet yani şu an gerçi son yani şeyin ihtilafın sonunda merhum Enver Bedahşani hocamız daha haklı gözüküyor. Çünkü
1: tabii ki.
0: Yayıldı artık her yerde de tavsiye de ederler ama ilk başta bu tembelliğe yol açar. Ne bileyim. Talebe farklı şerhlere bakmaz veya metni çözmeye karışır.
1: Ama işte o zor metinlerden dolayı öğrencilerin büyük bir kısmı da medreseyi bırakıp gitmek zorunda kalıyor.
0: Bırakıyor veya soğuyor. Anlamıyorum. Anlamıyorum.
1: Yani, tabii. Bir de son yıllarda yani şöyle bir problem de vardı. Hala var ama yani medresede iddia şu. Biz burada Arapçayı çok iyi öğretiyoruz. Bütün kitaplar Arapça. Biz farklı bir şey yapıyoruz. Eyvallah ama öğrenci Arapçayı doğrusu bilmiyor. Dolayısıyla Arapçayı daha öğrenmeden bilmediği bir dilde, bilmediği kitaplarda ilim yapmaya çalışıyor. Yani ciddi bir problem, kriz bu yani. Şimdi Pakistan'da özellikle son yıllarda medreselerde Arapça seviyesi de çok yükseltildi. Biliyorsun Karaçi'de o meşhur Doktor Ebced vardı. Evet. Arapçayı ilk geliştiren, daha sonra Darül Büşra'yı kurdu. Darül Büşra son derece güzel o eski ecik bücük medrese kitaplarının hepsini böyle modern hale getirdi, çok güzel baskılar yaptı. Şu anda artık bütün her yerde o kitaplar kullanılıyor. Ama bunu maalesef bir tıp profesörü yaptı yani. Medrese mezunu birisi yapmadı o dönemde yani.
0: Hocam sadece bir bilgi için yani bunu paylaşıyorum. Darülüm Karaçi'de biz gittiğimizde de Darülüm Zahid'den de yeni başlamıştı bu olay. Yani bunu hissetmişler ki bizim talebeler, yetiştirdiğimiz her ne kadar eski metinleri çözebilseler de, klasik ilimleri yapabilseler de pratik Arapçada, Arap dil edebiyatında zaafları var. O yüzden Ma'ahadul Kısmül Arabi diye açtılar. Al Kısmül Arabi diye. Darülüm Karaçi'ye gittiğimizde o eskiden varmış. Yani Darülüm Karaçi'de şöyle bir durum. Eğitim Urduca bölümü var, Arapça bölümü var.
1: Yabancılar için açılmış.
0: 4 sınıfa kadar.
1: Evet, 4 sınıfa kadar. Yurt dışından gelen öğrenciler için açılmış sınıflarda onlar. Öğrenci 4 yıl boyunca geldiği zaman zorlanmasın diye direkt Arapça kitaplara başlıyordu ağırlıklı olarak. Sonra zaten 4 yıl içerisinde Urduca'ya da hakim olduğu için diğer sınıflara adapte olabiliyordu.
0: Ama belki başlangıç öyledir yani o niyetle. Ama benim gördüğüm sınıfın çoğunluğu orduların kendiydi. Yani çünkü orada dersler hepsi Arapça olduğu için yani Arap dilinde derse Arapça, talebe de yani daha çok pratik üzere çalışıyor. Arapça öğrenmeleri de kolaylaşır. Yani bu iyi bir gelişme yani o Darülüm Karaçi gibi bir yerde.
1: Şeyle tanıştınız mı? Bu yine Karaçi'de Abdüllatif Talagani var.
0: Evet, o hocayla da.
1: Onun uzmanlık alanı nedir? Hadisçi midir, fıkıhçı mıdır o?
0: Daha çok Arap dil edebiyatı üzere.
1: Öyle mi?
0: Evet, müftüdür. Yani müftü dedim yani Hanefi mezhepte fetva usulünü okumuş. Fetva vermeye yetkisi var ama daha çok Camii Farukiye diye meşhur medreselerinden biri orası. Oranın yani Ma'hadul Kısmü'l Arabi. Arapça bölümünün sorumlusuydu, başkanıydı.
1: Evet. Bu arada dinleyicilerimiz tabii şimdi siz arada bir kavram kullandınız. Müftü dediniz. Müftü bizde biliyorsunuz genelde ya ilçe ya da ildeki diyanet adına sorumlu kişilere biz müftü diyoruz. Pakistan ve Hindistan bölgesinde ve İran'da müftü demek özellikle Sünni medreselerde onu da açıklamamızda fayda var.
0: Evet.
1: Medreseye gelen öğrenci önce talebe oluyor. Belli bir süre sonra işte eğer medresenin 6 yılını bitirirse damolla yani yarım molla oluyor. Tam molla olmuş olmuyor. 12 yılı bitirdiği zaman ona molla veya mevlevi diyorlar.
0: Mevlevi.
1: Aslında mevlevi veya mevlana. Artık şeyde de Seyda diyorlar. Güneydoğu medreselerinde de Seyda diyorlar. Yani hoca olmuş oluyor. Sonra ihtisas, burada bir yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Sonra ihtisas sınıfına girince, bu arada ihtisas sınıfında fıkıhta iyi yetişirse artık bir sürü fetva makaleleri falan yazıyor, fetvalar yapıyor. Ona da müftü deniyor. Orayı bitirir zaman müftü deniyor. Daha sonra bir yerde görev başlıyor. O vermiş olduğu fetvaları bir üst makam onayladığı zaman veya işte bütün o müftülerin bağlı olduğu bir müftü var. Ona da baş müftü deniyor.
0: Evet.
1: Bir de bütün baş müftülerin de bağlı olduğu bir yer. Ona da Şeyhülislam diyorlar. Şimdi Zahidan'da baş müftüsü var Zahidan'ın. Sizin okuduğunuz yerde. Nasıl Şeyhülislam'ı da var. Ama ülke genelinde bazen mesela Pakistan'da devletin de tanıdığı, kabul ettiği Şeyhülislam, yani bütün Darül İftarların da itiraf ettiği, fetvasına itibar ettiği Şeyhülislam Taki Osmani diye biliyorum.
0: Şeyhülislam Taki Osmani, ondan önce resmi makam olarak Muhammed Refi Osmani.
1: He.
0: Müfti Azam diyorlardı ona.
1: He, pardon. Bir de ülke genelinde olursa Müfti Azam diyorlar.
0: Müfti Azam
1: doğru.
0: Pakistan
1: bir
0: diye.
1: Bir baş müftü var. Bir de Müfti Azam var. Hepsinin bağlı olduğu yer. Daha doğrusu fetvasına başvuruyor.
0: Onun bir resmi şeyi de var ama.
1: He, resmi evet. Pakistan'da öyle bir şey de kurulmuş. Pakistan'ın Müfti Azamı var ama şeyde İran'da sadece baş müftü var.
0: Baş müftü var evet. Reisi Darül İfta. Baş müftü.
1: Evet. Valla çok güzel bir ilmi yolculuktan geçmişsin. Sonra dönelim mi şimdi artık yavaştan? Evet. Karaçi'yle ilgili söyleyeceğin başka bir şey var mı? Yok hocam. Güzel yani... hatıraların var mı başka böyle yaşadığın sıkıntı?

0: Kılar. Yani mesela Karaçi'de, ailen iyi para gönderiyor muydu sana? Burs veriyor almaydı size.
1: Karaçi'de yani bizim tabii ailelerimizin maddi durumu sadece bize yol masrafı verebilirdi hocam. He. Yani gidiş ve dönüş. Ve giderken o zamanın parasıyla ben hatırlıyorum 2500 veya 3000 rupi Pakistan parası.
0: Kaç dolar yapıyordu o gittiğiniz zaman yaklaşık?
1: Hocam o...
0: Bin dolar yapıyor muydu o zaman?
1: Yok, 1000 dolar yapmaz hocam.
0: 1000 dolar çok büyük para. 500 dolar yapıyor muydu?
1: 500 de yapmaz yani az yani şu an ben dolar kurunu...
0: O zaman o zaman şimdi değil o zaman 250-300 dolar yapıyormuştur ama.
1: Evet yapıyor.
0: 200. 300 dolarla gitmişsin yurt dışına okumaya.
1: Yani
0: evet.
1: Gidiyorduk ondan sonra Darülüm Karaçi'nin iyi tarafı şuydu hocam. Her ay talebeye bir ödeme yapıyor.
0: Burs veriyor yani.
1: Burs evet. Hmm. Orada vazife diyorlar buna.
0: He. Ama niye vazife ismini kullanmışlar?
1: Orduca kelimeden vazife yani muazzafın vazifesi gibi yani görev maaş gibi bir şey.
0: Şöyle aslında güzel bir şey. Bak siz geldiniz burada vaktinizi bize tahsis ettiniz. Biz de okuyorsunuz. Sizin bu yapmış olduğunuz hizmet karşılığında biz de vazifemizi yerine getiriyoruz. Evet. Size burs veriyoruz.
1: İşte bu ama bu sadece bütün medreselerin içinde sadece Darülüm Karaçi'nin var.
0: He.
1: Pakistan'da dahi başka medreselerin yok bu.
0: Eyvallah.
1: Darülüm Karaçi aylık vazife o bunu da sınıfa göre veriyor.
0: He.
1: Yani
0: sınıf yükseldikçe burs artıyor.
1: Burs da artıyor.
0: He.
1: 3 gün devamsızlık yapanı mesela eksiltiyor. Öyle bir şeyi de var.
0: O da güzelmiş. Yani, oo, çok güzel.
1: Devamsızlığa göre. Devamsızlığı olmayan için tam vazifesini alır. O vazife bir aylık masrafa hemen hemen yetiyordu. Yani kahvaltı masrafıdır. Bir iki sefer şehrin içine gezmeye giderse.
0: Bak biz şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Yani öğrenciye okul harçlıklarını veriyor veliler.
1: Evet.
0: Onu okula versinler. Okul o çocuğa harçlığını versin. Devamsız yaptığı zaman harçlığından kessin. Böyle bir şey olabilir. Yani ailen bu kadar yardımcı olabilir.
1: Yardımcı olabiliyordu. Biz kendimiz yani orada farklı şeyler yani derse de halal gelmeden neler yapabiliriz?
0: Hiç ticari bir şey yapmadın o günlerde yaptın mı?
1: Yaptım yok yani gelme gitmelerde. Mesela sene sonu gidiyoruz.
0: He.
1: Pakistan'da şeyler
0: ne götürüyordun?
1: Elektronik aletler daha ucuz.
0: He.
1: İran'a göre daha ucuz.
0: Onları götürüp?
1: Evet. Biz mesela o zamanlar ben hatırlıyorum bu bilgisayarın grafik kartları yeni çıkmıştı. Veya ikinci el monitörler şeyler kolaydı. Yani daha çok ucuz yani İran'a bunu götürürsek biri aldıysak 3'e 4'e satabiliriz yani.
0: Çok ilginç tabii dinleyiciler bunu şu anda anlamaları çok zor. Ben ta Pakistan'dan İstanbul'a dikiş makinesi getirdim. Yol harçlığımı çıkarabileyim diye.
1: Evet.
0: Yani çok zor büyük de bir makineydi o zaman taşımak. Terzihanelerde kullanılan biraz modernce bir şeydi. O günler öyleydi. Hepimiz bu şartlarda okuduk. Hocam şeyi merak ediyorum. Mezuniyet töreni yaptılar mı sizin için dönerken?
1: Evet hocam.
0: Nasıl?
1: Özellikle mezuniyet töreni çok iyi bir mezuniyet töreni oluyor. Yani Darülüm Karaçi'nin bir eski
0: geleneği var.
1: Eski camisi vardı. Bir de yeni cami. Siz yeni camiyi görmüştünüz.
0: Evet,
1: eski camiyi görmüş müydünüz?
0: Hatırlamıyorum.
1: Hocam? Eski cami yani yeni camide ilk yapılan mezuniyet töreni bizim törenimizdi. Orada
0: ne yapıyorlar mezuniyet töreninde?
1: Mezuniyet töreninde o gün tamamen bayram gibi, şenlik gibi medreseyi süslüyorlar.
0: He.
1: Herkes kendi akrabalarını çağırıyor. Yani yurt dışından gelenler de oluyor. Talebelerin kendi, mezun olanların kendi bir yemek de yapıyorlar.
0: Terhis günü.
1: Evet.
0: Askeri terhis günü aileler geliyor. Yani askeri teslim alacaklar.
1: Yemek ikramı talebenin tarafından olur. Talebenin ailesi, mezun olanın ailesi 2 kişi, 3 kişi, 1 oluyorlar.
0: He.
1: 20 kişi mi davetlidir? Mesela biz 25 kişi çağırmıştık. Yani orada tanıdıklar.
0: Onların yemeğinin parasını şey ödüyor.
1: Biz ödüyoruz. Yani benle bir kişi daha vardı Afganistan Tahar'dan.
0: İstediğin kadar kişi çağır ama parasını öde.
1: Böyle Cavit diye. Evet. O Tacik'ti. O hocayla biz birlikte olduk. Hatta biz dedik ki biz normal o geleneksel Özbek pilavı ikram etmeyelim de Pakistan'ın biryanisi var. O şekilde yapalım dedik. Yani ikram, yemek ikramı olur. Ama ondan önce törene katılan yani takriben 4-5 bin kişi katılır yani.
0: 4-5 bin kişi olur.
1: Yani belki fazla da olur. Yani ben o caminin içi doluydu. Yani her zaman olur yani bu şekilde. Ön safta hocaların hepsi yani mezun olanların hepsi otururlar. Herkes beyaz elbise. O elbise medrese tarafından veriliyor. Yani herkese ölçüler bir ay önceden alınıyor. Forma gibi düşünebiliriz. Yani evet, herkesin beyaz tek tip elbise giyiyorlar. Takyalarla.
0: Mezuniyet cübbesi gibi bir şey.
1: Sonra şeyhul hadisler yani büyük hocalar. Yukarıda bir yer kuruluyor. Hepsi oturup. Herkesin mezun olan

0: olan herkesin ismi okunuyor.
1: He.
0: Ama ondan önce Buhari'nin son hadisi okunuyor. Kelimetani hafifetani alel lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Subhanallah.
0: Bu hadis okunur, bu hadis-i şerif. Kitap bitiyor. Kitap bittikten sonra da herkesin ismi okunuyor. Gelen bütün hocaların elini öper. Hı. Bir hoca onun o sarığını takar kafasına.
1: Sarık merasimi.
0: İşte sarığı takma ile birlikte artık o hoca oldu.
1: Kep yerine sarık takıyorlar.
0: Evet, sarık takıyor.
1: Evet.
0: Bu şekilde bütün, yani mesela biz Darülün Karaçı'da 300'e yakın, yani 300 kişiydik.
1: Mezun olduğunuzda. Evet. Çokmuş.
0: Senelik Darülün Karaçı'nın mezunluk sayısı çok. He. Tek yerde herhalde.
1: Eyvallah.
0: 300 kişi mezun olmuş. Herkesi okuyor yani. O bir saat zaman alır yani.
1: İsimlerin hepsini okuyor.
0: Herkesi tek tek okur. Hmm. Gelirler, hocaların elini öperler. Başlarına sarıkları takılır. Ve mezun olurlar. Sonra da ama şey var yani, bir diploma da veriliyor.
1: He.
0: Bu medresede okul.
1: O diplomalar Pakistan devleti tarafından geçerli kabul ediliyor bildiğim kadarıyla, doğru mu?
0: Şimdi Darülün Karaçı'nınki evet. Şimdi biz Pakistan'da iki şeyimiz var. Biri Vifakul Medarisi Arabiye var. İki, Darülün Karaçı'nın kendi şey var.
1: Kendi vifakı mı var onun?
0: Yok, kendi diploması var. Darülün Karaçı'nın kendi.
1: Yok, şunu diyorum. Yani Darülün Karaçı'da Vifakul Medarisi imtihanlara giriyor mu?
0: Giriyor ama ayrıyeten kendisinin de var.
1: Hı, anladım.
0: Şimdi son senelere kadar, şu an Vifakul Medaris
1: üyesi
0: ön plana çıkmış. Hı. Ama son bir 10 sene 15 sene önce Darülün Karaçı'nın kendi Vifakul Medarisi'ne göre daha güçlü bir şeye sahip.
1: He. Yani, zaten şu anda Vifakul Medaris'in başkanı da Taki Osmani yani.
0: Evet. Şimdi evet. Bunun da etkisi nereden geliyor?
1: Hı.
0: Muhammed Şefi Osmani, yani Darülün Karaçı'nın kurucusu. Şebbir Ahmet Osmani. Bunlar Pakistan'ın kurucularından sayılır.
1: Yani Pakistan devletini kuranlar Darülün'ü
0: evet.
1: kurmuşlar.
0: Evet, öyle bir dolayısıyla şey var.
1: Devlet nezdinde de özel bir yerleri var. Yerleri var, yani tanınmışlığı, sevilmişlikleri var. Evet.
0: Darülün'ün gittiyseniz kütüphanesi...
1: Hı.
0: O yerleşker Ziaul Hak tarafından kurulmuş.
1: Hı hı hı.
0: Pakistan'da anılarımız çok. Yani
1: evet.
0: havanın çok sıcak olması, yemeklerin değişik olması.
1: İlk gittiğin zaman yemek sorunu yaşamış mıydın?
0: Çok yaşadık hocam. Yani zaten ilk gittiğimizde 2 ay 3 aya kadar istinadsız herkes yani hemen hemen hasta olur. Yani.
1: Öyledir. Hepimiz hasta olduk.
0: Hava çok kirli.
1: Karşıda çok sıcak gerçekten.
0: Hem sıcak hem kirli.
1: Doğru, doğru. Bir de Körengi bölgesi. Medrese yani Darülün dışından çıktığın anda itibaren başka
0: evet,
1: bir dünyaya
0: evet, giriyorsun. Vermi, kalunu, keriya, evet, vermikalunu, keriya hepsi öyle yani.
1: Eminim her gün mandalina yiyormuşsunuzdur. Mandalina ve muz değil mi?
0: Meyvesi iyi mesela.
1: Meyvesi iyidir. Mandalina ve muz.
0: Mandalina, muz, bir de mango var.
1: Mango evet.
0: Bizim mango da çok.
1: Elma azdır Pakistan'da. Evet. Biraz şeyden gelir, kuvvetli tarafından gelir. Pakistan en pahalı meyvesi elmadır, yoktur neredeyse yani.
0: Evet.
1: Koydum. En ucuz meyve de muzdur.
0: Evet.
1: Evet. Sonra İran'a geri döndünüz öyle mi?
0: İran'a geri döndüm ben.
1: İhtisas yaptın mı İran'da?
0: İran'da evet. Bir sene fıkıh ihtisasında kaldım.
1: Hı.
0: İki sene de hadis ihtisası yaptık. Ve hatta biz Darülün Zahidan'da ilk hadis ihtisası kuruldu.
1: Hı.
0: Hadis ihtisası kurulduğunun ilk talebeleri de bizdik yani.
1: Ne okuttular size? Kısaca söylemek gerekirse. İhtisasta hadiste ne okutuyorlar?
0: Hadiste okumadan daha ziyade araştırma var.
1: He.
0: Yani
1: yazarak mı?
0: Hem yazıyoruz, ha. hem makale yazılıyor, hı. hem kitaplar araştırılıyor.
1: Hepsini Arapça mı yazıyorsunuz makaleleri?
0: Tabii, dil Arapça yani.
1: Hı hı, evet.
0: Ama bir müfredat var.
1: Hı hı.
0: Mesela Mukaddime-i İbn-i Salah her hı. ne kadar şeyde okuduysak da yani müfredatın içinde mevcuttur. Ama tamam. burada artık belli başlıklar üzere durup
1: tamam.
0: mesela İbn-i Salah'ın hadiste görüşü budur. Peki Hanefiler de bu görüşü kabul ediyor mu? Tartışılıyor artık.
1: Ha, müzakereye açıyorsunuz
0: evet,
1: görüşleri.
0: Farklı bir şeye giriyorum. Sonra Allama Enver Şah Kişmiri ve Abdülhay Leknevi. Bu son dönem Hindistan alimlerinin görüşleri ve yani bunlara dayanarak yani özellikle Hanefi fıkhını, Hanefi usulü nasıl alınır? Genelde usulü yazanlar Şafii alim, mezhebin alimleridir. Peki Hanefilerin de bir söyleyecek sözü var mıdır burada?
1: Eyvallah. Peki siz Karaçı'da niye ihtisasla kalmadınız da döndünüz İran'a?
0: Hocalarımız öyle dediler, uygun gördüler.
1: Yani
0: Karaçı'daki hocalarımız
1: he.
0: bize dediler ki siz Zahidan'da ihtisas yapmanız daha uygundur. Neden? Farsçanız güçlü.
1: Hı-hı.
0: Bir de Darülün Karaçı'da fıkıh var.
1: Fıkıhtan sonra hadise geçiyorlar.
0: Darülün Karaçı'da hani hadis yönü çok güçlü değildi o zaman yani ihtisası.
1: Karaçı.
0: Karaçı, Darülün Karaçı'nın fıkıhla meşhurdu.
1: Yani hadis o kadar güçlü değil miydi? Çok ilginç
0: bir şey. Nuri Tavan çok şeydi. Nuriye Tavan var.
1: Nuri Tavan daha güçlü.
0: Daha güçlü, daha meşhur.
1: He.
0: Kim hadis ihtisası yapmak istiyorsa
1: Nuriye gidiyor.
0: Nuriye gider. Fıkıh ihtisası yapmak istiyor. Yani Darülün Karaçi fıkıh şehri.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten.

0: bir akademik bir yer.
1: Tamam, şeye dönecek olursak, hadis aslında Leknebi okudunuz, İbn-i Salah okudunuz, Keşmir'i okuttular size. Başka neler vardı hatırladınız?
0: Nüzhetün Nazar var. Nuhbetül Fikir'in.
1: Tedrib-i Ravi falan okuttular mı size?
0: Tedrib-i Ravi belli başlı yerden, ama Tedrib-i Ravi çok uzun bir kitap. Yani aslında bütün kitaplar, yani hepsi okutuluyor. Yani ihtisas hadiste. Ama eleştiriler bir dille, yani şeyle değil. Yani
1: müzakere ediyorsunuz.
0: Müzakere yani. Ediliyor. Daha çok orada mesela benim de, neden ben tahassüs hadisi okudum? Kütüb-ü Sitte'yi okurken dedim ya, biz Hanefi olarak neden bunlara amel etmiyoruz mesela? Böyle bir soru oluştu bana.
1: Hadisler var.
0: Hadisler
1: okuyoruz
0: var.
1: Ama amel etmiyoruz.
0: Biz tamam, biz de hadise amel ediyoruz tabii ki. Yani usulü fıkıhta okuduk bunu. Ama bu hadislere amel etmiyoruz. He. Yani mesela amel etmiyoruz derken, yani neden amel etmiyoruz?
1: O zaman şeyi bilmiyordunuz tabii. Bütün fıkıh kitapları, özellikle bütün mezheplerde şöyle bir bab açıyorlar. Amel edilmeyen sahih hadisler.
0: Evet.
1: Bu kısmı var.
0: Şimdi biz çok, yani mesela oradaki, yani Davretül Hadis'te özellikle Tirmizi üzere fıkhi bütün tartışmalar yapılıyor.
1: He.
0: Yani
1: Davretül Hadis kısmında 8. sınıfta.
0: Evet, 8. sınıfta, ama Tirmizi kitabında. Buhari'de daha çok değil de fıkhi tartışmalar Tirmizi'de oluyor. Özellikle o yüzden Tirmizi'yi ders veren hoca çok fıkıhta iyi olması lazım. Hanefi mezhep hangi hadise amel etmiyor, yani almıyorsa bunun karşılığını hangi hadise amel etmiş? Niye göre bunu, mensuh mudur bu hadis? Muallel midir bu hadis? Yani bu hadisi amel etmemesinin sebebi nedir? Veya ayete amel etti de bunu haber-i vahid diye mi terk etti? Bunların hepsini izah ediyorlar. Yani şeyde, hocalar. Tirmizi'de. Tirmizi üzere. Çok uzun geçiyor bu. Ona rağmen benim içimde bir şey kaldı.
1: Okta kaldı yani.
0: Yani
1: bir soru.
0: Bu hadis ihtisasını bir yapayım. Yani ne oldu bu? Bir de Selefiyet akımı var. Yani
1: Selefi baskısı var.
0: Evet, baskısı var. Çoktan ama vardı, ama bizim dönemimize daha yani
1: belirgin olmaya başladı.
0: Evet. Karaçi'de mesela biz bayram günlerinde veya farklı tatil günlerinde bir araya geldiğimizde, yabancı özellikle talebeler, Cami Ebu Bekr Es-Selefiye'den gelen var, Dirasat İslamiye Selefiye'den gelen var.
1: İyi ki onlar var. Siz hadise yok okumazdınız yoksa.
0: Evet, öyle bir etki tepki olarak işte biz de hadis yöneldik.
1: Evet değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizim programlar böyle çok çabuk biter. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Aslında sizi bir başka programda ağırlamak istiyorum. Dinleyicilerimize bunu şimdiden haber vereyim.
0: İnşallah.
1: Siz sonra Türkiye'ye geldiniz, Türkiye'de evlendiniz, Afyonlu oldunuz, çocuklarınız şu anda çok iyi liselerde okuyor. Bunları bir başka programda konuşacağız. Ama iyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Değerli dostlar, bambaşka bir dünyadan bahsettik. Böyle herkesin ilgi alanına girmeyen ama böyle bir dünyanın da varlığından haberdar etmek için bu programı yaptık. Müslüman hocamız kendisini çok iyi yetiştirmiş gördüğünüz gibi. Ama bambaşka bir dünya daha var mevcut dünyadaki modern okulların dışında. Buralarda da farklı okuma biçimleri var. Bu okuma biçimlerinin bir kısmı ilahiyatlarda master, doktora yapan öğrencilerin çok iyi anladığı alanlar. Ama onun dışında tabii ki çok teknik meseleler, teknik detaylar olduğu için biraz anlaşılması zor olmuş olabilir. Ama inanın ki eğer Osmanlı eğitim sistemini biraz incelerseniz, aşağı yukarı ta Nizamiye medreselerinden, yine Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreselerinden günümüze kadar devam eden bir eğitim sisteminden, geleneğinden bahsettik. Biraz sizi sıkmış olabiliriz ama bir kısım insanların çok dikkatini çekmiş olabilir. Bir kısım insanların faydasına olmuşsa, biraz katkı vermişsek ne mutlu bize diyorum. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate
0: ben
1: kadar bizi dinlediniz.
0: Ediyorum.
1: Bir söyleyeceğim bir şey var mı hocam son olarak?
0: Son olarak kıymetli dinleyicilerimize, yani özellikle ben kendim, yani birkaç ülke gördüm, farklı olaylar yaşadım, gördüm. Yani her şeyin başının eğitim olduğunu, yani hayat bana öğretti diyeyim. Yani.
1: Eyvallah, bu cümleyi altın harflerle yazıyoruz. Değerli dostlar, bizi bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim. İrfan Meclisi.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz dedi. Milli Eğitim Bakanı temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'ye adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i